Kimi de dalalete bırakırsa onun için bir hidayetçi yoktur. Allah'ın dalalette bıraktığı kişilere hidayetçinin olmadığını, yani tabiyetlerinin mümkün olmadığını söylüyor Allah Teala. Ve burada ikinci hidayet mürşide tabiyet söz konusu. Hacet namazları kılıyoruz. Allah Teala bizi mürşidimize ulaştırıyor. Tabi oluyoruz. Tabi olduğumuz zaman devrin imamının ruhu başımızın üzerine geliyor. Kalbimiz içine iman yazılıyor. Mücadele Suresi'nin 22. ayet-i kerimesine göre sonra nefs tezkiyesine başlıyoruz. Allah Teala bize biri 10 verirken biri 100 vermeye başlıyor. Derecelerimizi süratle arttırıyor. Öbür taraftan Allah Teala günahlarımızı sevaba çeviriyor. Mürşide tabi olduğumuz zaman tam 7 tane nimet alıyoruz. Geri kalan nimetlerde fizik vücudumuzun afetlere karşı güçlenmesi, nefsimizin tezkiyeye bağlanması, başlaması, ruhumuzun vücudumuzdan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkması, irademizin güçlenmesi. Ve bundan sonra, tabiyetten sonra zikir yapmaya başlıyoruz. Allah'ın zikriyle ruhumuz nefsi emarede, nefsimizin kalbinde %7 nur birikimi gerçekleştirmek suretiyle birinci gök katına ulaşıyor. Nefsi emmare. Bu nefsi emmare Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesinde ifade edilmiş. Ve ma uberruhu nefsi innen nefsele emmaretin bisu'i illa ma rahime rabbi. Ya Rabbi, ben nefsimi ibra edemem, temize çıkartamam. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin Rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Burada kişiye Allah-u Teala Rahim esmasıyla tecelli etmiş, Allah'a ulaşmayı dilediği zaman bu tecellinin meyvelerini topluyor kişi. Nefs tezkiyesi yapıyor. Zikir yaptığı zaman nefsinin kalbine gelen rahmetle faz ve salavattan fazıllar nefsin kalbindeki iman kelimesine yapışarak nefsimizin kalbinde tezkiyeyi başlatıyor. İlk %7 fazıl birikimi kişinin ruhu birinci gök katında, nefsi emare. İkinci defa %7 nur birikimi nefsi levame. Fela uksumu bin nefsi levameti buyuruyor Allah-u Teala Kıyamet'te. O hayır öyle değil, o levame nefse kasem ederim diyor Allah-u Teala. Kişi nefsini kınıyor. Ruh ikinci defa %7 nur birikimiyle ikinci katta. Üçüncü %7 nur birikimi ruh üçüncü katta. Burada üçüncü kata ruhun ulaşması mürşide tabiyetin ötesinde Allah'a ruhumuzun ulaşması safhası. Üçüncü gök katında nefsi mülkime var. Allah'tan ilham almaya başlıyoruz. Ve elhamaha fücra ve takva diyor. Şems suresinin 8. ayet-i kerimesinde o nefse Allah'ın takvası ve şeytanın fücuru ilham edilir. Kişi ilham almaya başlıyor. Ruh üçüncü gök katında. Dördüncü gök katına ulaştığımız zaman nefsi mutmainne, kişi doyuma ulaşıyor. Nefsinin kalbi afetlerle dördüncü defa %7 fazılla doluyor. Ela bi zikrillahi tatmeynül kulüp buyuruyor Allah Teala. Kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Beşinci gök katında nefsi radiye var. Altıncı gök katında nefsi mardiye var.
Allah Teala diyor ki Fecr 27-28'de ya eyyetühen nefsül mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten mardiyye. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan ve Rabbine geri dön ey ruh diyor Allah Teala. Radiye 5. gök katını mardiyye 6. gök katını ifade ediyor. Nefsimizin kalbinde 6. defa %7 fazıl birikimi söz konusu. Ve nihayet 7. defa %7 fazıl birikimi. Nefsimizin kalbindeki nurlar %51'e ulaşmış. Ruhumuz da Allah'a ulaşmış. Burası 3. hidayet. Allah Teala bu noktadaki durumumuzu anlatıyor Fatır Suresinin 20. ayet-i kerimesinde. فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ. Kim nefsini tezkiye ederse bunu kendisi için yapar ve ruhu Allah'a ulaşır diyor. Ruhumuzun Allah'a ulaştığı yerde 3. hidayet söz konusu. Ne yapmışız? Nefsimizin kalbinde %49 fazla birikimi gerçekleştirmişiz. %2 rahmet birikimi gerçekleştirmişiz. Nefsimizin kalbi %100 karanlıkken, Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkıyorken, bu noktada nefsimizin kalbinin yarısından fazlası %51'i Allah'ın emirlerine mutlak itaat eden, yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemeyen bir hüviyet kazanıyor. Nefsi tezkiyedeyiz. Ruhumuz da böylece söylediğimiz mimar üzere 7 tane gök katını aşıyor, Allah'ın zatına ulaşıyor. Ve 3. safa hidayetin muhtevasına baktığımız zaman Ali İmran 73'te Allah Teala diyor ki ve sizin dininize tabi olandan başka kimseye inanmayın. De ki hiç şüphesiz muhakkak hidayet Allah'ın kendisine ulaştırmasıdır. Yani insan ruhunun ölümden evvel Allah'a ulaşmasıdır. Size verilenin bir benzerinin başka birine verilmesi sebebiyle mi veya Rabbinizin katında tartışacakları için mi böyle söylüyorsunuz? De ki muhakkak ki fazıl Allah'ın elindedir. Onu dilediğine verir. Ve Allah vasiyün alimdir. Burada fazıllar %49'a ulaşmıştır. Bakara 120'de de Allah Teala inne hüdallahi hüvel hüda ifadesini kullanıyor. Bakara 120'de muhakkak ki inne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak hüve işte o el hüda hidayettir diyor Allah Teala. Burası 3. hidayet. Ruhumuzun Allah'a ulaşması. 1. hidayet Allah'a ulaşmayı dilemek. 2. hidayet mürşide ulaşıp tabiyet. 3. hidayet ruhumuzun Allah'a ulaşması ve Allah'ın zatında yok olması. İşte ruhumuz Allah'a ulaşmış. 21. basamaktayız. Ruhumuz Allah'ın zatında yok olur. Yani Allah'ın zatı ruhumuza meab olur, sığınak olur. İşte ruhumuzun Allah'ın zatına ulaşmasıyla Allah Teala'nın ona sığınak olduğu açık bir şekilde anlatılıyor. Nebe 39'da zalikel yevmül hakkı femen şahittaze ila rabbihi meaba. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi, yani Allah'a ulaşmayı dileyen kişi kendisine Allah'a doğru bir yol ittihaz eder. Kimin ruhu Allah'a bu yol üzerinden ulaşırsa Allah'ın zatı o kişinin ruhuna meab olur diyor Allah Teala. Ve bundan sonra kişi daha çok zikir yapıyor. Nefsinin kalbindeki nurlar artıyor. Ona Allah'ın katında bir taht ihsan ediliyor. Enam suresinin 127. ayet-i kerimesine göre burası beka makamıdır. Beka billah makamıdır.
Ruh Allah'ın zatında yok olunca fena makamının sahibi olur. Fena fillah makamının sahibi olunur. Ruha Allah'ın katında bir taht verildiği zaman indi ilahide, burası beka makamıdır. Sonra kişi züht makamının sahibi olur. Ne zaman kişinin zikri günün yarısını aşarsa o zaman kişi züht makamının sahibi olur. Bundan sonra zikrini daha çok arttıracaktır kişi. Günün yarısından daha fazlaya geçtikten sonra öyle bir gün gelecektir ki nefsimizin kalbindeki nurlar %80'i aşacaktır. O zaman fizik vücudumuz da Allah'a teslim olacaktır. Fizik vücudumuzun Allah'a teslim olması bizim için dördüncü hidayeti ifade eder. Diyor ki Allah Teala Hac 37'de onun yani kurbanların etleri ve kanları asla Allah'a ulaşmaz. Fakat sizden ona takva ulaşır. Yani Allah'a teslim olmanın takvası. İşte böylece size onu musahhar kıldı. Sizi hidayete erdirdiği şey üzerine Allah'a tekbir etmeniz için ve muhsinleri müjdele. Muhsinler, fizik vücutlarını Allah'a teslim edenlerin Kur'an'daki işareti. Allah Teala diyor ki Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesinde فَمَنْ اَحْسَنُوا دِينًا مِمَّنْ اَسْلَمُوا وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنُونَ. O kişi ki veçhini, fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Fizik vücudu ondan daha ahsen olan kim vardır diyor Allah-u Teala. Muhsinler, fizik vücutlarını Allah'a teslim edenler. Bu Hac 37'de de Allah-u Teala sizi hidayete erdirdiği şey üzerine diyor. Ve muhsinlerin hidayetinden bahsediyor. Fizik vücudun Allah'a teslim edildiği noktadaki hidayet. Şuara 78'de Allah Teala diyor ki ki beni yaratan ve bana hidayet veren yani benim ruhumu kendisine ulaştırdıktan sonra bir defa daha hidayet veren fizik vücudumu da ihtiva eden bir hidayet veren odur diyor Allah Teala. Allah Teala Ankebut 69'da diyor ki وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُوا ف۪ينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُولَنَا وَاِنَّ اللّٰهَ لَمَسْمَعَ الْمُحْسِنِينَ اِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Onlar ki bizde, içimizde, bizim için, bize ulaşmak için cihad edenleri, cihad edenlerdir. Onları mutlaka yollarımıza ulaştırırız. Hidayete erdiririz. Muhakkak ki Allah muhsinlerle beraberdir. Gene burada muhsinlerle beraber olmaktan bahsediyor Allah Teala. Muhsinlerin hidayeti böylece fizik vücudumuz Allah'a teslim oluyor. Basamak 25. Bundan sonra daimi zikre ulaşıyoruz. Daimi zikre ulaştığımız zaman Ulu'l-Elbab makamının sahibi oluyoruz. Ve böylece nefsimiz hidayete eriyor. Nefsimizin hidayete ermesi söz konusu. Ne olur daimi zikre ulaştığımız zaman? Bir, daimi zikrin sahibiyiz. İki, bu sebeple nefsimizin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Üç, Allah bu hidayet faslında bu nefsimizin Allah'a tesliminde kalp gözümüzü açmıştır. Dört, kalp kulağımızı da açmıştır. Öyleyse Allah'ın söylediklerini işiten, gösterdiklerini gören, kalbiyle gören, kalbiyle işiten bir insan var. Bu kişi Ulu'l-Elbab.

ehli hayırdır, daimi zikir sahibi olduğu için her an derecat kazanmaktadır. Hayır, derecat kazandığımız bütün olayların adıdır. Bu kişi aynı zamanda ehli hikmettir, ehli hükümdür. Hakemlik yaptığı zaman hükümlerini mutlaka doğru olarak verir. Çünkü Allah-u Teala'dan sorarak verecektir. Ve hakimlik yaptığı zaman da durum aynıdır. Diğer taraftan bu kişi ehli hikmettir. Ayetlere baktığı zaman o ayetin Kur'an'daki 28 basamaktan hangisine ait olduğunu bir çırpıda derhal bildirir. Nefsin hidayeti söz konusu. Allah-u Teala bu nefslerin Allah'a teslim olmuş etmiş olanlara Ulul Elbab adını veriyor. Ulul Elbab'ın daimi zikir sahibi olduğunu görüyoruz. Allah-u Teala bu konuda diyor ki secde 13'te وَلَوْشِئْنَا لَاَتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَاكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي وَاَمْلَاَنَّ جَهَنَّمَ مِنَا الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ Eğer dileseydik bütün nefslere kendi hidayetlerini elbette verirdik, herkesi hidayete erdirirdik. Fakat benim mutlaka cehennemi tamamen cinlerden ve insanlardan dolduracağım sözüm hak oldu. Bu, bütün nefsler ifadesini kullandığı cihetle nefslerin hidayetidir. Bütün nefslerin hidayeti, nefsin hidayete ermesi, bu beşinci safhadadır. Muhammed 5'te de Allah Teala diyor ki yehdihim ve yuslihu balihum. Onları hidayete erdirecek ve durumlarını ıslah edecektir. Islah ise nefsin ıslahıyla mümkündür. Öyleyse buradaki muhtevada durumların ıslahı söz konusu. Ama nefslerin ıslahı. Allah Teala Ulul Elbab'ın tarifini veriyor. Li Ulul Elbab yeskurallaha kıyamen kuuden ve ala cunubihim. O Ulul Elbab için ayaktayken de otururken de yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek vardır diyor Allah Teala. Nefsin hidayetinde Ulul Elbab olanların hidayeti var ve ıslah müessesesi tahakkuk ediyor nefsin ıslahı. Ama bu ıslah bitmiyor. Ulul Elbab makamında o kişiye yerlerin melekûtu gösteriliyor, yedi kat cehennem gösteriliyor. Böylece kişinin nefsindeki bütün afetler yok olduktan sonra yedi mertebe kişi Allah Teala'nın dizaynında daha üstün bir pozisyona geçiyor. Kalbi yedi mertebe müzeyyen oluyor. Yedi kat yerlerin melekûtunu görerek. Sonra o kişiye zemin kat gösteriliyor. Bu zemin kattan sonra ne zaman birinci gök katı gösterilirse o kişi Ulul Elbab makamını bitirmiştir. İhlas makamının sahibi olmuştur. Burada da o kişi birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katını tamamen görüyor. Ve yedinci gök katının yedi tane alemini soldan sağa Allah Teala ona gösteriyor yedi alemi ayrı ayrı. Yani kader hücrelerini, Ümmül Kitabı, Kudret Denizi'ni, Makam-ı Mahmud'u, Divan-ı Salihini ve neticede zikir hücrelerini hepsini gösteriyor. En son gösterdiği yer indi ilahi Allah-u Teala'nın huzuru. Oradaki sitetli minta o varlıklar aleminin en yüksek noktası, en yüksek noktadaki ağaç. Kişi ne zaman bu ağacı

görürse burası yedinci hidayetin, altıncı hidayetin tamamlandığını gösteriyor. Burası kişinin irşad olduğunu gösterir. Bütün sahabe bundan 14 asır evvel irşad olmuştu. Allah Teala bu irşad konusunda diyordu ki ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin söylediklerinize uysaydı bundan çok zarar görürdünüz. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. Hepinizin kalplerini müzeyyen kıldı. İşte onlar irşad olanlardır diyor Allah Teala. Bütün sahaba irşad olmuş. İrşad olmak da bir hidayeti ifade ediyor. Yunus suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki innellezine amenu ve aminus salihati yehtihim rabbihim bi imanihim tecrimin tahtihumil enharu fi cennetin naim. Amin olanlar ve nefs tezkiyesini tamamlayanlar imanlarından dolayı Rableri onları hidayete erdirir. İşte bu nefs tezkiyesini tamamlayanlar için bu hidayet naim cennetlerinin sahip olunduğu nefsin hidayetinin ötesindeki irşat hidayetidir. Aynı zamanda bu hidayet muhlisler hidayeti adını da alır. Kişinin nefsinin kalbinin 14 mertebe müzeyyen olmasını ifade eder. Her gök katı için bir mertebe kişinin kalbi müzeyyen olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse bundan sonraki kademeye baktığımız zaman iradenin hidayetini görüyoruz. Enam suresinin 97. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki ve huvellezî ceale lekumun nucûme li tehtedû bihâ fî zulümâtil berri vel bahri. Kat fassalnâl âyâti li kavmin ya'lemûn. Kara ve denizin karanlıklarında onunla yolunuzu bulmanız, yani hidayete ermeniz için li tehtedû bihâ, onunla hidayete ermeniz için yıldızları, yani nebiler, resuller, mürşitler kılan odur. Bilen bir kavim için ayetleri detaylarıyla açıkladık diyor Allah Teala. Bilen bir kavim, yani hidayete erenler kavmi, ama burada irşada ulaşmış olan kişilerin hidayeti var.

Mümin 38'de Allah Teala buyuruyor ki: Ekalellezi amene ya kavmit tebuğune ehdiyukum sebiller reşat. O iman kişi, yani mürşit, dedi ki: ey kavmim, bana tabi olun ki sizi irşat yoluna ulaştırayım. Burada Allah Teala bir irşat da ehil olan birisinden bahsediyor. Allah Teala irşadın sahibi kılınmış olan birisinden bahsediyor. İrşad makamının sahibi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, 7 tane safada 7 tane hidayeti gördük beraberce. Hidayet ayetlerini gözden geçirmiş olduk. Acaba bütün sahabe bu 7 hidayeti gerçekleştirmiş mi? Acaba 7 hidayetin 7'si de üzerimize farz mı? Gelin beraberce ona bakalım. Allah Teala sahabenin birinci hidayete mutlaka ulaştığını, Allah'a ulaşmayı dilediğini ifade ediyor. Ama bunun üzerimize, Allah'a ulaşmayı dilemenin üzerimize faziyeti de açıklığa kavuşmuş Kur'an-ı Kerim'de. Allah Teala Rum 31'de diyor ki: Münibine ileyhi ve ettekuhu. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve ona karşı takva sahibi ol. Farz. Lokman 15'te vettebi sebile men enabe ileyye diyor Allah Teala. Kim bana yönelmişse, bana ulaşmayı dilemişse sen de onun yoluna tabi ol diyor. Zümer 4'te Allah Teala ve enibü ila rabbiküm ve eslimu lehu diyor. Rabbine münip ol. Rabbine ulaşmayı dile buyuruyor Allah Teala. Üçüncü defa farz. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş mi? Birinci hidayetin sahibi olmuş mu? Kesinlikle olmuşlar. İşte Zümer suresinin ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor: vellezine iştenebu tagute en yabuduha ve enabu ilallahi lehumül büşra ve beşir ibadi. Öyleyse diyor ki Allah Teala, onlar diyor sahabe Allah'a ulaşmayı dilediler ve tağuta kul olmaktan böylece iştinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Ne yapmışlar? Allah'a ulaşmayı dilemişler. Ve Allah Teala buyuruyor, onlara müjdeler vardır, kullarımı müjdele. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Birinci hidayet Allah'a ulaşmayı dilemek, demek ki üzerimize farz. Sahabeye bakıyoruz. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dileyerek birinci hidayeti gerçekleştirmişler. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda birinci hidayettesiniz. Konuşmamızın başında evvela o birinci hidayeti ifade ettik. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes ilk hidayetin sahibi olur. Dalaletteyken hidayette olur. Ondan evvel kişi dalalettedir. Söylediğimiz ayetler onu ifade etti. Dalaletteyken hidayete nasıl adım atıldığını söyledik ve ayetler verdik. Hidayet ayetleri, birinci hidayet. Öyleyse bütün sahabe birinci hidayetin sahibi olmuşlar. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. Üçüncü basamak. Bu onları otomatik olarak yedinci basamağa ulaştırmış. Ondan sonra o kademeleri geçerek
mürşitlerine ulaşmışlar. Kainatın en büyük mürşidine. Mürşide ulaşmak farz mı? Allah Teala buyuruyor ki ya eyyühellezine amenüttekullâhe ebtegû ileyhil vesînete. Ey amene olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyin ve ey amene olanlar, takva sahibi olun ve Allah'a ulaştıracak olan vesileyi Allah'tan isteyin. Allah'a ulaştıracak olan vesileyi Allah'tan isteyin. Demek ki hepimiz için mürşide ulaşmak üzerimize farz. Peki bütün sahabe mürşitlerine ulaşmışlar mı? Elbette ulaşmışlar. Kainatın en büyük mürşidi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kainatın son peygamberi. Ondan sonra kıyamete kadar artık peygamber gelmeyecek. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sahabenin tabiyetine bakıyoruz beraberce. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sahabe tabi olmuşlar mı? Hepsi. İşte Allah Teala Fetih Suresinin 10. ayet-i kerimesinde diyor ki Habibim, sana tabi olmak Allah'a tabi olmaktır. Onlar sana tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı diyor Allah Teala. Onlar orada sana tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Tabiyette el öpüldüğü burada kesinleşiyor. Çünkü el sıkıldığında iki el aynı hizadadır. Üste veya altta olan el yoktur. Ama el öpmek söz konusu ise mutlaka bir el diğerinin üstündedir. Bu sebeple Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e tabiyetin mutlaka el öpmek suretiyle tecelli ettiğini görüyoruz. Bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e tabi olan olmuşlardır. İşte Yusuf Suresi 108. ayet-i kerimede Allah Teala diyor ki Habibim, o ümmileri ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz Allah'ı rüyet ederek basiret üzere kalp gözümüzle Allah'ı görerek bu sırat-ı müstakime sizleri davet etmekle emrolunduk. İşte bu yol, bu sırat-ı müstakim bizim yolumuzdur. Basiret üzere Allah'ın yoluna, Allah'a davet ettiğimiz yol, işte bu yoldur, bu sırat-ı müstakimdir. Basiret üzere kalp gözümüzle görerek, hem Peygamber Efendimiz hem sahabe Allah-u Teala'yı görerek o yola davet ediyorlardı. Ve kesin olarak bütün sahabe neticede irşat makamının sahibi olmuşlardı. Ama Allah'a davet etmek ve de o yola ulaştırmak ancak tabiyetten geçiyor. Ben ve bana tabi olanlar ifadesi geçiyor orada. Ben ve bana tabi olanların, bütün sahabe Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a tabi olmuşlar. İşte burası tabiyetin gerçekleştirildiği ikinci hidayet faslı.
Sonra bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmış mı? Gördü ki tabiyet farz, bütün sahabe tabiyetlerini gerçekleştirmişler. Ruhu Allah'a ulaştırmak farz mı? Elbette farz. Allah Teala ve enü bihi rabbiküm ve eslimu lehu diyor. Rabbine yönel, Rabbine ulaşmayı dile ve ona teslim ol. Yani ilk teslim, ruh teslim olacağı için ruhunu Allah'a teslim et diyor Allah Teala. Daha açıkta söylemiş. Müzemmil 8. Vezkür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Bitti, ruhunu Allah'a her şeyden kesilerek ulaştır. Nefs tezkiyesiyle Allah'a ulaşacağı, ulaşılacağı kesinlik kazanıyor. Bütün sahabe bunu gerçekleştirmişler mi? Hepsi gerçekleştirmiş. Sahabe, bütün sahabe ruhlarını Allah'a hepsi teslim etmişler. Hidayete ermişler. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi. Onlar sözü dinlerler, sözün en güzeline tabi olurlar. Onların hepsi hidayete erdiler. Ve ullel vebollar diyor Allah Teala. Hepsi hidayete ermişler. Bundan sonraki kademe, biliyoruz ki fizik vücudumuzun Allah'a teslimi. Buraya kadar gördük ki Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşmak, ruhu Allah'a ulaştırmak farz. Bütün sahabe üçünü de gerçekleştirmiş. Fizik vücudun teslimi üzerimize farz mı? Fizik vücudun teslimi hepimizin üzerine farz. Allah-u Teala farzı açık bir şekilde anlatıyor. Yasin 60-61. Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e enna tabidü şeytane innehu lekum adubun mübin ve eni buduni hâzâ sırat-ı müstakim. Ey Ademoğulları, ben sizden şeytana kul olmayın diye ahd almadım mı? Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? Ademoğulları, Hazreti Adem'in sulbünden gelen fizik vücutlarımız. Hepimiz Allah'a kul olacağımıza, teslim olacağımıza fizik vücut olarak söz vermişiz. Bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiler mi? Kesin. İşte Ali İmran Suresi 20. ayet-i kerime, Habibim o müminlere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz veçhimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Ulul-Bab makamına geliyoruz. Acaba Ulul-Bab olmak üzerimize farz mı? Ulul-Bab olmak daimi zikre ulaşmak demek. Allah Teala diyor ki Li Ulul-Bab yeskürallâhe kıyamen kuvvetem ve alâ cunubihim. Bu Ulul-Bab için ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur. Bütün ulul-elbab Allah'a daimi zikrin sahipleri. Bütün sahabe ulul-elbab olmuş mu? Allah Teala açık ve kesin olarak söylüyor. Zümer suresi 18. ayet-i kerime, bütün sahabenin hidayet erdiğini ve arkasından da ulul-elbab olduğunu söylüyor Allah Teala. Öyleyse ulul-elbab olmak üzerimize farz mı? Allah Teala daimi zikrin farziyetini kesin bir şekilde ifade etmiş Nisa 103'te. Diyor ki feskurunallâhe kıyâmen kuhuden ve alâ cunûbihim. Ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor Allah Teala. Böylece Allah'ı devamlı bir şekilde zikretmenin üzerimize farz olduğunu görüyoruz. Bundan sonra bütün sahabenin daimi zikre ulaşmış olması
söz konusu mu? Hepsi ulul-elbab olmuşlar. Bütün sahabe. Ulul-elbab olduğunu Allah Teala söylüyor. Peki bundan sonraki kademe, bundan sonraki kademe irşada ulaşma ve Allah Teala bütün sahabenin irşada ulaştıklarını söylüyor. İrşad olduklarını söylüyor. İrşad olmak üzerimize farz mı? Allah Teala Bakara Suresi'nin 186. ayet-i kerimesinde kullarım seni benden sorarlarsa onlara yakınım de. Bize dua ettikleri zaman onların davetine icabet ederiz. Ama onlar da bizim davetimize icabet etsinler, mümin olsunlar ve de böylece irşada ulaşsınlar diyor Allah Teala. İrşada ulaşmayı, irşad olmayı üzerimize farz kılmış. Bütün sahabe irşad olmuşlar. Konumuzun başlangıcını söylemiştik. Bir defa daha söyleyip tamamlayalım konuyu. Allah Teala Hücret 7'de diyor ki o ey sahabe biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin söylediklerinizi dinleseydi bundan çok zarar görürdünüz. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı, kelih gösterdi. Ve hepinizin kalplerini kalbinize yazdığı iman kelimesiyle müzeyyen kıldı. İşte onlar irşad olanlardır diyor Allah Teala. Bütün sahabe irşad olmuşlar. Son mertebeye geliyoruz. İrşada memur ve mezun kılınmak. Bütün sahabe irşada memur ve mezun kılınmışlar mı? Evet, hepsi. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi bunu ispat ediyor. Diyor ki Allah Teala Tövbe 100'de As-Sabikun el-Ebedin var ya, onların bir kısmı Ensar'dan da bir kısmı Muhacir'inden de bir de Ensar'a ve Muhacir'ine ihsanla tabi olanlardandı diyor. İster Ensar olsun ister Muhacir'in hepsine tabi olunmuş. Hepsi irşat makamının sahibi olmuşlar. Üzerimizde farz mı? Ali İmran 102'de Allah Teala hakka tukati takva ile nasıl takva sahibi olmuşlarsa o hedefe ulaşanlar, siz de hepiniz onlar gibi hakka tukati takvanın, bir hakkın takvanın, hakkul yakin takvasının sahibi olun diyor. Farz kılmış üzerimize. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın dizaynı burada tamamlanıyor. 7 tane hidayet, Allah'a ulaşmayı dilemek 1. hidayet, mürşide ulaşmak 2. hidayet, ruhu Allah'a teslim etmek 3. hidayet, 1. teslim. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek 4. safa, ulul-elbab olmak yani nefsi Allah'a teslim etmek 5. safa, irşad olmak 6. safa, nefsi Allah'a teslim etmek 3. teslim, ruhu teslim etmek 1. teslim, fizik vücudu teslim etmek 2. teslim, nefsi teslim etmek, ulul-elbab olmak 3. teslim, irşada irşad olmak 6. safa, iradeyi Allah'a teslim etmek, hakka tukati takvanın, bir hakkın takvanın sahibi olmak, burası 7. hidayet. O da üzerimize farz. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan 1. hidayet, iradeyi Allah'a teslim ettiğimiz noktada 7. hidayet son buluyor. Fizik vücudumuzun tesliminde 4. hidayetin sahibiyiz. Nefsimizin tesliminde 5. hidayetin sahibiyiz. İrşad olduğumuzda 6. hidayetin ve irademizi teslim ettiğimizde 7. hidayetin sahibiyiz.
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir gönül dostlarının sohbeti tamamlandı. Hidayet sohbetimiz inşallah burada sona eriyor. Allah Teala'nın huzurunda hepinizin hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaşmasını Yüce Rabbimizden niyaz ederek, bu istikamette dualar ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha me'az.

El-Fatiha me as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Ehtena sıratel mustakim. Sıratel lezzine en'amte aleyhim. Gayril magdubi aleyhim ve lel'alim. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir defa daha sizlerle beraberiz. Bir defa daha İslam'ı, İslam nedir, tasavvuf nedir ve Kur'an-ı Kerim kavramlarını anlatmak üzere. Bugünkü konumuz rüşt ve gay yolları. Sevgili kardeşlerim, irşat yolu ve gay yolu birbirinden kesin şekilde ayrılmıştır. Allah-u Teala

Yollar konusunda Allah'ın sebilini kullanıyor en çok. Ve Ankebût suresinin 69. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Vellezîne câhedû fînâ lenehdî yennehüm subûlenâ ve innallâhe lemeal muhsinîn." Bizim içimizde cihad edenler var ya, onları yollarımıza hidayet ederiz, ulaştırırız. Allah muhsinlerle beraberdir. Onları mutlaka yollarımıza ulaştırırız. Allah muhsinlerle beraberdir.

Lokman suresinin 15. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, eğer annem baban bilmediğim bir şeyi bana ortak koşman için seni zorlarlarsa onlara itaat etme. Onlarla dünyada iyi geçin. Kim bana dönmüşse sen de onun yoluna tabi ol. Yani aynı yolu takip ederek sen de bana ulaş. Sonra hepiniz bana döneceksiniz. Yani ölümden sonra hepiniz bana döneceksiniz diyor Allah Teala. Size yaptıklarınızı haber vereceğim.

Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: Ya eyyühellezine aminuttekullâhe vebtegû ileyhil vesilete ve cahidû fî sebîlihi leallekum tuflihûn. Ey aminu olanlar, Allah'a karşı takva sahibi olun. Ona, Allah'a ulaşmaya vesileyi Allah'tan isteyin ve Allah yolunda cihad edin. Ve böylece felaha ermeniz umulur. Ve böylece felaha erersiniz. Görülüyor ki Allah-u Teala'nın yolları var. Sebil kelimesi yol demek, subülde yollar. Burada Allah-u Teala Allah'a ulaştıran yollardan bahsediyor. Allah ile olan ilişkilerinizde bir, Allah'a ulaştıran yollar var. İki, cehenneme ulaştıran yollar var. Allah'a ulaştıran yol kişinin cennete girmesine sebebiyet verir. Ama bir başka yolda şeytanın tesiri altında geçilen yollardır. O yollardan geçense cehenneme girer. İki tarafa da meyleden insanlar var. Ne yazık ki şeytana meyledenler diğerlerinden en az 10 kat fazla Allah'ın yolunda olanlardan. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, İki yol birbirinden tamamen ayrılıyor. Yollardan biri yukarı doğru Allah'a ulaştırıyor. Yollardan ikincisi aşağı doğru şeytana ve cehenneme ulaştırıyor. Şimdi bu şeytanın yolu konusunda da Allah-u Teala bir şeyler söylüyor. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde diyor ki: وَالَّذ۪ينَ اِشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمْ بُشْرَى فَبَشِّرْ اِبَادِينَ. Onlar ki tağuta tabi olmaktan kaçınıp Allah'a kul olurlar. Allah'a kul olurlar. Ve Allah'a ulaşırlar.

Lehümül büşra fe beşir ibadi. Onlar için müjdeler vardır. Kullarımı müjdele. Öyleyse Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi şeytanın gay yolundan kaçınan ve Allah'a ulaşan insanlardan bahsediyor. İrşat yolunu seçen, rüşt yolunu seçen, Allah'a ulaştıran yolunu seçen ve böylece Allah'a ulaşan insanlardan. Nahl suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor: "Ve alallahu kastu sebili ve minha cair ve levşaye fe leheda kum ecmain." Sebillerin kastedilmesi, tayin edilmesi Allah'a aittir. Allah'ın üzerine vazifedir. Ama ondan cayanlar da, yollarını değiştirenler de var. Yani irşat yoluna girmişken Allah'a ulaştıktan sonra yollarını değiştirenler var. Veya irşat yoluna hiç girmeyerek irşat yolundan cayan ve hep gay yolunda kalanlar var. Eğer Allah dileseydi herkesi hidayete erdirirdi. Yani sırat-ı müstakim üzerinden, rüşt yolu üzerinden bir hidayete erdirme olayı. Şimdi burada Allah-u Teala'nın iki yol olduğu neticesi çıkıyor ortaya. Evvela şunu bileceğiz ki bütün insanlar başlangıçta sırat-ı müstakimin, Allah'a ulaştıran yolun dışındadır. Yani insanlar bir seçim yaparak gay yolunu üstlenseler de, gay yoluna, cehennem yoluna kendilerini seferber etseler de, irşat yolu veya gay yolu konusunda bir seçim yapmasalar da başlangıçta herkes gay yolu üzerindedir. Başlangıçta herkes sırat-ı müstakimin dışındadır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün insanlar gay yolu üzerindedir. Yani insanlar doğuşlarından beri kalplerinde küfür yazan insanlardır. Bütün insanlar için geçerli sözlerimiz, dalalette olan insanlardır ve bir tercih yapmasalar da gene gay yolu üzerindedirler. Tercih, bir insanın gay yolundan kurtulup hidayet yoluna ulaşmasını ifade eder. Öyleyse böyle bir dizaynda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, muhtevaya dikkatle bakın. Bütün insanların başlangıçta Allah'ın yolunun dışında olması söz konusudur. Bu gay yoludur. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o gay yolundan otomatik olarak ayrılmıştır. Rüşt yolu üzerindedir artık. Konu burada ikiye ayrılıyor. Kişinin tercihi yoksa o gay yolu üzerindedir. Gay yolunu tercih etmişse gene gay yolu üzerindedir. Gay yolu insanları şeytana ve cehenneme kavuşturan yoldur. Şimdi bu gay yolları ve irşat yolları üzerine Allah-u Teala'nın dizaynına bakalım.
Allah-u Teala Araf 146 ve 147'de buyuruyor ki Se'asrufu an ayeti yellezine yetekeberune fil ardı bi gayril hakkı ve in yerev külle ayetin la yu'mini biha ve in yerev sebilen rüşdi la yettehuzuhu sebilâ ve in yerev sebilen gayyi yettehuzuhu sebilâ zâlike biyennihüm kezebu bi ayatina ve kânü anha gafilîn vellezine kezebu bi ayatina ve likâil ahireti habitat amalühüm. Allah Teala diyor ki o insanlar var ya yeryüzünde haksız yere kibirle dolaşırlar. Onları ayetlerimizin gerçek anlamlarına ulaşmaktan çevireceğim. Onlar irşat yolunu gördükleri zaman, onlar Allah'ın bütün ayetlerini görseler, onlara inanmazlar. İrşat yolunu gördükleri zaman, onu yol olarak kabul etmezler. Gay yolunu gördükleri zaman, onu yol olarak kabul ederler. Gay yolunu yol olarak görüp de kabul etmelerinden önce de, bunun bilincinde olmayarak, ama gay yolundadırlar. Hiç kimse kendi iradesiyle irşat yoluna girmek istemedikçe irşat yolunun üzerinde olamaz. İrşat yolunun üzerinde olmayan bütün insanlar da gay yolunun üzerindedirler. Ve Allah-u Teala devam ediyor. Onlar irşat yolunu gördükleri zaman onu yol olarak kabul etmezler. Ama gay yolunu gördükleri zaman onu yol olarak kabul ederler. Yol ittihaz ederler. Bunun sebebi onların Allah'ın ayetlerinden gafil olması ve Allah'ın ayetlerini inkar etmeleridir. Allah'ın ayetlerini naksetmeleri, yalanlamalarıdır. Ve Allah Teala Bakara Suresi'nin 157. ayet-i kerimesinde buyuruyor. La ikrahe fi'd-dini kat tebeyyene rüştü minel gay femen yekfur bit-tağuti ve yu'min billahi fekad istemseke bil-urvetil vuska. Diyor ki Allah Teala dinde zorlama yoktur. İrşat yolları ile gay yolları birbirlerinden ayrılmışlardır. Kim tağutu inkar eder de insan ve cin şeytanları inkar eder de irşat yolunu seçerse, rüşt yolunu seçerse, onlar Allah'tan korkması mümkün olmayan bir kulba, mürşidin eline sımsıkı yapışırlar, buyuruyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse kim tağutu inkar edip devre dışı bırakıp amini olursa, Allah'a ulaşmayı dilerse, onlar diyor Allah'tan kopması mümkün olmayan bir kuluba sımsıkı yapışırlar. Yani Allah'ın bir mürşidine tabi olurlar. Ve artık onlar da irşat ve rüşt yolundan rüşt yolunu seçmişlerdir.
görüyorsunuz ki Allah-u Teala'nın iki tane yolu var. Rüşt yolu, gay yolu. Allah'a ulaştıran ve cehenneme ulaştıran yollar. Mü'min suresinin 38. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki o aminu olan kişi dedi ki ey kavmim bana tabi olun ki sizi Sebil-er Reşad'a irşat yoluna ulaştırayım. Rüşt yolunun

ifade edilmesi söz konusu. Sebil-i Reşat, rüşt yolu, irşada ulaştıran yol. İrşad kelimesi, rüşt kelimesi, Reşat kelimesi, Raşit kelimesi, Mürşit kelimesi hep aynı kökten geliyor. Maide suresinin 56. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: "Ve men yetevallaha ve resuluhu vellezine amenu fe inne hizballahi humul galibun." Kim Allah'a ve onun Resulüne ve aminu olanlara dönerse. Onlar muhakkak ki Allah'ın taraftarlarıdır. Galip gelecek olanlar da onlardır. Öyleyse Allah'a ve Resulüne dönme söz konusu. O da Allah'a dönüş elbette bir yol üzerinden tahakkuk edecektir.

Allah Teala hem Araf suresinin 146. ayet-i kerimesinde hem de Bakara suresinin 256. ayet-i kerimesinde iki yoldan birden bahsediyor. Rüşt yolu, gay yolu. Söylediğimiz gibi birinde Allah'a ulaşmak söz konusu. İkincisinde şeytana birincisinde cennete ulaşmak söz konusu. Rabbani yolda, rüşt yolunda. İkincisinde cehenneme ulaşmak söz konusu. İşte cehenneme ulaşmak istikametinde Allah-u Teala bir muhteva veriyor. Kişinin cennet saadetini elde edebilmesi sadece bir dilekle mümkün. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi kurtuluşa mutlaka ulaşmıştır. Kendisini otomatik olarak rüşt yolunun içinde bulur. Yani Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi Allah-u Teala'dan 10 tane ihsan alacaktır. Dilediği anda Allah onun içindeki bu talebi görecektir. Allah'a ulaşma talebini işitecektir. Kalbindeki sesi ve kalbinde ne olduğunu bilecektir. Ve bunun üzerine Allah-u Teala harekete geçecek. O kişiye, o kişi üzerinde tesirler vücuda getirecektir. Kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi, kulaklarındaki vakrayı, kalbindeki ekinneti alacak. Ekinnetin yerine ihbat koyacaktır. Yani idraki önleyen müesseseyi alacak, idraki sağlayan yeni bir dizayn getirecektir. Ve bu muhtevada iken kişi Allah-u Teala kalbine ulaşacak ve kalbinin mührünü, şeytana dönük konumda olan kalbin mührünü, kalbin kapısını Allah'a çevirecektir. Şeytana dönük kapı Allah'a dönmüş oluyor. Allah'ın nurları yukarıdan aşağı inzal edildiği için. Ondan sonra Allah-u Teala o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açıyor. Kişiyi bundan sonra zikir yapan kişinin kalbine nur sızıyor, rahmet sızıyor. Kişi huşuya ulaşıyor. Ve Allah ona mürşidini gösteriyor. Kişi irşat makamına ulaşıp tabi oluyor. İşte ard arda Allah-u Teala'nın 10 tane ihsanı ve tabiiyet. Yani Rabbani yola, yani rüşt yoluna fizikal standartlarda giriş. Kişi tabiiyeti gerçekleştiriyor. Ve bu tabiiyetin sonunda da ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkıyor. Öyleyse şimdi muhtevaya baktığımız zaman insan için söz konusu olan şey mutlaka bir tercih yapmasıdır. Yaptığı zaman, Allah'a ulaşmayı dilediği zaman görüyoruz ki Allah mutlaka onu kendisine ulaştıracak. Neden? Çünkü Allah'ın sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir diyor Allah-u Teala. Ankebut 5. Yani ben onu mutlaka kendime ulaştıracağım diyor.
Öyleyse Allah'ın kişinin tercihi üzerine oluşturduğu sistem garantili bir sistem. Yeter ki kişi Allah'a ulaşmayı dilesin. Geri kalanı kişi yapmayacak, Allah yapacak. Ama kişi bir tercihte bulunmuyor, Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Ama gay yoluna girmek, şeytana kul olmak falan gibi bir niyeti yok. Buna rağmen bu kişinin kurtulması mümkün değildir. Bütün insanlar mutlaka bir tercih yapmak mecburiyetindedirler. Bu tercih ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak istikametindeki bir tercihtir. Varsa kişi Allah Teala tarafından irşat yoluna, rüşt yoluna ulaştırılır. Sebil-i Reşad'a ulaştırılır. Yani buna kişisel gayretler değil, Allah'ın o kişiye verdiği meziyetler sebep olur. Bir başka ifadeyle onu Allah'a ulaştıran bizatihi Allah'tır. Kişi ulaşmaz, Allah ulaştırır. İşte Şura suresi 13. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Allahu veştebi men yeşâü. Allahu yeştebi ileyhi men yeşâü. Ve yehti ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve bunlardan kim Allah'a yönelirse, yani Allah'a ulaşmayı dilerse, onları kendisine ulaştırır.

Allah Teala'nın Allah'a ulaşmayı dilemeyen kulları dalalettedirler. İşte o insanlar Allah'ın rüşt yoluna giremezler. Öyleyse kimler dalalettedir? Beraberce bakalım. Tabiyetini gerçekleştirmemiş olanlar dalalettedir. Eğer Allah'a ulaşmayı dileselerdi, mutlaka Allah Teala onları irşat makamına ulaştıracak, tabiyetlerini gerçekleştireceklerdi. Öyleyse tabiyetini gerçekleştirmemiş, yani Allah'a ulaşmayı dilememiş, bu sebeple tabiyetini gerçekleştirememiş bir insan dalalet üzere

kendi kendine oluşmaz. Allah oluşturur. Öyleyse kimler dalalettedir? 10 ayet-i kerime bize dalalette olanların standartlarını veriyor. Birinci ayet-i kerime Kasas 50. Allah Teala buyuruyor, Habibim, eğer senin davetine icabet etmezlerse, yani tabi olma davetine, gelin bana tabi olun ki sizi sebil-i reşada ulaştırayım, Allah'a ulaştırayım davetine icabet etmezlerse, bil ki onlar kendi hevalarına, nefslerine, afetlerine tabi olmuşlardır. Kim Allah'ın davetçisine değil de hevasına tabi olursa, onlardan daha çok dalalette olan kim vardır diyor Allah-u Teala. İkinci ayet-i kerime Taha 123. Hadi hepiniz oradan aşağı inin. Birbirinize düşman olarak. Size hidayetim gelecek. Kim hidayetçime, yani hidayeti getiren hidayetçime tabi olursa sadece onlar dalaletten kurtulurlar. Onlar şaki de olmazlar diyor Allah-u Teala. İşte içinde bulunduğumuz çağda hidayet çağıdır. Hidayetçi gelmiştir. Tabiyet asıldır. Sadece tabi olanlar dalaletten kurtulurlar. Sadece tabi olanlar hidayete erebilirler. Üçüncü ayet-i kerime Kehf 17. Men yehdillahü fehüvel mühted ve men yudlil felen tecidel lehu veliyen mürşida. Allah kimi kendi zatına ulaştırırsa o zaman o kişi hidayete erer. Kim de dalalette ise onlar için bir hidayetçi yoktur. Onlar için bir veli, mürşit bulunmaz şeklinde ifade etmiş Allah Teala. Hidayetçi yoktur manasına gelen ifade, onlar için bir evliya, mürşit bulunmaz. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah ona bir mürşit tayin etmez. Çünkü sebillerin kastedilmesi Allah'a aittir ve kişinin Allah'a ulaşması mürşidine ulaşmayacağı cihetle mümkün olmaz. Allah Teala'nın 4. ayet-i kerimesi Câsiye 23. Allah Teala buyuruyor ki Habibim, o hevalarını kendilerine ilah edinenleri görüyor musun? Allah onları onların ilimleri üzerine dalalette bırakır. İlim üzere dalalette bırakır demiş. Bu Allah'ın ilmi olsaydı zaten hidayete ereceklerdi. Mutlaka irşat makamına ulaşacaklardı. Allah onları ilim üzere dalalette bırakır. Yani onların faydasız ilimleri üzerine dalalette bırakır. Onlar için bir onların kalpleri mühürlüdür. Onların işitme hastaları mühürlüdür. Onların görme hastalarının da üzerinde müşavetatlı bir perde vardır diyor Allah Teala. Kimmiş bu insanlar? Dalalette olan insanlarmış.

Niçin? Hevalarını kendilerine ilah edindikleri için. Yani hevalarına tabi oldukları için. Başka bir ifadeyle Kasas 50'ye göre mürşitlerine tabi olmadıkları için. Hevasına tabi olmak demek, kişinin irşat yolunu hiç seçmemesi demek, Allah'a ulaşmayı dilememesi demek. Beşinci ayet-i kerime, Cuma 2, biz bütün kavimlerde ümmilerin arasından Resul beas ederiz. Onların içinde görev yapmak üzere Resul beas ederiz. O Resul onlara Allah'ın ayetlerini okusun diye, onların nefslerini tezkiye etsin diye, onlara kitap öğretsin diye, onlara hikmet öğretsin diye, bu Resul'e tabi olmadan evvel onlar apaçık bir dalalet içindeydiler. Ali İmran 164, müminlerin üzerine bir nimet olmak üzere Resul beyaz ederiz diyor Allah Teala, bu devrin imamı. Ama her kavimdeki resullerden de bahsediyor. O resuller ki diyor, onlara Allah'ın ayetlerini okurlar, onların nefslerini tezkiye ederler, onlara kitap öğretirler, onlara hikmet öğretirler. Bu Resul'e tabi olmadan evvel onlar apaçık bir dalalet içindeydiler. Görülüyor ki Resul'e tabiyet asıldır. Ve aslında tabiyetin mutlaka Resul'e olması gerekmez. Devrin imamın olması gerekmez. Kişiye en yakın bir yerde bir mürşit, kendisine tabi olunacak olan birisi, mürşit veya mürşit vekili mutlaka vardır. Ona Allah Teala ulaştırır. Ve Allah Teala'nın 7. ayet-i kerimesi Ahkaf 32. Allah Teala buyuruyor ki o Ahkaf 32'de Allah'a davet edene icabet etmeyen, tabi olmayan kişi dünya üzerinde Allah'ı aciz bırakacak değildir ve onun Allah'tan başka dostu da yoktur. Onlar yani Allah'ın davetçisine tabi olmayanlar açık bir dalalet içindedirler. Sekizinci ayet-i kerime Nahl 36. Allah Teala buyuruyor ki biz bütün kavimlerde andolsun ki biz bütün ümmetlerin, milletlerin, kavimlerin içinde Resuller beas ettik. Yani vazifeli kıldık. Tağuttan, insan ve cin şeytanlardan kaçınsınlar, kurtulsunlar da Allah'a kul olsunlar diye. Bir kısmı bu sebeple hidayete erdi. Bir kısmının ise üzerine dalalet hak oldu, diyor Allah Teala. Tabi olanların hidayete erdi, tabi olmayanların tabiyet konusunda, irşat yolu konusunda bir tercihleri olmadığı için dalaletin üzerlerine hak olduğu söyleniyor, ifade ediliyor. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan kesin bir standart içinde dalalettedir. Allah'ın yolunu tercih etmemiştir. Allah'a ulaşmayı dilememiştir. Dilese mutlaka Allah Teala onu dalaletten kurtaracak. Dokuzuncu ayet-i kerime Zümer 23. Allah Teala buyuruyor. Allahü nezzele ahsenel hadisi kitaben müteşabiyen mesaniye takşerru minhü cülüdüllezine yahşemne rabbehüm summetel inü cülüdühüm ve kulübühüm ila zikrillah zalike hüdallahü yehdi men yeşayü yehdi bihi ve men yuddil fema lehu min hadim.
Allah Teala diyor ki kitaba ve içindeki ayetlere benzer şekilde müteşabih olarak biz ikişer ikişer indiririz diyor Allah Teala dizayn ettiklerimizi. Allah Teala'nın vücuda getirdiği Kur'an-ı Kerim ve sözler nasıl bir zarfla içindeki mazruf gibi ise bunlar da öyle. Allah'tan inen rahmet ve faz, rahmet ve salavat ikişer ikişer inen nurlar. Biz nurlarımızı demiş oluyor Allah Teala ikişer ikişer indiririz. Onlar diyor insanları huşu sahibi yapar. Onların kalplerine ulaşır, kalplerini temizler, aydınlatır. Kim de dalaletteyse onlar için bir hil. İşte bu Allah'ın hidayetidir ki Allah dilediğini bununla hidayete erdirir. Zalike hüdallahü yehdi men yeşayı. Bu Allah'ın hidayetidir ki Allah bununla kullarından dilediğini hidayete erdirir. Kim de dalaletteyse onlar için bir hidayetçi yoktur. Ve 10. ayet Araf 186 Allah Teala diyor ki men yudlillahi fela hadiye leh ve yezirruhum fi tuğyanihim yamihum. Allah kimi dalalette bırakırsa onun için hidayetçi yoktur. Allah onları isyanları azgınlıkları içinde şaşkın bir halde bırakır. Allah kimi dalalete bırakır? İsyan edenleri, Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri. Görülüyor ki bu 10 ayet-i kerime bize şunu ifade ediyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan hiçbir zaman irşat makamına ulaşmayacaktır. Ulaşması söz konusu değildir. Kaldı ki bir irşat makamına ulaşsa da, tabi olsa da tabiyeti geçerli değildir. İhsanla tabiyet olmadığı için, Allah onu mürşidine ulaştırmadığı için irşat makamına ulaşmaya ehil olmadığı için söylediğimiz standartlar o kişide 10 tane ihsanın karşılığı olan şartlar kişide mevcut olmadığı için.

Şimdi Fatiha suresinin 7. ayet-i kerimesinde diyoruz ki Allah Teala'ya her gün 5 vakit namaz kılan, sünnetleri de kılan herkes en az 40 defa okur. Sıratellezine en'amte aleyhim gayril mağdubi aleyhim velendalim. O yol ki sırat-ı müstakim ki üzerlerinde nur bulunanların yoludur. Nimet verdiklerinin yoludur. Nimetse devrin imamının ruhu. Ali İmran 164'te ifade edildiği gibi üzerlerine gadab duyulmuş olanların yani kafirlerin ve dalalette kalmışların mürşitlerine ulaşamayanların yolu değil. Dalalette kalmış olanlar hem mürşitlerine ulaşamayanlar hem de ondan evvelki devrede Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Ya kendilerine gay yolunu seçmişlerdir ya da böyle bir niyetleri yoktur ama gene dalalettedirler. İrşat yolunu seçmedikleri için. Deyr suresinin 3. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki inna hedeynâhü sebîle imma şâkiren ve imma kefûren. Muhakkak ki biz onu insanı hidayete sebile ulaştırırız. Ama dileyen bu sebile ulaşır. Onun için dileyen şükredenlerden olur. Sebile ulaşmayı dileyenler, dileyen küfredenlerden olur. O da ikincisi de dilemiyor Allah'a ulaşmayı. O zaman küfredenlerden oluyor. Allah'ın yoluna ulaşamıyor. Gay yolu onun yolu oluyor. Acaba gay yoluyla rüşt yolunun yani Rabbani yolla zulmani yolun irşat yoluyla hidayet yoluyla dalalet yolunun farklılıkları neler? Temeldeki farklılık rüşat yolu, rüşt yolu Allah'a ulaştırır. Ve ruhun tesliminden sonra fizik vücudunda, nefsin de, iradenin de Allah'a teslimi söz konusudur. Gay yolu ise onun dışında kalan bütün insanları kaplar. Herkes gay yolundadır. Rüşt yolunu kendisine yol ittihaz edinceye kadar, yani Allah'a ulaşmayı dileyinceye kadar bütün insanlar gay yolundadır. Bütün insanlar dalalet yolundadır. Şeytanın yolundadır. Allah Teala evvela Rabbani yolun bir çizelgesini yapmış. Bu yol 7 tane gök katını aşacak. 7. gök katında 7 tane alemden geçecek ve Allah'ın zatına ulaşacaktır. Talak suresinin 12. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Allahüllezî halaka seb'a semâvâtin ve minel ardı mislehunne. Yetenezzelül emri beynehunne litta'lemû ennallâhe alâ külli şeyin kadîr ve ennallâhe kad ehata bi külli şeyin ilmâ." O öyle bir Allah'tır ki 7 kat göğü ve onların misli olan 7 kat yeri yaratmıştır. Allah'ın emri bunların arasında iniyor. Bilmiş olunuz ki Allah her şeye kadirdir. Her şeyi ilmiyle kuşatmıştır, sarmıştır. Öyleyse 7 tane gök katı, 7 tane yer katı
yedi gök katı Allah'a, yedi yer katı şeytana ulaştıran bir dizaynı ifade ediyor. Müminin suresinin 17. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor. Andolsun ki biz sizin üstünüzde yedi yol yarattık. Velakat halakna fi kavmim sabba taraika. Müminin 17. Ve ma künne anil hakkı gafilin. Biz onu yaratmaktan gafil değiliz. Yedi tane gök katı ve yedi tane tarik. Bu tarika Allah Teala Nisa suresinin 168 ve 169. ayetlerinde de giriyor. Diyor ki İnnellezine keferu ve zalemu lem yekunullahi liyafir lehum ve la liyehdihim tarika. İlla tarika cehenneme halidine fiha ebeda. Diyor ki Allah Teala onlar kafirdirler ve zalimdirler. Allah onları asla mağfiret etmez. Allah onları asla tarika, yani tarik-i müstakime hidayet etmez. Onları sadece cehennem yoluna iletir. Onlar orada ebediyen kalacaklardır diyor. Nebi 39'da Allah Teala'nın söylediği ifadede ise zalikel yevmül hakkı diyor. İşte o gün hak günüdür. Femen şa ittehaze ila rabbihi meaba. O gün hak günü olan o gün kişi Rabbine giden, Rabbine ulaşan bir yolu kendisine yol ittihaz eder ve kimin ruhu ulaşırsa o meaba, Allah'ın zatı o meaba ulaşır, yani Allah'ın zatı ona meab olur. Allah'a ulaşan kişiye Allah meab, yani sığınak olur, melce olur. Necm suresinin 42. ayet-i kerimesinde ise Allah Teala diyor ki ve enne ile rabbikel münteha, muhakkak ki senin Rabbin olan Allah yolun sonudur. Yani sırat-ı müstakimin sonunda Allah vardır. Sırat-ı müstakimi bitirdiğiniz zaman Allah'a ulaşırsınız. Allah'a varan bir yol, Rabbani yol var. Adı sırat-ı müstakim, tarik-ı müstakim ve yol Allah'ın yolu. Ama diğer taraftan zulmani yolların varlığını görüyoruz.

Allah Teala hem Rabbani yollardan bahsetmiş, hem zulmani yollardan bahsetmiş.

Nasıl Allah Teala'nın yoluna biz davet ediyorsak, insanları hidayete çağırıyorsak, şeytanın yoluna çağıranlar da var. Bu okült kültürün, şeytani kültürün sahipleri, şeytanla işbirliği yapanlar, başlarında Maharishi'nin bulunduğu büyük bir grup oluşturuyor. 8 tane uydudan bütün dünyaya yayın yapıyorlar. Hamdolsun ki hidayete çağrılarında bir uydudan bizlerin yayını da hamdolsun ki mümkün oldu. Sevgili kardeşlerim, yollardan birisi yukarı gidiyor, Allah'a ulaşıyor. Birisi şeytana ulaşıyor, aşağı iniyor. Belki bundan 10 yıl evvel, belki de daha eski, 11-12 yıl evvel olabilir. Bu Zülmani gruptan bir onların başkanı durumunda olan kişi gelip, Ankara'dakilerin başkanı olan kişi gelip bizim dergahımızda da konferans vermek istediğini söyledi. Derhal kabul ettik. Geldi ve konferansını verdi. Biz de konferansında tam 21 tane hata tespit ettik. Allah'ın söylediklerine aykırı olan şey. Ama bunların arasında son derece önemli olan iki husus vardı. Birisi, o kardeşimize konferans bittikten sonra sorduk, sizin yolunuz yukarıya doğru mu yoksa aşağı doğru mu? Çünkü yolun aşağı doğru olduğunu söylemişti konferansında. Gayet net olarak aşağı doğru dedi. Peki dedik ki yolunuz aşağı doğru indikçe aydınlanıyor mu yoksa kararıyor mu? Gene net olarak dedi ki kararıyor. Ve üçüncü yanlıştan bahsettik. Allah kendisine ulaşılmasını emrediyor. Siz de o yolu takip ederek Allah'a mı ulaşıyorsunuz? Cevap çok ilgi çekiciydi. Maharishi'nin bu konudaki temasını ortaya koyuyor. Ana tema şöyle: denizlerin dibine girildiği gibi karanlığa, daha karanlığa, daha karanlığa girilir. Bu sondaki karanlık sonsuzluktur. Allah da sonsuzluktur. Öyleyse biz karanlıkların en karanlığına ulaşarak Allah'a vasıl oluruz. Sevgili kardeşlerim, hiç unutmayın bu söylediklerimi. Bunlar Zülmani kültürün temel faktörleri. Ve bu insanlar bütün dünyaya meditasyonu bir kurtarıcı gibi tanıtmaya çalışıyorlar. Meditasyon bir zulmani ilimdir. Şeytanın zikre karşı ortaya çıkardığı bir sahtekarlıktır. Meditasyon size verecekleri bir mantrayı, mantra diyorlar adına, herhangi bir kelimeyi, genellikle Sanskritçe kelimelerden seçiliyor bu kelimeler. O kelimelerden birini size verecekler, siz onu devamlı tekrarlayacaksınız. Beraber oldukları zaman genellikle Om kelimesini kullanıyorlar. Ve insanın tüylerini diken diken eden, sinirsel bir strese sokan bir standart içinde bu kelimeyi tekrarlıyorlar. Sevgili kardeşlerim, zikir nedir? Zikir, insanı feraha ulaştıran, içini ferahlatan, sonra da felaha ulaştıran
yani kurtuluşa, Allah'a ulaşarak üçüncü kat cennete ulaştıran, daha sonra fizik vücudun, nefsin, iradenin teslimiyle beşinci, altıncı, yedinci kat cennetlere ulaştıran bir muhteva taşır. Ne olur zikir yaparsak, eğer gerekli şartların sahibi isek, zikir yaptığımızda Allah'ın katından gelen rahmetle fazl göğsümüze, göğsümüzden kalbimize ulaşır. Ve kalbimizin üstünde bulunan, hareketli hale gelmiş olan mührü rahmetle fazl ve rahmetle salavat isimli dört grup enerji bastırarak aşağı iterler. Nefsimizin, kalbinin alt tarafındaki zulmani kapıya. Ve mühür zulmani kapıya ulaşınca orada rahmetin, fazlın, salavatın baskısı mühürün üzerinde devam ettiği sürece mühürlü kapıyı, zulmani kapıyı mühürler. Bu mühür ve şeytanın karanlıkları zikir boyunca kalbimize giremez. Allah'tan gelen rahmet, fazl ve salavattan fazılları, yani faziletleri sonunda nefsimizin kalbine yerleşen bu fazıllar fazileti, erdemi oluşturur. Bu faziletler nefsimizin kalbini işgal etmeye başlar. İman kelimesinin manyetik alanıyla fazılları manyetik alanı iki zıt kutup oluşturduğu için birbirlerini çekerler ve fazıllar iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlarlar. İşte bu toplanma süreci içerisinde ilk %7 fazilet toplamı nefsimizin kalbindeki nefsi emmare kademesini tamamlamış olduğumuzu gösterir. Ruhumuz bizden ayrılarak birinci gök katına ulaşır. Bizden ayrılmış olan ruhumuz birinci gök katına ulaşır. İkinci defa %7 nur birikimi nefsi levhameyi ifade eder. Ruhumuz ikinci gök katına ulaşır. Üçüncü defa %7 nur birikimi nefsi mülhimeyi ifade eder. Ruhumuz üçüncü gök katına ulaşır. Dördüncü defa %7 nur birikimi nefsi mutmainnedir. Tatmin oluruz, doyuma ulaşırız. Dördüncü defa %7 nur birikimiyle doyuma ulaşan biz, eğer beşinci defa %7 nur birikimini gerçekleştirirsek Allah'tan razı oluruz. Ruhumuz bir evvelkinde dördüncü katta, burada ise beşinci kattadır. Altıncı katta Allah da bizden razı olur. Nefsi mardiye. Allah'ın razı olduğu kademe ise nefsi radiyedir. Ve yedinci defa %7 nur birikimiyle ruhumuz yedinci gök katına ulaşır. Allah'ın zatına ulaşır. Yedi tane alemi geçtikten sonra ve Allah'ın zatında yok olur. Nefsi tezkiye. Nefsimizin kalbi %51 nurla dolmuştur. Karanlıklar %100'den %49'a düşmüştür. Şeytanın hakimiyeti de %100'den %49'a düşmüştür. Ruhumuz Allah'a ulaşmıştır. 21. basamaktayız. Allah'ın zatında yok olmuştur. Sığınağa sığınmıştır. 22. basamaktayız. Öyleyse zikir nedir? Eğer zikir olmazsa, Allah'ın ismi Allah, Allah, Allah diye tekrar edilmezse, nefsimizin kalbine Allah'ın nurlarının dolması mümkün değildir. Ve ruhunuzun Allah'a ulaşabilmesinin yegane muhtevası, yegane tesiri, yegane ilacı Allah'ı zikretmektir. Zikir bu sebeple farz kılınmıştır. Görüyorsunuz ki evvela kalp şartlarının sahibi olacaksınız. Kalbinizin içinden Allah ekinliği almış olacak, yerine ifat koymuş olacak. İki, kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirmiş olacak. Üç, göğsünüzden kalbinize nur yolunu açmış olacak. Dört, ve
huşuya ulaşmış olacaksınız. Allah Teala kalbinizin mührünü açacak. Kalbinizdeki küfür kelimesini dışarı alacak. 6. Kalbinizin içine imanı yazacak. 7. Yedi tane kalp şartının sahibi olan bir insan zikir yaptığı zaman mutlaka ruhu sırat-ı müstakim üzerinden Allah'a ulaşır. İşte şeytanın en çok istemediği şey budur. Çünkü bir insan ruhunu Allah'a ulaştırırsa Allah'ın evliyası olur ve şeytan onu yeniden elde etmekte zorlanır. İnsanların kurtuluşunu istemez evvela. Bu kurtuluş o kadar kolaydır ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendi zatına ulaştıracaktır. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah'ın muhtevasına dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Böyle bir dizaynda kişi Allah'ın evliyası olacaktır. Üçüncü kat cennetin sahibi olacaktır. Dünya saadetinin yarısının sahibi olacaktır. Şeytan bunların hiçbirisini istemez. Şiddetle karşıdır. Bunun için bütün insanların zikir yapmasına mani olmak istiyor. Peki ne yapabilir, nasıl yapabilir bunu? İşte bu transandantal meditasyonu, meditasyon müessesesini ortaya sürerek. Meditasyon insanların toplu halde bir kelimeyi tekrar etmeleri halidir. Tek başına da yapılabilir. Bir Sanskritçe kelime. Şimdi düşünün. İnsanların toplu halde bir kelimeyi tekrar etmeleri halidir. Tek başına da yapılabilir. Bir Sanskritçe kelime. Şimdi düşünün. Kalp şartlarının hiçbiri yok adamlarda. Ne kalbe, ne kalpteki ekinet alınmış, ne ihbat konulmuş, ne göğsünden kalbine yol açılmış, ne kalbin nur kapısı Allah'a çevrilmiş, ne kalbin mührü açılmış, ne küfür kelimesi alınmış, ne de iman kelimesi kalbe yazılmış. Hiçbirisi yok. O zaman bu insanlar hangi kelimeyi söylerlerse söylesinler, üzerlerine sadece zulmani bir karanlık çöker. Hepsi bu kadar. Hiç kimse meditasyonla nefsinin kalbinin nurlanmasını sağlayamaz. Hiç kimsenin ruhu meditasyonla Allah'a ulaşamaz. Hiç kimse meditasyondan mutluluk çıkartamaz. Meditasyonla mutlu bir devre geçiremez. Zikrin insana verdiği rahatlık ve iç huzuru meditasyonda hiçbir zaman tahakkuk etmez. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, meditasyon sadece stresi arttıran bir zikir sahtekarlığıdır. İblisin sahtekarlığıdır, insanların değil. İblis o insanlara zikri elbette öğretmeyecektir ki imparatorluğu hasar görmesin. İnsanların zaten çoğunu muhtevasında bulunduruyor iblis. Kendi saflarında bulunduruyor. Sevgili kardeşlerim, her devirde
yaşayan insanların %90'dan fazlası hep iblisin tarafında olmuşlardır. Bütün peygamberlerin devrinde de öyledir. Peygamber olmayan devirlerde de öyledir. Şimdi de ne yazık ki öyle. Bir son devir gelecek. Onların bu çoğunluğuna rağmen mağlup oldukları ve yeryüzünü sülh ve sükunun kavrayacağı bir son devir. Hidayet çağının hidayeti. O zaman dünyada adalet, sülh ve sükun oluşacak. Sevgili kardeşlerim. İşte iblis her halükarda insanların zikirden vazgeçmeleri için bir alternatif vücuda getirmek mecburiyetindeydi. Vücuda getirmiş. Adı meditasyon. Meditasyonu hala birçok insan kendilerine faydalı bir davranış biçimi ya da uygulama zannederler. Ama söylediğimiz gibi nefsin kalbine Allah'ın nurlarının girip orada yerleşmesi hiçbir şekilde meditasyonla mümkün değil. Çünkü kalpte iman yazmıyor, küfür yazıyor. Kalbin mührü kapalı. Rabbani kapının mührü kapalı, zulmani kapı hep açık. Ve meditasyon boyunca şeytanın karanlıkları ayaklardan yukarıya doğru çıkarak vücudun içerisinde nefsin zulmani kapısından içeriye dolup nefsin kalbindeki afetlerin konsantrasyonunu daha da

konsantre kılıyor. Daha karanlık bir kalp oluşturuyor. Ve tabiatıyla kalbin karanlığına paralel bir mutsuzluk her zaman hükümran öyle bir insanda. Öyleyse Allah Teala ne diyor? Bu şeytanın kalpazanlığı olan, taklitçiliği olan zikir Allah'ın Kur'an-ı Kerim'inde en büyük ibadet olarak görünüyor. Ankebût suresinin 45. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Utlu uhiye minel kitabi. Utlu uhiye ileyke minel kitabi ve ekumus salat. İnne's salate tenha anil fahşai vel münkeri." Ve zikrullahi ekber. Allah Teala buyuruyor: "Habibim, sana vahyettiğim o Kur'an-ı Kerim var ya, o Kur'an-ı Kerim'i onlara tilavet et. Oku, anlat. Sana vahyettiğimiz o Kur'an-ı Kerim'i onlara oku, anlat, tilavet et. Ve namaz kıl. Çünkü senin namazın münkerden ve fuhuştan men eder." Ama Allah'ı zikretmek, Allah'ın zikri en büyüktür. Sevgili kardeşlerim, burada üç ibadetten bahsediliyor. Üç zikirden bahsediliyor. Kur'an-ı Kerim tilaveti bir zikirdir. Namaz kılmak bir zikirdir. Zikrullah da bir zikirdir. Allah'ın ismini zikretmek de, ard arda söylemek de bir zikirdir. Bunlardan zikrullahın namaz kılmaktan da, Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha ötede olduğu söyleniyor, emrolunuyor. Öyleyse burada Allah-u Teala'nın dizaynı zikirle insanları yedi tane nefs tezkiye kademesinden geçirip ruhunu Allah'a teslim ettiriyor. Ondan sonra da daha ötede, üç basamak ötede fizik vücudunu Allah'a teslim ettiriyor. Beş basamak ötede nefsini de Allah'a teslim ettiriyor. Daha sonra 28. basamakta iradesini de Allah'a teslim ettiriyor. Bunların hepsini yaptıran şey Allah'ın zikridir. Öyleyse Allah'ın yoluyla zikir arasında muhteşem bir ilişki var. Her nefs kademesinde bir gök katı yükselmek mümkün. Şimdi şeytana bir göz atalım. Maide 91'de ne diyor Allah Teala? "Şeytan şüphesiz ki içki ve kumar yüzünden aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah'ı zikretmekten ve namazdan alıkoymak ister." Sevgili kardeşlerim, birçok kardeşimizden bize işaretler geliyor. Eşleri içki içiyor, kumar oynuyor ve Allah'ın yolundan da uzaklar. Dikkat edin, içki ve kumar insanları Allah'ın yolundan uzaklaştıran birer meşgaledir. Zamanın bütün boyutları israf edildiği ve şeytanın tam olarak hüküm ferma olduğu iki meclis. Birisi kumar meclisi, birisi içki meclisi. Sizlerse sevgili kardeşlerim,
Hidayet Meclisi'nin müntesiplerisiniz. Hidayet Meclisi'ne intisap edenlersiniz. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki hidayetle bizi vazifeli kıldı. Öyleyse bütün insanları davet ederiz. Hidayete gelin. Gelin ki sizi Allah'a ulaştıralım. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Öyleyse içki ve kumar insanları neden engelliyor? İnsanların nesine mani oluyor? Zikrine mani oluyor. Zikir yoksa ruhun yükselmesi, gök katlarını aşması ve Allah'ın zatına ulaşması mümkün değildir. Kaldı ki zikrin faydalı olabilmesi de mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemeye bağlıdır ki Allah Teala sizi mürşidinize ulaşsın, ulaştırsın. O zamana kadar da 7 tane kalp şartınızı zikrin nefsinizin kalbine yerleşebileceği bir hüviyete taşısın. Sevgili kardeşlerim, her şey birbirine bağlı bir sıra dahilinde oluşuyor. Şimdi zikir öyle bir ibadet olarak karşımıza çıkıyor ki bir farz ibadet. Meditasyonun insanlar üzerinde vücuda getirdiği stresi zikir vücuda getirmiyor. Tam tersine bir huzur, bir mutluluk veriyor insana. Öyleyse Nisa 103'e bakıyoruz. Daimi zikir. Ahzab 41'e bakıyoruz. Günün yarısından daha fazla zikir. Ve bir başka ayete bakıyoruz. Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Müzemmil 8. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Rabbine ulaş. Allah Teala zikri farz kılmış. Peki çok zikir farz mı? İşte Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Ya eyyühellezine aminüzkürullâhe zikren kesîrâ. Ey amin olanlar, Allah'ı çok zikirle zikredin. Burada hangi kademede bir amin oluş var? Çok zikir, günün yarısından daha fazla zikir. Yani fizik vücudun tesliminden bir evvelki sahadayız. Kişinin çok zikre ulaştığı nokta, onun zahit olduğu nokta. Dünyayı ikinci sınıfa aldığı, Allah'ın güzelliklerini birinci devreye soktuğu, tercihinin Allah olduğu, dünya olmadığı, uhrevi alem olduğu bir özellik. Çok zikir. Peki daimi zikir de farz mı? İşte Nisa 103. Allah Teala diyor ki namaz kıldıktan sonra otururken de, ayaktayken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. Ve izâ kadaytümüz salate feskürullâhe kıyâmen ku'uden ve alâ cunûbihim. Yetmez. Fe'i zatinen tüm fe akimus salah inne salate kanet alel müminine kitaben mevkuta. Emniyete kavuşunca namazı erkanıyla kılın. Muhakkak ki namaz müminlerin üzerine vakitleri belirlenmiş bir farz olmuştur. Ne diyor sevgili öğrenciler,
izleyenler ve dinleyenler, namaz bir zikirdir. Allah-u Teala namaz kıldığınız zaman sizi zikirde kabul eder. Zikrin bir çeşididir namaz kılmak. Ama namaz kılarken Allah-u Teala'yı düşünmek ama Allah'ın adını ard arda tekrarlamamak söz konusudur. Ama namaz da bir ibadettir ki Allah'ın katında ikinci büyük ibadettir. Zikirden sonra namaz gelir. Namaz dinin direğidir denir. Ama görüyorsunuz ki önde zikir var. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin buyuruyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böylece nefsin kalbinin hidayetle, nurla dolduğunu görürüz. Kişi böylece hidayete adım atar. Ruhu Allah'a ulaşır. Allah-u Teala ne diyordu? Allah'a ulaşma sadedinde Şura 13'te diyordu ki Allahu yehtevi ileyhi men yeşayu ve yehti ile sadedinde Şura 13'te diyordu ki Allahu yehtevi ileyhi men yeşayu ve yehti ileyhi men yunib. Allah kullarından dilediğini seçer ve bunlardan kim Allah'a yönelirse onu kendisine ulaştırır. Ve nefs tezkiyesinin ulaşmaya sebebiyet verdiğini görüyoruz. Allah Teala diyor ki kim nefsini tezkiye ederse kendisi için tezkiye eder. Neden? Çünkü nefsi Allah'a tezkiye olacağına dair yemin vermiştir. Kim nefsini tezkiye ederse kendisi için tezkiye eder. Neden? Çünkü nefsi Allah'a tezkiye olacağına dair yemin vermiştir. Ve ruhu Allah'a doğru yol alır. Fatır 18. Femen tezekka fe innema yetezekka li nefsihi ve ilallahil masir. Ruhu Allah'a ulaşır. Bir başka ifadeyle Allah onun ruhunu Allah'a ulaştırır. Şimdi bunun muhtevasını gördük. Bu muhtevada Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavatın ikişerli iki sistemin kalbimize ulaşması söz konusu. Ve Allah Teala Nur 21'de diyor ki ve levla fadlullahi aleyhim ve rahmetehu ma zekka minhum ebeden ebeda. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa, içiniz yani kalbinize ulaşamazsa, içinizden hiçbiri ebediyen nefsinizi tezkiye edemezsiniz
geçiniz.

bunların hiçbiriniz ebediyen nefsinizi tezkiye edemezsiniz diyor Allah Teala. Nefsin tezkiyesinin ruhun Allah'a ulaşması olduğunu gördük. Fatır 18'de ve bu nefs tezkiyesinin de bir hidayet olduğunu görüyoruz Zümer 23'te. Ne diyor Allah Teala? Allahu nezzele ahsenel hadisi kitaben müteşaviyen mesaniye takşeirru minhu culudullezine yahşevne rabbehum sümme tel'inu culuduhum ve kulubuhum ila zikrullah zalike hüdallahu yehdi men yeşayu ve men yudlil temalehu min halim. Ne diyor Allah Teala? Allah ihtas ettiği, yani ihtas ettiği nurların ahsen olanlarını ikişer ikişer rahmetle faz ve rahmetle salavat kitaba müteşabih benzer olarak indirir. Bu bunlardan, yani bu nurlardan insanların derileri, yani tüyleri ürperir ve Rablerine karşı huşu sahibi olurlar. Sonra Allah'ın zikriyle bu nurlar kişinin derilerini, vücudunu ve nefsinin kalbini ve kalbini, nefsinin kalbini yumuşatır, titretir, yani titretir, aydınlatır, tezkiye eder ve böylece kişinin ruhunu Allah'alaştırır ve onu hidayete erdirir. İşte bu Allah'ın hidayetidir ki Allah dilediği kişiyi, yani nefsini Allah'ın nurlarıyla tezkiye ederek böylece Allah'ın zatına ulaştırarak hidayete erdirir. Kimi de dalalete bırakırsa onun için bir hidayetçi yoktur. İşte şimdi burada Allah Teala nefs tezkiyesinin hidayet olduğunu söylüyor. Yedi kademede kim nefsini tezkiye ederse emmare, levvame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye, tezkiye, bu yedi kademede nefsin tezkiye olması nefsin hidayete ermesidir. Nefsin hidayeti, birinci hidayeti tezkiyedir. Ama sonuçta nefsin hidayeti 27. basamakta tamamlanır. Nefsin yarısının temizlenerek değil, %51'inin temizlenerek değil, %100'ünün temizlenerek bir hedefe ulaşması. Öyleyse zikir nefsimizin Allah'a ezelde verdiği yeminini gerçekleştirebilecek yegane anahtardır. Başka bir faktör yok sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Zikir. Öyleyse o zikir ki ruhumuzun Allah'a verdiği misaki gerçekleştiriyoruz zikirle. Nefsimizin kalbi %51 temizlenmiş. Afetlerden temizlenmiş, %51 faziletle dolmuş. %49 fazilet, %2 rahmet. Fizik vücudumuzun Allah'a teslimini temin eder. Nefsimizin kalbi %91 temizlenmiş. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmiş. Ve nefsimizin Allah'a teslimini oluşturur. Nefsimizin kalbi %100 temizlenmiş. Bütün afetlerden kurtulmuş ve faziletlerle %2 rahmet, %98 faziletle dolmuş. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda

Aradaki fark son derece açık. Kişinin kalbinde hiçbir işlev yok. Kalbinin mührü de açılmamış. Kalbin içine küfür kelimesi kalpten alınarak iman da yazılmamış. İnsanlar zaten küfür içerisinde. Bütün Allah'a açılması lazım gelen kapılar kapalı. Kulaklarda vakra var. Gözlerde ekinnet var. Affedersiniz, gözlerde hicab-ı mestura var. Kalpte ekinnet var. Hepsi engel. Ayrıca kalp mühürlü, ayrıca kalbin nur kapısı Allah'a değil, şeytana dönük. Transandantal meditasyon için bütün şartlar hazır. Kişiyi şeytana teslim etmek için kişinin transandantal meditasyonda ilerlemesi lazım ki aşağı doğru bir yolda kapkaranlık bir dizaynda şeytana ulaşsın. Hani o bizim dergaha gelip de zilmani ilimleri kardeşlerimize anlatan o onların ileri seviyedeki bir müntesiplerinden bir tanesi. Ve ne diyor biliyor musunuz? Diyor ki zifiri karanlıklar sonsuzluktur. Allah da sonsuzluktur. Ve biz o zifiri karanlıklara ulaşarak Allah'a ulaşmış oluruz. Şeytanın insanlara ne kadar büyük masallar anlattığını anlıyor musunuz sevgili kardeşlerim? Transandantal meditasyonla ya da meditasyon adı verilen muhtevayla zikrin birbirinden ne kadar farklı şeyler olduğunu anlıyor musunuz? Allah razı olsun. Şimdi yollar var. Allah'ın yolu Allah'ın yolunun gerçek adı sırat-ı müstakimdir. Tarık-ı müstakim ise sırat-ı müstakimin bir bölümünü ifade eder. Sırat-ı müstakim dört sebilden oluşur. Birinci yatay sebil, kimin hangi mürşide tabi olduysanız onun dergahından devrin imamının dergahına ulaşan birinci sebildir, yatay yol. Bundan sonra ikinci sebil başlar ki ikinci sebilin adı tarik-i müstakimdir. Ana dergahtan bir altın kapıdan uçarak girilerek Allah'a doğru saflar halinde yükselmek. Safın bütün elemanları birbirinin yanındadır, ayaktadır, boşlukta ve saf halinde hepsi birden bir bölük asker gibi yukarıya doğru süzülürler. Saf halinde uçarlar. Yedi tane gök katını aşarlar. Birinci katta secde edilir. İkinci katta suvarılma havuzlarında suvarılırlar ruhlar. Elbiseler, atlas elbiseler hiç ıslanmaz. Ama onlar sarımtırak bir renkteki bal rengi bir şeffaf suda, şeffaf bal rengi bir su. Orada suvarılırlar. Üçüncü katta, iki katlı bir mescitte secde edilir. Dördüncü katta kadar, üçüncü kattan dördüncü kata mihenk menfezinden çıkarlar. Dördüncü katta Beyt-ül Makdis'in aslında secde ederler. Altıncı katta, beşinci katta, affedersiniz, beşinci katta Beyt-ül Haram'ın aslında secde ederler. Altıncı katta Sıbkatullah olma noktasında bir buz kalıbı gibi görünen bir buz, bir nur dağıtıcısından nur alırlar ve derileri çatlamadığı bir gün fethe nail olurlar. Burası altıncı kattır. Fetih için elbiseleri değiştirilir Evliya Namzedi'nin. Eline kılıç teslim edilir ve o kubbesinden yukarıya doğru yükselir. Sıbkatullah olma mahallinin, Allah'ın boyasıyla boyanma mahallinin kubbesinden yukarıya doğru yükselir. Ulaştığı yer

bir altın kapıdır. O altın kapıdan içeri girecektir. Altın kapı 7. katın fetih kapısıdır. Devrin imamının dergahındaki altın kapıyla aynıdır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki o güzellikleri Allah bize gösterdi ve öğretti. Öyleyse ruhunuzun Allah'a doğru yola çıktığı, Allah'a ulaştığı bir dizaynda Tarık-ı Müstakim zemin katta devrin imamın dergahındaki altın kapıyla başlar. Devrin imamının dergahındaki altın kapıdan Tarık-ı Müstakim'e adım atılır. 7 tane gök katı çıkılır. 7. katta Tarık-ı Müstakim'den 7. kata girilir. Zemin katta Tarık-ı Müstakim'e girmek, 7. katta ise Tarık-ı Müstakim'den çıkmaktır. İkisi de altın kapıyla gerçekleşir. Kapılar birbirinin tamamen aynıdır. Yalnız 7. kattakinde kapının dışında 7 tane mermer basamaktan oluşan bir farklılık vardır. Ve orada altın zincirin iki trabzandan birbirine ulaştığı 7 basamaklık bir mermer merdiven, beyaz mermerden. İşte zemin kattaki 1. altın kapıdan 7. kattaki 2. altın kapıya kadar birisi Tarık-ı Müstakim'in girişidir, ikincisi bitişi ve çıkışıdır. 7 katı birbirine bağlayan yol Tarık-ı Müstakim adını alır. Şimdi bakalım Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala Tarık-ı Müstakim konusunda neler söylemiş. Diyor ki Talak 12'de Allahüllezî halaka seb'a semâvâtin ve minel ardı mislehünne yetenezzülül emrü beynehünne litâlemû ennallâhe alâ külli şeyin kadirin ve ennallâhe kat ehâta bi külli şeyin ilmâ. Öyle bir Allah'tır ki 7 kat göğü ve onların misli olan 7 kat yeri yaratmıştır. Allah'ın emri bunların arasında iniyor. Bilmiş olunuz ki Allah her şeye kadirdir. Ve her şeyi ilmiyle sarmıştır, kuşatmıştır. Nebe suresi 12. ayet-i kerime. Bu 1. ayet-i kerime göklerin 7 kat olarak dizayn edildiğini söylüyor. Tarık-ı Müstakim de bu 7 tane gök katını birbirine bağlayan yolun adı. Nebe 12'de Allah-u Teala diyor ki ve beneyna fevkakün seb'an şidaden üzerinize 7 katlı gök bina ettik. Üzerimize 7 katlı gök bina etmiş Allah-u Teala. Evvela atmosferimiz 7 kat. Bu ayet-i kerime onu da ifade eder. 7 katlı bir gökler. 7 atmosferden oluşan, 7 tane tabakadan oluşan bir atmosfer var üzerimizde. Sonra da 7 tane gök katı ta Allah'a ulaşıncaya kadar yolculuğumuzun devam ettiği bir müessese, 7 tane gök katını aşmamız söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görünüyor ki Allah Teala üzerimize 7 katlı bir gök bina etmiş. Buradan bizden dünyamızdan Allah'a kadar.
Bir de bizim atmosferimiz, 7 kattan ibaret olan atmosferimiz, o yolculuğun milyonda biri bile değil. Müminun suresinin 17. ayet-i kerimesi وَلَكَدْ حَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ تَرَائِكَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ. Andolsun ki biz sizin üzerinize 7 yol yarattık. Yani Allah'a ulaştıran 7 tane gök katını birbirine bağlayan 7 yol. Biz onu yaratmaktan gafil değiliz diyor Allah Teala. Müminin suresinin 17. ayet-i kerimesi. Aslında ve benayna fevkaküm seb'an şidaden üzerinize 7 katlı gök bina ettik demekle müminin 17'deki üzerinize 7 tane yol yarattık aynı şeyi ifade ediyor. Birisi 7 tane gök katını, ikincisi de bu 7 gök katını birbirine bağlayan yolları. İşte bu 7 tane tarikin birleşmesinden tariki müstakim oluşuyor. Ahkâf 30'da Allah Teala diyor ki: Kalu ya kavmena inna semina kitaben unzile min ba'di Musa musaddikan lima beyne yedeyhi yehdi ile hakkı ve ila tarikin müstakim. Ey kavmimiz, biz muhakkak ki Musa'dan sonra inzal olmuş, evvelki kitapları tasdik eden, hakka ve hakka giden tarikimizde kim ulaştıran bir kitap dinledik. Hakka ve hakka giden tariki müstakime ulaştıran. Hakka ve hakka giden, hakka ulaşan, tariki müstakime ulaştıran bir kitap dinledik. Cin 14 ve enna minel müslimune ve minel kasitûn femen esleme fe ulaike taharrab reşeda. Muhakkak ki bizlerden Allah'a teslim olanlar da var. Kalpleri kasiyet bağlamış olanlar da var. Kim Allah'a teslim olmayı dilerse mürşidini arar. Cin 15 ve emmel kasitune fekanu li cehenneme hataba. Kasitun olanları gelince onlar cehenneme odun oldular. Cin 16 ve en levistikamu alet tarikati leeskaynahum ma'en gedaka. Eğer insanlar tarikat üzere olsalardı onlara kanacakları kadar mavi mai rahmet ulaştırılacaktı. İnsanlar tarikat üzere, yani o tarikin tarik-ı müstakim üzere olsalardı. Tarikat üzerinde, tarikatta istikamet üzere olsalardı manası var burada. İstikamu alet tarikati. Tarikat üzerine istikamet sahibi olmak. Onunla Allah'a ulaşmak. Demek ki Necm suresinin 40. 42. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Allah Teala buyuruyor ki: Muhakkak ki senin Rabbin olan Allah yolun, sırat-ı müstakimin, tarik-ı müstakimin, yok sırat-ı müstakimin sonudur. Öyleyse şunu
ortaya koyuyor ki Allah Teala tarik-i müstakim, sırat-ı müstakimin bir kısmıdır. Sadece 7 tane gök katını aşan kesimi tarik-i müstakimdir. Onundan evvelki bölüm sırat-ı müstakimin birinci yatay sebilidir. Tarik-i müstakim ikinci yatay sebildir. 7. katı ulaştırır. 7. katta soldan sağa 7 tane alem geçilir. 7. alemin indi ilahinin en üst noktası sitetin mütahadır. Yokluğa açılan bir ağaç. Varlığın en üst noktası. Ve oradan sitetin mütahadan Allah'a ulaşmak söz konusudur. Burası da sitetin mütahadan Allah'a çıkan dikey sebildir. İki dikey, bir tarik-i müstakim, bir de dördüncü sebil. İki yatay, bir birinci sebil, bir de üçüncü sebil. Birisi mürşidin dergahından devren imamının dergahına, ikincisi ise birisi mürşidin dergahından devren imamının dergahına, ikincisi ise

yedinci katın birinci aleminden sağa doğru yedinci aleme kadar, yedinci alemin sonuna kadar iki tane yatay sebil. Böylece iki yatay, iki dikey sebilden sırat-ı müstakim oluşur. Bakalım Allah Teala ne diyor sırat-ı müstakim hakkında? Enam 87. Allah Teala buyuruyor. Ve min abaihim ve zürriyetihim ve ihvanihim eştebeynahum ve hedeynahum ila sırat-ı müstakim. Onların atalarından, zürriyetlerinden ve kardeşlerinden biz seçeriz ve onları sırat-ı müstakime ulaştırırız. Ve Enam 88. Zalike hüdallahi yehti bihi men yeşayu min ibadihi. Velev eşreku lehabita anhum makanu yaminun. İşte bu Allah'ın hidayetidir ki Allah kullarından dilediğini bununla, bu yolla, bu sırat-ı müstakimle hidayete erdirir. Eğer onlar da şirke düşselerdi, yani mürşidlerine ulaşamasaydı, nefslerine tabi olarak gizli şirke düşselerdi, yaptıkları ameller boşa giderdi. Ya da onlar gizli şirkte düşselerdi değil, gizli şirkte olsalardı. Çünkü herkes gizli şirktedir. Bir kişi mürşidine tabi oluncaya kadar şirkte kabul ediyor Allah Teala onları. Daha doğrusu Allah'a ulaşmayı dilediği noktaya kadar. O nokta ise kişiyi mutlaka mürşidine ulaştırıyor. Orada şirk bitiyor. Gizli şirk. Öyleyse sırat-ı müstakim görüldüğü gibi insanların Allah'ın zatına ulaştırıldığı, bir yol,

sırat-ı müstakim hidayet yoludur diyor Allah Teala. Allah'ın sırat-ı müstakim ulaştırırız. İşte bu Allah'ın hidayetidir ki Allah kullarından dilediğini bununla, bu yolla, sırat-ı müstakimle hidayete erdirir. Sırat-ı müstakime ulaştırdığı andan itibaren o kişi Allah'a doğru yolculuğa çıkacaktır. Ruhu mutlaka 7 kademe nefs tezkesinde Allah'a ulaşacaktır. Ruhun hidayetinin ne olduğunu Allah

Ali İmran 73'te ve Bakara 120'de şöyle açıklıyor. Ali İmran 73'te Allah Teala diyor ki: "Ve la tu'minu illa limen tebi'a dinekum. Kul innel huda hudallah." Ve sizin dininize tabi olandan başka kimseye inanmayın. De ki Habibim, de ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselam söylüyor, Allah-u Teala, muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. Kul innel hüda hüdallah, inne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Bakara 120'de Allah-u Teala diyor ki: "Kul inne hüdallahi hüvel hüda." Habibim, de ki Allah'a ulaşmak var ya, işte o hidayettir. Demek ki ruhun hidayeti Allah'a ulaşmak. Ve bu ulaşma sırat-ı müstakim üzerinden yapılıyor. Enam 71'de Allah Teala buyuruyor ki: "De ki Allah'ı bırakıp da bize ne fayda ne de zarar vermeyen şeylere mi tapalım? Allah bizi doğru yola ilettikten sonra, hidayete ulaştırdıktan sonra, şeytanların şaşırtıp sersem bir halde çöle düşürmek istedikleri adam gibi geriye mi dönelim? Halbuki arkadaşları onu bize gel diye hidayete çağırıyorlar. De ki Allah'a ulaşmak, işte o hidayettir. İnne hüdallahi hüvel hüda." Ve biz kendimizi Allah'a, alemlerin Rabbine teslim etmekle emrolunduk. Hidayetin, ruhun Allah'a ulaştırılarak Allah'a teslim edilmesi olduğu da açıklık kazanıyor. Öyleyse ruhun hidayeti Allah'a ulaşmaktır. Nasıl ulaşacak? Bu ulaşım sırat-ı müstakimdir. Ve

Sevgili kardeşlerim, Allah'a isyan eden iblis, Allah'ın kendisini kovması üzerine diyor ki, bana kıyamet gününe kadar izin ver. Allah Teala da diyor ki, sen izin verilmişlerdensin. O zaman iblis diyor ki, ben onların sırat-ı müstakimlerinin üzerine oturacağım. Sollarından, önlerinden, arkalarından onlara tesir edeceğim ve onları dalalette bırakacağım. Sana ulaşmalarına mani olacağım. İşte iblisin mani olamadığı insanlar söz konusu. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o şeytanın bu tuzağından emin olur. Çünkü Allah Teala o kişiyi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi kendisine ulaştırmayı garanti etmiştir. Ve Müminin 73. Ve inneke la tet'uhum ila sırat-ı müstakim. Ve muhakkak ki sen onları sırat-ı müstakime davet ediyorsun. Bir başka ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki sen muhakkak ki onları sırat-ı müstakime ulaştırıyorsun. Şura suresinin 52. ayet-i kerimesi. Ve kezalike evhayna ileyke ruhan min emrina ma kunte tedrimel kitabe ve lel imanu. Velakin cealnahu nuran nehdi bihi men neşayu min ibadina. Ve inneke letehdi ila sırat-ı müstakim. Ve keza sana emrimizden ruh, Kur'an vahyettik. Sen kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Fakat biz onu Kur'an'ı nur kıldık. Onunla dilediklerimizi hidayete erdirmek için. Ve muhakkak ki sen sırat-ı müstakime ulaştırıyorsun. İşte Şura 52'de de Allah Teala sırat-ı müstakime ulaştırıyorsun diyor. Birinde sırat-ı müstakime davet etmek müminin 73. Şura 52'de ise sırat-ı müstakime ulaştırıyorsun diyor. Sırat-ı müstakim üzerinden gidiş söz konusu. Zuhruf 61 ve tebiuni haza sırat-ı müstakim. Bana tabi olun. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Neden? Tabi oldukları an ruhları vücutlarından ayrılıp Allah'a doğru yola çıkıyor. Zuhruf 64'te Allah Teala diyor ki şüphesiz o benim de Rabbimdir. Sizin de Rabbinizdir. Öyleyse ona kul olun. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Fizik vücudumuzun Allah'a kul olması da sırat-ı müstakim üzerinden bir yolculuğu ifade ediyor. Önce ruhumuz Allah'a ulaşıyor, ruhumuz Allah'ın kulu oluyor. Sonra fizik vücudumuz Allah'a teslim ediyor. Allah'a teslim oluyor, Allah'ın kulu oluyor. Sonra da nefsimiz. Hac 54 ve kendilerine ilim verilenler onun Rabbinden bir hak olduğunu bilsinler diye ve ona inansınlar diye onların kalplerine ihbat konmuştur. Muhakkak ki Allah amen olanları sırat-ı müstakime ulaştırır. Ameni olanları ulaştırır diyor. Mutlaka ulaştırır. Enam 153. İşte bu muhakkak ki sırat-ı müstakimdir. Ona sırat-ı müstakime tabi olun. Ve diğer bütün yollara tabi olmayın ki bütün o yollar sizi Allah'ın yolundan ayırırlar, saptırırlar. İşte bu Allah'ın size vasiyet ettiği şeydir. Umulur ki takva sahibi olursunuz. Kehf 17'de de Allah Teala diyor ki Allah kimi kendisine ulaştırmışsa o muhakkak ki hidayete ermiştir. Kim de dalalete düşmüşse, dalalette ise onun için bir veli mürşit bulunmaz. Demek ki Allah sırat-ı müstakimle hidayete erdiriyor. Allah razı olsun. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah'ın yolları ve şeytanın yolları birbirinden ayrılıyor. Ve İblis bir takım yolların sahibi. Sözlerimizin yollara ait olan birinci kısmı burada tamamlanıyor. Allah'a ait olan yolları da genel olarak yolları da buraya kadar anlatmış olduk.
şeytanın yollarını ise ayrı bir açıklamayla inşallah açıklayacağız. Allah razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Allah Teala'nın hepinize hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırıp sizleri zülcenahin kılmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

El Fatiha ve as salavat Allahümme salli ala Muhammed eyyüzü bin aleyhine şeytan hocamız. Elhamdülillahi rabbil alemin errahmanirrahim maliki yevmiddin iyyake na'budu ve sıratel müstakim sıratel lezzine en'amte aleyhim gayril mağdubi aleyhim. Eyyüzü billahi mineşşeytanirracim bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu akşamki konumuz reenkarnasyon. Öyle karmaşık bir isim gibi görünüyor ama aslında yeniden bedenlenme diyebiliriz. Yani bir insanın bilmem kaç bin sene evvel var olmasından sonra bir süre sonra yeniden var olmasına reenkarnasyon deniyor. Yani kişi sanki gerçekten o zaman yaşamış da şimdi ikinci defa hayata getirilmiş gibi bir masal anlatılıyor. Böyle bir şey Kur'an'a göre geçerli değil sevgili kardeşlerim. Önemli olan da zaten Kur'an gerçeği. Böyle bir dizayna dikkatle baktığımız zaman bir defa yaşandığını, ruhun bu dünya hayatındayken Allah'a mutlaka gönderilmesi gerektiğini ve ölümden sonra kıyamet gününe kadar bir daha dirilmenin söz konusu olmayacağını söylüyor Allah Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu reenkarnasyona işaret olarak bir ayet öne sürülüyor. Cehennemdekiler derler ki diyor, Ya Rabbi bizi iki defa öldürdün, iki defa dirilttin. Şimdi buradan dünyaya tekrar dönmeye bir yol var mıdır? Hayata doğarak geliriz. Doğmak, diriltilmek değildir. Bu dünyada bir tek ölümden başka ölüm vücut bulmaz. Bu dünyada ölürüz. Öldüğümüz zaman ne olur? Öldüğümüz zaman sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ruhumuz vücudumuzdan ayrılır. Eğer zaten ayrılmışsa tekrar gelir. Ve Azrail Aleyhisselam ruhumuzu alıp tekrar Allah'a ulaştırır. Bu ruhumuzun ikinci defa Allah'a ulaşmasıdır. Evvela böyle bir olay Kur'an-ı Kerim'de var mı diye sormamız lazım. Daima bunu usul haline getirin sevgili kardeşlerim. Size birisi bir masal anlatmaya kalkarsa onu deyin ki, kardeşim sen bana bunun Kur'an-ı Kerim'deki ayetini söyle, ben bir tetkik edeyim durumu. Allah Teala'nın dizaynına bakın. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala insanların bir nutfeden doğduğunu söylüyor. Sonra öldüğünü söylüyor. Ölen kişinin kıyamet günü diriltileceğini söylüyor. Ve kıyamet günü tekrar öldürüleceğini söylüyor. Ve tekrar diriltileceğini söylüyor. Öyleyse bu dünya üzerinde bir tane ölüm vücut bulur. İkinci ölüm, birinci dirilme, ikinci ölüm, ikinci dirilme
kıyamet günü vücuda gelir. Gerçekten bütün insanlar iki defa öldürülür, iki defa diriltilir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın dizaynında ölüm adı verilen bir müessese var. Hayatın sona erişi. Birçok zavallı insan, ruh insana hayat verir. Ruh vücudumuzdan ayrılırsa biz ölürüz safsatasını söylerler. Bunların arasında ne yazık ki profesörler de var. Kur'an'ı hiç bilmeyen zavallı insanlar. Çok iyi Arapça bilirler. Ama Kur'an'ın hepsini de gözden geçirmişlerdir. Okumuşlardır. Meal yazmışlardır. Ama Kur'an'dan haberleri yoktur. Bu adamlara sorun sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Allah'a ulaşmayı dilemek mi? Allah'a ulaşmak da neymiş diye soracaklardır size. Allah'a ruhunuzu ölmeden ulaştırmak diyeceksiniz. Ve cevabı alacaksınız. Ruhumuz vücudumuzdan ayrıldığı an ölürüz diyecekler size. Siz de onlara diyeceksiniz ki göster bakalım ayeti bana. Hangi ayete göre ruhumuz vücudumuzdan ayrıldığı zaman öldüğümüzü iddia ediyorsun? Söyle bakalım. Tabii böyle bir ayet yok Kur'an-ı Kerim'de. Ve de Kur'an-ı Kerim tamamen aksi olan gerçeği söylüyor. Bu dünyada bir defa ölürüz sevgili kardeşlerim. Ama ruhumuz iki defa Allah'a ulaşabilir. Şimdi konunun aslını bilmeyenler hoppala diyecekler. Hem bir defa ölürüz diyorsun hem de iki defa ruhumuz Allah'a ulaşır diyorsun. Olur mu bu? Olur mu? Biz de diyoruz ki olur olur. Bakara suresi 45 ve 46. ayet-i kerimelerde Allah Teala şöyle söylüyor. Vestainu bis sabr ve salate. İnneha lekebiretun illa alel haşiin. Beceriksiz Arapçamız için affınıza sığınırız sevgili kardeşlerim. Bu konuda hiçbir iddianın sahibi değiliz. Ama şunu söyleyebiliriz. Allah Teala isteseydi bizi çok iyi Arapça bilen birisi hüviyetine hemen getirebilirdi. Bunu yapmadığına göre bir problemimiz yok. Arapçayı da usulü dairesinde okuyamayız. Bundan da hiç utanç falan duymayız. Gene aynı şeyi söyleriz. Allah Teala dileseydi oraya da ulaştırırdı bizi. Yetmez Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bir peygamber olmasına rağmen okuma yazma bilmiyordu. Öyleyse muhtevaya bakın sevgili kardeşlerim. Zarfa değil, mazrufa bakın. Zarfın içinde ne var? Kur'an-ı Kerim bir kitaptır. Cildiyle beraber bir mazruftur. Ama içi Kur'an-ı Kerim'in dış kabuğu ciltli olsun veya olmasın mazruftur. Affedersiniz zarftır. Ama asıl önemli olan mazruf. Yani Fatiha'dan başlayan ve Nas suretisiyle biten bir mazruf, zarfın içindekiler, sözler, Allah'ın hadis kıldığı, ihtas ettiği sözler. İşte ona bakın sevgili kardeşlerim. Biz size ondan bahsediyoruz. Ve ne diyor Allah Teala Bakara suresinin demin Arapçasını söylediğimiz o yarım kırık dökük Arapçamızla? Bundan hiç gocunmadığımızı defaatle söyledik. Bir defa daha söylemekten de sıkılmıyoruz. Ne çıkıyor ortaya? Şunu söylüyor Allah Teala. Sabırla ve namazla
İstihaneyi isteyiniz diyor. Namazda istendiğine göre kimden istenecek? Allah'tan istenecek. Namazda kelimesini kaldıralım. Neden Allah'tan istenecek? Bu mürşidin istenmesi olayı istihane adını alıyor. Vestainü istihaneyi isteyin diyor Allah Teala. Kimden isteyeceğiz? Fatiha suresinde Allah Teala cevabını vermiş. İyyake na'budu, yalnız sana kul oluruz ve İyyake nestaîn ve yalnız senden istihane isteriz. İstihaneyi isteyeceğimiz makam Allah. Bu istihanenin standartlarına bakıyoruz. İstihanenin istenmesinin muhtevasında Allah-u Teala'nın şu emri var. Alallahu kastü sebili. Sebillerin, her sebilin başında bir mürşit vardır. Yani mürşitlerin tayini, tespiti, kastedilmesi Allah'ın üzerindedir. Allah'ın üzerine vazifesidir. Vazifesidir, vazifedir. Allah'tan başka kimse böyle bir olayı gerçekleştiremez. Allah'tan sorunuz diyor Allah Teala. Zaten namazla sorun dendiğine göre Allah'tan sorulacağı kesin. Namazın adı hacet namazı. Hacet namazıyla Allah Teala'dan soracağız. İrşat makamında kim var? Kime müracaat edeceğiz diye. Hepimiz sorarak ulaştık mürşitlerimize. Öyleyse burada bitiyor mu? Hayır, konumuza şimdi giriyoruz. Bu Bakara suresinin 45. ayet-i kerimesi. Vestainu bis sabr ve salatı. İnne hâle kebîretün. Ama bu büyük bir iştir, zor bir iştir. Hacet namazı kılarak, namaz kılarak Allah'tan sormak büyük bir iştir. İlla alel haşiîn. Ama huşu sahipleri için değildir. Bu büyüklük, bu zorluk huşu sahipleri için geçerli değildir. Kimmiş o huşu sahipleri? اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاكِي رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ. Onlar muhakkak surette inanırlar ki Allah'a mülaki olacaklardır. Allah'a mülaki olmak, ruhu Allah'a ulaştırmak. Ne zaman? Hayattayken ulaştırmak. Allah'a mülaki olmak. Ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaştırılması ve üzerimize 12 defa farz. Üzerimize 12 defa farz. Üzerimize 12 defa farz. Hani belki duymayan falan vardır da duysunlar diye söylüyoruz. Allah Teala ondan sonra da buyuruyor ki اَلَّذِينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاكِ رَبِّهُمْ dedikten sonra وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ ve onlar gene muhakkak surete inanırlar ki ona, Allah'a rücu da edeceklerdir. Yani ölümden sonra da tekrar Allah'a geri döneceklerdir. Geleceklerdir, tekrar geri döneceklerdir. Yani Allah-u Teala ne demek istiyor acaba burada? Sevgili kardeşlerim, ölen insan iki hüviyette olabilir. Bir, ruhunu Allah'a ulaştırmış, Allah'ın ermiş velisi olmuş, evliyası olmuş, sonra ölmüştür. O zaman ruhu Allah'tadır öldüğü zaman. Ama Azrail Aleyhisselam'da gelmiş kişiyi öldürmüştür. Görevi vardır. Ruhunu alıp Allah-u Teala'ya teslim etmekle görevli. O zaman ne olacak? O zaman Allah'taki ruhun gelmesi kişinin üzerinde sağ tarafında yukarıda yerini alması mutlaka gereklidir. Allah'ın katından gelir, vücudun sağ tarafında yukarıda yer alır. Sağ omuzun üstünde yere paralel bir durumda.
Peki bu kişi ölmeden evvel ruhunu Allah'a ulaştırmamış. Ruh vücutta. O zaman ölümle beraber vücuttaki ruh vücudu terk etmek mecburiyetindedir. Çünkü vücudun onu kabul edebilecek standardı artık kalmamıştır. Vücuda ruhu çeken sistem bir manyetik alandır. Bu manyetik alan elektromanyetik alandır. Elektromanyetik alanın bir kutbu ruhu, size ait kutup, bir kutbu nefsi, nakıs kutup. Yani birisi artı kutup, birisi eksi kutup. Artı hüviyeti olan, pozitif hüviyeti olan ruhtur. Eksi hüviyeti olan, negatif hüviyeti olan nefstir. Afetler nefsin tabii hastalarıdır. Hasletler de ruhun tabii hastalarıdır. Öyleyse ruhun bu pozitif cephesini çeken fizik vücudun eksi kutbudur. Eksi kutupla artı kutup birbirini çekecekleri için ve nefsi de çeken fizik vücudun artı kutbudur. Nefs eksi kutbu temsil eder. İşte böyle bir dizaynda fizik vücut ölmek üzere Azrail Aleyhisselam geliyor. Ne yapıyor? Kontağı kapatıyor. Yani ne demek istiyoruz? Fizik vücudunuzda 70 trilyon hücre var. Bu 70 trilyon hücrenin her birinde mitokondriler var. Elektrik üreticileri. Ve kontağı kapatan Azrail Aleyhisselam mitokondrilerin elektrik üretimine mani oluyor. Elektrik üretimine mani olmasaydı elektrik üretimi devam edecekti. Fizik vücutta elektromanyetik alan devam edecekti. Ve artı kutbuyla nefsi, eksi kutbuyla ruhu çekecekti. Ve ikisi de fizik vücudun içinde olacaklardı. Ve nefs, fizik vücut uyumadıkça, bayılmadıkça ve ölmedikçe o vücudu terk edemeyecekti. Sevgili kardeşlerim, fizik vücudu öldürmek için harekete geçen ölüm melekleri kontağı kapatıyorlar. Elektrik enerjisi üretilmiyor. Elektrik enerjisi üretilmediği için beyine oksijen gitmesi duruyor. Ve önce beyin ölüyor. Beyinden başlayan bir ölüm bütün vücuda yayılıyor ve kişinin vücudunun her uzvu birer birer ölüyor. Bu ölüm elektromanyetik alanlarında sona ermesini intihac ediyor ve kişi ölüyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu ölüm elektrik enerjisinin kesilmesi sebebiyle mutlaka oluşan bir olgu. Hepiniz bütün hareketlerinizi vücudunuzdaki bu elektrik enerjisiyle sağlarsınız. Düşünmeniz, görmeniz, işitmeniz, hareket etmeniz, elleriniz, kollarınızın hareketi, nefes alıp vermeniz, kalbinizin, ciğerlerinizin, bütün uzuvlarınızın çalışması bu elektrik enerjisinin varlığına bağlıdır. Mitokondrilerin her hücrenizdeki bu elektrik üreticilerinin elektrik üretimiyle kesin olarak alakalıdır. Elektrik enerjisini kestiğiniz anda ölüm vücudunuza adım adım beyinden başlayarak yayılmaya başlar ve ölürsünüz. İşte böyle bir dizayn sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ölüm melekleri kontağı kapatırlar. Elektrik enerjisi üretimi durur. Beyinden başlayan ölüm bütün vücudunuza yayılır. Ve manyetik alanlar sona erdiği için vücudunuzun nefsi ve ruhu kendisine çekme özelliği bütünüyle yok olmuştur. Ve vücudun onları kendisinde tutma özelliği de yok olmuştur artık.
çekme özelliği yok olmuştur. Artık orada barınamazlar. Onlar için bir yuva değildir fizik vücut artık. Yuva olmak vasfını, mekan olma vasfını kaybetmiştir. İkisi de vücudu terk etmek vecibetindedir, terk ederler. İkisinin de vücutta olması halinde. Ruh gene sağ tarafta yerini alacaktır. Başınızın üzerinde, önden arkaya doğru uzanan bir ruh. Sol tarafınızda da gene başınızın üzerinde, yani sol omuzunuzun üzerinde, önden arkaya doğru uzanan bir nefs. İkisi de sizin %100 aynınız. Bir de siz varsınız, 3 oluyor. Sevgili kardeşlerim, nefs fizik vücutla beraber en az 40 gün beraber kalacaktır. Sorgu sualleri cevap verecek olan nefstir. Çünkü ruhun hiçbir negatif olayla ilişkisi yoktur. Madde 1. Hiçbir zaman hesaba çekilmesi söz konusu değildir. Mahkeme-i Kübra'da. Madde 2. Ruhun dönüş yeri cennet veya cehennem değildir. Allah'ın zatıdır. Allah'ın zatından gelmiştir. Allah'ın zatına dönecektir. Ve ruhunuzu Azrail aleyhisselam veya onun yanındaki ölüm melekleri 7 tane gök katının bütün gök katlardaki kapıları birer birer açarak 7 gök katını açacak. 7 tane alemi geçecekler. 7. alemin indi-i ilahinin en üst noktasındaki sitretül müntaha'ya ulaşacaklar. Sitretül müntaha. En sondaki ağaç, en üst noktadaki kainatın en güzel renkleriyle bezenmiş olan ağaç. İşte orasını gördükleri zaman meleklerin ulaşabileceği en yüksek nokta orasıdır. Orada terk edeceklerdir ruhu. Görevlerini tamamlamışlardır. Ruh da oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına kendisi ulaşacaktır. 7. katın son aleminin en üst noktası ve Allah'a ulaşmak. Allah orada yokluktadır. Allah'ın zatına ulaşan ruh, Allah'ın zatında yok olur. Buna fena fillah diyoruz. Allah'ın zatında yok olma. İşte bu kadar. Bir defa yaşarsınız, ya ölmeden evvel ruhunuz Allah-u Teala'ya ulaşır, ya da öldükten sonra ulaşır. Eğer ölmeden evvel Allah'a ulaşmışsa, öldükten sonra bir defa daha ulaşacaktır. Tekrar gelip, tekrar ulaşacaktır. Ama ruhunuzu Allah'a ulaştırmamışsanız, ruhunuz zaten fizik vücudunuzun içindedir. Oradan çıkıp sağ tarafınızda yerini alır. Nefsiniz de sol tarafınızda yerini alır. Ölüm meleklerinin işi ruhunuzdadır. İşte bu ruhunuz Allah'a mutlaka dönecektir. Allah'ın zatında yok olacaktır. Mahkeme-i Kübra'ya hiçbir zaman çıkmayacaktır. Cennet veya cehennemle teltif edilmesi veya cezalandırılması söz konusu değildir. O bir emanettir, sahibi Allah'tır, geri dönecektir. Şimdi bu dünyada doğdunuz, dirilmediniz, doğdunuz. Dirilmek, Allah-u Teala tarafından bir anda son halinizde vücuda getirilmek demek. Halbuki doğduğunuz zaman bir bebek olarak doğuyorsunuz, büyüyorsunuz, hüviyet kazanıyorsunuz. 20 yıl boyunca bir büyüme sürecinin içindesiniz. Bu dünyada doğdunuz ve ruhunuzu Allah'a ulaştırdınız. Ölmeden evvel. Ölünce ruhunuz size ulaştı. Bir defa daha Allah'a ulaştı. Bu Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesindeki ikinci defa geriye dönüş. Bir defa ölürsünüz. Ölüm sadece bir defadır. Ve herkes bu dünyada bir defa mutlaka ölecektir. Ölen herkes kıyametten evvel ölmüşse mezarlarında olacaktır. Zamanın belli parçasında mezara girmiştir. Peki sonra ne olacaktır? Kıyamet gününe kadar insanlar yaşayacaklardır.
Kıyamet günü yaşamakta olanlar sura birinci defa üfürülüşünde öleceklerdir. Kıyamet günü sura üç defa üfürülür. Kıyamet neden kopar? Kıyamet kainatın büyümesinin durması, zamanın da durmasını intihac edeceği için zaman durur. Zaman sona ermiştir. Sonra kainat küçülmeye başlar. Bir noktadan ayrılan ve kıyametin koptuğu güne kadar bu ayrılması devam eden, kinetik enerjiyle birbirinden ayrılan gezegenler sebebiyle devam eden büyüme önce duracak, sonra gravitasyon sebebiyle büyük kütlelerin küçük kütleleri çekme özelliği sebebiyle kainat küçülmeye başlayacaktır. Bu küçülme ise zamanın geriye doğru hareketidir. Bir tek noktadan kainat kadar büyük bir sonuca ulaşması ve kainatın giderek büyümesi zamanı hep geçmişten geleceğe doğru götüren bir müessesedir. Ama sonra zaman duracaktır. Ne zaman duracaktır? Allah'ın gezegenlere verdiği, birbirinden onları ayıran ve kainatı büyüten kinetik enerji sona erecektir. O zaman bunun sona ermesi büyümeyi durduracak. Büyümenin durması bütün sistemleri paralize edeceği için künnes ve künnes sistemleri bozulacaktır. Yani merkezi çekim gücü ve onun etrafındaki eliptik yörüngede dönen sistemlerin hepsi hüviyetlerini kaybedecektir. Bu hepsinde büyük kütlelerin küçük kütleleri çekmesi şekliyle sonuçlanacaktır. Önce dünya güneşi kendisine çekecektir. Sonra da dünya ile güneş beraberce dünya ile ay güneş tarafından çekilecektir. Ve daha sonra güneş sistemleri birleşecektir. Daha sonra yıldızlar birleşecektir. Daha sonra galaksiler birleşecektir. Ve bütün uzaylar yok olacak bir noktaya dönecektir. Her şey ait olduğu, patlatıldığı noktaya geri dönecektir. Peki bu zaman zarfında ne olacaktır? Bu zaman zarfında geriye dönüş sırasında herkes yeniden canlanacaktır. Zaman başa ulaştığında bütün insanlar canlanmış olacaktır. Ne olmuştu? Düşünelim. Evvela kıyametten evvel yaşayanların hepsi zaten ölmüştü. Kıyamet günden bahsediyoruz. Kıyamet günü de kıyamet günü yaşayanların hepsi ölecek. Böylece herkes birinci ölümü, bizim dünya adı verilen bu gezegenimizdeki insanlar kıyamet günü birinci ölümü hepsi yaşayacaklar. Kıyametten evvelkiler zaten ölmüşlerdir. Yani herkes mutlaka ölecek. Sadece kıyamet günü yaşamakta olanlar sura birinci üfürülüşle birlikte öleceklerdir. O kadar mı? Hayır. Zaman geri döneceği için ilk dirilenler kıyamet günü ölenler olacaktır. Sura birinci üfürülüş. Hem kıyamet günü yaşayanların ölümünü hem de ölümden sonra ilk defa onların dirilmelerini ifade ediyor. Ve zaman geriye doğru giderken bütün zaman parçalarında hayatta olan insanlar tekrar hayata avdet ediyorlar, dönüyorlar. Ama bulundukları gezegende artık yer çekimi kuvveti yok. Kinetik enerji yok, yer çekimi kuvveti de yok. Bu sebeple bulundukları mezardan yükselecekler ve mahşer meydanına ulaşacaklar. Herkes. Bütün zaman parçalarında yaşayan insanlar orada mahşer meydanında olacaklar. Hepimiz orada toplanacağız. Sonra ne olacak? Oradan bütün insanlar indi ilahiye ulaşacaklar. Orada herkesin hayat filmleri var. Rakamlı kitapları var. Boşlukta oynayan bir hayat filmi. İki hayat filmi, hem düşüncenizin hem de fiillerinizin hayat filmi. Onu seyredeceksiniz.
ve bunu seyretmeden evvel ikinci defa sura üfürülecek, yeniden öleceksiniz. İkinci ölüm.

üfürülmesiyle, birinci üfürülmesiyle beraber tekrar hayata dönüş söz konusu. Hem ölüm hem de zaman gelecekten geçmişe doğru geri döndüğü için geriye dönen zaman parçasında herkesin dirilmesi. Sonra da dirilenlerin oraya mahşer meydanına ulaşması. İnsanlar mahşer meydanına ulaştıkları zaman ne olmuş oluyor? Birinci defa ölmüş ve birinci defa dirilmiş oluyorlar. Mahşer meydanındaki bütün insanların durumu bu. Mahşer meydanında sura ikinci defa üfürülüyor İsrafil Aleyhisselam tarafından. Canlananların hepsi yeniden ölüyor. Sura üçüncü defa üfürülüyor. Ölenlerin hepsi yeniden canlanıyor. Ne olmuştur? Birinci ölüm, birinci dirilme. İkinci ölüm, ikinci dirilme. Sadece birinci ölümle birinci dirilme dünya üzerinde, ikinci ölüm ve ikinci dirilme mahşer meydanında. Yetmez, bundan sonra Allah Teala diyor ki nefisler birleştiği zaman nefslerimiz geliyor berzah aleminden. Berzah alemi de yok oluyor. Bütün berzah aleminde yaşayan nefsler geliyor, fizik vücutlarına giriyor. Fizik vücutlar genç yaşa dönüşmüş durumda. Bu noktadan evvel, bu dirilmeden sonra, ikinci defa dirilmeden sonra nefsler geliyor, fizik vücutların içine giriyor ve o hüviyette oluyor onlarda. Bu bedenler enerji beden. Artık ihtiyarlamaları falan söz konusu değil. Ve ondan sonra hayat filmlerinin seyredilmesi, kişilerin kazandıkları dereceler kaybettiklerinden fazlaysa, onların cehenneme gittikten sonra cehennemden ayrılması ve cennete ulaşmaları, eğer günahları sevaplarından fazlaysa cehenneme girip ebediyen cehennemde kalmaları söz konusu. Bu kadar sevgili kardeşlerim olay. İki defa ölüm, iki defa dirilme. Şimdi şeytan ne diyor insanlara? Şeytan diyor ki, bakın diyor, bir takım insanlar hasta doğuyor. Bir takım insanlar sakat doğuyor. Bir takım insanlar çok fakir, bir takım insanlar çok zengin. Yani burada belli bir adaletsizlik var. Allah Teala adildir. Adaletsizliğe müsaade etmez. O zaman ne yapacak Allah Teala? İnsanları tekrar tekrar yaşatacak bu dünyada verilen gezegende. Birinci defa hasta gelen, ikinci defa sağlıklı gelecek. Birinci defa sakat gelen, ikinci defa sağlam gelecek. Böylece insanlar arasında adalet teşekkül edecek. Sonra herkes tekamüle başlayacak bu dünya üzerinde. Şimdi bakın bakalım kendinize diyor İblis. Hangi konularda yanlış yapıyorsunuz? Yanlış yapmadığınız bazı konular var. Doğrusunu yapıyorsunuz orada. Mesela diyelim ki hırsızlık yapmayan birisi. Demek ki diyor senin hırsızlık konusundaki kleptomani alışkanlığın, o konudaki hırsın yok olmuş. Sen vaktiyle mutlaka evvelki hayatlarından birinde veya birçoğunda sen bir hırsızdın. Katil de değilsin bugün. Kimseyi katletmek de istemiyorsun ama evvelce mutlaka bunu yapmışındır. Ne olmuş? Bu unsurlarda sen düzelmişsin. Şu anda hangi negatif faktörler var? İçki müptelasısın. Tamam. Gelecek sefer hayata geldiğinde o da geçecek. Falanca konuda kötü niyetlerim var. Bunlar da geçecek. Daha yüzlerce defa, binlerce defa hayata geleceksin. Her gelişinde eksiklerinden birisi tamamlanacak. Herkes için böyle olacak. İnsanlar sonsuza kadar yaşayacaklar. Ama yaşamlarının sonunda aynı insanlardaki ruh o kadar çok tekamül edecek ki, nefs demek istiyorlar tabii. Ruh adını kullanıyorlar ama nefs demek istiyorlar. Öyle bir tekamül edecek ki herkes tekamül etmiş olacak. Artık insanlar hata yapmadıkları bir noktaya ulaştığı zaman Allah Teala kıyameti koparacak. Kıyameti kopardığı için de herkes cennete girecek. Bu safsataya inanan tonla insan var sevgili kardeşlerim. İnanıyorlar insanlar ki defaatle dünyaya gelecekler, defaatle yaşayacaklar ayrı ayrı bedenlerde.

Ve sonunda öyle bir tekamül müessesesi olacak ki o zaman da Allah Teala kıyameti koparıp herkesi doğru posta burnundan tutup cennete alacak. Sevgili kardeşlerim, böyle bir safsata Kur'an hakikatlerinin hiçbirisine uymuyor. Bu bir yalan. Şimdi diyeceksiniz ki tamam, yalan olabilir. Belki de doğru. Nereden biliyorsun? Biz falancayı gördük. Diyor ki ben falan tarihinde falanca tarafından öldürüldüm. Tahkik ediyoruz diyorlar. Doğru. Gerçekten doğru. Benim karım falancaydı. Kadın ondan 40 sene, 40 yaş daha büyük. Adam kocası ondan daha büyükken, kadından daha büyük yaştayken öldürülmüş. Şimdi kadından bilmem kaç yaş küçük. Bunlar diyor benim çocuklarım Ahmet, Hatice, Fatma. Bu çocuklar da babalarından daha büyük yaşta. Bunun sebebi diyor benim o zaman öldürülmem. Öldürdükten sonra o sırada doğmakta olan birinin içine girdim. Ben oyum. İsterseniz bütün detayları anlatayım. Anlattığı her detay doğru çıkıyor. Aa diyorlar. Reenkarnasyon demek ki doğruymuş. Bak işte bu adam kesin olarak bunu söylüyor. İspatı da kesin. Oğlu da kızları da annesi de aynı şeyleri söylüyorlar. Hatta en gizli şeyleri soruyorlar. Cevapları alıyor adamdan. Adam doğru söylüyor. İşte diyorlar tamam reenkarnasyon ispat edilmiş oldu. Hayır sevgili kardeşlerim, ispat edilmemiş oldu. Orada sadece bir cin var. 3000 yaşına kadar yaşayabilen, hatta 3000 yaşını da aşabilen cinler var. Enerjiden yaratılmış mahluklar. Hazreti Süleyman zamanında yaşayan cin, ifrit, isimli cin hala hayatta. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu muhtevaya dikkatle bakın. Bu insanın içine bir tane cin girmiş. Üç çeşit insan var. Bir, cinlerin hiçbir zaman içine giremeyeceği insanlar. İki, sadece trans haline geldiği zaman içerisine cin girebilen insanlar. Üç, her zaman cinlerin içine girebileceği insanlar. Böyle bir insanın içine bir cin bir gün giriyor. Bazen iki cin, üç cin giriyor. Bu cin o vücuda yavaş yavaş hakimiyet sağlıyor. Sevgili kardeşlerim, cinli bir insanla konuşursanız, eğer cini sizinle konuşmaya ikna edebilirseniz, o kişinin vücudunu kullanarak konuşuyor ama ses çok değişik bir ses olarak çıkıyor. Ve cin samimi ise size çok şeyler söylüyor. İşte bu cin o kişi doğarken girmiş o vücuda. Doğumundan ölümüne kadar geçen sürede neyi yaşamışsa cin de onun içinde her şeyi A'dan Z'ye kadar biliyor. Ondan sonra o kişi ölürken, öldürüldüğü zaman vücudundan ayrılmış, o sırada doğmakta olan başka birinin cesedinin içine cin girmiş. Şimdi de o kişi söylemiyor bunları, cin söylüyor. Şunları şunları gördüm, ben orada yaşadım, o benim karım, bunlar çocuklarım falan falan falan. Hepsi doğru. Hepsi doğru ama o vücutta yaşayan nesne o kişinin nefsi değil. O kişinin içindeki cin. Reenkarnasyon diye bir müessese Kur'an-ı Kerim'de mevcut değil. İki defa Allah Teala'nın hayata döndürmesi, diriltmesi, iki defa da öldürmesi bu şekilde dizayn ediliyor. Dikkat edin. Bir defa doğmak, iki defa dirilmek, iki defa ölmek. Öyleyse muhtevaya bakın sevgili kardeşlerim. Birinci, hayata getiriliş doğumla olur.
bir bebek olarak doğarsınız. Yaşarsınız. Eceliniz geldiği zaman da ölürsünüz. Bu dünyada sadece bir defa yaşayabilirsiniz ve ölürsünüz. Geri kalan olaylar öldüğünüzden sonra cereyan edecektir. Ya da kıyamet günü yaşayanlardan birisiyseniz, kıyamet günü ölürsünüz, hemen dirilirsiniz. Çünkü birinci sure üfürülüşte bütün insanların ölümü, hayatta olan insanların hepsinin ölümü, sonra da zaman geriye doğru döneceği için her birinin kendi zaman aralığında, zamanın kendilerine ulaştığı anda tekrar canlanması söz konusu. Ve iki defa ölümle, ölümle iki defa dirilme. Şimdi bu konunun saçmalıklarına gelin beraberce bir el atalım. Kur'an-ı Kerim her şeyin detayını açık ve kesin şekilde vermiş. Kıyametin nasıl kopacağı, zamanın nasıl geriye döneceği, insanların nasıl ölürken diriltileceği bütün boyutlarıyla anlatılmış. Ve Kur'an-ı Kerim'deki esasları yerlerine oturttuğunuz zaman bir muhteşem tablo görüyorsunuz. İnsan bir defa yaşıyor, doğuyor, dünya üzerinde bir defa yaşıyor, dünya üzerinde ölüyor, dünya üzerinde tekrar dirildiği zaman artık o dünyada yaşama imkanı yok. Dünya yok olmak üzere. Nitekim insanlar dünyayı terk ettiği zaman dünya ayla birleşiyor. İkisi beraber güneşle birleşiyor. Artık dünyada hayat söz konusu değil. Yerçekimi kuvveti her şeyi yok ediyor. İnsanlar mı hiçbir alemde, zahiri alemde, gayb aleminde, cinler, emr alemindeki ruhlar, hepsi ait oldukları yere geri dönüyorlar. Bütün alemler yok oluyor. Ve yalnız cennetle cehennem kalıyor. Berzah alemi de yok. Bütün alemler yok. Zahiri alem yok. Berzah alemi yok. Hepsi yok oluyor. Ve insanlar orada kıyamet günü hayat filmlerini seyrediyorlar. Bu iki defa ölüm, iki defa dirilmeden sonra nefsleri de fizik vücutlarına girmiş olarak hayat filmlerine bakıyorlar. Ve insanların gidecekleri yer cennet veya cehennem olacak. Ama ilk gidiş mutlaka cehenneme. İki şekilde giriş var cehenneme. Ya cennete girecek olan birisidir, cehennemin şeffaf kapılarından uçarak girer. O kapılar onların girişine hiçbir engel koymaz. Ama diğerleri o şeffaf kapılara ulaştığı zaman cehennem bekçileri kapıyı yukarıya doğru kaldırırlar. Sadece başlarının geçebileceği bir standartta insanlar cehenneme sürünerek girmek mecburiyetindedirler, cehennemde kalacak olanlar. Onların kulaklarında vakra vardır. Kalplerinde ekinet vardır. Gözlerinde hicab-ı müstüre vardır. Görme, işitme ve idrak etme hastaları kapalıdır. Cehennemdeki elektronik sistemler bu standarda yapılmıştır. Öyle olarak gelenler derhal bellidir. Onlara asla geçirken bir kapı söz konusu değildir. Oradan biz de uçmak isteyelim diye kafalarını duvarlara vuranlar böyle bir şeyin mümkün olmadığını göreceklerdir. Onlar bu işte kendilerini zorlarlarken başka insanlar o şeffaf kapılardan içeri uçarak rahat rahat girebilmektedirler. Sevgili kardeşlerim, şimdi düşünelim, gelin sizinle beraber. O bir tek vücudunuz var ya, işte o vücudunuz ya cehennemde sonsuza kadar cezalandırılacak, sonradan vücuda gelen aynı yaşlarda ikinci defa diriltildiniz ya, o zaman aynı yaşta olarak diriltileceksiniz, birinci özelliğiniz. Bir de enerji bedeni olarak yaratılacaksınız, ikinci özelliğiniz. Sizinle beraber nefsiniz de olacak, üçüncü özelliğiniz. Sonsuza kadar yaşayacaksınız,
Eğer cehennemdeki bir kişi söz konusuysa o ebediyen cehennemde kalacak. Cennetteki bir kişi söz konusuysa o da ebediyen cennette kalacak. Ne cehennemden çıkıp cennete girmek var, ne de cennetten çıkıp cehenneme girmek var. Palavralarla, masallarla avunmayın. Kur'an-ı Kerim tam 29 tane ayeti kerimede cehenneme giren bir kişinin asla oradan çıkamayacağını ifade ediyor. Cennet için de aynı şey söz konusu. Cennete giren kişi de asla oradan çıkamayacak değil, çıkmayacak tabii. Çıkmak istemez. Hiç kimse cennetten çıkıp da cehenneme gitmeyi istemeyecektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her şey en güzel şekilde dizayn edilmiş Allah-u Teala'dan. Şimdi böyle bir maskaralığın, palavranın gerçekleştiğini düşünün. Bir kişi ömrü boyunca binlerce bir ruh, binlerce vücutta yaşamış. Öyle bir şeyi kabul edelim. Bu ruhun içinde olması lazım o kişinin. Nefs diyoruz zaten adına. Nefs binlerce kişinin içinde yaşamış. Ama bir tanesine girebilir sadece. Geri kalan o 100 kişi, 100 tane ceset nefsleri o vücuda girmeden mi gidecekler? Nefs cezasını görmeyecek mi? Ya da hepsi kavga ediyorlar. Hayır, bu vücut benim, senin diye bütün vücutlar kavga ediyorlar o nefse sahip çıkmak için. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki cehennemi biz yarattık diyor. Müminin suresinin 102. ayet-i kerimesinde diyor ki kimin kıyamet günü mizanlarımızı kurarız? Kimin sevapları günahlarından fazlaysa onların gireceği yer cennettir, ebediyen kalmak üzere. Müminin 103. Kimin de günahları sevaplarından fazlaysa onlar hüsranlı olanlardır. Gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen cehennemde kalacaklardır diyor Allah Teala. Ve söylediğimiz gibi 29 tane ayet-i kerime cehenneme giren bir kişinin cehennemden çıkmasının imkansız olduğunu söylüyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala cehennemden bahsediyor. Araf 179'da biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık diyor. Onların gözleri vardır, görmezler. Kulakları vardır, işitmezler. Kalpleri vardır, idrak etmezler. Onlar hayvanlar gibidirler. Hayır, hayvanlardan daha çok daha diyor. Ne diyor, ne diyor Allah Teala? Biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık diyor. Öyleyse insanların çoğu cehenneme girecek. Halbuki İblis iddia ediyor ki hayır, hiç kimse cehenneme girmeyecek. Allah kıyameti kopardığı zaman bütün insanlar ruhlarını diyor İblis. Halbuki nefsler söz konusu. Nefslerini tamamen düzeltmiş, değişmiş, cennetlik olmuş olacak zaten diyor. Sevgili kardeşlerim, hangi açıdan baksanız her tarafı palavra. Ve de zaten reenkarnasyonu, işte bu iki defa öldürmek, iki defa diriltmek sebebiyle reenkarnasyon vardır iddiası. Bu Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ini hiç bilmeyen insanların, profesörlerin iddialarından kaynaklanıyor. Bunlar şeytanla işbirliği yapan başka profesörlerle temastalar. Ve neticede bir sürü palavrayla adamlar karşımıza çıkıyorlar. Ve de diyorlar ki ben çıplak nezirim. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine ibret alınacak güzelliklerle dolu ki bu zavallı insanlar yalan söylediklerinin anlaşılmayacağını mı zannediyorlar? Hem doğru mutlaka tespit edilir kesin şekilde, hem de yalan. Öyleyse
bir muhtevaya dikkatle bakın. Kur'an-ı Kerim'in ışığı altında meselelere baktığınız zaman olay bütün muhtevasıyla görünür. Öyleyse reenkarnasyon diye bir müessese asla Kur'an-ı Kerim'de yoktur. Kur'an-ı Kerim reenkarnasyona geçit vermez. Reenkarnasyon Budizm'de olan bir müessese, Budizm'in de çeşitli bölümleri var. Bir kısmında bunun olmadığını düşünüyoruz. Ama dinin ne olduğunu bilmeyen, Allah ile hiçbir irtibatı olmayan, ondan hiçbir şey öğrenmemiş olan insanlar, din alimleri olarak tanıtıyorlar kendilerini. Sevgili kardeşlerim, okullarda dinin bütününü öğrenemezsiniz. İşte bugün okullarda din öğretiliyor. O öğretilen dinin profesörleri, din profesörleri reenkarnasyon vardır diyor adam. Ve yalan söylüyor. Kur'an-ı Kerim'e uygun bir tarafı yok. O onu söylediğiniz zaman peki hadi nasıl olacakmış bu, herkes cennete girecekmiş dediğiniz zaman orada verebileceği bir cevap yok. Ama onlardan birisi gibi bir iddianın sahibi kozmik şuurdan bahsediyor ve Illuminati'nin söylediği şeyleri tekrar ediyor. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de neyi söylüyorsa doğru olan sadece odur. Biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık diyorsa Allah Teala, 29 tane ayet-i kerimede cehenneme giren bir daha cehennemden çıkamaz, mutlaka cehennemde kalır, cennete girmesi söz konusu değildir diyorsa, insanların bir kısmının cehenneme gireceği kesinse, o zaman şeytanın bu palavrasına nasıl inanıyorlar ki bu saftirikler? Açık ve kesin bir şekilde Allah Teala öyle söylüyor, insanların çoğu cehenneme girecek ve oradan çıkamayacaktır diyor, ebediyen orada kalacaklardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görüyorsunuz ki Kur'an-ı Kerim reenkarnasyona geçit vermiyor. Böyle bir müessese Kur'an-ı Kerim'de geçerliliğini muhafaza edemez. Böylece bu akşamki reenkarnasyon konusundaki sohbetimiz de inşallah sona eriyor. Sevgili kardeşlerim, her şeyi bir kenara bırakın, Kur'an'a sımsıkı sarılın. Kurtarıcınız Kur'an'dır. Dünyadaki bütün ilimlerin ötesi oradadır. Kur'an-ı Kerim tam bir ilim ve ilmin ötesinin kitabıdır. Her çağa göre ilim yenilikler ihtiva eder. Ama Kur'an-ı Kerim her şeyi muhtevidir. Tekamülün bütün safhalarını ve en üst ucunu da muhtevidir. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as salavat. Allah'ıma salavat.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya hamd ederiz, şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde bizleri birlikte kıldı. Konumuz bir makam, salah makamı. Velayetin, evliyalık müessesesinin en yüksek makamı salah makamıdır. Onun ötesinde ancak risalet ve nübüvvet söz konusudur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir insan salah makamına nasıl ulaşır? 28 basamaklık bir İslam merdiveninde salah makamının yeri neresidir? Kısa bir geçiş yapalım. Birinci basamakta olaylar yaşanır. İkinci basamakta olaylar değerlendirilir ve kişi o olaylar dizisi karşısındaki davranışını her hareketiyle ortaya koyar. Ve bu noktada bir seçim söz konusu olacaktır. Sadece Allah'a ulaşmayı dilememekle kalmayıp başka insanların da Allah'a ulaşmayı dilemesine mani olan, Allah'a ulaşmasına mani olan insanlar sadece onlar seçilmezler. Geri kalanların hepsi seçilirler. Bu seçilenlerden kim Allah'a ruhunu ölmeden evvel ulaştırmayı dilerse sadece onlar üçüncü basamağa geçebilir. Geri kalanlar insanların %80'inden %90'ından fazlasıdır ve birinci ve ikinci basamaklarda, ikinci basamakta kalırlar. İnsanların, o seçilenlerin de %10'undan daha azı Allah'a ulaşmayı diler. Kurtulabilenler de sadece o kadardır. Geri kalanlar ne yazık ki hep cehenneme gidecek olanlar. Sevgili kardeşlerim, işte öyle bir zamanda yaşıyoruz ki Allah'a ulaşmayı dilemek unutulmuş. Biz Allah'a ulaşmayı dileyenlere bakalım. Üçüncü basamakta kişi Allah'a ulaşmayı diler. Dördüncü basamakta Allah o kişinin üzerinde rahim esmasını tecelli eder. Beşinci, altıncı ve yedinci basamaklarda Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün insanların kör olan gözleri, sağır olan kulakları, idraksiz olan kalpleri ve görmeyen görme hastaları, işitmeyen işitme hastaları, idrak etmeyen kalp hastaları hep açılır. Kör, sağır ve dilsiz olan bu kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah'ın özel ihtimamıyla karşılaşır. Allah onu muhteşem bir dizayn içerisinde bu unsurlarla teçhiz eder. Kör, sağır ve dilsiz olan kişi işiten, idrak eden ve gören birisi olur. İrşat makamını irşat makamı olarak gören, onun sözlerini irşat makamının sözleri olarak işiten ve kalbine indirerek onları idrak eden kişi olur. İşte böyle bir kişinin üzerine Allah Teala ulaşır kalbine, kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. Ondan sonra o kişinin göğsünü yarar, göğsünden kalbine bir nur yolu açar. Ve kişi zikir yaptığı zaman Allah'tan gelen rahmetle faz o kişinin göğsüne gelir, göğsünden kalbine ulaşır, nefsinin kalbine. Ama nefsin kalbine rahmetle faz ikisi birden giremezler. Sadece rahmet nuru girer. Bunun sebebi Allah'ın rahim esmasının mahsulü olan rahmet nurunun bir ispat vasıtası olarak o kişinin kalbine girmesidir. Allah'ın Rahman esması
herkes için geçerlidir. Ama rahim esması rahmet nurunu gönderen esmadır. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiçbir zaman o kişinin kalbine Allah'ın rahmeti gelmez. O kişi ne kadar Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye anarsa ansın, o kişinin kalbine Allah'ın rahmeti ve fazlı gelmez. Gelmesi mümkün değildir. Öyleyse bir bilgisayar devamlı Allah kelimesini tekrar ediyor. Oraya Allah'ın rahmeti ve fazlı gelir mi? Hayır, gelmez. Bir teyp Allah'ın ismini tekrar ediyor. Oraya Allah'ın rahmeti fazla gelir mi? Gelmez. Öyleyse Allah'ın rahmeti ve fazla o kişinin kalbine ulaşır. Kalbinin içine giren %2 nispetindeki rahmet nuru o kişiyi huşu sahibi yapar. Huşu sahibi olunca Allah'tan mürşidini ister. Mutlaka Allah ona mürşidini gösterir. Kişi tabi olur. 14. basamak. Tabi olduğu zaman devrimin imamının ruhu başın üzerine gelir, yerleşir. O kişinin ruhu vücudundan ayrılır. Allah'a doğru sırat-ı müstakim üzerinden yola çıkar. Diğer bütün yükselenlerle birlikte. Ve o kişinin fizik vücudu, o kişinin nefsi, daha evvel nefs geliyor, nefs tezkiyesine başlar. Yani Allah'ın zikriyle o kişinin kalbine Allah'ın rahmeti fazlı ve rahmeti salavatı, 4 tane nur girer. Rahmetle faz, 1. ikili, rahmetle salavat, 2. ikili. 4 tane nur girer o kişinin kalbine. Bu kalbe giren nurlardan bir kısmı mürşidine ulaştığı zaman Allah Teala o kişinin kalbine imanı yazacağı için iman kelimesi de bir manyetik alan sahibi olduğu için geri gelen nurlardan fazıllar iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlar. Bu toplanma ilk %7'de ruh nefsin tezkiyesine paralel olarak Allah'a ulaşacağı için ilk %7 fazıl birikiminde ruh 1. gök katına, 2., 3., 4., 5., 6., 7. nur birikimlerinde, fazıl birikimlerinde ruh 7. gök katına çıkar ve 7. gök katının 7 tane alemini geçerek indi ilahiye ulaşır. İndi ilahinin en yüksek noktasında Sitre-i Müntaha isimli ağaç vardır, en üstteki ağaç. O ağacın bulunduğu noktadan Allah'a yükselir. O kişinin ruhu Allah'a yükselir ve Allah'ın zatına ulaşır ve Allah'ın zatında yok olur. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah'ın bütün güzellikleri bu dizayn içindedir. Ruh Allah'ın zatına ulaşınca Allah'ın zatında yok olur. Burası söz konusu olan yedi makamdan, ki biz bu akşam sizlere yedincisini inşallah detaylı olarak anlatacağız. Birinci makamdır fena fillah makamı. Fena yok olmak demek, fi içinde Allah. Allah'ın içinde Allah'ın zatında ruhun yok olması olayı da burada karşı karşıyayız. O kişinin ruhu Allah'ın zatında yok oluyor. Aslında o kişinin ruhu Allah'ın ruhudur. Çünkü Allah Teala secde 9'da biz ona ruhumuzdan üfürdük diyor. Allah'ın ruhunu Allah bize üfürüyor ve onun ruhunu gene sahibi olan Allah'a iade ediyoruz hepimiz. Ruh Allah'a ulaşınca 21. basamak, Allah'ın zatında yok olması, fena makamının sahibi olmak 22. basamak. 23. basamakta kişiye Allah Teala bir taht ihsan ediyor. O tahtta baki oluyor o kişinin ruhu. Sonra o kişinin zikri günün yarısını aşıyor. Kişi
bu noktada zahit oluyor. Sonra nefsinin kalbindeki nurlar %80'i geçiyor ve kişi fizik vücudunda Allah'a teslim ediyor. Çünkü fizik vücut nefsinin kalbindeki nurların %80'i geçtiği zaman artık net olarak Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir hüviyet taşır. Bu noktadan sonra o kişinin ulaşacağı yer daimi zikirdir. Kim daimi zikre ulaşırsa o kişi ulelbap makamındadır ve özellikler kazanır. Birinci özelliği daimi zikrin sahibi olmaktır. İkinci özelliği bu sebeple nefsinin kalbinin sadece nurlara dolmasıdır. Bunların %98'i fazıldır, %2'si de rahmettir. İkinci özellik. Kalbin nurlarla %100 dolması. Üçüncü özellik, o kişinin kalp gözünün açılması. Dördüncü özellik, o kişinin kalp gözünün açılması. Yani Allah-u Teala bu noktadan itibaren o kişinin kalp gözüne dilediğini gösterir ve onun hakkında bilgi verir. Kur'an ayetlerini öğretir. Ayetler hakkında Allah bilgi verir. Bu noktadan itibaren kişi üç vasıf şartına sahip olur. Bir, ehli tezekkürdür. İki, ehli hayırdır. Üç, ehli hükümdür veya ehli hikmettir. Neden ehli tezekkürdür? Her an Allah-u Teala ile her konuyu müzakere etmek, tezekkür etmek imkanının sahibi olduğu için ehli tezekkürdür. Neden ehli hayırdır? Daimi zikrin sahibi olduğu için her an derecat kazanmaktadır. Derecat kazanan her olay hayırdır. Bu kişi ehli hayırdır. Neden ehli hükümdür veya hikmettir? İkisi de geçerlidir bu noktada. Aynı kökten geliyor zaten. Kişi ayetlere baktığı zaman onların 28 basamaktan hangisine ait olduğunu bir çırpıda ortaya koyar. Bu sebeple ehli hikmettir. Öbür taraftan bu kişi hakem veya hakim olduğu zaman verdiği kararlarda mutlaka Allah'a sorarak karar vereceği için doğruyu ifade edecektir. Bu sebeple ehli hükümdür. Allah'ın hükmünü verecektir. İşte bu nokta kendisinden sonraki bir yeni noktaya ulaştıracaktır kişiyi. Burada yerlerin melekutu gösterilir. Göklerin melekutu gösterilmeye başlandığı noktadan itibaren kişi ihlas makamındadır. Ve ihlas makamının sonunda kişi irşad olacaktır. İrşad olması dediğinde alabileceği bütün muhtevayı bu noktada almış olacaktır kişi. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir noktada kişi göğün bütün katlarını görür. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlar ve yedinci katın 7 tane alemi, onların hepsini görür kişi. En son gördüğü yer Sitretül Müntehadır. Gördüğü zaman salah makamına geçmiştir. Gördüğü zaman tövbe-i nasuh'a davet edilir kişi. Tövbe-i nasuh salah makamının remzidir. Kim tövbe-i nasuh'a davet edilmişse Allah-u Teala tarafından, o Allah'ın söylediklerini kelime kelime tekrar eder. İşte burası ihlas makamının bittiğini, salah makamına adım atıldığını ifade eder. Tahrim suresi 8. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor. Öyle bir tövbe ile tövbe edin ki bu tövbeyi nasuh olsun. Nasuh tövbesi olsun. Öyle bir tövbeyle tövbe edin ki bu nasuh tövbesi olsun. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Nasuh tövbesi. Nesh edilmeyen
mensuh olmayan, değişmeyen bir tövbe. Yerine yeni bir tövbenin gelemeyeceği son tövbe. İlkin kişi tövbeyi istiğfarda bulunarak Allah'ın yoluna girer. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi dilediği zaman ilk tövbesini yapar. Allah'ın huzurunda Allah'a tövbe eder. Bu Allah'a karşı kişinin başlangıç tövbesidir. Günahlarından arınmak için, günahların affedilmesi için Allah'a müracaat eder. 14. basamakta mürşidinin önünde tövbe eder. Aslında birinci tövbe, yani günahların affını her günah işleyen kişi devamlı Allah-u Teala'ya müracaat ederek hep söyler. Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlar da Allah-u Teala'dan ilk tövbeyi yaparlar. İlk tövbeyi yapanlar, yani günahların affını dileyenler bütün insanlardır. Bu konunun başlangıcı, hatta ondan evvelki kademeyi ifade eder. Ama Allah'a ulaşmayı dileyenler mürşitlerine ulaşınca tövbeyle ulaşırlar. Allah-u Teala'nın huzurunda günahları için tövbe ederek mürşitlerine tabi olurlar. Bu tabiyet 14. basamakta gerçekleşir. İkinci tövbedir. Üçüncü tövbe ise Salah makamında 28 basamaklı İslam merdiveninin ya da kainatın yegane dininin 28 basamağının 28.sinde gerçekleşir. İşte orada sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, 28. basamakta Allah-u Teala tövbe-i nasuh'tan bahsediyor. Öyle bir tövbeyle tövbe edin ki bu tövbe nasuh veya mensuh olmasın. Değişmeyen bir tövbe, yerine yenisi gelmeyecek olan bir tövbe. Böyle bir tövbenin yapılabilmesi için nefsin bütün afetlerinin yok olması lazımdır. Daha ulu'l-elbab makamında afetler yok olmuştur. Salah makamın, ihlas makamında bu tövbe, bu günahlar tamamen yok olduktan sonra kişinin 7 mertebe kalbindeki bütün afetler yok olduktan sonra 7 mertebe kalbi müzeyyen olur. Ve kişi yerlerin melekutunu görür. Ulu'l-elbab makamında, İhlas makamında göklerin melekutunu görür. 7 defa daha müzeyyen olur. Ama bir kişinin irşat makamına tayin edilebilmesi için 19 mertebe kalbinin müzeyyen olması lazım. Burası 14. mertebe müzeyyen oluştur. İşte 15.si o kişinin tövbe-i nasuha davetidir. Davet alan kişi Allah'ın söylediği kelimeleri birer birer tekrar ederek tövbe-i nasuhunu tamamlar. Allah Teala bu konuda diyor ki öyle bir tövbeyle tövbe edin ki bu tövbeyi nasuh olsun. O gün Allah nebileriyle beraber olanları utandırmayacaktır. Mahzun etmeyecektir. Onlar nurları önlerinde ve sağlarında olarak yürürler. Ve Ya Rabbi derler, bizim günahlarımızı mağfiret et. Günahlarımızı bağışla ve günahlarımızı mağfiret et. İşte bu noktada
ve nurumuzu tamamla derler. Günahlarımızı ört, günahlarımızı sevaba çevirir ve yani bize mağfiret et. Ve nurumuzu tamamla. Hepsi burada gerçekleşir. Allah Teala o kişiyi irşad etmiştir. Hücurat suresinin 12. ayet-i kerimesinde 14. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala affedersin 7. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki ey sahabe biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o Resul sizin söylediklerinizi yerine getirseydi, yani Allah'ın söylediklerini değil de sizin söylediklerinizi yerine getirseydi, bundan çok zarar görürdünüz. Ama Allah size imanı sevdirdi, fıskı, küfrü, isyanı kirih gösterdi. Ve hepinizin kalplerine yazdığı iman kelimesiyle kalplerinizi müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala. İrşad olanlardır diyor. Bütün sahabe irşad olmuşlar. İşte Tahrim suresinin bu 8. ayet-i kerimesi gereğince Allah Teala salah makamına ulaşan kişinin yani tövbe-i nasuha davet ettiği kişinin tövbe-i nasuhtan sonra günahlarını örtüyor. O kişinin bütün günahları Allah-u Teala tarafından örtülüyor. Başka nerede örtülmüştü? Allah'a ulaşmayı dilediği zaman bütün günahları gene örtülmüştü. İşte şimdi bir defa daha örtülüyor. Ve bu örtülme salah makamının ikinci kademesini ifade eder. Kişinin günahları örtüldü. Sonra sevgili kardeşlerim, o kişinin Allah-u Teala başının üzerine salah nurunu verir. O kişinin başının üzerine Allah-u Teala salah nurunu vermeden önce o kişinin başının üzerinde zaten bir nur vardı. Devrin imamının ruhu daha mürşidine tabi olduğu anda Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesi gereğince o kişinin başının üzerine gelip yerleşmişti. Hatırlayacaksınız ayet-i kerimeyi. Allah-u Teala diyordu ki dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah kullarından layık olanların üzerine Allah'ın emrinden nur gönderir. Ruh gönderir. O kişinin Allah'a milaki olma gününün, yevmit telakının geldiğini haber vermek için. O kişinin başının üzerine gelir devrin imamın ruhu ve o kişiye der ki, o kişinin ruhuna senin Allah'a ulaşma günün geldi. Bu görevi biz devralıyoruz. Bu fizik vücudun ruhu, biz olacağız üzerindeki ruh. Sen Allah'a geri dönme günün geldi. Ait olduğun yere dönecek olan bir emanettin. İşte sahibine
ait olduğun yere geri dönmen emrolundu. Ruh, bizim ruhumuz, daha doğrusu Allah'ın ruhu bizim vücudumuzu terk eder, Allah'a doğru yola çıkar. Biliyorsunuz seyri sülük olayını. 7 tane gök katını birer birer geçtikten sonra artan zikre paralel olarak bir gün Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın ruhu Allah'a geri dönmüştür. Emanet Allah'a ulaşmıştır. Peki başımızın üzerine gelen bu ruhun özelliği ne? Onun başının üzerinde salah nuru var. Devrin imamının başının üzerinde salah nuru var. İşte bu sebeple salah makamının kişinin başının üzerinde zaten bir nur var. O başının üstünde bir nur. Allah Teala bu noktada o kişiye salah nuru da veriyor. Salah nuru da sağ omuzun üzerinde bir nur olarak devreye giriyor. İşte bu sebeple Allah Teala Tahrim Suresi'nin 8. ayet-i kerimesinde onlar nurları önlerinde ve sağlarında olarak yürürler ve ya Rabbi derler, nurumuzu tamamla. Bu kişinin başının üzerine Allah Teala'nın nur koyması, devrin imamının ruhunun o kişinin başının üzerine gelmesiyle oluşur. Geldiği zaman nuruyla beraber gelir. O kişiyi aydınlatır ve bütün zulmani ilimlerden korur. Devrin imamın ruhu başının üzerine gelen hiç kimse şeytanın büyüsüne muhatap olmaz. Şeytanın büyüsü, hüddamı, zulmani ilimlerin hiçbirisi bu kişiye tesir edemez. Şeytanın da tesir etmesi mümkün değildir. Hangi açıdan? Yapacağı, onun vasıtasıyla yapılacak olan büyüler açısından, onun vasıtasıyla gönderilecek olan hüddam açısından mümkün değildir. Başın üzerine devrin imamının ruhu geldikten sonra kişiyi Allah'a ulaşıncaya kadar Allah şeytanın her türlü saldırısından korur. Burada da salah makamında da başının üzerine gelen ikinci ruh, birinci nur ve daha sonra bir üçüncü nur oluşur. Birinci nur 14. basamakta mürşidine tabi olduğu zaman başının üzerine gelir. İkinci nur salah makamında kişiye verilir. Üçüncü nur da gene salah makamında verilir. İkinci nurun verilme kademesi, birinci kademede söz konusu olan o kişinin tövbe-i nasuha davet edilmesiydi. Birinci konu. İkinci konu

Salah makamında o kişinin günahlarının örtülmesiydi. Üçüncüsü de, üçüncü kademede o kişinin başının üzerine salah nuru veriliyordu Allah Teala tarafından. Böylece bu da sağdaki nur olduğu için onlar nurları sağlarında ve yanlarında olarak yürürler ve derler ki Allah Teala ya Rabbi bizim nurumuzu tamamla. Bundan sonra hemen nur tamamlanır mı? Hayır, tamamlanmaz. Bundan sonraki olay Allah'ın o kişinin bütün günahlarını örttükten sonra sevaba çevirmesi söz konusudur. Bütün bu günahlar o kişinin mürşide tabiyetinden sonra işlediği günahlardır. Böyle bir dizaynda o kişi için günahların ikinci defa örtülmesinin söz konusu olmasını ifade eder. Ve burası salah makamının dördüncü kademesidir. Bundan sonra ne olur? O kişinin Allah-u Teala iradesini teslim olur. İrade Allah'a teslim olur ve kişinin zikri tesbihe dönüşür.

Böylece Allah ile olan ilişkilerimizde bu noktada artık kişinin iradesiyle yaptığı bir zikir olayı, zaten kişi çoktan beri daimi zikirdedir. Ulu'l-Elbab makamından beri daimi zikirdedir. Buradaki zikir olayı artık zikir değildir. Allah-u Teala'nın iradesini teslim aldığı için bu noktadan itibaren görevi tesbihtir. Gene zikir yapar. Yani Allah kelimesini tekrar eder. Ama artık kendi iradesiyle değil, ilahi irade ona yaptıracaktır. Bu sebeple yaptığın zikir, zikir adını almaz. Bunun adı tesbihtir. Ne zaman Allah-u Teala kişinin iradesini teslim alırsa, o noktadan itibaren o kişiye devamlı emirler verecektir. O kişi bütün bu emirleri ard arda gerçekleştirecektir. Ve Allah-u Teala devamlı emir verecektir. Kişi de devamlı emirleri realize edecektir. Dikkat edin, kişi bu noktadan itibaren iradesi Allah-u Teala tarafından teslim alındığı için kendi iradesiyle bir şeyi yapmayacaktır. Emirler daima Allah-u Teala'dan gelecektir. İşte bu kişi Allah'ın indinde gerçek bir mürşit olmuştur. İrşad makamına tayin edilen bir mürşit. İşte sahabeye bakıyoruz. Acaba bütün sahabe irşad makamının sahibi olmuşlar mı? İradelerini Allah'a teslim etmişler mi? Mürşit olmuşlar mı? Bakıyoruz ki evet, olmuşlar. İşte Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi. Diyor ki Allah Teala o sabikun el-ebelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirinden de, bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Hem ensar hem muhacirin, hem de ensara ve muhacirine tabi olanlardan bahsediyor Allah Teala. Öyleyse bundan 14 asır evvel ister ensar olsun ister muhacirin bütün sahabeye tabi olunmuş. Hepsi irşat makamının sahipleri. Bu Allah Teala tarafından Kur'an-ı Kerim'in başka ayetlerinde de yer alıyor. Allah Teala başka bir ayetinde buyuruyor ki Allah'a teslim olup da Fussilet suresi 33-34

da teslim olmuşlar. Çünkü Allah'ı gördükleri kesin. İşte Allah Teala buyuruyor ki Bakara 208'de Habibim diyor de ki ben ve bana tabi olanlar bizim hepimizin basiret üzere yani Allah'ı kalp gözümüze görerek Allah'a davet ettiğimiz yol işte bu sırat-ı müstakimdir. Ne diyor Allah Teala orada? Ben ve bana tabi olanların Allah'ı görerek Allah'a davet ettikleri yol. Bu ayet-i kerimede Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olan sahabenin Allah'ı gördüklerini söylüyor. Yani Allah'ın zatını görebilmek salah makamında gerçekleşen bir vetiredir. Ve sadece onlar Allah'ın zatını görürler. Allah'ın zatını görmek kalp gözüyle görülebilir ancak baş gözüyle görülemez. Hazreti Musa ne kadar uğraşmış baş gözüyle görmeye. Ama görememiş. Baş gözü Allah'ı görmeye tahammül edemez. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem değil sadece bütün sahabe basiret üzere Allah'ı gördüler. Ve sahabenin kim olduğu da bu ayette açıklanıyor. Ben ve bana tabi olanlar diyor. Sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde yaşayanlardan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ihsanla tabi olanları ifade eder. İşte bu ihsanla tabiyeti aynı zamanda tabi'in sahabeden tövbe alarak gerçekleştirmiş. Tebe-i tabi'in de tabi'ine tabi olmuşlar. Öyleyse görülüyor ki Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde bütün sahabe irşat makamının sahibi olmuşlar. Şimdi sahabeye bakıyoruz. Allah'ın zatını gördülerse Allah'a iradelerini teslim etmişler mi? Etmişler. Allah'a teslim olup da Allah'a çağırandan daha güzel sözlü kim vardır diyor Allah Teala. Peki hepsi Allah'a davet ediyor muydu? İşte sırat-ı müstakime davet eden Allah Teala sırat-ı müstakim üzerinden Allah'a davet eden sahabeden bahsediyor. Tüm sahabe Allah'a davet ediyordu.

Öyleyse Fuzuli Suresinin 33. ayet-i kerimesinden sonra ne diyor Allah Teala? Hiç diyor Allah Teala, Allah ile olan ilişkisinde kendisine kötü muamele eden kişiye bile iyi davranan kişi başkalarıyla kıyas olunur mu diyor. Siz de diyor onlar gibi yapın. Size kötü davranıldığı zaman siz onlara iyilikle davranın, kötülüğe iyilikle mukabele edin. Ve 35. ayette de kötülüğe iyilikle mukabele edenler, onlardan bahsediyor Allah Teala. Kötülüğe iyilikle mukabele edenler. İşte şimdi bakıyoruz, sahabe kötülüğe iyilikle mukabele ediyordu. Ali İmran suresinin 119. ayet-i kerimesi.

içinde Allah-u Teala açık olarak söylüyor bunu. Diyor ki Ali İmran 119'da onlar size buğz ettikleri halde siz onlara karşı gene de muhabbet beslersiniz. Çünkü siz Kur'an'ın bütününe iman edersiniz diyor Allah Teala. Kur'an'ın bütününe iman eden sahabe. Peki onlar sahabeye karşı kötü davranınca sahabe ne yapıyormuş onlara? Kötülüğe iyilikle mukabele ediyormuş. Siz onlara gene de muhabbet beslersiniz diyor Allah Teala. Peki sahabe Allah'a teslim olmuş mu? Hepsi teslim olmuşlar. Gördük ki bütün sahabe Allah'a teslim olmuşlar. Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesi. Allah'a teslim olup da ve kalp gözüyle Allah'ı görerek Allah'ı çağırandan daha güzel sözlü kim vardır? Allah'a çağırandan diyor bütün sahabe hep Allah'a çağırıyorlarmış. Öyleyse bu ayet-i kerime dizisi de sahabenin mürşit olduğunu kesin olarak ispat ediyor sevgili kardeşlerim. Öyleyse sahabenin irşat makamının sahibi olduğu kesin. Allah Teala Ali İmran suresinin 104. ayet-i kerimesinde diyor ki aranızdan münkerden nehyeden ve marufla irfanla emreden bir topluluk oluşsun diyor sahabe için. Ali İmran 110'da da diyor ki artık siz münkerden nehyeden ve marufla emreden bir topluluk oluşturdunuz. Bir topluluk oldunuz diyor. Bütün sahabe irşat makamının sahibi olmuşlar. Hakkı tukatihi takva. Yani irşat makamının sahibi olunan teslimi külliyle teslimin neticesi burada mı? Evet. Bütün sahabe hakkı tukatihi takvayla Allah'a iradelerini de Allah'a teslim etmiş ve hakkı tukatihi takvanın sahibi olmuşlar. Üzerimize farz mı? Farz. Ali İmran suresi 102. ayet-i kerimesinde o hakkıyla hakkı tukatihi takva sahipleri nasıl takva sahibi olmuşsa siz de diyor, bütün insanlara hitap ediyor, öyle takvanın sahibi olun. Bu da üzerimize farz ve bundan 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a bu teslimi külliyle teslim olmuşlardı. Hakka tukatihi takvanın, bir hakkın takvanın, hakkul yakin takvasının sahibi olmuşlardı. Burası salah makamının 5. kademesidir. Bütün insanlara açık olan kademeler buraya kadar da 28 basamağın 5. kademesine kadar. Bunun ötesinde 2 kademe daha var. Birisi kavim resullerinin kademesi, ikincisi de devrin imamlarının kademesi. Kavim resulleri nebi olmayan resullerdir. Her kavimde vardırlar. Bütün kavimlerdeki resuller şu anda da mevcuttur. Dünyada ne kadar kavim varsa o kavimlerin içinde şu anda Allah'ın bir resulü mutlak olarak vazife yapıyor. Bütün kavimlerde. İşte salah makamının 5. kademesi bu kavim resullerine aittir. Müminin suresinin 44. ayet-i kerimesinde
Allah Teala buyuruyor ki biz bütün kavimlere resul göndereceğiz. Bütün kavimlere diyor. Bütün kavimlere resul göndeririz. Hangi kavimlere resul gönderdiysek hepsi resullerini inkar ettiler diyor Allah Teala. Hiç istisnası olmamış sevgili kardeşlerim. Hangi kavme Allah Teala resul gönderdiyse ki bütün kavimlere göndermiş ve ard arda göndermiş. Öyleyse kıyamete kadar ard arda bütün kavimlere Allah'ın Resulleri gelecek. İşte bu Resullerin kademesi Selam makamının 6. kademesidir. Bir de Nebiler var. Nebiler Selam makamının 7. kademesinin sahipleridir. Kavim Resulleri de Nebiler de adın cennetlerine gireceklerdir. Adın cennetlerinin sadece 7. kattaki bu cennetin 2 kapısı vardır. 8 tane cennet kapısından zaten Yunus da bahsediyor. 8 cennetin kapısı diyor. 7 cennetin demiyor oysa ki 7 tane cennet katı var. 7 tane kapı olması lazım. Hayır. Kavim Resulleri 1. kapıdan giriyorlar. Ve orası kavim Resullerine ait. 8. cennet kapısı devrin imamlarına ve Nebilere ait. Devrin imamları, Nebiler var ise mutlaka daima bir Nebi bulunur. Yani huzur namazının imamı daima bir tek kişidir. O imam huzur namazının imamıdır. Ve Nebi varsa mutlaka o nebi mutlaka huzur namazının imamıdır. Tek bir nebi olur, o da huzur namazının imamıdır. Ama biliyoruz ki huzur namazının imamları arasında fetret devri olamaz. Allah'ın huzurunda kılınan namaz hiçbir devre kılınmamazlık edemez. Her gün 7 vakit namaz Allah'ın huzurunda mutlaka oradaki ruhlar tarafından kılınır. Şu anda da o orada Allah'ın ruhları ve huzur namazının imamı görev yapıyor. Öyleyse Hazreti Musa'dan yüzlerce sene sonra gelmiş Hazreti İsa. Hazreti İsa'dan 600 sene sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gelmiş ve onun yaşadığı devirden bu tarafa 1400 sene geçmiş. Hazreti İsa ile Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem arasındaki 600 senede başka bir nebi gelmemiş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bu tarafa 1400 sene geçmiş. Nebi gelmesi mümkün değil. Bugün de yok nebi, yani peygamber. Kıyamete kadar da peygamber olmayacak artık. Hep huzur namazını kavim resullerinden seçilmiş olan bir tanesi eda edecek. İşte Allah Teala kavim resullerinden seçtiği huzur namazının imamlarından bahsediyor. Secde suresi 24. ayet-i kerime. Diyor ki ve cealna minhum eymeten yehtune bi emrina lemma saberu ve kanu bi ayatina yukunun. Onlardan, insanlardan imamlar kıldık diyor. Onları imamlar kıldık demiyor. Peygamberleri imamlar kıldık demiyor. Ama Enbiya suresinde 73. ayet-i kerimesinde Allah Teala Enbiya 72'de bahsettiği peygamberlerin hüviyetini söylüyor. Onları imamlar kıldık diyor Allah Teala. Huzur namazının imamları kıldık diyor. Onlardan değil, onları. Her peygamber kendi yaşadığı devirde mutlaka huzur namazının imamıdır. Son peygamber imam Hazreti Muhammed Mustafa
sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. 1400 sene evvel huzur namazının imamı oydu. Ondan 600 sene evvel Hazreti İsa'ydı. Ama Hazreti İsa, affedersin, Hazreti İsa'dan sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar geçen 600 yıllık zaman devresinde huzur namazının imamlığını hep kavim resullerinden Allah'ın seçtiği birileri yaptı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem görevi devraldığı zaman huzur namazının imamı oldu. Rahmetli olduğunda huzur namazının imamlığı onun içinde sona erdi. Ve o günlerden bugüne kadar hep kavim resullerinden birisi huzur namazının imamlığını yaptı. Bugün de huzur namazının imamlığı kavim resulü tarafından gerçekleştirilmektedir. O peygamber değildir. Sadece resuldür. Evvela peygamberlik müessesesiyle risaleti birbirine karıştırmayalım. Bir, peygamber resuller var, nebi resuller. Bir de nebi olmayan resuller var ki onlar evliya oldukları zaman için onlara veli resuller diyoruz. İşte Allah ile olan ilişkilerimize göz attığımız zaman bu ilişkilerde her devirde mutlaka huzur namazının imamı vardır. Mutlaka bir resul tarafından gerçekleştirilir. Bu resul ya nebi resuldür, peygamberdir ya da değildir. Peygamber değilse geriye sadece evliyalık makamı kalıyor. O zaman o mutlaka Allah'ın evliyasıdır. Evliya olmayan bir resul mümkün değildir. O resul de bütün evliyalar gibi mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemiştir, mürşidine ulaşmıştır. Ruhunu Allah'a ulaştırmıştır, teslim etmiştir. Fizik vücudunu teslim etmiştir. Nefsini teslim etmiştir. İradesini teslim etmiştir. Ve o imamlardan bir tanesi mutlaka peygamberlerin olmadığı devirde huzur namazının imamıdır. İşte sevgili kardeşlerim, o resullere dikkatle bakın. Onlar peygamber değildir. Huzur namazının imamları o iki kapılı son cennetin ikinci kapısından girerler. Bir bölümde peygamberler vardır. 8. kapı huzur namazının imamlarına itibar eder. İkinci bölümde veli olan resullere aittir. Nebi olmayan resuller dersek belki herkes çok daha iyi anlar. Peygamber olmayan resullerden huzur namazının imamları, onlar da oradadırlar. Böylece 7. kat cennet iki kapıdan giriliyor. Birinde kavim resulleri var. İkincisinde ikisi de aynı kapıdan giriyorlar ama içeride ikiye ayrılıyor cennet. Bir, nebi olmayan huzur namazının imamları. İki, nebi olan huzur namazının imamları. Bunlar salah makamının en üst noktasında olanlar. Ama bu iki gruptan peygamber olan huzur namazının imamları en üsttekilerdir. Huzur namazının asaleten imamlarıdır. Onların mevcut olmadığı fetret devirlerinde bu görevi peygamber olmayan resuller vekaleten yürütürler. Ama huzur namazının imamlığı hiçbir zaman boş kalmaz sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde sizlere salah makamını anlatmayı Yüce Rabbimiz bize nasip kıldı. Bir güzelliği bir defa daha yaşadık. Bir defa daha sizlerle bir saati bir huzur içerisinde Allah-u Teala tamamlamamızı nasip kıldı.
Allah-u Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyorum sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ve Allah-u Teala'dan hepinizin hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaşmanızı diliyorum. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bir defa daha el ele gönül gönüle bir beraberliğin içindeyiz. Konumuz mutluluk. Mutlu musunuz? Eğer Allah'a ulaşmayı dilediyseniz mutlaka mutlusunuz. Çünkü siz mutlu olmayacaksınız. Allah Teala sizi mutlu kılacak sözü var. Bir insan neden mutsuzdur? Neden mutludur? Mutluluğa nasıl ulaşır? Bütün suallerin cevabı var Kur'an-ı Kerim'de. Sevgili kardeşlerim, her şeyden evvel şunu bilelim. Hepimiz netice itibariyle sadece birer mahlukuz. Mahluk. Yaratık. Yaratansa hepimizi yaratan Allah. Yaratılışın o ince hilkat sırlarına dikkatle bakın. İnsanoğlu nasıl vücuda geliyor? O ceninin etrafını saran zar, plasentanın nasıl bir dalga boyları dizisiyle bir insanın bütün uzuvlarını yerine getirdiğini daha dünya bilmiyor. Plasentayı gereksiz, hani ceninin etrafını kuşatan, doğumdan sonra da atılan bir et parçası, bir perde, bir zar olarak düşünüyorlar sadece. Nereden bilsinler temel fonksiyonları sevgili kardeşlerim? Mutluluk mu? Eğer dünya mutluluğu diyorsanız bu bir dizayndır. Bu bir uyum halidir. Kavganın bittiği yerde başlar. Kavganın bittiği yerde mutluluk vardır. Anlaşmazlık varsa, kavga varsa nefslerin afetleri devrededir. Orada mutluluk bulamazsınız. Orada hep haksızlıklar vardır. Huzursuzluklar vardır. Hep negatif faktörler devrededir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Mutluluğu herkes mutsuz olduğu için çok zor bir şey zanneder. Halbuki mutlu olmak isteyen bir kişinin yapması lazım gelen şey sadece etrafındakilerle olan kavgayı bitirmektir. Bu kişi daha çok mu mutlu olmak istiyor? O zaman kendisini başkalarına yardım etmeye adamalıdır. Sevgili kardeşlerim, mutluluk bir uyum halidir. Bir sulh ve sükun halidir. Çevrenizdeki insanlarla bir uyum içinde olacaksınız. İç dünyanızda bir uyum içinde olacaksınız. Allah ile olan ilişkilerinizde bir uyum içinde olacaksınız. Bir sulh ve sükun halini yaşayacaksınız. İşte böyle sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sulh ve sükun. İçinizde kavga mı var? Tasavvufa adım atmamış olan, bir başka ifadeyle Allah'a ulaşmayı dilememiş olan herkes iç dünyasında devamlı bir kavganın içindedir. Bir insan, bir nefs, bir ruh, bir de fizik vücut olarak bir üçlü hüviyetinde vücuda gelir. Allah Teala tarafından vücuda getirilir. Bir ruhumuz var. Allah'ın bize verdiği bir emanet. Mutlaka emaneti sahibine iade etmek mecburiyetindeyiz. Ruhumuz Allah'ın bize verdiği bir emanettir. Tam bu vücudumuzun şeklini taşır. Yani şu anda bizim ruhumuzu görebiliyor olsaydınız, bunun aynı olan bir ruhu görecektiniz. Saçının, sakalının her teliyle
aynı olan bir ruh. Ama ne var ki ruh bizde değil, orada. Biz onu yıllarca yıllarca evvel onun gerçek sahibi olan, bizim de gerçek sahibimiz olan sahibimize, Allah'a teslim etmişiz. Öyleyse bir ruhunuz var, muhtevasında sadece hasletler yer alır. Bütün güzellikler ruhunuzdadır. Ruhunuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek ister. Ruhunuzdaki hasletler sebebiyle ruhunuz Allah'ın bütün yasaklarını uygulamak ister. Yani yasak ettiği hiçbir fiili işlememek ister. Yani tam Allah'ın emir ve yasaklarına riayet eden, yapısal olarak buna göre dizayn edilmiş, buna göre programlanmış olan bir varlık ruhunuz. Bu ruhu onun gerçek sahibi olan Allah'a, size emanet verene bu emaneti iade etmek mecburiyetindesiniz. Allah Teala buyuruyor ki biz emaneti yere, dağlara ve göklere teklif ettik ama onlar emaneti yüklenmekten kaçındılar. İnsana teklif ettik. İnsan emaneti yüklendi. O insan ki cahildir ve nankördür diyor Allah Teala. Burada insanın sadece fizik vücudunun değil, cahil ve nankör vasıflarıyla Allah Teala tarafından ifade edilen nefsinin de teslim olanlar arasında bulunduğunu ifade ediyor. Sadece şu fizik vücudumuz teslim almamış ruhumuzu. Aynı zamanda bu vücudun içinde gene bu vücudun aynı hüviyette olan, her noktasında aynı olan nefsimiz de var. Nefsimiz de fizik vücudumuz ev sahibi olmuşlar ve eve bir misafir davet etmişler. Bu misafir ruhumuz doğumumuzda üfürülüyor. Üfürülmüş ruhumuz ve onu Allah'a gönderdiğimiz mürşidimizin önünde tövbe edip el öptüğümüz güne kadar o bizimle beraber ruhumuz. İşte bu beraberlik sırasında kesintisiz bir kavgaya şahit oluyoruz. Nasıl bir kavga? Nefsimiz Allah'ın yasak ettiği bütün fiilleri yapmak istiyor. Çünkü nefsimiz %100 afetlerle dolu. Ve bütün afetler Allah'ın yasak ettiği her şeyi yapmak ister. Buna göre programlanmıştır. Programlanması buna göredir. Diğer taraftan da Allah'ın emrettiği hiçbir şeyi yapmak istemezler. Yani ruh neyi isterse nefs onu istemez. Nefs neyi isterse ruh onu istemez. İki zıt kardeş içinizde yaşıyor. Birisi Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek isteyen, öteki Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek istemeyen. Birisi Allah'ın yasak ettiği şeyleri işlemek istemeyen, öteki Allah'ın yasak ettiği fiilleri özellikle işlemek isteyen bir yapıda. Emirlere itaat etmeyen, yasakları işlemek isteyen nefsiniz %100 afetlerle dolu olarak size verilir. Nefsiniz %100 kapkaranlık olan afetlerle kaplı olarak size teslim edilir. Ruhunuz da Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren ve nurlarla temsil edilen bir özelliği taşır. Öyleyse iç aleminizde iki varlık var başlangıçta. Birisi geceyi temsil eden nefsiniz %100 afetlerle donatılmış. İkincisi gündüzü temsil eden ruhunuz tamamen hasletlerle donatılmış. Ve %100 nur ruhunuzda, %100 karanlık nefsinizde, kulvara eşit şartlar altında girersiniz. Gecenin ve gündüzün birbirine eşitliği. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İşte böyle bir
başlangıç noktası eşitliği ifade eder. Kötülükle iyilik Allah'ın emirlerinin yapılması ve reddedilmesi eşitliği, Allah'ın yasaklarının işlenmesi ve işlenmemesi eşitliği. Sıfır noktasında tam bir dengede hayata başlarsınız. Yapmanız lazım gelen şey nedir? Allah'ın emirlerini hiçe sayan, yasak ettiği bütün fiilleri işleyen ve bu sebeple sizin devamlı Allah-u Teala tarafından cezalandırılmanıza sebebiyet veren nefsinizi afetlerden kurtarmak. Bununla vazifelisiniz sevgili kardeşlerim. Ruhunuzda afetler mevcut değildir. Ruhunuz hasletlerden oluşur. Nefsinizde de hasletler mevcut değildir. Nefsinizde afetlerden oluşur. Birisi size sadece mutsuzluk verir, öteki de sadece mutluluk. Ama ikisi dengededir. %100 afetlerle dolu olan nefsinizi toplamın %50'si kabul ederseniz, %100 hasletlerle olan ruhunuzu toplamın diğer %50'si olarak düşünün. %50 bir mutluluk ve mutsuzluk dizaynında terazinin iki kefesi birbirine eşit kulvara girdiniz. Yapmanız lazım gelen şey Allah'a ulaşmayı dilemek. Ama ilk soruyu soralım. Neden mutsuzsunuz? Çünkü şeytan size devamlı tesir etmeye çalışır ve bunu geniş ölçekli olarak başarır. Allah Teala Nur suresinin 20. ayet-i kerimesinde diyor ki, sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa onlar şeytan tarafından münkerle, inkar etmekle ve fuhuşla nefsinin afetlerine tabi olmakla emrolunurlar diyor Allah Teala. Bundan kurtuluşun çarelerini söylüyor arkasından da, eğer Allah'ın rahmeti ve fazla üzerinizde olmazsa hiçbiriniz nefsinizi tezkiye edemezsiniz diyor. Yani mutsuzluğun nefs tezkiyesinin mevcut olmadığı bir ortamda gerçekleşeceğini ifade ediyor Allah Teala. Nefs tezkiyesinin mevcut olmadığı bir noktada afetler var. Bu afetler sizin için negatif boyutlar içerir. Sevgili kardeşlerim, böyle bir eşitlikle devreye giren kişi o hayatı yaşadığı sürece mutsuzdur. Neden mutsuzdur? Şeytan ona devamlı olarak telkin eder. Allah'ın emrettiği şeyleri yapmamasını, yasak ettiği şeyleri de yapmasını. Ve devamlı onu zorlar, ikna etmeye çalışır. Şurasını da açık bir şekilde koyalım ki ortaya son derece akıllı bir mahlukla karşı karşıyasınız. Ve Allah'a ulaşmayı dilemedikçe herkes şeytanın kuludur. Yani ondan aldığı emirleri yerine getirir. Genel anlamda. Çünkü o emirlerin şeytandan geldiğinin farkında değildir. Kendi düşünceleri zanneder onları. İblis böyle bir zanne ulaştırır kişiyi. O negatif olanların, münkere çağıran ve fuhşa çağıran dizaynı, içinden gelen sesi kendi sesi zanneder. Halbuki o ses onun sesi değildir. O ona emreden şeytanın sesidir. Tağutun
İnsan ve cin şeytanların insanı şeytanla hep karşı karşıya bulunduran bir gayreti söz konusudur. Bu karşı karşıya oluş, ikisinin karşı taraflarda oluşu anlamına değil, her an şeytan o kişinin iç sesini taklit ederek o kişiye Allah'ın yasak ettiği fiilleri mutlaka işlemesini emretmek suretiyle Allah'ın emrettiği şeyleri de mutlaka yapmaması gerektiğini emretmesi yoluyla o kişiyi devamlı Allah'ın emirlerinin yerine getirilmemesi konusunda ikna eder, yasak ettiği fiilleri de işlemek konusunda ikna eder, kandırır. Ve de kişi Allah'ın yasak ettiği fiili işledikten sonra Allah Teala ona azap eder. Her Allah'ın yasak ettiği fiili işleyen kişi arkasından bir azap duyacaktır. Her Allah'ın emrettiği şeyi yapmayan kişi gene arkasından azap duyacaktır. Bu azabı ona veren, o kişiye veren Allah'tır. Allah o kişiye azap eder. Arkasından da ruh, nefsi huzursuz eder. Sıkıntılı kılar. Ve kişi ard arda iki defa sıkıntı duyar yaptığı iki yanlıştan. Birincisi Allah'ın emrine itaat etmemek. Öyle bir fiili işlediği zaman bu gerçekleşir. İkincisi Allah'ın yasak ettiği fiili işlemek. Öyle bir fiili işlediği zaman da gene gerçekleşir. Hem Allah hem de o kişinin ruhu. Ama ya kişinin ruhu ayrılmışsa, o zaman da Allah o kişiye azap etmeye devam eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hiç kimse şeytandan devamlı olarak vahiy aldığını ya da ilham aldığını diyelim fark etmez. Hep insanlar o şeytanın kendilerine söyleyip de kendilerini kandırdığı sözleri hep kendi düşünceleri zannederler. Oysa ki demin söylediğimiz ayet-i kerimede gördüğümüz gibi şeytan insanlara Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkese münkerle ve fuhuşla emreder. Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz sürece Allah'ın kulu olduğunuzu boşuna zannetmeyin. Hayır, Allah'ın kulu değilsiniz. Tağutun kulusunuz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, diyoruz ki Allah'a ulaşmayı dileyin ki felah bulasınız. Felaha eresiniz. İçiniz ferahlıkla dolsun. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz o zaman tağutun kulusunuz. İnsan ve cin şeytanların kulusunuz. Şimdi gelin beraberce sahabeye bakalım. Sahabe ne yapmışlar? Tağutun kulu olmaktan kurtulmuşlar. Ne diyor Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi? وَالَّذ۪ينَ اشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي. Onlar, sahabe, tağutun kulu olmaktan kaçındılar, iştinab ettiler, kendilerini kurtardılar. Neden? Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediler. Bu sebeple, bunu yaparak kendilerini kurtardılar. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah-u Teala. Bütün sahabe tağutun kuluymuşlar. Ama Allah'a ulaşmayı dileyerek tağutun kulu olmaktan paçayı kurtarmışlar. Yakalarını sıyırmışlar. Allah'ın kulu olmuşlar. Hem de dünya müjdesini ve cennet müjdesini
alarak. Onlara müjdeler vardır diyor Allah Teala. Peki nereden biliyoruz hem cennet müjdesini hem dünya müjdesinin burada olduğunu? Yunus suresinin 62, 63, 64. ayetlerinden biliyoruz. Allah Teala diyor ki: "Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve la hum yahsenun. Ellezine aminu ve kanu yettekun lehumul bishra fil hayatid dunya ve fil ahireti." O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar amin olmuşlardır ve takva sahibi de olmuşlardır. Onlara dünyada da ahirette de müjdeler vardır diyor Allah Teala. İşte aynı şey burada, onların amin olduğunu söylüyor Allah Teala ve takva sahibi olduğunu söylüyor. Diğerinde de Allah'a ulaşmayı dilediklerine göre onlar da takva sahibi. Ne diyor Allah Teala Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde: "Minibine ilehi ve yettekuhu." Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a karşı takva sahibi ol. İşte burada da kişi Allah'a ulaşmayı diledi, Allah'a karşı takva sahibi oldu. Yani hem münip kelimesiyle ifade ediliyor, hem de amin olma kelimesiyle ifade ediliyor. İkisi de konunun başlangıcı. Cehennemden kurtuluyor insan bir tanesinde, diğerinde şirkten kurtuluyor. İkisi de cehennemden kurtulma, ikisi de şirkten kurtulma. Ve de bir sonuca ulaşıyoruz. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler, sadece onlar mutluluğu yaşayabilirler. İki mutluluğu da, cennet mutluluğunu da, dünya mutluluğunu da. Neden bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren mutlu bir insandır? Çünkü şeytanın bu kişiye münkerle ve fuhuşla emretmesi artık mümkün değildir. Allah Teala şeytanın fısıltılarının o kişiye tesir etmesine bu noktadan itibaren kesin şekilde engel olur. Artık o kişi şeytanın ilhamından, şeytanın vesvesesinden, şeytanın vahyinden kendisini kurtarmıştır. Şeytanı çok iyi tanırsınız sevgili kardeşlerim. Bir konuda karar vermek üzeresiniz. Şeytan sizi A istikametinde iki alternatif var diyelim. Birinci alternatif üzerinde karar vermeye zorlar. Aklınıza çeşitli alternatiflerle o birinci yolu kabul etmenizi size kabul ettirmeye çalışır. Kabul ettiniz, tam harekete geçerken ikinci alternatifin daha değerli olduğunu başka açılardan size anlatarak kararınızı değiştirmenizi temin etmeye çalışır. Eğer bu noktada sizi ikna edebilirse birinci kararınızı değiştirmeniz söz konusu olur. Tam ikinci alternatifi tahakkuk mevkiine geçirecekken, tatbik edecekken birinci alternatifin o ana kadar söylemediği başka ikna edici faydalarını size söyler. Gayesi tekrar harekete geçmenizi önlemek ve sizinle adeta alay etmek ve sizin iradenizin ne kadar zayıf olduğunu size ispat etmek ister. Onun için Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: "Onlarla müşavere et. Sonra da karar ver." Aslında ben de kararına yardım edeyim var burada. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın tasarrufu altında. Ve bir karar verdikten sonra asla o kararından cayma diyor Allah Teala. Kararını ver ve mutlaka onu tatbik et diyor. O zaman bu söz hepimizedir. Kararımızı verecek ve sadece onu tatbik edeceğiz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimizde tağutun, insan şeytanlarıyla cin şeytanların ve şeytan şeytanların bize tesir etmesini
engelleyebilecek olan bir tek faktör var. Bir dilek, Allah'a dilemek. Dilediğiniz anda aranıza bir kesin zırh çekilir. Şeytan ve tağut size asla tesir edemez. Neden edemez? Çünkü Allah Teala aranızdaki ilişkiyi kendi metoduyla yok etmiştir. İlişkinin kurulmasını sağlayan faktörler artık çalışmamaktadır. Ve şeytan size vahyedemez, sizi negatif istikamette bir hedefe artık sürükleyemez. Ne zamana kadar? Ta ki Allah Teala sizin ruhunuzu kendisine ulaştırsın. Yani en az 5-6 aylık bir devre var önünüzde. O süre içerisinde Allah'ın bütün istediklerini yerine getirmek sizin için çok büyük bir zevk olur. Yasak ettiği fiilleri de işlemeyi hiç istemezsiniz. İçinizden gelmez. Ve sanki başka bir dünyada yaşıyorsunuz. Hatta belki de pencereleri açıp mutluyum diye bağırmak gelir içinizden. Bu devrede içinizdeki kavga bitmiştir. Nefsinizle ruhunuz kavga etmez. Neden? Çünkü nefsinizi şeytanın hegemonyasından kurtarmıştır Allah Teala. Nefsinizin afetleri artık negatif istikamette şeytandan hiç tesir almaz. Almadığı için negatif istikamette emir alsalardı, onları yerine getirmek için hazır olan nefsiniz, böyle bir emir kendisine hiç ulaşmayacağı için o yanlışları yapmaktan hep men olunmuş demektir. Ama öbür taraftan ruhunuz devamlı Allah Teala tarafından beslenir ve hedefine gitmesi istikametinde yardım edilir kendisine. Öyleyse Allah'a dilediğinizden mürşidinize ulaştığınız 14. basamağa kadar Allah ruhunuzu devamlı destekleyecektir. Nefsinizin şeytan tarafından vahiy almasına engel olacaktır. Ve böylece huzursuz olmanızı mutlak olarak engelleyecektir Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın dizaynı içerisinde bütün güzellikler sizinle birlikte yaşar. Allah'a ulaşmayı dilediğinizden ruhunuzu Allah'a ulaştırıncaya kadar. Yani hangi güzellikleri yaşarsınız sualinin cevabı açık ve kesindir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın üzerine derhal rahim esmasını tecelli eder. Tecelli ederse ne yapar? O kişinin üzerindeki bu tecellisi o kişinin görme hassasının, basar hassasının üzerindeki gışa ve tatlı perdeyi onun gözlerinden alır. Onun görme hassasının üzerinden alır. Onun gözlerinin üzerine koyduğu hicabı mestureyi alır. Engeli alır. Onun kulaklarına koyduğu vakra isimli engeli alır. Onun işitme hassasındaki mührü açar. Onun kalbinin mührünü açar. Kalbindeki onu idrakten men eden, idrak etmesine mani olan ekinleti alır dışarıya ve kalbin içine ihbat koyar. O kişinin kalbinin idrakini sağlar. Bunları yaparken de her bir işlevde o kişiye günahlarının bir miktarını örtecek kadar derecat kaydeder. Yani en çok 7 saniyelik bir zaman parçası içinde kişi 3. basamaktan 7. basamağa ulaşır ve bu afetleri, bu kişinin afetleri perdelendiği için, bu kişinin afetleri perdelendiği için, şeytan ona tesir edemediği cihetle bu kişi huzursuz olmadığı gibi, bu süreç içerisinde
o kişinin Allah bütün günahlarını örter. Bu zaman parçası en çok 7 saniyelik bir zaman parçasıdır. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah onun bütün günahlarını örtecek kadar dereceyi onun sevaphanesine kaydettirir. Daha doğrusu kiramen katibe melekleri görevlerini çok iyi bildikleri için bu duruma gelen kişinin günahları kadar sevabı onun amel defterinin sevaphanesine kaydederler. Ne olur? Kişinin sevapları günahlarından çok olur. Ne olur böyle olursa o kişi mutlaka cennete girer. Bu kişi 14. basamakta mürşidine ulaşacaktır. Oraya ulaşana kadar bu kişi 1. kat cennetin sahibi olabilir. Ölseydi o noktada 1. kat cennete gidecekti. Ama mürşidine tabi olduğu andan itibaren 2. kat cenneti kazanır, 14. basamaktadır. Sonra ruhu Allah'a doğru yola çıkar. Bu yola çıktığı süreç içerisinde ölürse 2. kat cennete girecektir hep. Ama ne zaman ruhu Allah'a ulaşır da kişi ondan sonra ölürse, o zaman mutlaka öldüğünde 3. kat cennete ulaşır bu kişi. Bu kişi ne yapmıştır? Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Başka bir şey yapmamıştır. Geri kalanı hep Allah yapmıştır. O kişinin namaz kılmayı sevmediğini, nefs tezkiyesi için zikir yapmayı sevmediğini, oruç tutmayı sevmediğini düşünelim. Allah Teala bunların hepsini kişinin zevkle yapacağı bir hüviyete o kişiyi mutlaka sokar. Yani o kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra zikri sevmediği halde vaktiyle o noktadan itibaren sevmeye başlar. Çünkü zikrin zevkini yaşayacaktır. O kişi namaz kılmayı sevmediği halde namaz kılmayı sevmeye başlayacaktır. O kişi Allah'ın bütün güzelliklerini bir bir yaşamaya başlayacaktır. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel şeytanın tesiri altında hem yasak ettiği fiilleri işleyen hem emrettiği şeyleri asla gerçekleştirmeyen, devamlı şeytandan telkin aldığı için de başkalarıyla kötü ilişkiler içinde olan, onlara kötülük eden, kendisi de bunun karşılığında başkalarına kötülük gören ve bu sebeple hem kendi yaptığı kötülük sebebiyle huzursuz olan hem de başkalarının ona kötü davranmasıyla bir defa daha huzursuz olan bir kişiydi bu. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Siz başkalarıyla olan ilişkilerinizde başkalarına bir kötülük yaparsanız bunun arkasından Allah Teala sizi azap eder. Ve bu huzursuzluğu yaşarsınız. Başkasına kötülük ettiğiniz için. Yeter mi? Yetmez. Bir mücadele halinde olan ruhunuz da nefsinize huzursuzluk verir. Daha ötesi var mı? Evet var. O kendisine kötülük yaptığınız kişi eğer bir fırsatını bulursa mutlaka sizden intikam alacaktır. İntikam aldığı zaman bir defa daha huzursuz olacaksınız. Çünkü bunu haksız bir fiil olarak telakki edeceksiniz. O size kötülük yapmış olarak görünecek size. Ona yaptığınız şeyi hatırlamayacaksınız bile. Ve bir defa daha huzursuz olacaksınız. Bir defa daha üzüleceksiniz. Ama böyle olmasaydı da siz bir başkasına bir iyilik yapsaydınız, bir hediye verseydiniz, onun bir güzelliği yaşamasına sebebiyet verseydiniz, bundan büyük mutluluk duyacaktınız. İşte sevgili kardeşlerim, kötülükle iyilik burada çarpışıyor. Kişinin mutluluğu da burada kendisini gösterir. Bütün kötülükler şeytanın o kişiye yaptığı telkinler sebebiyledir. Tağutun o kişiye yaptığı telkinler sebebiyledir. İçindeki sesi, şeytanın sesini kendi sesi zanneden kişi yanlışlıklara girer, kötü davranışlarda bulunur. Arkasından da Allah mutlaka o kişiyi azap etmek suretiyle cezalandırır.
Bu o kişinin dünya hayatını yaşarken yaşadığı azabı ifade eder. Bu dünya konusunda dünya hayatını yaşarken yaşanan azaptır. Bu kişi başkasına kötülük etmiştir. Allah-u Teala'nın azap görmüştür. Başkası ondan intikam aldığı zaman bu kişi bir defa daha üzülecektir. Kendisinden intikam alması ona çok dokunacaktır. O kişinin kendisini üzmesi söz konusu olacaktır. Öyleyse bu kişi devamlı başkalarına huzursuzluk veren, başkalarının intikam almasıyla kendisi de huzursuz olan bir insandır. Ama eğer Allah'laşmayı denediyse başkalarına kötülük etmeyecektir. Başkalarından da kendisine azap gelmeyecektir. Ta ki ruhu Allah'a ulaşıncaya kadar. Çünkü Allah Teala tarafından kişi kontrol altına alınmıştır. Mürşidine ulaştığı zaman bu kişi tabi olacaktır. Allah ona mürşidini gösterecektir ve mürşidini sevdirecektir. O sevdiği mürşidine ulaşacak ve tabi olacaktır. O zaman da ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkacaktır. Ama daha Allah'laşmayı denediği noktada Allah Teala şeytanla ilişkisini kestiği için şeytanın o kişiye seslenebilmesi, o kişiye sesini duyurup da ona tesir edebilmesi mümkün olmayacaktır. Allah Teala bütün tesirleri o kişiden alacaktır. Ve şeytan tesir edemediği için kişinin ruhu Allah'a ulaşıncaya kadar Allah'ın yolundan sapması hiçbir şekilde mümkün değildir. Yetmez. Şeytanın onu düşünce sistemine tesir ederek huzursuz etmesi de mümkün değildir. Ruhunu Allah'a ulaştıracağı 21. basamağa kadar, ruhun Allah'ta yok olacağı 22. basamağa kadar şeytan o kişiye hiçbir şey yapamaz. Eli mahkumdur. Bu kişi nefsinin kalbindeki afetler giderek azalacaktır yaptığı zikirle. Yani ne demek? Zikir yaparsa nefsinin kalbindeki afetler niçin azalsın? Çünkü bu noktada Allah'laşmayı diledikten sonra mürşidinize ulaşıp da tabi oldunuz mu, bu noktadan itibaren yaptığınız zikir sebebiyle Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ın ismini tekrar ettiğiniz süreç içerisinde Allah'ın kadından göğsünüzdeki Allah'ın yardığı noktaya, Allah'ın katından rahmet lafaz

fazıllar, nefsinizin kalbine, mürşidinize ulaştığınız zaman Allah'ın yazdığı iman kelimesiyle ters manyetik alan sahibidir. Nefsinizin kalbi, kalbindeki iman kelimesi pozitif manyetik alanı, nefsinizin kalbine ulaşan Allah'ın nurları da negatif manyetik alanı temsil ederler. Bu manyetik alanlar birbirini çekeceği için Allah'ın katından gelen fazıllar gelip nefsinizin kalbine yapışır. Kalbindeki iman kelimesinin etrafına yapışır ve orada birikmeye başlarlar. Bu kalbinizin nurlar tarafından işgal edilmeye başlanmasıdır. Bu nurların kalbinizde hükümranlık kurmak üzere kalbinizi işgal etmesidir. Mutlulukla paralel bir seyir takip eder. Bir defa ruhunuzu Allah'alaştırana kadar şeytanın size hakimiyeti sıfırlandığı için zaten siz mutlu bir insansınız. Nefsinizin kalbindeki afetler %7 %7 azaldıkça veya asıl ifadesiyle nefsinizin kalbindeki fazıllar %7 %7 arttıkça ruhunuz birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarına ulaşacak. Yedinci kattaki yedi alemi geçecek. Allah'ın zatına ulaşacaktır. Allah'ın zatında yok olacaktır. Bu süreç içerisinde her katta %7 rahmet nuru biriktiği için başlangıçta da %2 rahmet aldığınız için rahmet nuru kalbinize girip yerleştiği için sonra da 7 defa %7 yani %49 fazıl birikimini gerçekleştirdiğiniz için nefsinizin kalbi yarıdan daha çok Allah'ın nurlarıyla dolar. Bunun manası nefsinizin kalbinin %51'i Allah'ın bütün emirlerini yapmanızı, %49'u yapmamanızı ister. %51'i Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlememenizi ister. %49'u ise işlemenizi ister. Artık hakimiyet Allah'ın nurlarına geçmiştir. Eskiden şeytan nefsinizin bütününe tesir ederken Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel diledikten sonra bu sıfırlanmıştır. Allah Teala'nın görevi tamamlanmıştır. Ruhunuz Allah'ın zatında yok olunca Allah aradan çıkacaktır. Çıktığı zaman tekrar şeytanla karşı karşıya kalacaksınız. Şeytan size tesir etmeye çalışacak, sesini duyurabilecektir. Ruhunuz Allah'ın zatında yok olduğu zaman şeytanın bir açık kapısı oluşacaktır. Bu açık kapıdan şeytan size tesir etmeye çalışacaktır. Ama tesir edebilmesi sizin ona yeşil ışıkları yakmanıza bağlıdır. Öyleyse bu noktadan itibaren bir dengedesiniz. Nefsinizin kalbinin %49'u şeytanın bütün dediklerini kabul etmek ister. Şeytanın böylece Allah'ın emirlerini çiğneyin emrini yerine getirmek ister. Yasak ettiği fiilleri de işlemek ister. Ama oran %49'dur. %51'i Allah'ın bütün emirlerini yapmanızı, yasak ettiği fiilleri işlememenizi ister. O zaman denge yarıdan daha üst noktada sizin lehinizedir. Ve eskiden Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel işlediğiniz suçları artık %50'den daha fazla işlemezsiniz. Bu nokta mutluluğun yarısını ifade eder. Eğer yolunuza devam ederseniz nefsinizin kalbinde %81 nur birikiminde fizik vücudunuzu Allah'a teslim edersiniz. Fizik vücut nefsinizin kalbinde %19 afet mevcut olmasına rağmen Allah'ın bütün emirlerini yerine getirir. Yasak ettiği fiilleri ise asla işlemez. Burada bir huzuru mutlaka geniş ölçekli olarak yaşarsınız sevgili kardeşlerim. Daha sonra ise nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olacaktır. Yerini ruhunuzun hasletleri ile paralel olan fazıllar alacaktır. %98, %2 de rahmet nuru alacaktır. Nefsinizin kalbi %100 nurlarla dolacaktır. O zaman Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen,
bir özellikte olan siz,

kesintisiz bir mutluluğu yaşamakta olacaksınız. İç dünyanızda da, dış dünyanızda da, Allah ile olan ilişkilerde de. Öyleyse dünya mutluluğu nasıl bir şeydir? İç dünyanızda mutluluk. Üç husus vardı. Bir tanesi bir sulh ve sükun hali. Yani bir uyum hali. Düşmanlığın, kavganın bittiği yer. Bunun kesintisiz olması lazımdı. İki, bir de üç aleminizde birden oluşması lazımdı. İç dünyanızda kesintisiz bir sulh ve sükun hali, mutluluk hali, uyum hali, dış dünyanızda kavganın bittiği kesintisiz bir sulh ve sükun hali, uyum hali, Allah ile olan ilişkilerinizde hem emirler cephesinde bütün emirlerin yapıldığı, hem de yasaklar cephesinde yasakların hiçbirinin işlenmediği bir güzelliği yaşamak. Tam bir Allah'ın emirleriyle paralel, yasaklarıyla da paralel, yasakları asla işlemeyen, emirlerin hepsini yerine getiren, Allah ile olan ilişkilerde de kesintisiz bir sulh ve sükun hali. İşte üç cephede de mutluluk sevgili kardeşlerim. Ne zaman iş dünyanızda nefsinizin bütün afetleri yok olur, o noktadan itibaren iç dünyanızda kavga %100 bitmiştir. Bu iç dünyanızda kesintisiz bir sulh ve sükun haline ulaşmanız demektir. Aynı noktada başka insanlarla olan kavganız da bitmiştir. Çünkü nefsinizde artık afet yoktur ki başkalarına üstünlük taslayasınız. Hakkınız olmadığı halde onlara ukalalık edesiniz. Kendinizi bir marifet gibi tanıtmaya çalışasınız. Onlara üstünlüğünüzü ispat etmek yolunda her türlü konuşmayı deneyesiniz. Onların kalplerini kırasınız. Onları huzursuz edesiniz. Bunların hiçbiri artık mümkün değildir. Nefsinizin kalbinde afetler kalmamıştır. Fazıllar ise hiçbir zaman böyle bir şeyi emretmez. Üstünlüğünüz artık zaten sizin davranışlarınıza yansımıştır. Siz tevazuunuzla, siz hayatınızı başkalarına adayarak bu güzellikleri yaşarsınız. Hiç kimseyle kavganız kalmaz. Ha onlar mı? Onlar size düşman olabilirler. O sizin probleminiz değil. Onların problemi, çünkü o sadece onları üzer. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Burası Allah ile olan ilişkilerin en güzele dönüştüğü noktadır. Demek ki iç dünyanızda nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga bittiği için muhteşem bir sülh ve sükun halini yaşıyorsunuz kesintisiz olarak. Dış dünyanızda yine nefsinizin afetleri yok olduğu için başkalarıyla halledilmeyecek olan bir hususunuz yok artık. Onları üstünlükle taslamıyorsunuz. Başkalarıyla ilişkilerinizde sizi mutsuz edebilecek olan bir hüviyet kalmamıştır. Allah ile olan ilişkilerinize gelince emirler mi? Bütün emirleri, o emirleri yerine getirirken zevk duyarak gerçekleştiriyorsunuz. Namaz mı? Namaz artık sizin hoşunuza giden, yaşantınızın vazgeçilemeyecek olan bir parçası olmuştur. Hangi şartlar içinde olursanız olun mutlaka namazınızı yerine getirirsiniz. Çünkü o sizin için bir angarya değildir, sadece büyük bir zevktir. Namaz boyunca açılan kalp gözünüze Allah Teala yerleri gökleri hep gösterecektir. Sevgili kardeşlerim, namazdan sonra zikir en büyük zevkiniz olacaktır. Zikir boyunca Allah Teala size gök katlarını gösterecektir.
zikir çektiğiniz yerle paralel olarak kalp, ruh, sır, hafi, ahva, letaif-i nefs, letaif-i ruh. Bunların hepsini yaşayacaksınız. Yedi katın yedisini de Allah Teala size gösterecek. Her kattaki bütün güzellikleri görerek mest olacaksınız. O zaman Allah'a ne kadar çok şükredeceksiniz, ne kadar çok hamd edeceksiniz biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? O zaman kapıları pencereleri açarak mutluyum diye haykırmak geçecek içinizden. Çünkü siz kainatın sırrına sahip oluyorsunuz. Daimi zikir sizi mutlaka kainat sırrına sahip kılar. Hele iradenizi de Allah'a teslim ederseniz, o zaman o en son bulmacayı da çözersiniz. Allah'ın zatını da görürsünüz. Bütün zevkler sizleri bekliyor sevgili kardeşlerim. Hadi koşun. Arzı yerlerle gökler kadar olan cennete koşun. Koşabilir misiniz? Hepiniz koşabilirsiniz. Sadece bir dilekle Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Bitti. Geri kalanları hep Allah yapacak. Sizi üçüncü kat cennetin sahibi kılana kadar. Cehenneme gitmeyeceksiniz. Sırf Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için mutlaka Allah'ın cennetine gideceksiniz. Ama Allah'ın size garanti verdiği olay üçüncü kat cennet ve dünya saadetinin yarısı. Siz daha öteye geçmelisiniz. Daimi zikre ulaşmalısınız ki şu dünyada yaşarken kalp gözünüz açılsın da Allah Teala size bütün gök katlarını göstersin. O müstesna zevkleri yaşamanızı ne kadar isterdim sevgili kardeşlerim. Ne kadar isterdim hepinizin sizlere anlattığım o katların hepsini görmenizi, o büyük zevkleri sizin de yaşamanızı, bütün güzelliklerden kâm almanızı, o zaman Allah-u Teala'yı ne kadar çok sevdiğinizi fark edecektiniz. Kendinizin bir hiç olduğunu, her şeyinizin Allah'a ait olduğunu fark edecektiniz. O sizin sahibiniz olacaktı. Mutluluğunuzun sembolü olacaktı. Mutluluğunuzun da sahibi olacaktı. İç dünyanızda da, dış dünyanızda da, insanlarla ilişkinizde de yani ve Allah ile olan ilişkilerde de hem emirler cephesinde hem nehiler cephesinde kesintisiz mutlulukları yaşayacaktınız ömür boyu sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Namaz kılıyorsunuz, gözünüzün önünde duvar yok. Gözünüzün önünde gök katları sıralanıyor. Eğer iradenizi Allah'a teslim edebilirseniz Allah'ı görüyorsunuz. Onun huzurunda namaz kılıyorsunuz. Ona karşı. O yukarıda, kalp gözünüzde onu görüyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, bu zevkleri ucundan kıyısından bir yakalarsanız, bir daha vazgeçemezsiniz. O zaman Yunus gibi siz de haykırırsınız. Ballar balını buldum, kovanım yağma olsun diye. Herkesin kovanınızdan kam olması için elinizden geleni yaparsınız. Çünkü o noktada Allah'ı görebildiğiniz noktada irşat makamının sahibisiniz. Kovanınız artık yağmadır. Herkes gelip sizin kovanınızdan kam alıp kendi iradesiyle ulaşabildiği yere kadar yürüyecektir. İşte böyle sevgili kardeşlerim, böylesine müstesna mutluluklar varken, huzuru, saadeti dört başı mamur olarak yaşamak varken, mutsuzluk neden sevgili kardeşlerim? Hadi gelin, mutluluğa gelin, saadete gelin. Mutluluk sizi bekliyor, Allah sizi bekliyor, biz sizi bekliyoruz. Hadi gelin. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir güzel sohbetimiz inşallah burada bitiyor. Bu güzellik hususu sadece bize göre mi sevgili kardeşlerim? Biz bunları size anlatırken büyük zevk, büyük mutluluk duyuyoruz. Ama sadece bizim kanadımızda
olduğunu zannetmiyoruz. Söylediklerimizi can kulağıyla dinleyen herkes neticede Allah'a mutlaka aşık olacaktır. Biz ona evvela onu beğendik, ondan hoşlandık. Sonra onu sevdik. Sonra ona aşık olduk. Ama sonra hayran olduk sevgili kardeşlerim. Bütün bu kademeleri sizin de geçip Allah'ın zatını görmenizi, ona hayran olmasını ne kadar çok isterdik biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Hepinizi ne kadar çok sevdiğimizi biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha me as-salavat.

Sevgili izleyiciler, Bir Kur'an'ın Nuru'ndan programında Allah'tan bahsetmek üzere, Kur'an'dan bahsetmek üzere yine beraberiz. Bugünkü konumuz cennet ve cehennem. Biz insanlar ve cinlerin kıyamet gününden sonra Allah-u Teala tarafından mükafatlandırılmak üzere cennet saadetini kazanırız ve cezalandırılmak üzere cehenneme gideriz. Allah-u Teala bizi cennet saadetini kazandırması için mizanımızın ağır gelmesi gerekiyor. Cehenneme ise mizanın hafif gelmesi durumunda, yani günahların sevaplarından çok olması durumunda cehenneme gideriz. Cennet saadetini ise sevaplarımızın günahlarımızdan çok olması gerekir. Allah-u Teala bu gerçekleri Kur'an-ı Kerim'de Müminin Suresinin 102 ve 103. ayet-i kerimelerinde açıklamaktadır, beyan etmektedir. Müminin Suresinin 102. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. فَمَنْ سَكُلَتْ مَوَازِنُهُ O zaman kimin mizanı ağır gelirse, فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ İşte onlar felaha erenlerdir, cennete girenlerdir. Yani sevaplarımız çok olduğu takdirde cennet saadetini kazanırız. Bir sonraki ayet-i kerime Müminin Suresinin 103. ayet-i kerimesinde ise Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ حَفَّتْ مَوَازِنُهُ O zaman kimin mizanında hafif gelirse, فَاُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ خَسْرُوا İşte onlar hüsranda olanlardır. اَنْفِسُهُمْ ف۪ي جَهَنَّمَا خَالِدُونَ Onlar cehennemde ebediyen kalacaklardır. Gördüğümüz gibi değerli izleyiciler, Allah-u Teala günahlarımızın çok olması halinde cehenneme gideceğimizi bildiriyor bize. Peki ne yaparsak cennet saadetini kazanırız, mizanımız ağır gelir? Çok basit, Allah'ın davetine icabet edersek, Allah'ın davetine kulak verirsek. Allah-u Teala nereye davet ediyordu? Allah'a davet ediyordu. Rad suresinin 14. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala Hakk'ın daveti onadır diyor. Allah'a davet eder. Yunus suresinin 25. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Vallahu yedü ila darüsselam ve yehdi men yeşâhu illâ sırat-ı mustakîm. Allah selam yurduna, kendi zatına, teslim yurduna davet eder. Kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onu sırat-ı müstakim ulaştırır. Gördüğümüz gibi Allah'ın daveti Allah'a. Peki Allah'ın davetini nasıl icabet edeceğiz? Allah-u Teala'nın Ahzab suresinin 72. ayet-i kerimesi ve Secde suresinin 9. ayet-i kerimesine göre bize vermiş olduğu, emanet olarak vermiş olduğu ruhu Allah'a hayattayken ölmeden önce ulaştırmayı dilememiz gerekiyor. Allah'ım ruhumu ölmeden önce hayattayken sana ulaştırmayı diliyorum. Senin bunca ermiş evliyan sana nasıl ermişse ben de onlar gibi olmak istiyorum. Bundan sonraki hayatım senin için yaşayacağım Allah'ım. Senin rızan için affet, bağışla beni diye Allah-u Teala'ya karşı bir talepte bulunacağız. Bu talep bizi takva sahibi yapar. Allah-u Teala Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Münibine ileyhi ve tekuhu. Ona yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. Ve ekumus salat ve namaz kıl. Ve la tekinu minel müşrikin ve müşriklerden olma. Gördüğümüz gibi Allah'a yönelip Allah'a ulaşmayı dilediğimiz takdirde takva sahibi oluyoruz. Takva sahibi olursak Allah-u Teala günahlarımızı örteceğini garanti etmiş, söz vermiş. İşte Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bu gerçekleri bize beyan etmektedir. Enfal suresi 29. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenü. Ey amen olanlar. İn tettekullâhe. Eğer takva sahibi olursanız. Yec'allekum furkanen. Allah size furkanlar verir. Yani hakla batıldan ayırma özelliği furkanlar. Ve yükeffir ankum seyyiatukum. Allah günahlarınızı örter. Ve yağfir lekum. Mağfiret eder. Vallahu zülfadil azim. Allah büyük fazla sahibidir. Gördüğümüz gibi
Allah'ın davetine icabet edip Allah'a ulaşmayı dilersek takva sahibi oluyoruz. Takva sahibi olduğumuz takdirde Allah Teala günahlarımızı furkanlar vermek suretiyle örtüyor ve örttüğü için günahlarımızı, sevaplarımız çok oluyor ve mizanımız ağır geliyor. Cennet saadetini kazanıyoruz. Allah Teala Ali İmran suresinin 133. ayet-i kerimesinde "Eni yerler ve gökler kadar olan cennetime koşun. Cennet takva sahipleri için hazırlanmıştır." diyor Allah Teala. Kaf suresinin 31 ve 32. ayet-i kerimelerinde Allah Teala "Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaat olunan cennet budur. Cennetime girin." diyor Allah Teala. Demek ki cennet takva sahipleri için hazırlanmış. Mümin suresinin 40. ayet-i kerimesinde "Onlar ki nefsi ıslah edici ameller yaparlar, nefs tezkiyesi yaparlar Allah'ı zikretmek suretiyle, Allah kadın olsun, erkek olsun cennetini alacak, hesapsız rızıklandırılacak." diyor. Ve nefsi ıslah edici amel yapanları mümin olduklarını ve Allah-u Teala tarafından cennetine alınacağını beyan etmektedir Allah-u Teala. Allah-u Teala Fusulet suresinin 18. ayet-i kerimesinde Bismillahirrahmanirrahim şöyle buyuruyor: "Veneceyne lezine amenü ve kânü yettekûn." Biz kurtardık, onlar amin oldular ve takva sahibi oldular. Nem suresinin 53. ayet-i kerimesinde ise Allah-u Teala "Ve enceyne lezine amenü ve kânü yettekûn." Ve amin olup takva sahibi olanları kurtardık diyor Allah-u Teala. Allah'a yönelmek takva sahibi olduğumuz takdirde bu bir kurtuluştur. Allah-u Teala kurtardığını söylüyor. Kurtarırsa ne olur? Cennet saadetini kazanırız. Gördüğümüz gibi Allah-u Teala cenneti takva sahipleri için hazırlamış değerli izleyenler, dinleyenler. Bugün cennet saadetini kazanmayı insanlar, bazıları İslam'ın 5 şartını yaşamakla kazanacağını zannediyor. Bazıları da "benim kalbim temiz, o zaman ben cennet saadetini kazanırım." Bazıları da "la ilahe illallah" dersek son nefeste doğru posta cennete gireriz. Bu gerçekleri, bu Allah'a ulaşma dilemeyi gerçeğini bugün insanlar bilmiyorlar. Bazıları duyanlar da birçok, pek çoğu da bu gerçeği inkar ediyor. Oysa ki Kur'an-ı Kerim'de gördüğümüz gibi Allah'a ulaşmayı dilediğimiz takdirde kurtulanlardan oluyoruz değerli izleyenler. Cennet ve cehennem hayatı ölümden sonra gerçekleşiyor. Ölüm Azrail aleyhisselam ve yardımcı melekleri tarafından kontağı kapatmak suretiyle beyinden başlayan ölüm bütün vücutumuza 4 dakika içinde yayılıyor ve kişi ölüyor. Kişi öldükten sonra vücutunda çekim gücü olmadığı için nefsimiz sigara dumanı şeklinde vücutumuzu terk ederek sol tarafımızdaki yaklaşık 1 metre yüksekliğinde yerini alıyor. Ruh ise sağ tarafımızdaki yerini alıyor. Eğer kişi daha önce Allah'a ulaşmışsa, evliya olmuşsa tekrar Allah'ın katından ruh geliyor, sağ tarafındaki yerini alıyor. Çünkü Azrail aleyhisselamın görev yapması için. Ruhumuzu, Allah'ın ruhunu Azrail aleyhisselam Allah-u Teala'ya ulaştırıyor. Nefsimiz fizik vücudumuzun yanından ayrılamıyor. Çünkü fizik vücutla ikisi günahlar işlemiştir. Kabirde hesap vermek durumundadır. Ve kabre girdiğimiz takdirde 40 günlük sorgu sualden geçiyoruz ve hayat filmimizi seyrediyoruz. Bu 40 günden sonra nefsimiz kabiri terk ediyor ve berzah alemine gidiyor. Nefsimiz berzah aleminin mahluku değerli izleyiciler. Berzah aleminde kıyamete kadar yaşamaktadır. Kıyamet koptuktan sonra zaman duruyor ve zaman geriye çalışmaya başlıyor. Zaman geriye çalışıyor ve kişinin hayatta olduğu zamana gelen indi ilahiye yeryüzünde çekim gücü olmadığı için Allah'ın huzurunda mahşer meydanında toplanıyor. Ve son insan, ilk insan ve ilk peygamber olan Hazreti Adem aleyhisselam Allah'ın huzuruna indi ilahiye geldikten sonra orada Allah-u Teala bizi topladıktan sonra tekrar öldürüyor Allah-u Teala. Çünkü bu fizik vücutlarımız cennet ve cehennem hayatına elverişli değil.
Ve Allah-u Teala dilediği zaman da bizi enerji bedenlerle yaratıyor. 33 yaşında veya 19 yaşında. Bu enerji beden yaşlanmamak için enerji bir bedenden yaratıyor ve yaşlanmıyor bu fizik vücutlarımız. Bütün insanlar Meryem suresinin 71. ayet-i kerimesine göre önce cehenneme gidiyorlar. Cehenneme gidip de cennetlik olanlar uçarak cehennemin katlarına bir bir gidiyor ve oradaki işkenceleri görerek Allah'a çok hamd edip çok şükrederek uçarak ait oldukları cennete gidiyorlar. Cehennemde kalanlar ise burunları sürtünerek cehenneme giriyorlar ve onlar da çıkmak istiyorlar ancak cehennemden çıkamıyorlar. Mahşer meydanında enerji bedenle yaratıldıktan sonra Allah-u Teala üç boyutlu şekilde hayat filmimizi seyrettiriyor. 100 yaşına kadar yaşamış bir insanın hayat filmi 2,5 saat sürer. Çünkü oranın bir günü buranın 1000 yılına eşit olduğu için 2,5 saate denk gelir. Ve gördüğümüz gibi Allah-u Teala bizi cennet ve cehennem hayatını ebedi yaşamak üzere bu cennet saadetini mükafat olarak, cehennemi de ceza olarak bizim için yaratmış. Cennet 7 katlıdır değerli izleyenler, dinleyenler. Cehennem de 7 katlıdır. Birinci kata Allah'a ulaşmayı dileyip takva sahip olanlar girecektir. Ve İslam'ın 7 safhasını yaşayanlar. Cennet ve cehenneme tesadüfen her kata gidilmez. Allah-u Teala'nın hak etmesi, bizim hak ettiğimiz takdirde Allah-u Teala bizim hak ettiğimiz, ait olduğumuz cennetine bizi alacaktır. İslam 4 teslim 7 safhadan oluşmaktadır. Ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim ederiz. Ve Allah'a ulaşmayı dileriz. Mürşide tabi oluruz. Ruhumuzu ölmeden önce Allah'a ulaştırırız. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim ederiz 4. Ve nefsimizi Allah'a teslim ederiz 5. İrşada ulaşırız 6. İrademizi de Allah'a teslim ederiz 7. 7. safhayı yaşarız. 1. safhayı Allah'a ulaşmayı dilediğimiz takdirde 1. kat cennetin sahibi oluruz. Allah'a ulaşmayı dilemek farz mı? İslam'ın 1. safhası. Elbette farz. Allah-u Teala Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Münibine ileyhi vettekuhu. Ona yönel ve takva sahibi ol, namaz kıl ve müşriklerden olma. Lokman suresinin 15. ayet-i kerimesinde kim Allah'a yönelmişse sen de onun yolunu takip ederek Allah'a yönel diyor Allah-u Teala. Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ve enübi ila rabbikum ve eslemu lehumun kabli en yutukumul azabı sümmela tünserun. Ona yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve böylece Allah'a teslim ol. Üzerine azap gelmeden sonra yardım olmazsın. Gördüğümüz gibi İslam'ın 1. safhası Allah'a ulaşmayı dilemek farz. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler mi? Elbette dilemişler. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala beyan ediyor, açıklıyor. Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذ۪ينَ اشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِرِ عِبَادِي. Onlar tağuta kul olmaktan kurtuldular. Allah'a yöneldiler. Allah'a kul oldular ve kullarımı müjdele. Gördüğümüz gibi değerli izleyenler, bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Allah'a ulaşmayı dilemek İslam'ın 1. safhasını oluşturur. Ve İslam merdiveninin 28 basamağında Allah'a ulaşmayı dilediğimiz takdirde 3. basamaktan 7. basamağa geliriz ve amen oluruz. İslam'ın 2. safhası irşat makamına tabiyet. İrşat makamına tabiyet farz mı? Elbette farz. Allah-u Teala Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenettekullahi vebtegu ileyhi vesilete. Ey amin olanlar, sizi Allah'a ulaştıracak olan vesileyi Allah'tan isteyin. Cin suresinin 14. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ve enna minel müslümine ve minel kasutun femen eslemu fevlâke tehârav raşada. İçimizden kalpleri kasiyet bağlayanlar da var, Allah'a teslim olanlar da var. Allah'a teslim olmayı dileyen mürşidini arar.
Kehf suresinin 17. ayet-i kerimesinde kim Allah'a ulaşmışsa o hidayete ermiştir. Kim de dalaletteyse onun için bir veli mürşit bulunmaz diyor Allah Teala. Kasas suresinin 50. ayet-i kerimesinde Habibim senin davetine icabet etmezlerse bil ki onlar kendi heva ve heveslerine tabi olmuşlardır. Kim Allah'ın davetine icabet etmezse o hüsranda olur diyor Allah Teala. Taha suresinin 123. ayet-i kerimesinde hadi hepiniz oradan aşağı inin birbirinize düşman olarak. Benden size hidayetim, hidayetçim gelecek. Kim hidayetçime tabi olursa şakilerden olmaz diyor Allah Teala. Gördüğümüz gibi İslam'ın ikinci safhası irşat makamına tabi olmak Kur'an-ı Kerim'de açık bir şekilde farz kılınmış. 10 tane ayet-i kerime gereği değerli izleyiciler. Bütün sahabe irşat makamına tabi olmuşlar mı? Elbette tabi olmuşlar. İşte Fetih suresinin 10. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Habibim sana biat ettikleri zaman onların elinin üstünde Allah'ın eli vardı diyor. Münteime suresinin 12. ayet-i kerimesinde yine Allah Teala o mümin kadınlar sana biat ettiği zaman diyor Allah Teala. Ali İmran suresinin 31. ayet-i kerimesinde eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun. Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı örtsün diyor Allah Teala. Gördüğümüz gibi irşat makamına tabi olmak farz ve bütün sahabe irşat makamına tabi olmuşlar. İrşat makamına tabi olduğumuz takdirde 14. basamağa geliriz değerli izleyiciler. 3. basamakta Allah Teala Rahman esmasıyla tecelli etmişti. Allah'a ulaşmayı dilemiştik. 4. basamakta Rahman esmasıyla tecelli etti Allah Teala. 5 ve 6. basamaklarda gözlerimizdeki hicab-ı mestureyi ve kulaklarımızdaki vakrayı almıştı Allah Teala. Ve Allah Teala 7. basamakta kalbimize ihbatı koyuyor. Hac suresinin 54. ayet-i kerimesine göre Allah Teala şöyle buyuruyor. Kendilerine ilim verilenlerin bu ilmin haktan geldiğini bilsinler diye Allah kalplerine ihbatı koyar diyor. Ve 8. basamakta Allah Teala kalbimize ulaşıyor. Allah izin vermedikçe kimseye musibet isabet etmez diyor Allah Teala. Allah amin olanların kalbine ulaşır. Ve 9. basamakta Allah Teala Kaf suresinin 33. ayet-i kerimesine göre kalbimizi kendisine çeviriyor Allah Teala. Ve 10. basamakta Enam suresinin 125. ayet-i kerimesine göre Allah Teala göğsümüzden kalbimize bir nur yol açıyor. Ve 12. basamakta Allah Teala 11. basamakta Allah Teala kimin göğsünü İslam'a açmışsa o Allah'tan bir nur üzere olur diyor Allah Teala. Allah'ın nurları kalbimize girmeye başlıyor. Rahmet nurları %2 sızıyor ve bizi huşuya ulaştırıyor. Allah Teala 13. basamakta Hadid suresinin 16. ayet-i kerimesinde Allah'a amin olanların haktan inen şeyle nurla huşuya ulaşma zamanı gelmedi mi diyor Allah Teala. 13. basamakta huşuya ulaşıyoruz ve İsra suresinin Bakara suresinin 45 ve 46. ayet-i kerimesine göre hacet namazı kılıyoruz. Hacet namazı kıldığımız takdirde Allah Teala irşat makamını gösteriyor ve 14. basamakta irşat makamına tabi oluyoruz. İrşat makamına tabi olmak farzdı ve irşat makamına tabi olduğumuz takdirde Allah Teala Mücadele suresinin 22. ayet-i kerimesine göre kalbimize imanı yazıyor. Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesine göre ise Allah Teala günahlarımızı sevaba çeviriyor. Kim amin olur, Allah'a ulaşmayı dileyip amin olur, tabi olur, tövbe ederse diyor, iman sahibi olursa diyor Allah Teala onun günahlarını mağfiret ederiz, sevaba çeviririz diyor. Ve Allah Teala Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesine göre devrin imamının ruhunu başımız üzerine gönderiyor. Mümin 15'te Allah Teala şöyle buyuruyor. Dereceleri yükselten arşın sahibi olan Allah layık olanların başlarının üzerine katımızdan eğitilmiş bir ruh göndeririz. Ve devrin imamının ruhu başımız üzerine geldiği takdirde bizim ruhumuza
senin Allah'a ulaşma günün geldi, vücutu terk et diye vücutumuzdan ruhumuz, vücutumuzu terk ederek Allah'a doğru önce Devrim İmamı'nın ana dergahına, oradan da 7 gök katını aşarak Allah'a doğru yola çıkar. Ve irademiz güçlenir, Allah'a kul olmaya başlarız, derecat sistemimiz değişir. Önceden 1'e 10 alırken, 1. gök katında 1'e 100, 2. gök katında 1'e 200, 3, 4, 5, 6, ruhumuz 7. gök katına ulaştığı zaman 1'e 700 almaya başlarız. Gördüğümüz gibi İslam'ın ikinci safhası olan irşat makamına tabiyet, farz ve bütün sahabe kainatın en büyük mürşidine tabi olmuşlar değerli izleyiciler. Allah Teala Nisa suresinin 164. ayet-i kerimesinde buyuruyor. O nefslerine zulmedenler sana gelseydi, Allah'tan mağfiret dileselerdi. Sen de onların Resulü olarak Allah'tan mağfiret dileseydin, Allah her iki tövbeleri de kabul ettiğini görürdün diyor Allah Teala. Burada kişi tövbe diyor, Allah Teala günahlarını örtüyor ve Resul de onun için tövbe diyor, günahlarını sevaba çeviriyor. İşte şefaat burada gerçekleşiyor değerli izleyiciler, 14. basamakta. 14. basamak İslam'ın ikinci safhası ve ikinci cennet katını, ikinci cennetin ikinci katını kazanıyoruz. 3. safha ise ruhun Allah'a ulaşması. Ruhu bütün sahabe Allah'a ulaştırmışlar mı, hidayet ermişler mi? Elbette. İşte Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor. Onlar sözü dinlerler, sözün en güzeline tabi olurlar. Yani Peygamberimizin sözüne tabi olurlar ve onların hepsi hidayet erdiler diyor Allah Teala. Hidayet neydi? Hidayet insan ruhunun ölmeden önce Allah'a ulaşmasıydı. İşte Ali İmran suresinin 73. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Estağfirullah. İnnel huda hüdallah. Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. İnnel hüdallahi huvel huda. O hidayet var ya Allah'a ulaşmaktır. Men yehdullahi fehuvel muhted. Kim Allah'a ulaşmışsa o hidayet ermiştir. Gördüğümüz gibi hidayet doğru yol değil değerli izleyiciler. Hidayet insan ruhunun Allah'a ulaşması. Peki ruhun Allah'a ulaşması bizim için farz mı? Elbette Allah Teala Fecr suresinde 27, 28, 29. ayet-i kerimelerinde şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyetüven nefsin mutmainne. Ey mutmain olan nefs. Allah'tan razı ol ve böylece Allah'ın rızasını kazan. İrcihi ila rabbiki. Ey ruh Rabbine rücu et. Fetkuli fi ibadi fetkuli cenneti. Ve böylece fizik vücut sen de cennetime gir diyor Allah Teala. Yine Allah Teala Rad suresinin 21. ayet-i kerimesinde onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar diyor. Enam suresinin 152. ayet-i kerimesinde ve bi ahdullahi evhu diyor. Allah ile olan ahdinizi ifa edin, yerine getirin. Allah ile olan ahdimiz neydi? Ezelde ruhumuzu ölmeden önce Allah'a ulaştırmaktı. Ve görüldüğü gibi ruhumuzu da Allah'a teslim etmek, hidayete ermek Kur'an-ı Kerim'de üzerimize farz kılınmış. İslam'ın 3. safhası ve 3. kat cennet. Gördüğümüz gibi cennet saadetini kazanmamız Allah Teala'nın bizim hak etmemize bağlı. Ve 3. safhada 21. basamağa geliriz. Ve 21. basamaktan sonra irşat makamına tabi olduktan sonra 7 kademede nefsimizi tezkiye başlar ve emmare, levvame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye olmak üzere 7 kademede nefsimizi tezkiye ederiz. Nefsimizin kalbinde %7 nur biriktiği zaman 1. gök katı, %7 nur biriktiği zaman gene 2. gök katı ve 7 kademede 7 kere 7 49, %2 de rahmet vardı, %51 olmak suretiyle nefsimiz tezkiye olur ve %51 nurla ruhumuz Allah'ta yok olur, fena olur. Ve 22. basamakta beka makamına ulaşırız. Allah Teala bizim için bir taht ihsan eder. Beka makamından sonra İslam'ın artık 4. safhası vardır. Günün yarısından çok zikir ederiz ve Allah Teala'ya karşı zikrimizi, Allah'a değer verdiğimizi ispat ederiz. Yani zühd makamında oluruz. Ve İslam'ın 4. safhası fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmek. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmek farz mı? Elbette farz.
Allah Teala Yasin suresinin 60-61. Ayet-i kerimelerinde "Ey Ademoğulları, ben sizden ahd almadım mı?" diyor. "Şeytana kul olmayacaksınız, bana kul olacaksınız. Şeytan size apaçık düşmandır." Allah Teala ezelde bizden ahd almıştı. Fizik vücudumuzu ölmeden önce Allah'a teslim etmek üzere. Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesinde "Reçini fizik vücudunu Allah'a teslim eden muhsinlerden olanlardan daha güzel kim vardır?" diyor Allah Teala. İslam'ın 4. safhası cennetin 4. katına bizi girmemize sebebiyet verir. Bütün sahabe İslam'ın 4. safhasını yaşamışlar mı? Fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi? Elbette etmişler. İşte Allah Teala bunu Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesinde açıklamaktadır, beyan etmektedir. Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor: "Habibim, o kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz veçimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Eğer siz de veçinizi, fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmişseniz daha önce hidayet ermiş olmanız lazım." Gördüğümüz gibi hidayet daha önce, daha sonra fizik vücut teslimi. Bu 4. kat cennete girmemize sebebiyet verir. 5. kat cennete ise nefsimizi Allah'a teslim ettiğimiz takdirde gerçekleşir. Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor: "Onlar emrolunmadılar, nefslerini Allah'a teslim etmekle emrolundular." Gördüğümüz gibi nefsimizi de Allah'a teslim etmek farz. Bütün sahabe nefslerini Allah'a teslim etmişler mi? Elbette. Bakara suresinin 139. ayet-i kerimesinde "Onlar nefsini Allah'a teslim etmiş muklasinlerden olmuştur" diyor Allah Teala. İrşat makamı İslam'ın 6. safhası. 5. safhayı gerçekleştirmiştik nefsimizi Allah'a teslim etmek suretiyle ve cennetin 5. katı. 6. safha irşat makamı. İrşat makamına ulaşmak farz mı? Elbette farz. Allah Teala Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesinde buyuruyor: "Bismillahirrahmanirrahim. Kullarım beni senden sorarlar. De ki ben onlara çok yakınım. Dua edenin duasına icabet ederim. Onlar da benim davetime icabet etsinler ve böylece mümin olsunlar ve irşada ulaşsınlar." Gördüğümüz gibi irşada ulaşmak üzerimize farz. Bütün sahabe irşada ulaşmışlar mı? Elbette ulaşmışlar. Hucurat suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala "Kalplerinizi birleştirdi Allah sizin. Fıskı, küfrü, kerih gösterdi. İşte onlar irşada ulaşanlardır" diyor. Hucurat suresinin 7. ayet-i kerimesinde. Ve İslam'ın 7. safhası, 7. kat cennet. Burada irademizi de Allah'a teslim etmek söz konusu. Farz mı? Elbette farz. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesine göre bütün sahabe nefslerini de Allah'a, iradelerini de Allah'a teslim etmişler ve İslam'ın 7. safhasını yaşamışlar ve hepsi mürşid olmuş. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor: "O sabıkun evvelin var ya, bir kısmı ensardandı, bir kısmı da macirindendi. Bir de ensar ve macirine ihsanla tabi olanlardandı." İhsanla tabi olmuşlar değerli izleyiciler. Hepsi ensar ve macirine ihsanla tabi olunmuş. 12 ihsan alıyorduk Allah'a ulaşmayı dilediğimiz takdirde. İşte bu ihsanı burada Allah-u Teala belirtmektedir. O sahabeye ve sabıkun evveline ve ahirine ihsanla tabi olunduğunu söylüyor. Bizim için farz mı? Ali İmran suresinin 102. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor: "Ya eyyühellezine amenüttekullâhe hakka tukâti" diyor. Ey amin olanlar, öyle bir takva sahibiyle takva sahibi olun ki bir hakkın takva olsun. Yani hakkıyla olsun. Burada Allah Teala irademizin Allah'a teslim edilmesini beyan etmektedir. Gördüğümüz gibi cennet saadetinin 7 katını İslam'ın 7 safhasını yaşamak suretiyle gerçekleştiriliyor. 7. safhayı yaşayan kişi İslam'ın 7. safhasını yaşayıp iradesini Allah'a teslim eden cennetin 7. katına gidiyor. 7. kat cennetin 7. katında 2. kapı var, 1 kat cennet daha var. Bu cennete ise peygamberler, devrin imamları, resuller ve şehitler gitmektedir. Cehenneme gelince cehennem de 7 katlı değerli izleyiciler. Cehennemin 7. katına şeytan ve büyücüler gidiyor. 6. katına ise Allah'ın resulleriyle alay edenler. Bir diğer katına ise Allah'ın ayetlerini örtenler, küfredenler.
Diğer katına ise insanların Allah'a ulaşmalarına mani olanlar, yani hidayete mani olanlar, cennet saadetini kazanmasına mani olanlar. Kendileri Allah'a ulaşmayı dilemediği gibi başkalarının da Allah'a ulaşmasına men edenler, onlara mani olanlar. Diğer cennet katına ise fasıklar, diğer cennet katına ise Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Birinci kat cennete Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Kimsenin cennete girmesine mani değiller, sadece Allah'a ulaşmayı dilememişler. Cehenneme sadece Allah'a ulaşmayı dilemediğimiz için gideriz değerli izleyiciler. İşte Yunus suresinin 7 ve 8. ayet-i kerimelerinde Allah Teala bu gerçeği açıklıyor, beyan ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezine la yercune likayna. Onlar bize ulaşmayı dilemezler. Veradu bil hayatet dünya. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Vatmayennu biha. Onunla tatmin olurlar. Vellezine human ayatina gafilun. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır diyor Allah Teala. Onlar Allah'a ulaşmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar ve dünya hayatıyla doyuma ulaşırlar. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır ve kazandıkları dereceler gereği gideceği yer ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. Kazandığı dereceler mizanları hafif gelenler. İşte bu gerçeği Allah Teala Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesinde beyan ediyor. Ve men hafet mevazinuhu. O zaman kimin mizanı hafif gelirse feulakellezine hasru. İşte onlar hüsranda olanlardır. Enfisuhum fi cehenneme haludun. Ve onlar cehennemde ebediyen kalacaklardır. Allah'a ulaşmayı dilemezsek ne yazık ki amellerimiz boşa gidiyor değerli izleyenler ve dinleyenler. Allah Teala kul hel nebbüküm bil ahserin amala diyor. De ki size amelleri açısından hasara, hüsrana uğrayanlara haber vereyim mi? Kehf 104. Ellezine dalle sayhum fil hayatet dünya ve hum yahsebune ennehum yusunne suna. Onların dünya hayatındaki çalışmaları boşa gitmiştir. Onlar iyi amel işlediklerini zannediyorlar diyor Allah Teala. Ve Kehf 105'te Ulaikellezine keferu bi ayati rabbikum ve likai febdat amalihum fela nekumu ve lehum kıyametin vezna. Onlar Allah'ın ayetlerini ve likayı, Allah'a ulaşmayı inkar ettiler. Onlar hüsrana düştüler. Onlara mizanda tutmayız diyor Allah Teala. Kehf 106'da ise onların cezası cehennemdir. Onlar Allah'ın ayetlerine küfrettikleri için ve Allah'ın resulleriyle alay ettikleri için diyor Allah Teala. Gördüğümüz gibi Allah'a ulaşmayı dilemek cennet ve cehennem saadeti arasındaki bir ayraç değerli izleyiciler. Allah'a ulaşmayı dilemek kalpten, ya Rabbi ruhumu ölmeden önce sana ulaştırmayı diliyorum. Senin bunca ermiş evliyan sana nasıl ermişse ben de onlar gibi ermek istiyorum Allah'ım diye bu talebi kalben Allah'a ulaştırmamız. İşte biz Allah'a ulaşmayacağız. Bu talebi Allah'a ilettiğimiz takdirde Allah bizi kendisine ulaştıracak. Bunu garanti etmiş, söz vermiş değerli izleyiciler. Bu dilekten sonra Allah Teala tüylerimizi diken diken yapıyor. Allah'a karşı, ibadetlere karşı, insanlara karşı bizde sevgi oluşturuyor. Aşk ile Allah için çalışıyoruz. Allah ile dolu dolu yaşıyoruz değerli izleyiciler. Bu dilekten sonra Allah Teala bizi kendisine ulaştırıyor. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yeştevi ileyhi men yeşavu ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırır diyor. Gördüğünüz gibi garanti ediyor. Yine Allah Teala Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor. Allah dilediğini dalalette bırakır. Onların dalalette kalmayı dilediği için bırakır. Onların içinden kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a yönelirse Allah onu kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Ankebût suresinin 5. ayet-i kerimesinde yine Allah Teala Bismillahirrahmanirrahim. Men kâne yercû likallâhi fe inne ecelallâhu lât ve yüsemin alîm. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün gelecektir diyor Allah Teala. Gördüğümüz gibi Allah'a ulaşmayı dilediğimiz takdirde Allah Teala bizi kendisine ulaştıracağına söz vermiş, garanti etmiş değerli izleyenler. Allah'a ulaşırsak ne olur? Allah'a ulaşırsak hidayet ederiz.
İşte Allah-u Teala bu gerçeği şu şekilde açıklıyor. Ali İmran suresi 73. ayet-i kerime. İnnel hüda hüdallah. Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. Bakara suresinin 120. ayet-i kerimesinde ise Allah-u Teala İnnel hüdallahi hüvel hüda. O hidayet var ya Allah'a ulaşmaktır. Kehf 17. Men yehtullahi fehüvel muhted. Kim Allah'a ulaşmışsa o hidayet ermiştir. Gördüğünüz gibi Allah'a ulaşmayı Peygamber Efendimiz daha ilk cuma hutbesinde ey sahabe ölmeden önce ölünüz ki Allah size 1'e 700 versin. Kim ruhunu Allah'a ulaştırmışsa Peygamber Efendimiz'in hadisini gereğini yapmıştır ve Allah'a ulaşmıştır. Ölmeden önce ölmüştür. Yine Said Nursi Hazretleri şöyle buyuruyor. Faniyim, fani olanı istemem. Acizim, aciz olanı istemem. Ben ruhumu Rahman'a teslim ettim. Gayesini istemem diyor. Gördüğümüz gibi bunu hayatta olan bir kişi söylüyor ve hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmış ve ölmeden ulaştırmış. Ruh insanı öldürür diyorlar. Ruh vücuttan çıkarsa. Oysa ki Allah-u Teala Hicr suresinin 23. ayet-i kerimesinde biz öldürürüz, biz hayat veririz diyor Allah-u Teala. Demek ki ruh değil. Çünkü ruhumuz belki de vücutumuzdan onlar kere, yüzler kere vücutumuzdan çıkar. Günah işlediğimiz takdirde vücutu terk eder ruhumuz. Günaha şahit olmaz. Onun için insana ruhu, hayatı veren ruh değildir, Allah'tır değerli izleyenler ve dinleyenler. Gördüğümüz gibi Allah'a ulaşmayı dilemişler ve Allah'a ruhlarını ulaştırmışlar, Allah'ın dostları. Ve Peygamber Efendimiz de ilk cuma hutbesinde buna dikkat çekmektedir. Yine Allah'ın dostlarından Necip Fazıl Kısakürek, anladım diyor, işin sanatı Allah'ı aramakmış, Allah'ı dilemekmiş. Marifet o, gelisi çelik çomakmış diyor. Cennet saadetini kazanmak için Allah'a ulaşmayı dilememiz gerekiyor. Günah sevap peşinde koşmayla cennet saadetini kazanamayız. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri buyuruyor ki, o sahte aşıklar diyor, günah sevap peşinde koşarlar, Allah'ı dilemezler diyor. Günah sevap peşinde koşan sahte aşıklar ne yaparlarmış? Allah'ı dilemezlermiş. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri ve Eşref Rumi Hazretleri, kim olursan ol, ister putperest, ister mecusi, ne yaparsan yap, bu kapı umutsuzluk kapısı değildir. Gel diyor, gel, gene de gel. Bu sözleri duyan sahte aşıklardan birisi, Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine mektup yazıyor. Bu senin söylediğin diyor, şeriata aykırı. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri mektubun arkasına yazıyor, sen de gel diyor. Onun için onlar hoşgörünün sahibiydi ve Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri ve Eşref Rumi Hazretleri herkesi çağırıyor. Herkesi Allah yaratmış değerli izleyiciler. Herkeste bu fıtrat var. Allah'a teslim olabilecek fıtrat. Onun için herkes Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde kim olursa olsun, önceki durumu ne olursa olsun Allah-u Teala tağutu inkar ettiriyor ve kişiyi Allah'ı sevdiriyor ve Allah'ın emirlerini sevdiriyor. Onun için bu gerçekleri iyi bildikleri için Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri ve Eşref Rumi Hazretleri bu gerçekleri söylüyor. Gördüğümüz gibi cehennem saadetini, cehennem cezasını Allah'a ulaşmayı dilemediğimiz takdirde ne yazık ki Allah-u Teala bizi cezalandırıyor değerli izleyiciler. Allah'a ulaşmayı dilemediğimiz takdirde Yunus suresinin 45. ayet-i kerimesinde hüsranda oluyoruz. Yunus 45'te Allah-u Teala buyuruyor ki, onları gündüzden bir saat kalmış gibi toplayacağız. Aralarında toplanacaklar. Onlar Allah'ın ayetlerini, Allah'a likaye olmayı inkar ettiler. Onlar hidayete erenlerden de olmadılar diyor Allah-u Teala. Ve hüsrana düştüler diyor. Gördüğümüz gibi Allah'a ulaşmayı dilememek cehenneme gitmemize sebebiyet veriyor değerli izleyiciler. Bugün iblis bu gerçekleri ortadan kaldırmayı başarmış. Allah'a ulaşmayı dilemek, irşat makamına tabiyet ve zikir. Bunlar yoksa cennet saadeti de yok. Kur'an-ı Kerim'de gördük ki açık bir şekilde Allah-u Teala bu gerçekleri beyan ediyor değerli izleyiciler. Biz Kur'an-ı Kerim'e bakacağız. Kur'an-ı Kerim eğer Allah'ın bu gerçeklerini bize söylüyorsa o zaman düşünmemiz gerekmiyor. Demek ki Allah'a ulaşmayı dilememiz gerekiyor. Kitapların ve her şeyin Kur'an'a uyması gerekiyor değerli izleyiciler. Çünkü Allah-u Teala Hicr suresinin 9. ayet-i kerimesinde bu zikri biz indirdik, muhafızı biziz diyor. Allah-u Teala'nın korumasında olan Kur'an-ı Kerim bu gerçekleri anlatıyor. Değerli izleyiciler,
Vaktimiz burada doldu. Bir Kur'an nurundan programında burada sona erdi. Allah hepinizden razı olsun. Allah'a emanet olun. Esen kalın değerli izleyiciler.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki gene

Allah peygamberlerden başkasına ayet indirmez. Sevgili kardeşlerim, Kur'an'ın ne dediğini bilmeyen insanlar, Kur'an'dan kopmuş bir din kültürünün sahibi olan birçok zavallı insan, asırlardan beri insanların Kur'an hakikatlerinin dışında söylediği sözleri dillerine pelesenk etmişler, devamlı kullanırlar. Allah Teala diyor ki, onlar Kur'an'ı bilmezler. Onlar emaniyeye tabi olurlar. İlla emaniye. Yani zanlarına dayalı bilgilerin sahipleridir. Ve işte bu zanlara dayalı konulardan birisi de Allah-u Teala'nın ayet indirmesidir. Gerçekten mukaddes kitaplar, Allah-u Teala'nın nebileri indirdiği kitaplar, surelerden ve ayetlerden oluşur.

Eski Ahit Tevrat, Yeni Ahit İncil, Son Ahit'te Kur'an-ı Kerim'dir. Üçü de birbirinin aslında aynı esaslara itibar eder. Her üçünün de şeriatı aynı şeriattır. Aralarında hiçbir farklılık söz konusu değildir. Öyleyse Allah-u Teala'nın neler söylediğine bakalım. Tevrat için diyor ki, o bir nurdur. O bir hidayet rehberidir. İncil için diyor ki, o bir nurdur. O bir hidayet rehberidir. Kur'an-ı Kerim için diyor ki, o bir nurdur. O bir hidayet rehberidir. Üçü de nur. Üçü de hidayet rehberi. Öyleyse hidayet nedir? Hidayet, eğer Kur'an'daki hidayet kavramıysa, yedi safhalı bir müesseseyi ifade eder. Birinci hidayetten başlayarak yedinci hidayete kadar ayrı ayrı hidayet dizaynı söz konusudur. Allah'laşmayı dinlemek, dediğiniz andan itibaren sizi birinci hidayete ulaştırır. Birinci hidayettesiniz. 14. basamakta mürşidinize ulaştığınız zaman ikinci hidayettesiniz. Ruhunuz Allah'a ulaştığı zaman üçüncü hidayettesiniz. Fizik vücudunuz Allah'a teslim olduğu zaman dördüncü hidayettesiniz. Nefsiniz Allah'a teslim olduğu zaman beşinci hidayettesiniz. İrşada ulaştığınız zaman altıncı hidayettesiniz. İradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman yedinci hidayettesiniz. Her bir hidayet Kur'an-ı Kerim'de ayrı ayrı yer almıştır. Ama Allah-u Teala'nın bir hidayet kavramı var. Bir de hidayete ermek kavramı var. Hidayete ermek deyince konu mutlak olarak teslimleri içerir. Ruhun hidayeti 22. basamakta tahakkuk eder. Ruh Allah'ın zatında, Allah'ın zatına ulaşır ve Allah'ın zatında yok olur. Fizik vücudun hidayeti 25. basamakta oluşur. Ne zaman fizik vücut Allah'ın bütün emirlerini yerine getirirse, yasak ettiği fiilleri işlemez olursa, o zaman hidayete ermiştir.

0: 27. basamak nefsin hidayetini işaret eder. Nefste hiç afet kalmamıştır. 27. basamak nefsin hidayetini ifade eder. Nefste hiç afet kalmamıştır. Öyleyse nefsin muhtevasında hiç afet kalmadığı bir noktada olay tamamlanmıştır. Nefsin Allah'a teslimi yani hidayeti gerçekleşmiştir. Ve nihayet iradenin Allah'a teslimi 28. basamağın 5. kademesi. İradenin Allah'a teslim edilmesi. İşte böyle bir dizayn söz konusu. 4 tane teslim, 4 tane hidayete erme. Ruhun hidayete ermesi, fizik vücudun hidayete ermesi, nefsin hidayete ermesi, iradenin hidayete ermesi. Ama hidayete ermek deyince kalın çizgilerle bu ruhumuzun Allah'a teslimini ifade eder. Allah Teala bu konuda Ali İmran 73'te buyuruyor ki innel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Bakara 120'de de buyuruyor ki inne hüdallahi huvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahu hüdallahi hidayete ermek, Allah'a ulaşmak, inne muhakkak ki hüdallahu Allah'a ulaşmak, hüve işte o el hüda hidayettir. Yani insan ruhunun vücudundan ayrılarak Allah'a doğru bir yolculuk yaptıktan sonra Allah'ın zatına ulaşması ve Allah'ın zatında yok olması hidayetin ta kendisidir. Öyleyse bu muhtevada olaylar dizisine baktığımız zaman hidayete ermeler birbirinin arkasından 4 tane hidayet ifade ediyor. Ruhun ve için, nefsin ve iradenin hidayeti. Ama bunlar 7 safhada teşekkül ediyor. İşte bunların hepsi Kur'an-ı Kerim'den birer birer koparılmış. Bunlar Kur'an'da var olmasına rağmen Kur'an'dan bugün tatbik edilen Kur'an tatbikatından koparılmış olan faktörler. Ve insanlar Kur'an hakikatlerini bir tarafa bırakmışlar. Kur'an'ı incelemeyi de artık tamamen devre dışı kalmışlar, bırakmışlar. Ayrıca bir şeyler söyleniyor ortalıkta. Sakın Kur'an'ı kendiniz incelemeye kalkmayın. Bunu inceleyenler asırlardan beri incelemişler, kitaplar yazmışlar. Siz Kur'an-ı Kerim'den neticelere ulaşacağım diye boşuna uğraşmayın, kendinizi tüketmeyin. Hem yapamazsınız hem de maazallah çarpılırsınız. Böyle saçmalıkları söyleyenler de var. Allah Teala acaba peygamberlerden başkasına ayet indirir mi? Hadi bakalım şimdi gelin bakacağız Kur'an-ı Kerim'e. Bakıyoruz Kur'an-ı Kerim'e. A'raf suresi 175. ayet-i kerime. Diyor ki Allah Teala vetlu aleyhim nebe ellezi ateynahu ayatina. Onlara ayetlerimizi verdiğimiz kimsenin haberini oku ve onların üzerine ayetlerimizi verdiğimiz kişinin, kimsenin haberini oku. Onların üzerine oku ama onlara oku diyoruz biz. Vetlu aleyhim ve onların üzerine oku. Nebe haberini ellezi onun ateynahu ona verdik ayatina ayetlerimizi. Ve tilavet et, anlat, manasını da söyle. Fenselaha minha, sonra
1: O onlardan ayetlerden ondan ayetlerden ayrıldı. Fe etbe'ahu şeytanı ve şeytanı tabi oldu. Etbe'a tabi oldu. Şeytanı şeytana tabi oldu. Fe o zaman etbe'ahu şeytanı şeytan onu kendisine tabi kıldı. Fekâne minel gavîn ve böylece zarar görenlerden, azgınlardan, şeytan tarafından ihvaya düşürülenlerden oldu diyor Allah-u Teala. Gavin, şeytan tarafından azgınlaştırılanlardan, zarar görenlerden oldu. Şimdi diyecekler ki, Allah Teala peygamberlerden başkasına da ayet indirirmiş. Sevgili kardeşlerim, şu insanlar ne uğruna bu kadar küçülebiliyorlar? Söyler misiniz sevgili kardeşlerim? Allah'ın hakikatlerini saptırma konusunda bu kadar gayretin arkasında şeytandan başka ne var ki? Şimdi sual. Allah peygamberlerden başkasına ayet verir mi? Allah peygamberlerden başkasına ayet indirir mi? Açık ve kesin indirmez diyor adamlar. Kur'an-ı Kerim'de açık ve kesin indirir diyor. Ayet verir diyor. İşte ayeti söyledik. Hem de öyle birine ayet vermiş ki Allah Teala. O kişiyi şeytan sonradan kontrolü altına almış. Tam gavinlerden olmuş, ihvaya düşenlerden olmuş. Şeytan tarafından azdırılan, saptırılanlardan olmuş. Sevgili kardeşlerim, cevap açık ve kesin olarak geliyor. Allah peygamberlerden başkasına ayet verir mi? El cevap A'raf suresinin 175. ayet-i kerimesi verir. Hem de öyle bir kişiye vermiş ki o kişi sonradan azmış, şeytan tarafından Allah'ın yolundan çıkartılmış. Öyleyse demek ki kuru kuruya iddia Kur'an-ı Kerim karşısında iflas etmeye mecburdur. Her ne kadar üçkağıtçılıkla insanların gözünü boyamak kısa bir süre mümkün olabilirse de, hayır bu ayette o değil de şöyle şöyle şöyle şöyle başka manalar vardır diye üçkağıtçılıkla insanların gözlerini boyamaya çalışanlar sonunda mutlaka iflas edeceklerdir. Evvela böyle bir yalana başvurmanın arkasında ne vardır diye bakmak lazım sevgili kardeşlerim. İnkar vardır. Allah'ın ayetleri onlar için önemli değil. Önemli olan insanlar ne yazmış? Asırlardan beri yazılan emaniye kitaplarda insanlar ne yazmış? Onlar için o önemli. Korkutulmuşlar. Sakın Kur'an'a bakma, Kur'an'ı birilerine öğretmeye kalkma, anlamaya kalkma. Bunca alim Kur'an hakkında kitap yazmışlar. Artık Kur'an'ın her tarafı belli olmuş durumda. Kur'an'a bakmanın lüzumu yok. Onlardan dinini öğren. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. Bu dizaynda Allah'ın sadece doğruları var. Kur'an bir hak dizisidir. Haksa hakikat kelimesinin kökenini oluşturur. Hakikat, Hakk'ın tecellisidir. Kur'an, Hak'tan ibarettir. Yani Allah'ın hakikatlerinden. Ne diyorsa %100 haktır. Öyleyse bugünkü konuşmamızın temelini teşkil eden Allah-u Teala peygamberlerden başkasına ayet indirir mi, ayet verir mi sözünün cevabı burada. Allah peygamberlerden başkasına da ayet verir, yazdırır. Aksini iddia eden bu ayet-i kerimeye baksın ve bu iddiadan utanç duysun. Ama utanmayan insanlar hangi standartların içinde olurlarsa olsunlar, yüzsüzce sırıtırlar sadece, utanmazlar. Edep müessesesi tamamen dumura uğramış insanların. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah yolunda güzellikleri yaşamak herkesin hakkıdır. Allah yolundaki olgular hak ve vazifeden teşekkür eder. Önce siz vazifenizi yapacaksınız, sonra da hakkınızı alacaksınız. Peki bu vapta acaba insanın vazifesi nedir? İşte burada durun sevgili kardeşlerim. Aldanışın başlangıç noktası burasıdır. Burada iblisi tanımalıyız. Kimdir iblis? Adem Aleyhisselam'ın baş düşmanı. Hedefi nedir? Adem Aleyhisselam'ı Allah'ın gözünde küçük düşürmek. Hedefi nedir? Onun bütün zürriyetini kendisine tabi kılmak. Yapabilmiş mi? Kıyamet gününe göre konuşuyoruz. Evet. İnsanların büyük kısmını kendisine bağlamayı başaracağı kesin Kur'an ayetleriyle. Öyleyse ne diyordu? Adem Aleyhisselam'a tabi, Adem Aleyhisselam'ın önünde secde etmediği için Allah'ın huzurundan kovulduğunda Allah-u Teala soruyor, ey iblis, emrime rağmen senin Adem Aleyhisselam'a secde etmemenin sebebi nedir? İblis diyor ki, sen beni ateşten, dumansız ateşten, yani enerjiden yarattın. Onuysa topraktan yarattın. O, ben ondan üstünüm. Onun için onun önünde secde etmem. Allah-u Teala diyor ki, huzurumdan kovuldun. Derhal oradan uzaklaş. Seni cehennemde sonsuza kadar cezalandıracağım. İblisin cevabına bakıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Ne diyor İblis? Diyor ki, ya Rabbi, beni kıyamet gününe kadar yaşat. Kıyamet gününe kadar bana mühlet ver. Eğer beni kıyamete kadar yaşatırsan, o zaman ben bu Adem Aleyhisselam'ın bütün zürriyetini kendime bağlayacağım. Önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından onlara tesir edeceğim. Sırat-ı müstakimin üzerinde oturacağım. Ve onların sırat-ı müstakime ulaşmalarına mani olacağım. Eğer beni o güne kadar tehir edersen, ertelersen, hayatımı o güne kadar uzatırsan, göreceksin ki o gün ben pek azı hariç hepsini kendime bağlayacağım. Nedir ifade? Pek azı hariç hepsini kendime bağlayacağım diyor İblis.
0: Öyleyse kıyamet günü şeytan bunu başarmış olacak mı? Ne yazık ki evet. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki o gün kıyamet günü şeytan onlara verdiği vaadi yerine getirdi. Onlara olan hedefini yerine getirdi. Zannehu diyor Allah Teala ama zan sadece bizim Türkçemizdeki zan anlamına gelmiyor. Kesin şekilde inanmak anlamına da geliyor. Hedef tayin etmek anlamına da geliyor. Hedefini insanlar için hedefini gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular diyor Allah Teala. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular diyor. Her şey insanla şeytan arasında cereyan ediyor. İnsanın en büyük hedefi Allah'ın en üst seviyede kulu olmaktır. Şeytanın da en büyük hedefi bütün insanları bu hedeften mahrum kılmaktır. Herkesi kendisiyle beraber cehenneme almaktır. Evvela Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi kesin bir gerçeği ifade ediyor. Bir tarafta cehennemde iblise tabi olanlar, iblis ve iblise tabi olanlar. Öbür tarafta Allah'a tabi olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu müminleri vücuda getiren bir tek fırka. Öyleyse olay aydınlık kazanıyor. Bir tek fırka, müminleri oluşturan bir tek fırka. Kimdir müminler? Çok açık. Allah'a ulaşmayı dileyenler. Peki dilemeyenler geriye kalan bütün fırkalar. O bir tek Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu fırkanın dışındaki bütün fırkalar. Onlar şeytana tabi olanlar, şeytana kul olanlar, şeytana insan ve cin şeytanlara dost olanlar. Öyleyse o ayette ne diyor Allah Teala? Öyle bir insana bile Allah Teala Araf 175. Öyle bir insana bile Allah Teala ayet indirmiş ki o kişi sonradan şeytana tabi olmuş. Şeytana uymuş, şeytanın ihvasına düşmüş. Allah Teala insanları sadece ikiye ayırıyor. Birinci grupta Allah'a ulaşmayı dileyenler var. İkinci grupta onun dışındakiler var. Onun dışındakiler bütün negatif faktörlerin sahibi. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse. Dilemezse ne olur? Dilemezse şeytanın dostu olur. İnsan ve cin şeytanların dostu olur. Bir, insan ve cin şeytanlara kul olur. İki, tağuta kul olur. Öyleyse kimdir Allah'a dost olabilen kişi? Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Kimdir Allah'a dost olamayıp da tağuta dost olan kişi? Allah'a ulaşmayı dilemeyendir. İki grup ayetten bakalım neticeye. dost olmaktan bahsediyoruz. Dost olmak, evliya olmak diye geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Allah'ın velisi olmak, Allah'ın evliyası olmak. Veli, dost, evliya da dostlar demek. Ama Türkçe'ye evliya kelimesi tekil olarak girmiştir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bu dizayn içerisinde hepimiz için en uygun sonuç var ortada. Bu sonuç hepimiz için Allah'a ulaşmayı dilemeyi muhtevasına alıyor. Eğer yoksa böyle bir şey, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsak, o zaman tağuta dostuz ve tağutun kuluyuz. Evvela dostluk meselesini beraberce inceleyelim. Ne görüyoruz sevgili kardeşlerim? Gördüğümüz şey açık değil mi? İşte Yunus suresi 62, 63, 64. ayetler. Ela inne evliyaallahu la hafun aleyhim ve la hum yahsenun. Ellezine amenu ve kanu yettekun lehumul bişra fil hayatet dünya ve fil ahireti. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Onlar amin olmuşlardır ve takva sahibi olmuşlardır. Onlara dünyada da ahirette de müjdeler vardır. Kimmiş Allah'ın dostları? Takva sahipleriymiş. Takva sahipleri kimmiş? Amin olanlar. Allah'ın evliyası amin olanlar, yani Allah'a ulaşmayı dileyenler. Hem takva sahibi olmak, hem de amin olmak, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktadan başlar. Bu konunun başlangıç noktası sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Amin olmak ve takva sahibi olmak. Her ikisinde birincisi. Ne zaman bu kişi mürşidine ulaşırsa ikinci defa amin olur ve tabiyet takvasının sahibi olur. On dördüncü basamak. 21. basamakta ruhunu Allah'a ulaştırır. 22. basamakta ruh Allah'ın zatında yok olur. Evvap takvanın sahibi olur kişi. Yani meaba sığınmış olan kişinin takvası ve bu seviyede bir amin olmakta söz konusudur. Evvaplar seviyesinde amin olmak. 22. basamak. 25. basamak fizik vücudunu teslim edenlerin takvası, muhsinler takvası ve muhsinler seviyesinde amin olmak. 27. basamakta söz konusu olan şey nefsin teslimi, ihlas takvası ve ihlas seviyesinde amin olmak. Sonra 28. basamağın 4. kademesinde irşada ulaşmak. Burada irşad takvası ve irşada ulaşanlar seviyesinde bir amini olur. Ve 5. kademesinde iradenin de Allah'a teslimini ihtiva eden bir hakkın takva veya hakka tukatihi takva. Mürşitler takvası. Bir hakkın takva ve Hakk'ın amini olmak. Rüyetullah takvası, Rüyetullah'ta Allah'ın zatını görerek amini olmak. 7 tane safa, 28 basamağın 5. basamağına kadar bir insanın çıkabileceği, normal standartlardaki bir insanın çıkabileceği en yüksek seviye. Sevgili kardeşlerim, öyleyse her şeyin en güzelini görüyorsunuz. Allah yolunda önemli olan Allah'laşmayı dilemek. Dileyince ameni oldunuz. Ve dilediğiniz zaman ne oldunuz? Allah'ın evliyası oldunuz. Allah'ın dostu oldunuz. Ondan evvel çok açık bir şekilde tağutun dostuydunuz. Öyleyse gerçekten öyle mi? Hadi gelin bakalım beraberce. Bakara suresinin 256 ve 257. ayetlerine bakıyoruz. Diyor ki Allah Teala la ikrahe fiddini kad tebeyne rüştü minel gay femen yekfir bit taguti ve yumin billahi fekat istemseke bil uvvetin uska nefisame leha Allahü semin alim. Allahü veliyyüllezine amenu yuhricuhum mine zulümati ilen nuri vellezine keferu evliyahümün tagute yuhricunehum minen nuri ile zulümati. Neden bahsediyoruz? Bahsettiğim şey son derece açık. Allah Teala diyor ki dinde zorlama yoktur. İrşat yoluyla, rüşt yoluyla, gay yolu birbirinden tamamen ayrıldı, tebellür etti, belirdi. Yani hudutları çizildi, aydınlandı, ifade edildi. Kim tağutu, insan ve cin şeytanları inkar ederse, reddederse, devre dışı bırakırsa ve aminu olursa. Allah'a aminu olursa. O zaman Allah'tan kopması mümkün olmayan bir kulba sımsıkı sarılır diyor Allah Teala. Hem Allah'ın ipine sarılır, sırat-ı müstakimin üzerinde olur, hem de insanlardan bir ipe sarılır. Bakara 256 burada tamamlanıyor. 257'ye bakıyoruz. Allah Teala diyor ki Allah ameni olanların dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır. Demek ki ameni olanlar Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın dostları. Ameni olanlar Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın dostları. Peki kafirlere geliyoruz. Kafirlere gelince diyor Allah Teala onlar da tağutun dostlarıdırlar. Onlar da tağut tarafından nurdan zulmete döndürülürler. Öyleyse kim Allah'ın dostu? Allah'a ulaşmayı dileyen amin olanlar. Kurtuluşun başlangıç seviyesi sevgili kardeşlerim. Amin olmak, mümin olmak demektir. Allah'a inananlardan sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler mümin olabilirler. Allah'a inanmak, mümin olmak için yeterli değildir. Öyleyse kimdir bu amini olanlar? Allah'ın dostlarıdır. Allah, amini olanların, Allah'a ulaşmayı dileyen, Allah'a inananlardan, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur sadece. Allah'a inanmak, kurtuluş için yetmiyor. mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek temel şarttır. Olmazsa olmaz şarttır. Eğer kişi Allah'a inanıyor ama Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa kurtuluşu hiçbir şekilde mümkün değildir. Peki kimlermiş tağuta dost olanlar? Kafirler. Kafirler, küfredenler, inkar edenler neyi? Allah'ı inkar edenler her şeyden evvel. Peki bu inkar eden kişiler, onların gideceği yer cehennem. Kalpleri de zaten nurdan tekrar karanlığa döndürülüyor. Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesi gereğince. Öyleyse neyle karşı karşıyayız? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın bir güzelliği söz konusu. Açık bir şekilde Allah'ın dostlarının kim olduğunu söylüyor. Aminu olanlar. Allah'ın dostları. Allah'a inananlardan Allah'a ulaşmayı dileyenler sadece. Amin olanlar. Sadece onlar Allah'ın dostu. Geri kalan hiç kimse Allah'ın dostu değil. Öyleyse bu Allah'ın dostluğu açısından olaya bakışımız. Bir de Allah'a kul olmak açısından bakalım. Kimdir tağuta kul? Kimdir Allah'a kul? Cevap Zümer 17'den geliyor. Allah Teala buyuruyor: "Vellezîne iştenebû tâgûte en yâbudûhâ ve enâbû ilallâhi lehumül büşrâ fe beşir ibâdî." Sahabeden bahsediyor. Onlar tâgûta kul olmaktan kendilerini kurt kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Peki ne yapmışlar da kurtarmışlar? Allah'a ulaşmayı dilemişler, Allah'a yönelmişler ve bu sebeple tağuta kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmuşlar. Onlara müjdeler vardır diyor Allah Teala, kullarımı müjde ediyor. Tağuta kul iken kullarımı müjde ediyor Allah Teala. Önce tağuta kul olduklarını söylüyor. Tağuta kul olmaktan kurtulduklarını söylüyor. Sonra da Allah'a kul olduklarını söylüyor. Kim bunlar? Sahabe. Ne yapmışlar? Allah'a yönelmişler. Allah'a ulaşmayı dilemişler. Öyleyse tağuta kul iken Allah'a kul olmuş sahabe. Eğer Allah Teala bize bunları öğretmeseydi, biz de sizlere öğretemeyecektik sevgili kardeşlerim. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim. Eğer Allah dostunuzsa, o size dost olmuşsa, sizi dost kılmışsa kendisine, şu dünya üzerinde daha ötede ne var ki? Kainatta, alemlerde daha ötede ne var ki? İşte hepiniz için aynı şey söz konusu olmalı. Allah'a dost olmak. Allah'a kul olmak. Kulluğun da, dostluğun da başladığı nokta orası. Allah'a ulaşmayı dilemek. Nahl suresinin 36. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki biz bütün kavimlerde resul beas ederiz. O kavimlerdeki insanları şeytana kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye. Bir kısmı bu sebeple hidayete erdiler. Yani o kavimdeki Resul'e tabi olmuşlar ve tabi oldukları Allah'a ulaşmayı dilemişler Resul'ün talebi üzerine. Diledikleri anda şeytana kul olmaktan kurtulmuşlar ve Allah'a kul olmuşlar. Daha sonra da zaten tabi olmuşlar. Ama ötekilerden de bahsediyor Allah Teala, bir kısmınınsa diyor üzerine dalalet hak oldu. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlara bakıyoruz. Bu insanlar dalalette kalıyorlar. Bu insanlar küfürde kalıyorlar. Bu insanlar Allah'ın ayetlerinden gafiller. Bu insanların gidecekleri yer cehennem. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onlar için kurtuluş söz konusu değildir. İşte Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri Allah Teala şöyle buyuruyor. İnnellezîne lâ yercûne likâena ve râdû bil hayâtet dünyâ vatme'ennü bihâ ellezînehüm an âyâtina gâfilûn. Ülâike mevâhümün nâru bimâ kânû yeksebûn. Allah Teala diyor ki onlar ki bize milaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler diyor Allah Teala. Onlar dünya hayatından razı olmuşlardır. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer ateştir diyor. Kazandıkları dereceler itibariyle onların gidecekleri yer ateştir. Kazandıkları dereceleri itibariyle onların gidecekleri ateştir. Ne demek? Ne demek olduğunu müminin 103'te görüyoruz. Kıyamet günü kimin günahları sevaplarından fazla olursa onların gidecekleri yer cehennemdir. Onlar orada ebediyen kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır diyor Allah Teala. Hüsranda olanların dalalette olanlar olduğunu görüyoruz. Araf 178. Hüsranda olanlar dalalette olanlardır diyor. Demek ki Allah'a ulaşmayı dilemeyenler hüsranda, gidecekleri yer cehennem, Allah'ın ayetlerinden gafiller ve dalaletteler. Gördünüz ki bu insanlar aynı zamanda şeytanın dostları, tağutun dostları ama asla Allah'ın dostları değil. Allah'ın dostları sadece amin olanlar. Amin olmaksa Allah'a inanmakla değil, Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan bir vetire. Sadece irşat yolunu tercih edecek olanların yolu. Gay yolunu tercih edenlerin hiçbir zaman kurtulma şansları yok. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, kimdir o takva sahibi olmayan insanlar, dalalette kalan insanlar, şirkte olan insanlar, kimdir şirkte? Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes şirktedir. Sevgili kardeşlerim, sözlerimize çok kızanlar var. Bunu yakinen biliyoruz. Ama Korkup gözlerini kapatmak ölüme çare değildir. Öyleyse ya sözlerimiz dikkate alınacaktır, dikkate alanlar mutlaka kurtulacaktır veya dikkate alınmayacaktır. O zaman insanların gidecekleri yer cehennemdir. Ve biz bunu herkese öğretmekle vazifeliyiz. Bir tek dilek hepsini kurtaracak ve insanlar sözlerimize inanmıyorlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Konumuz, bitirirken bir defa daha tekrar edelim. Allah peygamberlerden başkasına ayet verir mi, ayet indirir mi idi? Gördük ki A'raf suresinin 175. ayet-i kerimesinde Allah Teala peygamber olmayan, yani nebi olmayan, hatta resul de olduğuna dair bir işaret olmayan, üstelik de daha ötede şeytana neticede tabi olan birisine dahi açık ve kesin bir şekilde ayet indirdiğini ifade ediyor. Öyleyse Kur'an'a bakmadan sakın bir şey söylemeyin sevgili kardeşlerim. Kur'an'a bakmadan sakın insanların söylediğine inanmayın. Şimdi hepinizin üzerine düşen vazife A'raf suresinin 175. ayet-i kerimesine bakıp bu hakikati tespit ve tescil etmek. Allah peygamberlerden başkasına ayet indirdiğini açık ve kesin bir şekilde A'raf 175'te ifade ediyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

El-Fatiha me as-salavat Allah'a me salli ala Muhammed Eyzübillahimineşşeytanirracim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ar-Rahmanirrahim Maliki yevmiddin İyyâke na'budu Sırat-ı lezzîne en'amte aleyhim gayrı maddi. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz mu? Ezeli konumuz ve ebedi konumuz. Mutluluk. Evvela şunu hatırlamalısınız. Siz bir numarasınız. Çünkü insansınız. İnsan olarak yaratıldınız. Sevgili kardeşlerim, herhangi bir şey olarak yaratılabilirdiniz. Bir ağaç, bir balık, bir kuş veya herhangi bir varlık. Ama öyle yaratılmadınız. İnsan olarak yaratıldınız. Öyleyse biliniz ki şu kainattaki bütün mahlukatın içerisinde en kıymetli olan, en üst seviyeyi temsil eden sizlersiniz. Buyuruyor ki Allah Teala, bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığımız her şeyi katımızdan sizlerin emrine amade kıldık diyor. Musahhar kıldık, amade kıldık diyor. Bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığımız her şeyi. Eğer Allah Teala başka bir varlığı, insanı değil de mesela cinleri daha üstün olarak yaratsaydı, melekleri daha üstün olarak yaratsaydı, diyecekti ki, bu dünyada insanları indirdiği kitabına, sizleri de meleklerimiz için yarattık. Sizleri de cinlerimiz için yarattık. Hayır, öyle demiyor. Bizden başka yarattığı her şeyi bizlerin emrine musahhar kılmış. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Hazreti Süleyman'ı hatırlayın. İnsanlardan bir ordusu vardı, cinlerden bir ordusu vardı, şeytanları da kontrolü altına almıştı. Şeytanlar da onun için çalışıyorlardı. Öyleyse Hazreti Süleyman bir insandı. Ama kuşların da onun emrinde olduğunu Kur'an-ı Kerim söylüyor. Öyleyse en üstün olan sizlersiniz sevgili kardeşlerim. Biz insanlar Allah-u Teala'ya çok hamd etmeliyiz, çok şükretmeliyiz ki şu kainatta mevcut dizaynın en üstün örnekleri bizleriz, insanlar. Sadece insan, başka hiçbir mahlukatta olmayan, hiçbir mahlukta olmayan bir emanet taşıyor ruh. Şu anda beni dinleyenlerin çoğu bu emaneti taşımıyor. Çünkü çoktan emanet Allah'a doğru yola çıktı. Büyük kısmınız da hamdolsun ki emaneti sahibine tevdi ettiniz. Ne diyordu Nisa suresinin 58. ayet-i kerimesinde Allah Teala, اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا Allah emanetleri onların sahibine, sahiplerine değil, sahibine tevdi etmenizi, yani teslim etmenizi emreder, diyor Allah Teala. Emanetin birincisi ruhunuzdur. Allah'a ait bir emanet. Allah Teala diyor ki, biz insana ruhumuzdan
üfürdük diyor. Ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. Ruhumdan üfürdüm. Allah'a ait bir ruh biz insanlarda. Ve ruh onun sahibi olan Allah'a geri dönmek mecburiyetinde 12 defa üzerimize farz kılmış Allah Teala. Allah'a yönelmeyi ve Allah'a ulaşmayı dilemeyi. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, Allah sizi bekliyor. Emanetinizi Allah'a iade etmenizi istiyor. Öyleyse böyle bir muhtevada biz insanlar mecbur muyuz ruhumuzu Allah'a geri göndermeye, emaneti sahibine iade etmeye? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de neyi farz kılmışsa biz bütün insanlar onu yapmaya mecburuz. Bunlardan hayati olanlar var, olmayanlar var. Allah Teala diyor ki Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir. Dilemezseniz benim ayetlerimden gafilsiniz. Dilemezseniz küfürdesiniz. Dilemezseniz dalalettesiniz. Dilemezseniz hüsrandasınız. Dilemezseniz fıstasınız. Sevgili kardeşlerim, Allah Halik'tir, yaratan. Biz insanlarsa hepimiz sadece mahlukuz, yaratılanlar. Ve yaratılanlar, yaratanın emrinde hayat kazanmışlardır. Onları hayata getiren Allah'tır. Onlara hayat veren, onları dizayn eden Allah'tır. Ne kadar muhteşem bir dengeler sistemiyle hayattasınız sevgili kardeşlerim. Her biriniz bir kainatı temsil ediyorsunuz. Kainat da tam sizin vücudunuz şeklinde yaratıldı. Ve Allah'ın en çok değer verdiği mahlukusunuz. En çok sevdiği, üzerine titrediği, en çok değer verdiği mahluku Allah-u Teala'nın insandır. Yani sizlersiniz. En çok sevilen de. Öyleyse sevgi liyakatin bedelidir. Sevgili kardeşlerim, sevgiye ne kadar layık olursanız o kadar sevilirsiniz Allah-u Teala tarafından. Allah'ı ne kadar severseniz o kadar sevilirsiniz. Sevgi fedakarlıkla ölçülür. Ben Allah'ı çok seviyorum diyor birisi. Ona sorun. Hay Allah razı olsun deyin. Çok memnun oldum Allah'ı çok sevdiğin için. Peki ne kadar zikrediyorsun? 15 dakika. O zaman diyeceksiniz siz Allah'ı hiç sevmiyorsunuz. 24 saatlik bir zaman parçasının yüzde ne kadarında Allah'ı zikrediyorsanız Allah'ı o kadar oranda seviyorsunuz. Eğer 24 saatlik bir zaman parçasında 2,5 saat Allah'ı zikrediyorsanız siz Allah'ı %10 seviyorsunuz. 12 saat zikrediyorsanız %50 seviyorsunuz. 18 saat zikrediyorsanız %75 seviyorsunuz. Ne zaman ki daim zikre ulaştınız, işte o zaman Allah'ı en çok sevenlerin arasına girdiniz. Onlar da kendi aralarında sınıflara ayrılırlar. Ulu'l-Elbab makamı, İhlas makamı, Salah makamının ilk 4 basamağı
ve beşinci masaba. İşte böyle sevgili kardeşlerim. O Allah, hiç unutmayın, sizi çok seviyor. Mutlaka sizin sevginiz onun karşısında Everest dağıyla bir insanın mukayesesi gibidir. Sizin Allah'ı sevdiğinizin binlerce, on binlerce katı Allah sizi sever. Siz o sevginizi iki katına çıkardınız, Allah sizi bin kat seviyorsa 2000 kat sevmeye başlar. Karşılıklı bir oran içerisinde, bir sevgi halesi içerisinde hayatınızı devam ettiriyorsunuz. Eğer hayatınızda Allah yoksa mutlu olamazsınız. Şu dünyada neyle meşgul olursanız olun, dünyanın neyi sizi tatmin ediyorsa onların hepsinin sahibi olsanız da mutlu olamazsınız. Tatmin olmak, mutlu olmak demek değildir sevgili kardeşlerim. İnsan var, kumarla tatmin olur. İnsan var, hırsızlıkla tatmin olur. İnsan var, öldürerek mutmain olur. Sevgili

Mutmain olur. Öyle değil mi? Ellezine tatme'innül kulubu diyor Allah Teala. Onların kalpleri ellezine amenu ve tatme'innül kulubu, onlar amen olmuşlardır ve kalpleri mutmain olmuştur. Ela bi zikrullahi tatmainnul kulubu. Biliniz ki sadece Allah'ı zikretmekle kalpler mutmain olur. Öyle değil mi diyor Allah Teala? Öyleyse şu zikir dediğimiz nedir? Mutluluğun anahtarıdır. Bir gemi yola çıkacak sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Gemi iskeleden yola çıkacak. 7 tane liman geçeceksiniz yukarıya doğru. Allah'a ulaşmayı dilemek kaptanın seyir emri vermesidir. Gemi iskeleden halatları çözüp yola çıkar. Ruh, Allah'a doğru henüz yola çıkmamıştır. Ama sizin Allah ile alakalı olan mutluluk geminiz yola çıkmıştır. Birinci kat cenneti kazandınız. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Siz başka bir insana benzemiyorsunuz artık. Siz o noktada tağutun kulu iken Allah'ın kulu olmayı başardınız. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemeniz bu konu için yeterli. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse tağutun, yani insan ve cin şeytanların kulu olmaktan kendisini kurtarır ve Allah'ın kulu olur. Tağutun dostu olmaktan kendisini kurtarır, Allah'ın dostu olur. İşte amen olmak, Allah'a ulaşmayı dilemek demek. Bakınız Yunus suresinin 53. ayet-i kerimesi ne söylüyor? 63. ayet-i kerimesi, affedersiniz. Diyor ki ellezine amenu ve kânu yettekun. Onlar amen oldular ve takva sahibi oldular. Lehumül büşra fil hayatet dünya fil ahireti. 64. ayet-i kerime. Onlar için dünya hayatında da, cennet hayatında da mutluluk vardır. Ameni oldunuz mu, cennetin birinci kat mutluluğunu mutlaka yakaladınız. Ama 7 tane ameni olma kademesi var. Kur'an-ı Kerim'de birincisindesiniz. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Temel handikapı açtınız. Ya cehennem, ya cennet, ya Allah'a ulaşmayı dilememek ya da dilemek. Dilemeyen cehennemden kurtulması mümkün olmayan biridir. Öyleyse mutluluk mu diyorsunuz adına sevgili kardeşlerim? O zaman mutluluk 2 ayrı cepheden oluşur. Birinci cephesi cennet saadeti, ikinci cephesi dünya saadeti. Cennet saadeti hemen elde edilir, kıyametten sonra yaşanır. Dünya saadeti yavaş yavaş elde edilir. Ama bu dünyada yaşanır. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilediniz. Birinci kat cennet sizin. Cehennemden paçayı kurtardınız. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Ne oldunuz? Şeytanın dostuyken Allah'ın dostu oldunuz. O zaman Yunus suresinin sadece 63. ayet kelimesini değil, 62, 63 ve 64. ayetleri okuyalım. Allah Teala buyuruyor ki: Ela inne evliya Allahu la hafün aleyhim ve lahum yahsunun. O Allah'ın evliyası var ya diyor Allah Teala. Onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Evliya olmak ne demek biliyor musunuz? Allah'a ulaşmayı dilediniz. Birinci seviye evliyasınız.
İrşat makamına ulaştınız, ikinci seviyedesiniz.

değilsiniz. Ruhunuzu Allah'laştırdınız, üçüncü seviyedesiniz. Fizik vücudunuzu teslim ettiniz, dördüncü seviye. Nefsinizi Allah'a teslim ettiniz, beşinci seviye. İrşada ulaştınız, altıncı seviye. İradenizi de Allah'a teslim ettiniz. İrşada memur ve mezun kılındınız. Yedinci ve en üst seviye. Yedi tane amini olma kademesi, yedi tane takva kademesi, yedi tane teslim kademesi, yedi tane sırat-ı müstakim kademesi, hep yedişerli kademeler. Bu yedi kademe yedi kat cenneti ifade eder. Bu yedi kademenin ikincisinden sonra dünya saadeti başlar. İkinci kademeye kadar dünya saadetiniz başkalarından farklı değil. Burada dikkat etmeniz lazım gelen şey, mutluluk deyince neyi kastettiğimiz, neyi kastediyoruz? Kimdir mutlu insan? Size soruyorum. Sevgili izleyenler, dinleyenler, size bir sualimiz var. Mutlu musunuz? Özellikle bize hafif tertip kızanlar, tabii mutluyum diyecek. Sen de kim oluyorsun ki bana mutluluğu soruyorsun? Biz Allah'ın dostuyuz. Mutluluğunuzu sormak üzere vazifeli kıldığı kişiyiz. Bilmem anlatabildik mi? Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, kim olursanız olun, ne yaparsanız yapın, ne cennet saadetinin, ne dünya saadetinin sahibi olamazsınız. Olamazsınız, olamazsınız. Size din öğreten kimlerse, onların bütün öğretilerini çıkarın bizim karşımıza, hepsini birer birer çürütelim. İşte size açık ve kesin bir teminat, eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, Allah'a yönelmezseniz, Allah'a ruhunuzu ulaştırmayı istemiyorsanız, o zaman dünyadaki herkes bir araya gelse, sizi hiç kimse Allah'ın cennetine ulaştıramaz. Ve cehenneme gitmek mecburiyetindesiniz. Öyleyse çok zor bir şey mi sevgili kardeşlerim? Bir tek dilek, Allah Teala sizden çok zor bir şey mi istiyor? Bir tek dilek, Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Hepsi bu kadar. Neden bu söylediklerimizi başka bir yerde görmediğiniz için, okumadığınız için, insanlar Kur'an-ı Kerim'i unuttuğu için, benim sevgili canlarım, neden bize düşman olursunuz? Biz sizin dostunuzuz, can dostunuzuz. Allah'ın sizin mutluluğunuz için görevlendirdiği kişi, o biziz. Hala bize çok kızanların olduğunu görüyorum. Onlara şunu söylemek istiyorum. Sizin bilgisayarlarda bizim aleyhimize yazdığınız şeyleri kardeşlerimiz okuyup bize haber veriyorlar. Biz çok üzülüyoruz. Bunu tahmin edemezsiniz ne kadar çok üzüldüğümüzü. Sizin söylediklerinizden kendimizin üzerine pay alıp da etkilendiğimiz için mi? Hayır sevgili kardeşlerim. Orası bizi hiç etkilemiyor. Ama Osmanlı'dan geriye ne kaldığının
O hazin tablosu var ya, işte o bizi ta buradan, ta yüreğimizden yaralıyor. Neler kaybetmişiz biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? O cihan imparatorluğunun cihan şumul olduğu devrede onlar bizim size anlattığımız, yaşamanızı istediğimiz her şeyi sadece bilmiyorlardı, yaşıyorlardı. Allah'ın yedi kademesini de yaşıyorlardı. Hepsi Allah'a ulaşmayı diliyorlardı. Düşünün sevgili kardeşlerim. Bir ordu düşünün. Hepsi tasavvuftandı. Yükselme devresi boyunca bu denge hiç bozulmamıştır. Acemi oğlan olarak Yeniçeri Ocağı'na adım atan herkes mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyen ve mutlaka tabiyetini gerçekleştiren birisi olmalıdır. Başka türlüsü yok. Esnafın yanına ister usta olsun o kişi, ister ticaret erbabı olsun, çırak olarak giren her delikanlı mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek zorundaydı ve mutlaka tabiyeti şarttı. Yalan söylemezlerdi. Kur'an onlar için mutlak bir hakimdi. İnsanların söylediklerine değil, Kur'an'a bakarlardı. Hakimler okullardan mezun olup da vasıfları ne olursa olsun hakimlik yapabilecek olan insanlar değildiler. Kadı sıfatına sahip olan, yani bugünkü tabirle yargıç dediğimiz kişilerin hepsi hikmet sahibiydi. Bunun ne demek olduğunu biliyor musunuz? Bunun manası bütün kararlarını Allah'tan sorarak verirlerdi. Kur'an'a tam uygun kararlar. Adaletsizlik mümkün değildi. Dava süresi bir gündü. Aynı gün dava dinlenir, şahitler dinlenir ve mutlaka karar verilirdi. Adaletin en kesin dizaynının olduğu bir Osmanlı. Osmanlı nizamı alemdi. Aleme nizam veriyordu Osmanlı. Osmanlı bu sebeple aleme nizam veriyordu. Vasıflı insanlardan oluşan bir esnaf, bir ordu, bir ilmiye sınıfı, bir halk. Bunların bir kısmı tamamen tasavvuf erbabıydı. Yani tasavvuf erbabı dememiz, birçoğunun zannettiği Kur'an'dan ayrı bir tasavvuf değil. Tasavvuf Kur'an'dır. Tasavvuf erbabı kimse gerçek tasavvufu bugün yaşayanlar, onlar unutulmuş olan Kur'an'ı yaşayanlardır. Çoğu bunun farkında bile değil. Tasavvufun hala Kur'an'dan farklı bir şey olduğunu düşünüyorlar. Sevgili kardeşlerim, işte bizim hakkımızda çok şeyler yazıyorsunuz. Tamam, buyurun. Hay Allah razı olsun. Ama kendinizi Allah'ın katında ne kadar küçülttüğünüzün farkında mısınız? Ama Osmanlı'dan geriye bir çöplük kaldığını bizim şu kalbimize hissettirdiğinizin farkında mısınız? Neler kaybetmişsiniz farkında mısınız? Onlar dini sadece bilmiyorlardı, yaşıyorlardı. Ama siz hem yaşamıyorsunuz, hem bilmiyorsunuz, hem de öğretini suçluyorsunuz. Üç ayrı cepheden de sorumlusunuz.
Bu sizi bugün alakadar etmeyebilir. Ama sevgili kardeşlerim, bir gün öleceksiniz. O zaman Kur'an'ın o ölünce neler yaptığını insanların gördüğünüz ayetlerini hatırlayacaksınız. Bize bunları söylemişler de diyeceksiniz. Onlar diyorlardı ki, ah keşke falancayı dost edinmeseydim. Ah keşke Resul'ün sözlerine dikkat etseydim de tabi olsaydım. Ah keşke hakikatleri bana söyleyenleri can kulağıyla dinleyip ben de onun gereğini yerine getirseydim. Onlar öldüler. Asırlarca evvel sahabe gibi yaşadılar. 400 yıl. 1299, 1699, 400 yıl sahabe gibi yaşadılar. Sonra öldüler. Mekanları cennet olacak. Peki ya sevgili kardeşlerim, hiçbir inceleme gereğini duymadan, üzülmeden, sıkılmadan insanlara saldırma gereğini duyan sizler neye dayanarak yapıyorsunuz bunu, farkında mısınız? Her söylediğiniz sözün yanlış olduğunu size ispat ediyoruz. Ve bu sizin sadece öfkenizi arttırıyor. Yanlış değil mi? İşte beni üzen, Osmanlı'nın mirasının ne kadar ayaklar altında kaldığı, ne kadar zelil bir hale düştüğü, köprülerin altından ne kadar çok sular geçtiği ve İslam aleminin bu çöküntüsünün arkasında bu ilimsizliğin yattığı, bunları idrak etmek sevgili kardeşlerim, siz bizim yerimizde olsaydınız üzülmez miydiniz? Allah'ın sizin kurtuluşunuz için ortaya koyduğu her şeyi unutmuşsunuz. Kurtuluşunuzun mümkün olmadığı bir ortamda bizi vazifelendiriyor Allah Teala. Ve size Allah'ın hakikatlerini anlatıyoruz. Ve siz bize Allah'ın bu emrini yerine getirdiğimiz için öfkeleniyorsunuz. Tamam, öfkelenin. Öfkeniz bizi alakadar etmiyor. Yani siz öfkeleniyorsunuz diye biz size kızmayız. Kızamayız. Üstelik sizin yaptığınız suçlar Allah'la sizin arasındaki bir hesaplaşmayı icap ettirir. Biz onun dışındayız. Bütün bunların arkasında söylediğiniz sözler bizi yaralamaz. Ama şu Osmanlı'nın mirası var ya, orası buraya dokunuyor sevgili kardeşlerim. Buraya. Osmanlı'dan geriye bir harabe kalmış. Farkında mısınız? Sevgili kardeşlerim, mutluluk dediğiniz şey ayaklarınızın altında, elinizi uzatsanız yakalayabileceğiniz kadar size yakın bir tek dilek, Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Yolculuk başlayacak. Gemi iskeleden ayrılacak. Hedefi belli. Birinci, ulaştığınız yerde irşat makamına ulaşacaksınız. 14. basamak. Allah'a ulaşmayı dileyerek yola çıktınız. Gemi
limandan ancak o zaman ayrılır. Ondan evvel iskeledesiniz. Hiçbir yere gidemezsiniz. İskelede kalanların da hepsi cehenneme gidecek olanlar. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Biliyorum şimdi atıp tutanlar diyecekler ki yahu bize hiç kimse bunları anlatmadı. Elbette anlatmadı, zaten onun için bizi anlamıyorsunuz. Siz Kur'an'ı unutmuşsunuz. Biziz o kişi. Ya Rabbi benim kavmim Kur'an'ı unuttu diyen kişi, o biziz. Benim zavallı kardeşlerim, kendinize ne kadar zulmetinizin farkında mısınız? Bir gün orada karşılaşacağız. Öldüğünüz zaman da bizi tanıyacaksınız. Biz size şimdiden hakkımızı helal ettik. Ama sahibimiz helal edecek mi? Ne kadar büyük yanlışlar yaptığınızı öldüğünüz zaman Allah-u Teala size göstermeyecek mi zannediyorsunuz? Öyleyse yol yakınken sözümüzü dinleyin. Kim size bizim söylediğimizin yanlış olduğunu söylüyorsa ona söyleyin, ispat etsin. Her şehirde konferans vereceğiz. Böyle söyleyen birileri varsa, sizlerden her kim öyleyseniz, konferans günü gelin, orada bize sorun, biz size yanınıza Kur'an da getirin. Biz size cevap verelim, siz de oradan tetkik edin bakalım. Sözlerimiz doğru mu, yanlış mı? Kendinize zulmettiğinizin farkında mısınız? Sizin sözleriniz sevgili kardeşlerim, yani bizim karşımızda olanlar, sizlere sesleniyorum. Sizin sözleriniz bizi üzmez, bizi yaralamaz. Ama vasfınıza üzülürüz. Anlamıyorsunuz tabii ne söylediğimi. Osmanlılığımıza üzülürüz. Sizler tarafından temsil ediliyor diye Osmanlılık. Onun için bu millete yazık oluyor. Onun için İslam'a yazık oluyor. Hepiniz Allah'ı unutmuşsunuz. Bu sınıfta olanlara sesleniyorum. Şeytan halinize bakıp kıs kıs gülüyor. Allah'ın dostu olması lazım gelenler, Allah'ın dostlarına karşı. Hala kendinize yazık etmediğinizden emin misiniz sevgili kardeşlerim? Mutluluk dediğimiz şey nedir? Gelin beraber bir bakalım. Mutluluk nedir? Mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Yani kavganın bittiği yerde başlayan bir vetire. Mutluluk kavganın bittiği yerde başlar. Bir sulh ve sükun halidir. Sulh olmak, kavgayı bitirmek, sulh içinde, sükun içinde yaşamak. Dünya saadetinden bahsediyoruz. Size gelin söylediğimizi yapın da mutlu olun dediğimiz zaman birçoğunuzdan bir cevap alıyoruz. Ya kardeşim ben zaten mutluyum diyor. Peki en yakınınız öldüğü zaman üzülür müsünüz? Kendinize bu suali sorun ve cevap verin. Eğer mutlu olsaydınız Allah-u Teala o ölen kişiyle sizi daha o gece buluştururdu. Onun ölmediğini görürdünüz.
Onunla beraber o gece sabaha kadar beraber olurdunuz. Ve sadece fizik vücudun surete ayrılmış olduğunu anlardınız. Neden öyle? Çünkü kıyamet günü bir saatlik falan bir ayrılıktan sonra tekrar dünyaya geldiğiniz zanneden birisi olacaksınız. Aradan ne kadar sene geçerse geçsin, size göre bir saatlik bir uykunun sonunda uyanmış birisi var sadece. Nefsiniz yaşamaya zaten devam ediyor. Fizik vücudunuz da o gün yarım saatlik bir ayrıldıktan sonra tekrar canlanmış olacak. Ne kaldı geriye sevgili kardeşlerim? Mutluluk bir sulh ve sükun halidir dedik. Dünya mutluluğunun tarifi. İkinci vasıf, üç aleminizde birden sulh ve sükun hali. İç dünyanızda sulh ve sükun hali, yani nefsinizle ruhunuz arasındaki kavganın bitmesi. İkincisi, dış dünyanızda sulh ve sükun hali, başka insanlarla aranızdaki kavganın bitmesi. Üçüncüsü, Allah ile olan ilişkilerinizde sulh ve sükun, hem emirler cephesinde Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeniz, hem de yasaklar cephesinde Allah'ın yasak ettiği şeyleri yapmamanız. Bitti. Bunlar var mı? Bunlar varsa siz mutlu bir insansınız. Ama bunlar bedavadan elde edilen şeyler değildir. Geminin yola çıkması Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Birinci safa, üçüncü basamak. Birkaç dakikada yedinci basamağa ulaşırsınız. Yedi furkan alırsınız. Ve kiralarınız örtülür. Evet, sadece bir tek dilekle. Yetmez. O bir tek dileğin cevabı daha gelecek. 14. basamakta Allah-u Teala'nın size sevdirdiği bir irşat makamına ulaşırsınız. Mutlaka onu seversiniz. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse, Allah onu kime ulaştırırsa, hangi müşteri ulaştırırsa, hacet namazı kılınca gösterir ve sevdirir. Onu seversiniz. Tabi olursunuz. Kalbinize iman yazılır. Başınızın üzerine devrin imamının ruhu gelir, yerleşir. Ruhunuz vücudunuzdan ayrılır. Allah'a doğru yola çıkar. 14. basamak. İkinci safa. Hala Allah'ın garantisi altındasınız. Kim olursanız olun, Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, mutlaka 3. basamakta Allah-u Teala'ya ulaştıktan sonra, 14. basamakta mutlaka irşat makamına ulaşırsınız. 5-6 aylık bir hayatınız varsa, gerisi de mutlaka gelecektir. Nefs tezkiyesine başlayacaksınız. Nefsinizdeki afetler %7 %7 azalarak yerlerine fazıllar %7 %7 yerleştikçe gök katlarınız, ruhunuz birer birer çıkar. 7. gök katının 7 alemine geçer. Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. 22. basamak. Allah'a ermiş bir evliya olursunuz. Ruhunuz bir emanetti, o emaneti Allah'a teslim etmiş olursunuz. Allah'ın garantisi buraya kadar sevgili kardeşlerim. Geminin iskeleden ayrılarak ikinci ve üçüncü limanlara uğraşması, birinci limandan yola çıkıyorsunuz. İkinci liman, irşat makamına ulaşmanız, tabiyetiniz. Üçüncü liman, ruhunuzun Allah'a ulaşması ve teslimi. 22. basamak, Allah-u Teala buraya kadar diyor. Diyor ki, Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesinde, Allahü yeştebi ileyhi men yeşayü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer, ve onlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse
onları kendisine mutlaka ulaştırır diyor Allah-u Teala. Ulaştırıyor. Allah'ın zatında ruh yok oluyor. Fena makamının sahibisiniz. Velayetin birinci makamı. Makam sahibi bir evliyasınız artık. Ondan evvel makam sahibi değilsiniz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren evliyasınız. Allah'ın dostusunuz. Ama makam sahibi değilsiniz. Üçüncü basamakta Allah'ın dostu olursunuz. Yirmi birinci basamakta ruhunuz Allah'a ulaşır. 22. basamakta Allah'ın zatında yok olur. Ve Allah-u Teala onları kendisine ulaştırır sözünün karşılığını öder size. Ne yaptınız? Allah'a ulaşmayı dilediniz. Ne elde ettiniz? Dilediğiniz anda birinci kat cennet sizin. İrşad makamına ulaştınız, tabiyetiniz anından itibaren ikinci kat cennetin sahibisiniz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Ve garanti altındasınız. Eğer Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemişseniz, mutlak olarak bunlar gerçekleşir sizde. 5-6 aylık bir ömür bu konu için yeterlidir. 33 bin zikirde ruh Allah'a ulaşmıştır. Devam edin zikrinize. 47 bine mutlaka ulaşmaya çalışın. Onu da hep devam ettirin. Her şey çok daha güzel olabilir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, eğer Allah'a tevekkül ederseniz, Allah Kur'an-ı Kerim'de söz verdiği için, Şura Suresinin 13. ayet kerimesinde, ben Allah'a ulaşmayı dilediğim için benim ruhumu kendisine ulaştırdı. Ama gene sözü var, eğer Allah'a vekil tayin edersem ve inanırsam ki Allah-u Teala fizik vücudumu da kendisine teslim alır, o zaman bilin ki fizik vücudunuzu da Allah'a teslim alır sizin. Oraya ulaştıktan sonra yakin hasıl ederek inanırsanız ki daimi zikre de Allah-u Teala sizi ulaştırır ve nefsinizi de Allah'a teslim edersiniz. Gene iradeniz külli irade tarafı, ilahi irade tarafından, Allah'ın iradesi tarafından kontrol altına alınır. Çünkü Allah'ı vekil tayin ettiniz. Nefsinizi de Allah'a teslim olur. Sonra irşada ulaştırır Allah-u Teala sizi. Hep bir inancın çevresi içerisinde, çerçevesi içinde gerçekleşir bunlar. Daimi zikrin 18 mertebe nefsinizin kalbinin müzeyyen olması noktasında irşada ulaşırsınız. 19. mertebede ise son tesliminiz gerçekleşir. İradenizin Allah'a teslimi. Ve Allah-u Teala irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle sizi irşat makamının sahibi yapar. Masal gibi değil mi? Kur'an'ı unutmakla neler kaybettiğinizi bir bilseniz sevgili kardeşlerim. O zaman sözlerimiz sizin için değerli olurdu. Belki bir gün anlayacaksınız bizim sadece sizler için yaşadığımızı. Sözlerinizin, davranışlarınızın bizi üzmediğini, hiçbir zaman bizim düşmanımız olarak bizim tarafımızdan vasıflandırılmayacağınızı, sadece iki seçeneğiniz olduğunu, Allah'ın dostu olmak veya şeytanın dostu olmak, şeytanın dostu olmayı tercih ettiğinizi, acı acı öldüğünüz zaman hatırlayacaksınız. Neden
sorabilir miyiz sevgili kardeşlerim? Neden bu dünyada değil de öldükten sonra? Sadece bir tek ayet, Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi, bakın ne kadar büyük bir hakikati söylüyor. Diyor ki Allah Teala vellezine iştenebut tagute en yabuduha ve enabu ilallahi lehumul büşra febeşir ibadî. Onlar taguta, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan iştinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Çünkü onlar Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Yani hem dünya müjdesi, hem cennet müjdesi, kullarımı müjdele diyor Allah-u Teala. Ne diyor ayet-i kerime bize? Şeytanın dostuymuşlar, sahabeden bahsediyor Allah-u Teala. İnsan ve cin şeytanların tağutun dostuyken sahabe, Allah'a ulaşmayı dilemişler, Allah'ın dostu olmuşlar, hem dünya müjdesinin hem de cennet müjdesinin sahibi olmuşlar. Neden? Çünkü Allah Teala 22. basamağa kadar garanti veriyor. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Hayır, siz ulaşmayacaksınız. Allah sizin ruhunuzu kendisine ulaştıracak. Sizin yapacağınız şey sadece çeşmeden su içmek gibi basit bir şey. Bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Şimdi anladınız mı Allah-u Teala'nın size ne kadar çok sevdiğini, hiçbirinizden vazgeçmek istemediğini, hiçbirinizi teslime, şeytana teslime, gönlünün razı olmadığını şimdi anladınız mı? Yoksa hala anlamadınız mı? Sahabe de sizin gibiydi başlangıçta. Herkes başlangıçta şeytanın kuludur ve şeytanın dostudur. İnsan ve cin şeytanların dostudur. Ta ki Allah'a ulaşmayı dilesin. Ayet-i kerime çok net değil mi? Allah'a ulaşmayı dilemeden sahabenin de tağutun dostu olduğu, Allah'a ulaşmayı dileyince kullarımız hitabına razı olduğu, kullarımız hitabına muhatap olduklarını, yani Allah'ın kulu vasfını kazandıklarını görüyoruz. Sadece o kadar mı? Hayır. Aynı zamanda şeytanın dostuyken, insan ve cin şeytanların dostuyken Allah'ın dostu olmuşlar. Bakınız, Bakara suresinin 157. ayet-i kerimesi ne söylüyor? Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum minezzulümati ilen nuri. Allah amin olanların, Allah'a ulaşmayı dileyen müminlerin dostudur. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe evvela mümin olamazsınız sevgili kardeşlerim. Amin olanların dostudur, onları zulmetten nura çıkartır. Amin olan kişi kimdir? Küfürden kurtulmuş kişidir, mümindir. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah'a inanmanız sizi müminler zümresinin içine sokamaz. Mümin olamazsınız. Ayet-i kerimenin geri kalanı zaten söylüyor. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَوْلِيَاهُمُ الْتَاغُوتَ يُحْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ اِلَى الظُّلُمَاتِ. Kafirlere gelince birinci kısımda müminlerden bahsediyor. Amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, yani müminler, Allah onların dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır diyor. Kafirlere gelince onlar ki kafirlerdir diyor Allah Teala. Onlar tağutun dostlarıdır. Onlar da nurdan zulmete götürürler. Neymiş? Acaba sadece bu iki grup ayet-i kerime, bir Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi, bir de Bakara suresinin 157. ayet-i kerimesi size hiçbir şey söylemedi mi? Sevgili kardeşlerim, neden bizi Allah'tan sormuyorsunuz? Belki Allah Teala size bir şeyler gösterir. Ne kadar yanlış yaptığınızı o zaman görürsünüz. Unutmayın, siz bize kızabilirsiniz, düşman olabilirsiniz, her şeyi yapabilirsiniz.
Ama biz sizi gene severiz. Biz size düşman olamayız. Bu mümkün değil sevgili kardeşlerim. Bir gün anlayacaksınız. İnşallah hayattayken anlarsınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Daha sonra ruhunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Buraya kadar Allah'ın garantisi altındasınız. Ondan sonra Allah'a tevekkül edebilirseniz, yani Allah'a vekil tayin edebilirseniz, devam edebilirsiniz Allah'ın vekaletine. Fizik vücudunuzu da, nefsinizi de Allah'a teslim olacaktır. O gerçekleştirecektir. Siz gayretin sahibi olacaksınız sadece. Daha sonra da irşada ulaştıracak sizi. En sonra irşat makamına iradenizi de teslim alarak tayin edecek. Bu kadar çok güzelliği yaşadığınız zaman geriye dönüp düşüneceksiniz. Ben diyeceksiniz vaktiyle ona düşmandım. O zaman kalbiniz kanayacak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Bir mutluluk sohbeti inşallah burada tamamlanıyor. Sonsuz mutluluklar, cennet mutluluğu ve dünya mutluluğu dualarımızla sözlerimizi inşallah orada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: güzel. Ne kadar harika değil mi anne?
1: Evet, çok güzel sevgili kızım. Bunun için Allah'a çok şükretmeliyiz. Çünkü bütün bunları bizim için O yarattı.
0: Bizim için mi yarattı?
1: Evet, bizim için yarattı. Sen mutlu olasın diye, bütün çocuklar mutlu olsun diye, gördüğün bütün bu güzellikleri O yarattı.
0: O zaman ben Allah'ı çok seviyorum anne. Onu çok seviyorum.
1: Bütün bu gördüğün kuşlar, kelebekler, çiçekler, hepsi Allah'ı çok seviyor. O kadar çok seviyorlar ki, devamlı Allah'ın şarkısını söylüyorlar.
0: Allah'ın şarkısını mı söylüyorlar? Allah'ın şarkısı mı var?
1: Elbette var. Yerler, gökler, her şey, her şey onun şarkısını söyler.
0: Peki bu şarkıyı ben neden duymuyorum anne?
1: Duyarsın kızım. Yeter ki şuranla, kalbinle dinle.
0: Gerçekten mi?
1: Elbette. Kalbinle dinlersen her şeyi duyabilirsin. Senin kalbini de Allah dinliyor.
0: Oo, öyle mi? Allah benim kalbimi mi dinliyor?
1: Evet kızım. Devamlı senin kalbini dinliyor.
0: O zaman hep güzel şeyler düşünmeliyim. Allah benim kalbimi dinliyorsa ona her şeyimi anlatabilirim.
1: Neler anlatacaksın bakalım?
0: Ona bütün kalbimle onu ne kadar çok sevdiğimi söyleyeceğim. Ona annemi ve babamı. Bana verdiği için teşekkür edeceğim. Ona bu güzel çiçekleri, kelebekleri, kuşları verdiği için teşekkür edeceğim.
1: Aferin benim kızıma. Sen çok güzel kalpli bir kızsın.

0: Güzel kelebekler.
1: Kalbinle dinle kızım. Kalbinle dinle.
0: Peki anne. Harika. Duyabiliyorum. Duyabiliyorum. Duyabiliyorum. İnanamıyorum. Harika.
2: Duyabiliyorum anne, duyabiliyorum. Allah'ın şarkısını söylüyorlar. Kalbimle dinleyince duydum anne. Bütün bu kuşlar, çiçekler, her şey bu şarkıyı mı söylüyor?
1: Elbette sevgili kızım. Her şey bu şarkıyı söyler.
0: Allah,
1: kainatın en büyük şarkısı. Bu şarkı söyleyene mutluluk verir, sevgi verir, güzellik verir. Canlılık verir.
0: Ne güzel, ne güzel bir şarkıymış bu. Ha, o zaman ben de bu şarkıyı söyleyeceğim. Mutlu olmak, sevgili olmak, güzel olmak, iyi olmak. Hem de Allah'a sevgimi göstermek için.
1: Elbette. Şimdi gidip bu şarkıdan haberi olmayanlara bunu duyuracağım. Onlar da mutlu olsunlar istiyorum çünkü.

0: Öyle güzel kelebek. Sen de Allah'ın şarkısını söylüyor musun? Evet, söylüyor. Şuna bak. Sevimli bal arısı, sen de Allah'ın şarkısını söylüyor musun? Hah. Ne güzel. O da söylüyor. Her şey, her şey onun adını söylüyor.
1: Allah.
0: Ne güzel, ne müthiş bir şey. Bayıldım bu şarkıya.

0: baba, baba, ben bugün çok güzel bir şey öğrendim.
1: Sevgili kızım, neymiş bu öğrendiğin güzel şey? Söyle bakalım.
0: Allah'ın şarkısını öğrendim baba. Çiçekler, kelebekler, kuşlar, her şey. Ama her şey Allah'ın şarkısını söylüyormuş. Ne güzel bir şey değil mi? Harika değil mi?
1: Evet, bu gerçekten çok harika bir şey. Çok güzel bir şey.
0: Sen de duymak ister misin baba? Kalbinle dinleyeceksin. Kalbinle dinleyeceksin. Dinle baba. Duyuyor musun? Şarkılarını duyuyor musun?

0: Evet, duyabiliyorum. Harika.
1: Ne kadar güzel. Her şey Allah şarkısı söylüyor, öyle değil mi baba?
2: Elbette kızım. Bütün her şey Allah şarkısı söyler. Çünkü her şey onunla güzel. Aferin benim kızıma. Çok güzel öğreniyorsun.
1: Ben şimdi gidip bu öğrendiğim şarkıyı bütün herkese anlatacağım baba.
3: Şimdi izninle baba. Ya büyük baba. Büyük baba.
4: Oo. Elif kızım gelmiş.
5: Nasılsın benim güzel torunum? Hoş geldin.
3: Hoş buldum büyük babacığım. Çiçekler için su getirdim.
5: Çok iyi etmişsin Elif kızım. Bu çiçeklere su verelim ki bir an önce büyüsünler. Büyüsünler ki onlar da diğerleri gibi mutluluktan Allah'ın şarkısını söylesinler.
1: Allah'ın şarkısını mı? Büyük baba, sen de mi o şarkıyı biliyorsun?
4: Elbette, biliyorum. Bu biz insanların da mutluluk şarkısıdır. Sevgimizin şarkısıdır. Bu şekilde bizleri yaratan ve bizlere bu güzellikleri veren Allah'a teşekkür etmiş oluruz.
1: Harika, ne güzel. Ben de Allah'a teşekkür etmek için hep bu şarkıyı söyleyeceğim.
3: Ne güzel şeyler öğreniyorum. Çok mutluyum.
5: Elbette sevgili Elif kızım. Kim bu şarkıyı söylerse o çok mutlu olur. Böylelikle içindeki o güzel kalbi neşeyle, sevgiyle dolar. Beyaz nurlarla dolar.
4: Ve kalbin Allah'ın sana verdiği mutluluklarla pırıl pırıl olur. Allah.

0: Bugün ne güzel şeyler öğrendim anne. Mutluluğun şarkısını, Allah'ın şarkısını öğrendim. Ben Allah'ı çok seviyorum anne. Onu çok seviyorum. Hep onun şarkısını söyleyeceğim.
1: Aferin sana sevgili kızım. Sen çok iyi bir çocuksun. Çok akıllısın. Allah'ın şarkısını söyledikçe mutluluğun artacak, sevgin artacak ve Allah seni daha da çok sevecek.
0: Yaşasın. Bugün ne güzel bir gün. Her şey ne kadar güzel.
2: Böylelikle sen de Allah'ın çok sevdiği insanlardan bir ermiş evliya olursun inşallah.
0: Ermiş evliya ne demek anne?
1: Sevgili kızım, çok tatlısın. Allah'ın şarkısını çok söyleyen, içindeki güzel ruhunu Allah'a ulaştıran kişiye denir.
0: Allah'ın şarkısını söylersen ruhum Allah'a mı ulaşır?
1: Elbette. Allah buna çok sevinir ve sana içinde daha güzelini verir. Seni ruh gibi tertemiz, saf, güzel sevgiyle dolu melek yapar.
0: Öyle mi? Gerçekten mi? Melek gibi mi olacağım? Yaşasın. O zaman ben hep Allah'ın şarkısını söyleyeceğim anne. Allah'ı çok seveceğim.

0: Meryem o gün erkenden uyanmıştı. Dağların arkasından güneş doğuyordu. Heyecanlıydı. Bahçeye anneannesiyle çiçek dikeceklerdi.
1: Günaydın anneanneciğim. Biliyor musun ben Allah'a teşekkür ettim.
2: Çok güzel. Ne dedin?
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım, öğrendim ki her şey Allah diyor. Çiçekler de Allah dedikçe açıyor. Güzel kokular veriyor.
2: Allah seni çok sever. Kucak dolusu sevmesi için güzel huylu bir çocuk olmalısın. Başkalarını mutlu etmelisin. Meryemciğim, güzel kızım. Seven sevilir. Sevilen de mutlu olur. Mesela oyuncaklarını veya çok sevdiğin bir şeyi arkadaşlarınla paylaşmak ister misin?
1: Evet, veririm. Verince kavga etmiyoruz. Güzel oynuyoruz.
2: Meryemciğim, arkadaşlarına örnek ol.
1: Nasıl?
2: Söz almak istediğinde parmak kaldır. Alçak sesle konuşanı Allah sever. Asla büyüklerinin sözünü kesme. Çok dinle, az konuş. Öğretmenin verdiği ödevleri hemen yapıyor musun?
1: Bazen yapmak istemiyorum.
2: Meryemciğim, o senin şeytanla arkadaşlık yapan nefsinin sesi. Onu dinleme. O seni hep üzer. Hem büyüklerinin verdiği görevi zamanında yaparsan Allah'ın hoşuna gider. Sana hediyesini mutluluk olarak verir. İçinden hep şarkı söylemek gelir.
1: Ne güzel, ne güzel.
0: Meryem anneannesini dinler.

0: Duyduk duymadık demeyin. Kalben Allah'a ulaşmayı dileyin.
1: Kalben Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah'ı çok sevdim. Efendi Hazretleri benim görüşüm İmam İskender Alemi Hazretleri. Rabbim bana o kadar çok sevdim. Bir sürü sohbet hocam, sizinle sohbet arkadaşlarını çok sevdim.
2: Ben Allah'a ulaşmayı biledim. Allah'ın izniyle ben sizi rüyamda gördüm. Ben sizden sözümü aldım.
1: Her önce kanalımın bir kendisiyle karşılaştım. O gün hemen koşarak gittim hocam. Ferdi oldum. Çok kusuruyum. Allah bin bir kere razı olsun.
3: Hocam sizinle tekrar dünyaya geldik. Sizleri tanıdıktan sonra tekrar yeniden doğdum sanki. Bir yıldır tabiyim.
4: İnanın ki sizi dinlediğimiz zaman o kadar mutlu oluyoruz ki o sevgiyi öyle yaşıyoruz. Allah sizlerden razı olsun.
0: Sizleri çok ama çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Allah razı olsun.

Hayırlı akşamlar. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha her an Kur'an, her an mutlu programda bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz Kur'an-ı Kerim'e ters düşen kıyamet günü Peygamber Efendimiz bize şefaat edecek inancı. Evvela şefaat nedir? Kur'an-ı Kerim'deki İslam'a göre Allah-u Teala'nın bize farz kıldığı 7 safa hedef söz konusudur. Bu 7 safa hedeften ikincisi olan kişinin 12 tane ihsanla mürşidine tabi olup tövbe etmesi halinde tövbe eden kişiyle Allah arasında bu mağfirettir. Devrin imamı ile Allah arasında mağfirettir. Ama tövbe eden kişiyle devrin imamı arasında bu olay şefaattir. Ve şefaat, Kur'an'ın bütün ayetlerine baktığımız zaman dünya hayatında gerçekleşir. Dünya hayatında mürşid önünde yapılan tövbeyle bu şefaat olayı tahakkuk eder. Ölüm sonrası noktada bir şefaat söz konusu değil. Şimdi birinci sual, kıyamet günü şefaat olduğu inancı nasıl ortaya çıkmıştır? Evvela şefaat ile ilgili tam 11 tane ayet, şefaatin bu dünya hayatında olduğu, ölüm sonrası hayatta şefaatin olmayacağı. Bu ayetlere örtüşen hadis-i şerifte, kıyamet günü şefaat isteyenlere sözüm, burada şefaatim yoktur, dünyadayken yeterince uyarılmadınız mı? Ey insanlar, duyduk duymadık demeyin, kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Şefaat, kalpten Allah'a ulaşmayı dileyenlere, mürşid önüne yapılan tövbeyle gerçekleşir. Ama belli ki uyarılmışlardır. Uyarılmalarına rağmen Resullerin, mürşitlerin davetini dikkate almamışlar ve şeytan onları tuzağına düşürmüş. Şeytan insanlara Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün ümmetine kıyamet günü şefaat edecek ve onların hepsini cennetine alacaktır diyor.

0: İslam'ı yaşadığını zanneden insanların çoğu da biz Peygamber Efendimiz'in ümmetiyiz. O bize kıyamet günü şefaat edecek ümidiyle ne Kur'an-ı Kerim hükümlerine riayet ediyorlar ne de Nebi Sultan'ı Peygamber Efendimiz'in sünnetlerini yerine getiriyorlar. Şeytan bu palavrayla bütün insanları Allah'ın ibadetlerinden soğutuyor ve insanları Allah yolundan ayırmaya çalışıyor. Allah Teala yüzlerce ayet-i kerimede kıyamet günü bir şefaatin mevcut olmayacağını söylüyor. Şefaatin geçtiği ayetler itibariyle 11 ayet ama dolaylı olarak da yüzlerce ayette Allah'ın yardımının bu dünya hayatında gerçekleştiği. Örneğin şefaat geçmemesine rağmen Zümer 54'te Rabbinize yönelin, ona teslim olun. Azap gelmeden evvel sonra yardım olunmazsınız. Öyleyse görüyoruz ki Resul'ün şefaati, duası Allah'ın da yardımını celbediyor. Ama Allah Teala diyor ki ölümden sonra hiç kimseye yardım yapılmaz. Hadis kıyamet günü şefaat isteyenlere sözüm burada şefaatim yoktur. Dünyadayken yeterince uyarılmadınız mı? Öyleyse iblis ne yapıyor? Fatır 5'te Ya eyven nasu enne vaadallahi hakkın فَلَا تَغُرَنَّكُمْ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغُرُورِ Ey insanlar, Allah'ın vaadi haktır. Dünya hayatı sakın sizi aldatmasın ve iblis de sizi Allah'ın affına güvendirerek aldatmasın. İşte iblisin Allah ile yani insanların dünya ile aldanmaları ve şeytanın da Allah'ın affına güvendirerek aldatması şefaatin kıyamet günü var olacağını onlara inandırıyor. İkinci sual, dünya hayatını yaşarken şefaate kavuşmanın yolu nedir? Şefaat bu dünya üzerinde kişinin Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidine ulaşıp tabi olduğu noktada gerçekleşiyor. Şefaat etmesi için mürşitlere yetki veren Allah'tır. Şefaatin gerçek sahibi devrin imamıdır. Şefaat yetkisinin yagane sahibi O'dur. Her kim benim için vesileyi isterse ona şefaatim vacip olur buyuruyor. Evet. Demek ki görüyoruz ki bu hadiste de görüldüğü gibi şefaat daima devrin imamına aittir. Ama kim benim için vesileyi isterse şefaatim ona vacip olur. Yani şefaat eden devrin imamıdır. Ama devrin imamının herkese şefaat edebilmesi bir vesileye bağlıdır. Devrin imamı hidayete erdirendir. Ama diğer Allah Teala'nın irşatla vazifeli kıldığı kişilerin hepsi hidayete vesile olanlardır. Hidayete vesile olanlar aynı zamanda şefaate de vesile olanlardır. Ama şefaat devrin imamına aittir. Necm 26'da nice melekler var ki onların şefaati bir fayda vermez. Nisa 64'te biz Resullerimizi insanlar kendilerine itaat etsin diye gönderiyoruz. O nefslerine zulmedenler sana gelselerdi Allah'tan mağfiret dileselerdi. Resul de onlar için mağfiret dileseydi. O zaman Allah onların tövbesini kabul eder. Şefaat olayı gerçekleşirdi. Mümin suresinin 7. ayet-i kerimesinde şefaat olayı devrin imamı arşı tutan meleklerle devrin imamının talebiyle فَغْفِرْ لِلَّذ۪ينَ تَابُوا وَاتَّب۪ي سَب۪يلَكَ رَبَّنَا وَسِتَ كُلُّ شَيْنَ رَحْمَةً مَحِلْمًا فَغْفِرْ لِلَّذ۪ينَ تَابُوا وَاتَّب۪ي سَب۪يلَكَ Mağfiret et, tövbe edip senin yoluna tabi olanları. Mağfiret, söylediğim gibi günahların sevaba çevrilmesi, yani aynı zamanda şefaattir. Şefaate mazhar olan kişi yedi inan şartının, yedi kalp şartının ve yedi nimetin sahibi olan kişidir. Yedi inan şartı, Allah'a inanmak bir, meleklerine inanmak iki, Allah'ın kitaplarına inanmak, Resullerine inanmak, ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaştırmasına inanmak, hayrın Allah'tan, şerrin insanın nefsinden olduğuna inanmak, ölümden sonra dirilmeye inanmak. Allah'a inanmakta bir problem yok. Meleklere inanmak keza öyle. Ama Allah-u Teala'nın kitaplarına inanmak noktasında insanlar son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim, öyleyse diğerlerinin hükmü yok. Bu doğru değil. Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz'e Kur'an-ı Kerim indirildiği zaman da Allah-u Teala Yahudilerin Tevrat'la amel etmesini, Hristiyanların İncil'le amel etmesini söylüyor. Ayetler net açık. Resullere geldiğinde nübüvvet, nebi resullük Resulullah'la sona ermiştir. Ama kıyamete kadar veli resuller devam edecek. Burada da bir tekleme söz konusu. Yevmil ahir, kıyamet günü olarak ifade ediliyor. Halbuki yevmil ahir, hayattayken ruhun Allah'a ulaştığı gün. Hayrın Allah'tan, şerrin nefsimizden olduğu Kur'an'da bildirilmesine rağmen hayır da şer de Allah'tandır diye değiştirmişler. Yani asli manasıyla kalan Allah'a inanmak, belerine inanmak ve ölümden sonra dirilmeye inanmak. Geri kalanlar iblis tarafından değiştirilmiş. Tabii bu yoksa, inan şartları yerli yerine oturmuyorsa, yedi kalp şartının sahibi olması hiç kimse için mümkün değil. Yedi kalp şartı yoksa yedi nimet söz konusu değil ve böylece insanlar şeytana bir nevi teslim olmuşlar. Üçüncü sual, meleklerin de şefaat etme hakkı var mıdır? Yalnız meleklerin şefaat etme yetkisi yok ama devrin imamı ile birlikte arşı tutan melekler de aynen devrin imamının şefaatinde onun sözünü tekrar ederler. Şefaat olayının kademeleri yoktur. Şefaat eden sadece devrin imamıdır. Arşı tutan melekler sadece yardımcıdır. Evet, aynen öyle. Herkes için şefaat talebinde bulunurlar. Taleplerinin kabulü ancak devrin imamının talebinin varlığıyla geçerlidir. Evet. Yani melekler belki herkes için şefaatte bulunuyorlar ama devrin imamı kimde Furkan varsa onlar için şefaat talebinde bulunuyorlar. Allah'ın katında Allah'a şehadet etmek şefaatin temelini ifade ediyor. Allah'ın zatına şehadet etmek mutlaka insanlardan devrin imamı olmayı gerektirir. Melekler insan değildir. Buluğ çağına ermeden ölen çocuklar anne babalarına şefaatçi olacaktır. Şehit olan kişi ailesinden 70 kişiye şefaat eder olayı, bu bir hürafedir, bu bir bidattır. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz var inşallah. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'de şefaate kavuşan kişilerin, yani günahları sevaba çevrilenlerin Allah'a ulaşmayı dileyenler olduğunu görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemek deyince ne anlıyorsun?
2: Allah'a ulaşmanın en büyük temeli namaz.
3: Sonsuz hayata inanıp tamamen af dilemek ve Allah'ın varlığına, birliğine inanmak bence.
1: Allah'a nasıl ulaşabiliriz?
4: Ona teşvik ederek, namaz kılarak, onu dua falan ederek.
1: Peki bizim neyimiz Allah'a ulaşır?
2: Namazda edeceğimiz dualar Allah'a ulaşır. Biz de Allah'a ulaşmış olur. Çünkü Allah'la secde anındayken, namazdayken birebir olduğumuz için en yakın anımız bana göre secde anıdır.
3: Yani dualarla ulaşabiliriz. Ruhumuz, inançlarımız.
1: Ruhumuzun bizden çıkıp sırat-ı müstakim üzerinden Allah'ın zatına kavuşması üzerimize farz kılınmış. Öyle ermiş evliyalar gibi.
2: ermiş evliyalar gibi. Onların katına gelmemiz için bizim bayağı ama çalışmamız lazım.
1: Sen Allah'ın dostlarından olmak ister miydin?
4: İsterdim. İyi bir şey olurdu yani.
2: Benim dini temelde tek şeyim şudur. Şeytanlanmışmış. İnsanlardan uzaklaştığımız sürece her zaman Allah'a yakın olursun.
5: Allah'ım seni çok seviyorum. Senin dostlarından olmak istiyorum. Senin ermiş dostların gibi sana ulaşmak istiyorum.
0: Bir misafirimiz namazda edeceğimiz dualar Allah'a ulaşır. Biz de Allah'a ulaşmış oluruz dedi. Dualarımızın Allah'a ulaşması bizi ermiş evliya yapar mı? Allah Teala Bakara 186'da diyor ki: Kullarım sana benden sordularsa ben onlara yakınım. Dua edenin davetine icabet ederim. Ama onlar da benim davetime icabet etsinler. Mümin olsunlar, böylece irşada ulaşsınlar. Öyleyse Bakara 186'da manevi istikametteki dualara Allah Teala'nın ancak o kişinin Allah'ın davetini kabul etmesi halinde kabul edeceğini buyuruyor. Mümin suresinin 50. ayet-i kerimesinde ise 49-50 belki birlikte söylemek lazım. Cehennemde olan insanlar, ateşin içinde olanlar cehennem bekçilerine şöyle dediler: Rabbinize dua edin. Bu talep kimlere? Azap gören kişiler meleklere diyorlar. Vazifeli melekler, Rabbinize dua edin. Azaptan bir günü bize hafifletsin. Melekler de dualarının ancak devrin imamın duasıyla kabul olacağını bildikleri için cehennem bekçileri diyorlar ki: Resulleriniz size beyinelerle gelmediler mi? Evet dediler, geldiler. Öyleyse siz dua edin, siz yalvarın dediler. Kafirlerin duası sadece delalettir. Demek ki hayattayken onlara Resuller gelmiş, Allah'a davet etmişler. Ama onlar daveti dikkate almamışlar. Daveti dikkate almayınca ulaşmayı kalben dilemeyenler küfürde ve kafirlerin de talebi. Çünkü o cehennemde olan insanlar meleklere ulaşıyorlar. Rabbinize dua edin, yani kendileriyle Allah arasında onu koyuyorlar. Ama dua noktasında bizimle Allah arasında devrin imamı söz konusu. Ve siz dua edin, yalvarın, kafirlerin duası boşunadır. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin duasını Allah Teala kabul buyurmuyor. Bakara 186'da davete icabet edenlerin duasını Allah Teala kabul ediyor. Ama davete icabet etmeyenlerin duasını ne bu dünyada ne ölüm sonrası hayatta bir karşılık yok Allah katında. Şura 13 ve Rad 27'de de zaten ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasının bir kalbi dileğe bağlı olduğunu görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyenleri Allah Teala hidayete erdiriyor, dilemeyenleri de delalette bırakıyor. Her iki ayet-i kerimede olay bu. Hadis-i şerif, Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz dua eden, dua ibadetin özüdür. Kim Allah'a kavuşmayı talep ederse, Allah da ona kavuşmayı sever. Kim Allah kavuşmayı hoş görmezse, Allah da ona kavuşmaktan hoşlanmaz. Öyleyse dualarımızın kabulü kesinlikle bizim kalben Allah'a ulaşmayı dilememize bağlı. Bir videomuz daha var inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de kıyamet günü şefaat olmadığını açıklıyor ve eğer şefaate kavuşmak istiyorsak dünya hayatını yaşarken Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi olmamızı farz kılıyor. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
3: İşte Allah'ın aracılığıyla ulaşmamızı istiyor. Yani tabii ki de Allah'a belki nail olur birilerine ulaşabilmek mümkündür ama diğer türlü birilerinin aracılığıyla ulaşacağız.
5: Allah'la kul arasında bir iletişim Gibi.
2: Bizim dersleri gördüğümüz yerler var. Biz gidiyoruz oraya Peygamber Efendimiz'in hayatını yapmamız gereken doğru yanlış bunları öğreniyoruz. O şekilde de onlarla Allah'ın rızası olarak o büyük evliyaların sayesinde de biz de bu yerlere varmaya çalışıyoruz. İnşallah da olur.
5: Duymuştum ya, benim abim de böyle şeyler yapıyordu.
1: Mürşidimizi bulmak için hacet namazı diye bir namaz var. O namazı kılın, bana Allah'a sorun diyor Allah. Ben size gösteririm diyor. Bunu yapmayı düşünür müydün?
3: Duymuştum. Yani etrafımdakilerden de yapanlar var ama daha yapmadım. Tabii ki isterim yapmayı.
5: Gerçekten kalpten yaparsak inanarak. Tabii ki gösterir yani. Gösterir inşallah. Yani.
2: Benim bilmediğim çok konu var. Allah-u Teala ne diyor? Ben size bir Kur'an-ı Kerim indirdim. Bu Kur'an-ı Kerim'i öğrenerek siz de diyor her şeyi öğrenin. Dediğiniz gibi iyi bir evliya, büyük bir ermiş bulduğunuz zaten zaman dünya hayatından gerçekten kopup o dünya için çalışmak istersiniz.
0: Bir misafirimiz Allah'a belki birileri nail olur, Allah'a ulaşması mümkündür ama diğer türlü birilerin aracılığıyla Allah'a ulaşacağız dedi. Bir aracı olmadan Allah'a ulaşan da var mıdır? Hayır. Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz ki Allah Teala buyuruyor ki levla ama arsennak illa rahmeten lil alemin. Enbiya suresinin 107. ayet-i kerimesi, seni alemlere rahmet olarak gönderdik. Alemlere rahmet olarak gönderilen Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz o da mürşidi olmadan hedeflerine ulaşamamış. Levlel murabbi le ma'areftu rabbi. Mürrebbim, mürşidim olmasaydı ben de Rabbime arif olamazdım. Öyleyse Allah-u Teala'nın Hanif dininin 7 hedef emrini herkese farz kılmış. Sadece Resullerle diğer insanlar arasındaki fark, Resuller doğmadan evvel seçiliyorlar. Diğer Allah'ın 7 safayı bu dünyada yaşayacak olan velayet olayı dünyadayken seçilenler arasından gerçekleşiyor. Risalet ise doğmadan evvel seçilenler arasında tahakkuk ediyor. Ve Allah Teala müşriklere benimle onların arasına gireceksiniz, onları bana ulaştıracaksınız diye emrediyor. Enbiya 73'te. Nebilerin olmadığı dönemlerde de Veli Resul arasında seçilen vekaleten devrin imamı yine aynı görevi yerine getiriyor. Bütün insanlara da Allah'tan sorarak mutlaka mürşidini bulacaksın, tabi olacaksın diye emrediyor. Mürşidsiz hiç kimse ruhunu Allah'a ulaştıramaz. Evet, Enbiya 73'te, secde 24'te Allah Teala hem asaleten hem vekaleten devrin imamlarına siz Allah Allah benimle insanlar arasına gireceksiniz ve onların ruhunu bize ulaştıracaksınız diye farz kılıyor. İnsanlara da siz onlara tabi olacaksınız diye ruhunuzu bana ulaştırmayı dileyeceksiniz. Dilek bize ait, ulaştırma devrin imamlarına aittir. Mayda 35'te biz hacet namazıyla isteyeceğiz. Ama gösterilen müşride tabi olduğumuz zaman Mumin 15'te devrin imamının ruhu başımızın üzerine gelip yerleşecek. Öyleyse tekrar ediyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyip mürşidi sorma, Allah'tan sormak o bizim vazifemiz. Ama Allah Teala'nın ruhumuzu kendisine ulaştırması devrin imamı ve vekaleten devrin imamının eliyle gerçekleşir. İblis Allah'la kul arasına kimse giremez hürafesini uydurarak insanları tamamen Allah'tan uzaklaştırmış. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
6: Aleyküm ve rahmetullah ve berekatü muhterem hocam. Sizleri çok ama çok seviyoruz inşallah. Hocam pozitif şefaat olduğu gibi negatif şefaat de var mıdır inşallah? Sizleri çok ama çok seviyoruz hocam. Selamünaleyküm ve rahmetullah ve berekatü inşallah.
0: Biz seni çok seviyoruz şahsına. Bütün Malatya kardeşlerimize mutluluklar diliyoruz. Evet. Pozitif şefaat olduğu gibi negatif şefaat de var. Kim bir başkasının hidayetine sebebiyet verirse o kişinin sevaplarından hidayete ulaşmasına yardımcı olanı da verilir. Kim bir başkasının delaletine sebebiyet verirse, onun günahlarından ona da delalette düşürenin üzerine de yazılır. Ama o günahı veya sevabı kim kazanmışsa onun üzerinde onlar aynen kalır. Yani bütün günahlar, günahlarının tamamının cezasını mutlaka çekecektir ama onların günahkar olmasına sebebiyet verenlerin de onların günahlarından bir kısmını yükleneceklerdir. Nisa 85 bunu en güzel biçimde dile getiriyor. Men yeşfe şefaaten haseneten yekun lehu nesibin minha. Men yeşfe şefaaten seyyeten yekun lehu guflin minha. Kim güzel bir şefaatte yardım ederse ondan o iyilikten onun da bir nasibi olur. Kim kötü şefaatte günah işlemesine yardım sebebi verirse onun da ondan bir payı olur. Allah her şeye mukayyet olandır, gözetendir. Öyleyse görüyoruz ki durum gayet açık ortada. Ankebut suresinin 12 ve 13. ayetlerinde ise kim bir başkasının delaletine sebebiyet verirse bunu Allah Teala açıkça ifade etmiş. Kâlellezîne keferû lillezîne âminû. Kafirler, amin olanlara ittebi'u sebilena. Bizim yolumuza tabi olun. Nehmel hayatayekum. Sizin hatalarınızı yüklenelim. Yani siz bizim yolumuza tabi olun. Bütün günahlarınızı biz yüklenelim. Ve ma hum bi hamiline min hatayekum min şey. Neden öyle diyor Allah-u Teala? Kimse kimsenin günahı yüklenmez. Çünkü ayet-i kerime kanunu bu. La tezure vuzureten vuzurahura. Hem Fatır 18'de hem İsra 15'te açıkça Allah-u Teala bunu söylüyor. Fatır 15'te Fatır suresinin 18. ayet-i kerimesi. Evet. La tezure vuzureten vuzurahura. Yük taşıyan birisi bir günahkar başka bir günahı yüklenmez. Yine İsra suresinin 15. ayet-i kerimesi de aynı hakikati dile getiriyor. La tezire huzureten huzura hura. O zaman kimse kimsenin günahını yüklenmeyeceğine göre bu kafirler, kendine ulaşmayı dilemeyen başkasının dilemesine mani olanlar, siz bizim yolumuza tabi olun, biz sizin günahlarınızı yüklenelim olayı tamamen bir aldatma, Kur'an-ı Kerim ayetlerine aykırı. Ama Ankebut 15'te, 13'te dönelim. Kimse kimsenin günahını yüklenmez. Ayet-i kerimeler gayet açık. Kanun bu. Ama Ankebut 13'te yalancılar, bu yalancılar kimler? Nasıl sadıklar varsa yalancılar da var. Kendi yükleri, günahlarıyla beraber onların yüklerini de, günahlarını da mutlaka yükleneceklerdir. Yani kendileri ulaşmayı dilemeyen başkasının dilemesine mani olan insanlar, onların delalete kalması sebebiyle onların günahlarından da yükleneceklerdir. Allah Teala açıkça bunu bildiriyor bize. Allah razı olsun. Konumuza ilgili bir videomuz var inşallah.
1: Allah Teala şefaate kavuşmak için salih amel işlememizi, yani Allah'ın ismini zikrederek nefsimizi ıslah etmemizi emrediyor. Sizce zikir yapmanın faydaları nelerdir?
3: Hatırlatıcıdır bence en başta. Ne olduğumuzu, neden var olduğumuzu hatırlatıyor bize. Ve bir şeylerden alıkoyabildiğini düşünüyorum.
2: Her zikir çektiğinde bedenin öyle bir temizleniyor ki ve yaptığın bu dünyada kötülükler, her şey aklına geldikçe, Allah'a düşündükçe ve Allah'a zikir ettikçe rahatlıyorsun.
5: İnsanı rahatlatır kalbini. Hem de zaten yani bu farz gibi hani yapmamız gerekiyor.
1: Zikir yapan kişi sizce günahtan uzaklaşır?
2: İlla ki. Günahtan uzaklaşmayı bırakın. O beden, o ruh, bak ruh dediğiniz şey var ya, onların hepsi temizleniyor. Çok güzel bir şey. İnşallah Rabbim hepimize nasip eder bunları.
5: Sonuçta Yüce Rabbimiz hiçbir zaman dualarımız geçirmez. Her şey niyetle oluyor. Ameller niyetlere göre yazılır diye bir hadis-i şerif var.
1: Allah Teala onu daimi olarak zikretmemizi emretmiş Nisa 103'te. Sizce bizler Allah'ı yeterince zikrediyor muyuz?
3: Sanmıyorum. dünya işlerine çok dalmış bir durumdayız. Dünya olarak. Ve bu yüzden sanmıyorum. Yani belki çok nadir insanlar vardır ama keşke hepimiz bu şerefe nail olabilsek.
0: Bir misafirimiz zikir konusunda insanın kalbini rahatlatır. Hem de zaten farz gibi yapmamız gerekiyor. Zikir yapmak konusunda Allah'ın emri nedir? Allah Teala 3 ayet-i kerimede ara sıra zikir, bu 4 saatlik zikre tekabül ediyor. Müzzemmil 8. Çok zikir, Ahzab 41, bu en az 13 saat zikre tekabül ediyor. Ve daimi zikir, Nisa 103'te, otururken, ayaktayken, yanı suya atarken Allah'a zikredin. Allah Teala bütün insanların mutlu olmasını istiyor. Mutluluğun yegane vasıtası da zikirdir. Öyleyse daimi mutlu olmamız için daimi zikir gereklidir. Ve zikirle ancak nefsin manevi kalbindeki afetler azalır, faziletler artar. Üç çeşit zikir var. Hafi zikir, cehri zikir ve kalp zikri. Cehri zikir, dilin hareketiyle sesli olarak yapılan zikirdir. Hafi zikir, dilin hareketi sessiz yapılan bir zikirdir. Kalbi zikir, dilin hareketi de yok, ses de yok. Sadece kalbin iç sesimizde yapılan bir zikirdir. Hadis-i şerifte Nebile Sultanı Peygamberim size amellerin en iyisini, Rabbinizin huzurunda en temizini, derecelerinizde en yükseğini, altın ve gümüş ifak etmekten daha hayırlısını, düşmanla karşı karşıya gelip sizin onları, onların da sizi boyunlarınızı vurmaktan daha iyisini söyleyeyim mi? Buyurdu ki evet dediler, Allah'ı zikretmektir. Öyleyse zikirden daha üst seviyede bir ibadet yok. Namazdan da üstün, oruçtan da üstün, haçtan da üstün, zekattan da üstün, her şeyden üstün olan bir ibadet var. O zikirdir. Zikirsiz bir nefs tezkiyesi, zikirsiz bir nefs tasfiyesi hiç kimse için mümkün değil. Yani zikirsiz bir din yaşamındası yoktur. Görüntülü bir sualimiz var inşallah, Allah razı olsun.
7: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü muhterem hocam. Sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Müsaadenizle bir sualim olacaktı. Kur'an-ı Kerim'de bir şefaatçi olacağı doğru mudur? Açıklayabilir misiniz? Allah razı olsun. Sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatimiz de seni çok seviyoruz. Kardeşimize mutluluklar diliyoruz. Kur'an-ı Kerim'de bir şefaatçi olacağı doğru mudur? Eğer dinin iki kaynağı varsa ve şefaat Allah'ın yardımını bize ulaştıransa, evet, Kur'an-ı Kerim'de bir şefaatçi olması söz konusudur. Allah'a ulaşmayı kalben dilemek Kur'an'ın da anahtarıdır, cennetin de anahtarıdır. Öyleyse hadis-i şerifte fitneler karanlık gece parçaları gibi etrafı sardığı zaman Kur'an'a sarılın. Ondan ayrılmayın. Çünkü Kur'an aracılığı kabul edilen bir şefaatçi ve şikayeti kabul olunan bir davacıdır. Yani çünkü Kur'an aracılığı kabul edilen bir şefaatçi ve şikayeti kabul olunan bir davacıdır. Gerçekten de olay böyle. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor, fakir kimdir? Kalbinde Allah'ın ayetleri bulunmayan. Zengin kimdir? Hakkın kendisine verdiğine kanaat eden. Öyleyse nasıl Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in şefaati varsa günahlar sevaba çevriliyorsa, Kur'an'ın da ayetlerden gafil olmayan, ayetlere iman eden kişinin Allah-u Teala onların günahlarını örteceğini Allah-u Teala Enfal 29'da kesin bize bildiriyor. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse, istisnasız hiçbir ameli yoksa bile Kur'an'ın bir hükmüne tabi olduğu için o kişi cennete girecektir. Nitekim Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. Öyle insanlar var ki cennetlik amel işlerler, kendileriyle cennet arasında bir arşın mesafe kalır ama kitabın hükmü devreye girer. Ve o kişi cehennemlik amel işlemeye başlar ve gideceği yer cehennemdir. Öyle insanlar var ki cehennemlik amel işlerler, kendisiyle cehennem arasında bir arşın mesafe kalır ama kitabın hükmü devreye girer ve o kişi cennetlik amel işlemeye başlar ve cennete girer. Öyleyse burada da Kur'an-ı Kerim'in şefaatçi olması kitabın hükmünün gerçekleşmesiyle ifade ediliyor. Kitabın hükmü, Kur'an'ın hükmü Allah'a ulaşmayı dileyenlere. Nitekim muhterem Efendimiz de bizim hükmümüz Allah'a ulaşmayı dileyenlere. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'e göre Kur'an'ın şefaatçi olması bu yönden ifade edilebilir inşallah. Cehennemliklere baktığımız zaman ayetlerden gafil olanlar birinci cehenneme, ayetleri yalanlayanlar ikinci cehenneme, ayetleri satanlar üçüncü cehennem, inkar edenler dördüncü cehennem, gizleyenler beşinci cehennem, alay edenler altıncı cehennem ve zulmanilerle amel edenler yedinci cehennem. Allah razı olsun. Suallere geçiyoruz inşallah. Ankara'dan bir kardeşimiz birinci suali, bizler yardımlaşma konusunda muhtaç olan kişilere Allah yolunda olsa da olmasa da bireysel veya cemaat halinde yardım edebilir miyiz? Evet, muhterem Efendimizin yardım söz konusu olduğu zaman öncelikle kardeşlerimize yardımın yapılmasını buyuruyor. Ama Mümtehine Suresinin 8. ayet-i kerimesinde sizinle din konusunda savaşmayan ve sizi hicrete zorlamayan insanlara iyilik yapmanız ve adaletli davranmanızdan sizi yasaklamaz. Din konusunda savaşmayan ve sizi hicrete zorlamayan. Çünkü Enfal suresinin 30. ayet-i kerimesinde Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'e buyuruyor ki Allah-u Teala, onu inkar edenler kafirler seni tutuklamak istiyorlardı. Seni öldürmek istiyorlardı. Seni sürgün etmek istiyorlardı. Tuzak kuruyorlardı. Yani öncelikle tutuklamak, öldürmek ve sürgün etmek istiyorlar. Onlar bu tuzağı kurarlarken Allah da onlara tuzak kuruyordu. Ama diyelim ki onların tutuklanması Mektebi Sufiye, onların öldürülmesi Allah yolunda şehitlik, sürgün etmek, hicret, her yönüyle sadece Allah-u Teala'nın bize güzellikleri ulaştırdığını görüyoruz. Öyleyse burada ne görüyoruz Mümtehine 8'de? Sizi tutuklamayan, sizi öldürmek istemeyen, sizi sürgün etmek istemeyen dışınızdaki insanlara da adaletli davranmanız ve iyilik yapmanızdan Allah sizi nehyetmez, men etmez. Allah razı olsun. Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifinde buyurduğu gibi komşusu açken tok olan, tok yatan bizden değildir. Hem maddi hem manevi olarak geçerli midir? Evet. Nitekim bir Arap Bedevi Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'e geliyor, diyor ki ya Resulullah, iyi bir kul olmak istiyorum. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz muhsin kul ol diyor. Bir sene sonra geldiğinde ben Muhsin Kul olduğumu komşularına söyle diyor. Yani senin komşularla aran nasıl? Sen komşularına ihsanla davranıyor musun? İhsanla davranıyorsan sen Muhsinlerdensin diyor. Malatya'dan Yağmur kardeşimiz, tevekkül edenler kimlerdir? Ruhun Allah'a teslimi için tevekkül edenler Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Fizik ucun teslimi için talepte bulunanlar yine Allah'a tevekkül edenlerdir. Nefs için teslim etmek isteyenler Allah'a tevekkül edenlerdir. İstanbul'dan Mina Hanım Muhterem Hocam, Muhterem Efendimiz sohbetlerinde bizlere hep sevgiden bahsediyor. İnsanların var olma sebebi sevgiye mi dayalıdır? Açıklar mısınız? Evet. Sevgi mutluluğun anahtarıdır. Sevgi yücelmenin merdivenidir. Yani sevgisiz mutlu olmak mümkün değil. Sevgisiz kemalata ulaşmak da mümkün değil. Öyleyse Allah'a giden yolun giriş kapısı sevgidir. Evvela kişi Allah'tan hoşlanır, sonra Allah'ı sever, sonra Allah'a aşık olur, sonra Allah-u Teala'ya hayran olur. Evet, Allah'tan hoşlanmak, Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'ı sevmek, ruh teslimi yapanlar, Allah'a aşık olmak, fizik vücut teslimi, Allah-u Teala'ya hayran olmak, nefsin tesliminden geçer. Ve bunların hepsi sevginin basamaklarıdır. Bakü'den bir bayan izleyici, Tram Hocam, bir kız çocuğu doğduğundan beri hep hastaysa bu çocuğun ismi değiştirilirse iyileşir diyorlar. Dinimizde böyle bir şey var mı? Açıklar mısınız? Kur'an'da böyle bir şey duymadım ama Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in çocukların anne baba üzerindeki hakkı onlara güzel bir isim vermesi. Bunu biliyorum. Dolayısıyla bu açıdan güzel bir isim anne babanın üzerindeki bir vazifedir. Hakkıdır kolaylıkla. Kimsenin o kişiyle alay edemeyeceği bir tarzda bir isim iyi olur inşallah. Balıkesir'den Hüseyin Şen, huşu nedir? İslam merdivenine göre kademeleri var mıdır? Evet. Huşu kişinin zikirle Allah'ın katından kalbine giren nuru ifade ediyor. 7 safa huşu vardır. 1. safa huşu, gaybde Rahman'a huşu duyanlardır. Yasin suresinin 11. ayet-i kerimesi, Kaf 33. 2. safa huşu, Bakara 45, Hadid 16. 3. safa huşu, Naziat 19. 4. safa huşu, Fatır 28, 5. safa huşu, İsra 109, 6. safa huşu, Ahzab 35 ve 7. safa huşu, Beyne 8. İstanbul'dan bir bayan kardeşimiz, Muhterem Hocam, yıllardır bir yakınımla ne zaman birlikteyken bir alışverişinde olsak parasını sen öde, ben sana sonra vereceğim diyor ama hiçbir zaman vermiyor. Bu bende ona karşı güven sorunu oluşturuyor. Bu konuda nasıl davranmam uygundur? Aslında sevgili kardeşim, eğer Allah'la ilişkilerin açısından düşünürsen bu senin için çok güzel bir şey. Allah-u Teala'nın bir lütfu, edeple gelen lütufla döner. Neden? Veren el alan elden üstündür. O talepte bulunsa da veya bulunmasa da sen o kardeşimize herhangi bir ihtiyacının giderilmesi noktasında bir ödeme yapıyorsan kesinlikle Allah içinse, Allah için yapıyorsan mutlak surette derecat kazanırsın. Şimdi bir tarafta bir insanın derecat kazanması, öbür tarafta bir faydaya sahip olması. Allah Teala kıyamet gününde kazandığı dereceler, kaybettiği derecelerden fazla olanlar cennete, ama malı çok olanlar cennete değil. Aksine Allah Teala diyor ki o gün onların malları onlara bir fayda sağlamaz diyor. Yetmez. Kalbinin rahatlatması babında Rad 18 ile Maide 36'yı birlikte getirelim. Ve bakın Rabbimiz ne buyuruyor. Şimdi şu verdiklerinle bilemiyorum. Diyelim ki verdin ve kazandığın bu derecelerle, kazandığın dereceler, kaybettiğin derecelerden fazla olduğu cennete girdin. O da senden, yani her seferinde bu şekilde sana davranıyor ve ödemediği parasını biriktirdi. Şimdi bakın Allah Teala iki ayet-i kerimede ne buyuruyor? Rablerinin emrine icabet edenler için en güzeli vardır. Ona icabet etmeyenler, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, yeryüzünde olanların hepsi ve bir o kadarı daha olsa, yani bir dünya ve ikinci bir dünya daha eklesen, onu mutlaka cehennemden kurtulmak için fidye olarak vereceklerdir. Ama onlar Allah Teala kabul etmeyecek. Onlar için hesabın kötüsü var. Ben o kardeşimiz böyledir demiyorum. Yani elden çıkan bir dünya malı ama seni derecat kazandırmaya götürüyor. Öbürü de bir faydaya ulaşıyor. Sen iyilik yapıyorsun, ona bir faydaya ulaşıyor, bir menfaat elde ediyor. Ama sen derecat kazanıyorsun. Hangisi Allah katında daha karlı? Sen daha karlısın. Maide 36. Bak o kafirler, yeryüzünde olanların hepsi. Yani bir dünya, onunla birlikte bir misli daha dünya olsa, kıyamet günü azabından kurtulmak için feda edecekler ama asla kurtulamazlar. Öyleyse faydaya mı sahip olmak yoksa derecat mı kazanmak? Allah Teala sonsuz hayat için derecat kazanmanın menfaate, faydaya ulaşmaktan çok daha iyi olduğunu buyuruyor Kur'an ayetlerinde. Öyleyse sen iyi durumdasın. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşimiz, hayır ile mutluluk arasında farklar nelerdir? Açıklar mısınız? Hayır da mutluluktur. Hayır aynı zamanda derecat kazandıran her şeydir. Sen hayır işlersen bu hayırlar derecat olarak amel defterimize yazılır. Ama bunun mutluluğunu hem bu dünyada hem de ahirette yaşarız inşallah. İstanbul'dan Seda Hanım, Nur 35 ayet-i kerimesini açıklar mısınız? Nur suresinin 35. ayet-i kerimesi zaten burada belli. Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nuru içinde misbah bulunan, yani burada Allah-u Teala'nın standardını ifade ediyor. İstanbul'dan, evet, Ankara'dan bir kardeşimiz, Rabbimiz vel Asr suresinde kurtuluşa ereceklerin 4 grup olduğunu bildiriyor. Bunlardan biri olan salih amelden ne anlamalıyız, açıklar mısınız? Salih amel nefsi ıslah eden ameldir. Islah edici amel. Yani nefsimizin manevi kalbindeki hastalıkların azalması, faziletlerin artmasına sebebiyet olan ameldir, zikirdir yani. Onun dışındakiler riyazet ve mücahede ve diğer Kur'an'daki emirlerin yerine getirilmesi sadece zikre bir yardımcıdır. Diyelim ki çok sadaka verdiniz. Ama o sadaka sizin nefsinizin kalbindeki faziletleri arttırmaz, afetleri de azaltmaz. Allah Teala ama ne diyor? Tövbe 103'te ve 99'da sadaka verdiniz. Diyor ki Bedevi Araplardan, Allah varit gününe, Allah ölmeden evvel ulaşma gününe inanan insanlar, infak ettikleri şeyleri, yani sadaka olarak verdikleri şey Allah indinde Resul'ün dualarında bir yakınlık vesilesi kabul ederler. Demek ki siz o sadakayı verdiğiniz an Resul'ün dualarına mazhar oluyorsunuz. O dua da sizin zikrinizi arttırıyor. Muhakkak ki o onlar için bir yakınlık vesilesidir. Yine Tövbe 103'te onların mallarından sadaka olarak al, onunla onları temizle ve tezkiye et. Temizle dediğin malın temizlenmesi, tezkiye dediğin şey de onlara yapılan dua ile zikrin artışına onlara dua et ki muhakkak ki senin duan onlar için bir sekinedir. Nasıl sekinet bir nursa duanın da o neticeye kişiyi ulaştırdığı. Yani dua zikrin artışına sebebiyet veriyor. Ama doğrudan doğruya sadaka verdiğin zaman o bir zikir değil. Nitekim zikirle ilgili hadis-i şerife baktığımız zaman bunu bir kere daha görüyoruz. Size amellerin en iyisini en fazla derecenizi yükselten altın ve gümüş infakinden, sadakadan daha iyi. Allah yolunda şehit olmaktan daha iyi bir amel söyleyeyim mi? O zikretmektir buyuruyor. Çünkü hiçbir amel, bunun dışındaki zikrin dışındaki bir amel zikrin yerini tutamıyor. Ama dua noktasında yardımcıdır. Nitekim nasıl Tövbe 99, Tövbe 103 söylüyorsa, Mücadele 12'de Resul'e bir şey sorduğunuz an öncesinden bir sadaka verin diyor Allah Teala. Mücadele 12'de. Yine o ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler, Resul'e gizli bir şey söylediğiniz zaman gizli konuşmanızdan, görüşmenizden önce sadaka takdim ediniz. Bu sizin için daha hayırlıdır. İşte bu bütün bunlar hem Mücadele 12, hem Tövbe 99, hem Tövbe 103 bizi aynı sonuca ulaştırıyor. Ankara'dan bir izleyici, Muhterem Hocam bu kadar imtihanlar olmasına rağmen insanlar dünyaya sarılıyorlar. Muhterem Efendimiz sizler örnek olacaksınız, sizler bir ışık gibi bir meşale olacaksınız diye buyuruyor. Bizler nasıl gayret göstermeliyiz Efendimizin istediği boyuta ulaşabilmek için? İhlasa ulaştığınız an gerçekten Efendimizin söylediklerine ulaşmış olacaksınız. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ihlasa ermişlere ne mutlu, onlar hidayet meşalesidir. İhlas da kişinin nefsini tasfiye etmesiyle gerçekleşir. İzmir'den bir kardeşimiz, İzmir'de yaşadığımız büyük depremle hala tesirindeyiz. 2020 yılında bu kadar felaketler yaşanmasının sebebi nedir? Bundan sonraki yıllarda böyle zor olacak mı diye düşünmek doğru mudur? Sevgili kardeşlerim, olayın cinsi ne olursa olsun, eğer Allah'a ulaşmayı dileyen tabiyetiniz söz konusu ise ve zikirdeyseniz, olayların negatif tesirini Allah sizin üzerinizden alıyor. Ama Allah cephesinden olaya bakıldığı zaman, Allah'a ulaşmayı dileyenler, mürşidine tabi olanlar için her olay bir mükafattır. Ama yolda olmayanlar için de bir adalettir. Öyleyse bu gözlüklerle, Allah Teala'nın bize takdim ettiği gözlüklerle olaya bakmalıyız. Fransa'dan bir kardeşimiz, Allah'ın lanetlediği insanların kurtuluşu mümkün mü? Hayır. Ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanları Allah Teala Nisa 168'de onları mağfiret etmez. Onları tariki müstakime Allah'a asla ulaştırmaz. İla tariki cehenneme. Öyleyse Allah Teala'nın mağfiret etmediği, tariki müstakime ulaştırmayacağını söylediği zalimlerin kurtuluşu yoktur. Nide'den bir kardeşimiz, birinci suali, Allah'a ulaşmayı dilemeyen ve dileyen insanların yaşadığı olaylar karşısında pozitif ve negatif idrak arasında fark açıklar mısınız? Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan, kendisiyle Allah arasındaki bütün kapılar kapalı, şeytana açılan bütün kapılar açık ve şeytan devamlı onları negatif istikamette değerlendirir. Onlar devamlı dibe çöken insanlar. Dileyen insanların yaşadığı olaylar karşısındaki Allah'tan alacakları yardımla devamlı hamd ve şükrederler. Allah'la aramızdaki ilişkiler açısından Allah-u Teala'nın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki, Allah'la ilişkilerde kendinizin üstündeki insanlara bakın, dünyevi ilişkilerde de kendinizin altındaki insanlara bakın. Kendinize altındaki insanlara baktığınız zaman şükrünüz, kendinizin üstündeki insanlara baktığınız hamdınız artar. Zaten hayat hamd ve şükretmekten ibarettir. İkinci sual, din dersinde öğretmenimiz Kur'an-ı Kerim'de kabir ve azap kelimeleri geçmediği için kabir azabının olmadığını söyledi. Kabir azabı var mıdır? Evet, vardır. Allah Teala Tövbe Suresi'nin 101. ayet-i kerimesinde geçsin veya geçmesin. Tövbe 101'de sizin etrafınızda olan bedevi Araplardan münafık olanlar ve şehir halkından nifak üzerinde olmaya alışmış olanlar, münafıklar, onları sen bilmezsin, onları biz biliriz. Onları iki kere azaplandıracağız. Bundan sonra azabın büyüğüne de döndürülecekler. Öyleyse bir, her günahın işleminin akabinde vicdan azabı. Bu münafıklar olduğu için onların kurtuluşu olmadığına göre cehennem azabı, ulaşmayı dilemedikleri için. Bir de bütün bunların hepsinin arkasından 40 günlük bir süre içerisinde kabir azabı söz konusudur. Bakın, sen nuazibuhum marateyni, iki kere azaplandıracağız. Summa yureddune ila azabin azim. Balıkesir'den bir kardeşimiz, ermiş evliyalar, muhsinler, salihler, sıddıklar, şehitler, mürşitler kimlerdir, açıklar mısınız? Ermiş evliyalar, ruhunu Allah-u Teala'ya teslim edenler, muhsinler, fizik vücut teslimini yapanlar, sıddıklar, hakkı tavsiye edenlerden başlayan bütün kademeler içeriyor. Salihler, onlar 7. safhada tövbe-i nasuhla tövbe edenler, şahitler, irşada memur ve mezun kılınanlar, şehitler, Allah yolunda ki bir savaşta ölenler, mürşitler, onlar da 7 sabah 4 teslimi yaşayan Allah-u Teala'nın irşada memur ve mezun kıldığı kişiler. Antalya'dan bir kardeşimiz, şifa niyetine hacet namazı kılmak istiyorum. Hacet namazını uyuyup uyandıktan sonra kılmanın şartı, saati var mıdır? Hayır. Her türlü niyetle hacet namazı kılabilirsiniz. Sadece mürşidi görmek istikametinde hacet namazı kılarsanız o saat belli ve gecenin 12'sinden sonra kimseyle dünya kelamı konuşmadan yatağınızı kıbleye göre dizayn edecek şartlar altında gerekeni yerine getireceksiniz. Ankara'dan bir kardeşim, muhterem efendimiz, Allah'ın size olan sevgisi sizi kurtaracak olan Allah'ın bir ihsanıdır. Sözünü açıklar mısınız? Evet, Allah-u Teala'nın bize olan sevgisi Allah yolunda hizmet edenleredir ve o da gerçekten bizim için bir garantidir. İşte bu sevgiye layık olmak, o sevginin azalmaması istikametinde biz de dört elle zikre sarılmalıyız. Diyarbakır'dan bir kardeşimiz, şeytan ateşten yaratılmış ama ceza olarak da cehennem ateşine gönderilecek. Bu konuda bizi aydınlatır mısınız? Sevgili kardeşlerim, aynen Şems-i Tebrizi, eğer o kıssayı biz çıkartmıştık, tekrar ekrana kardeşimiz getirebilirse, zamanında birisi Şems-i Tebrizi'ye bakın sual soruyor. Şems-i Tebrizi ve 3 ateist filozof. Siz Müslümanlar Allah var dersiniz ama Allah'ı gösteremezsiniz. Varsa gösterin, görelim, inanalım dedi. İkinci soru, siz şeytana ateşten yaratıldığını söylüyor. Sonra da onun ahirette cehenneme atılıp ateşle azap edileceğini inanıyorsunuz. Hiç ateşe azap eder mi, acı verir mi? Üçüncü sual, sizde herkes dünyada yaptıklarının cezasını ahirette çekecek. Orada mahkeme kurulacak, hep sorulacak diyorsunuz. Bırakın insanları nasıl isterlerse öyle yaşasınlar diye, ne istiyorlarsa yapsınlar. Ayrıca mahkemeye ne gerek var dedi. Şems-i Tebrizi elindeki kerpici adamın başına vurdu. Filozof vah başım diye başını tutarak mahkemeye gidip Şems-i Tebrizi hakime şikayet etti. Birinci cevap, bu adam bana Allah varsa göster göreyim ki inanayım dedi. Ben de buna olan her şeye baş gözüyle gözükmez işte misali dedim. Başına darbe vurup acıttım. Şimdi de felsefeci başındaki acıyı göstersin, görelim. Filozof şaşırarak, başımdaki acı var ama gösteremem dedi. Şems Tebrizi de işte bu acı gibi Allah-u Teala da vardır. Fakat kafa baş gözüyle görülmez. O ancak kalp gözüyle ve ruhun baş gözüyle görülür.

vurdum, istedim ve vurdum. Onun için hemen mahkemeye koştu. Ben onu şuna demek istedim. Bu dünyada herkes istediğini yaparsa alemi zulüm kaplar. Kendisine zulüm yapılan çok insan var ki zayıftır, zalimden hakkını alamaz. Herkes mahkeme bulamaz. İşte Allah'ın ahiret mahkeme kurup herkese yaptığının hesabını soracak. Zalimden mazlumun hakkını alacak. Gereken cezayı verecek ve adalet yerini bulacak dedim. Felsefeci bu güzel cevaplar karşısında hayret etti. Mahcup oldu. Söz söyleyemez hale düştü. Hakime dönüp ben sorduğum soruların cevaplarını şimdi aldım dedi. Anladı. Evet. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Her An Kur'an, Her An Mutluk programının sonuna geldik. Bir başka Her An Kur'an, Her An Mutluk programı tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerimiz, sevgili izleyenler, dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir sohbetimizde daha birlikteyiz. Konumuz zikir. Zikretmek kelime manası itibariyle hatırlamak anlamına geliyor. Bir, bir şeyin adının anılması anlamına da geliyor. Ve zikir müessesesi Allah'ın adının Allah, Allah, Allah, Allah diye anılması, tekrar edilmesi anlamında Kur'an'da geçiyor. Hatırlama manası var. Bir ismin tekrarında bir yazı yazılıyor. Mesela yukarıda zikredildiği gibi, yukarıda anlatıldığı gibi, yukarıda ifade edildiği gibi anlamlarını da taşıyor. Ama Kur'an'daki ifadeleri dikkate aldığımız zaman bu değişik anlamların içinde en önemlisi Allah kelimesinin Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrarı olan zikrullah akla geliyor. Zikirlerin arasında en önemli zikir budur. Zikrullah. Allah, Allah, Allah diye Allah'ın isminin anılması. Ve Kur'an'daki ibadetleri dizayn ettiğimiz zaman, bir araya getirdiğimiz zaman zikrin namazdan da, Kur'an-ı Kerim tilavetinden de, ki bunlar da birer zikirdir. Kur'an-ı Kerim tilaveti bir zikirdir. Namaz da bir zikirdir. Namaz kılmak da bir zikirdir. Ama zikrullah bunların arasında en büyüğüdür, en önemlisidir. Allah'ın isminin Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar edilmesi. Öyleyse bu bağlamda zikre baktığımız zaman sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, üç zikrin mukayese edildiği bir ayet var Kur'an-ı Kerim'de. Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor ki utlu uhiye ileyke minel kitabi. Sana kitaptan vahyettiğimiz şeyleri onlara oku. Tilavet et. Ve ekumus salat. Ve namaz kıl. İnne salatı tenha anil fahşai vel münkeri. Muhakkak ki salat, namaz, münkerden de, fuhuştan da men eder.
Ve zikrullahi ekber. Ama Allah'ı zikretmek en büyüktür. Münker müessesesini inkar edilenler olarak değerlendirmek gerek. Allah Kur'an-ı Kerim'e indirmiş. Kur'an-ı Kerim'e namaz kılmayı, oruç tutmayı, zekat vermeyi, hacca gitmeyi, kelime-i şehadet getirmeyi farz olarak koymuş Allah Teala. Ama bundan sonra Allah'a ulaşmayı, dilemeyi de farz kılmış. Zikri de farz kılmış. Ve insanlar zikri de unutmuşlar. Allah'a mülaki olmayı, dilemeyi de unutmuşlar. Geriye İslam'ın 5 şartını bırakmışlar. Ve insanlar zannediyorlar ki İslam'ın 5 şartını gerçekleştirirlerse cennete girecekler, cehennemden kurtaracaklar kendilerini. Oysa ki hiçbir şekilde cehennemden kurtulmaları mümkün değil sevgili kardeşlerim. İslam'ın 5 şartıyla hiç kimse cennete giremez. Çünkü Allah Teala buyuruyor ki Yunus Suresi'nin 7 ve 8. ayetlerinde اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَاءَنَا وَرَادُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَئِنُّوا بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Diyor ki, onlar muhakkak surette, kesin surette Allah'a mülaki olmayı, yani ruhlarını diyor Allah Teala bize ulaştırmayı dilemezler. Böyle bir talepleri kesinlikle yoktur, mevcut değildir. Onlar dünya hayatından razıdırlar ve dünya hayatıyla doyuma ulaşırlar, mutmain olurlar. İtminan bulurlar, tatmin olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, yani cehennemdir. Bilse, Allah'a mülaki olmayı, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı, Allah'a kavuşturmayı dilemeyen bir insanın gideceği yer cehennemdir. Ama İslam'ın 5 şartı arasında o yer almamış. Yani eğer şeytan insanlara sadece bunu unutturabilse, Allah'a dünya hayatını yaşarken mülaki olmayı, dilemeyi unutturabilse, zaten partiyi kazanacak. İnsanlar bunu gerçekleştirmeyecekleri için eğer bilmiyorlarsa gerçekleştiremeyecekler tabii. Gerçekleştiremezlerse hepsinin gideceği yer cehennem olacak. Yani şeytanın ekmeğine yağ sürülecek. Şeytan istiyor ki bütün insanlar kendisiyle beraber cehenneme girsin. İşte şeytanın bütün insanlardan böyle bir dileği var. Herkesin cehenneme gitmesi. Allah'ın da bir dileği var. Herkesin cennete girmesi. Ama aralarında çok büyük farklılık var. Şeytan kim olursa olsun herkese vahyeder. Ama Allah herkese vahyetmez.
vahyettikleri vahye insanlardan vahye layık olanlardır. Şeytanın herkese vahyetme yetkisinin mevcut olması bütün insanlar için gerçekten çok ciddi bir tehlikedir. Çünkü şeytan bütün insanlara münkeri ve fuhşu emreder. İşte Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Yani şeytanın izinden gitmeyin. Yani şeytanın söylediklerine sakın itaat etmeyin. Eğer şeytanın adımlarına uyarsanız şeytan size münkerle ve fuhuşla emreder.

Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmasaydı, içinizden hiçbiriniz kurtuluşa, felaha ulaşamazdınız. Ulaşamazsınız. Öyleyse bu konuda Allah Teala hiçbiriniz nefsinizi tezkiye edemezsiniz diye ifadesi, asıl ifadesi bu. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa, yani nefsinizin kalbine Allah'ın rahmeti ulaşıp da nefsinizin kalbini fazıllar işgal etmezse, içinizden hiçbiriniz nefsinizi tezkiye edemezsiniz diyor. İşte Bakara suresinin 216. ayet-i kerimesinde Allah'ın söylediği şey bu. Demek ki şeytan insanlara münkerle ve fuhuşla emrediyor. Nedir münker? Allah'ın doğrularını inkar etmek, Allah'ı inkar etmek, Allah'ın emirlerini inkar etmek, yasaklarını inkar etmek, mukaddes kitapları inkar etmek, Allah'ın söylediklerinden her ne olursa olsun her birini inkar etmek bu münkeri oluşturur. Fuhuşsa Allah'ın yasak ettiği fiillerdir. Allah neyi yasak etmişse o suçu işlemek fuhuştur. Hem inkara götürüyor iblis, hem inkarla emrediyor, hem de fuhuşla Allah'ın yasaklarını işlemekle emrediyor. Burada önemli olan Allah Teala'nın söylediği şey, eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa, içinizden hiçbiriniz nefsinizi tezkiye edemezsiniz. İşte zikir dediğimiz zaman, zikre en bağımlı olan kavram budur. Nefs tezkiyesi, daha sonra da nefsin tasfiyesi. Sadece zikir adı verilen bir müesseseyle mümkündür. İnsanlar hayatlarını yaşarlar. Birinci basamakta. Herkes hayatını yaşar. Neyin doğru, neyin yanlış olduğunu, hayrı ve şerri bilmeden. İkinci basamakta olaylar karşısında tavırlarını koyarlar ortaya. Allah Teala her sene insanları birkaç defa musibetlerle imtihan eder. Ve bu musibetler Allah'ın seçiminde rol oynar. İşte bu musibetlerde başarılı olanlar için Allah Teala Bakara suresinin 156. ayet-i kerimesinde diyor ki: onlar ki kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman derler ki, ya Rabbi, biz muhakkak ki sana ulaşacağız. Ruhumuzu mutlaka sana ulaştıracağız. Biz senin tarafından yaratıldık ve sana ulaşmak fıtratıyla yaratıldık. Mutlaka ruhumuzu hayattayken
sana ulaştıracağız. Kim bunlar? Kendilerine bir musibet verdiğimiz zaman diyor Allah Teala. Allah Teala'ya kendilerine musibet isabet ettiği zaman, bu musibetlerle imtihan olunduğu zaman söylenenler. Mutlaka ruhumuzu sana ulaştıracağız diyorlar. İşte bu insanlar ruhlarını Allah'a ulaştırabilmek için zikir yapmak mecburiyetindeler. Elbette İslam'ın beş şartını yapacaklar. Namaz kılacaklar, oruç tutacaklar, zekat verecekler, hacca gidecekler, kelime-i şehadet yapacaklar. Bunlardan hacca gitmek o kişinin parasal imkanlarının olmasına bağımlıdır, mevcut olmasına bağımlıdır. Ve böylece Allah Teala'nın zikir adlı bir müessesesinin var olduğunu görüyoruz. Çünkü Allah'a insan ruhunun ulaşabilmesi mutlaka zikir adlı bir uğraşıyı gerektirir. Zikirsiz hiç kimse ruhunu Allah'a ulaştıramaz.

Üç zikrin arasında en önemlisi Allah'ın adını Allah, Allah, Allah diye tekrar etmektir. İşte böyle bir zikir Allah'ın rahmetini ve fazlını bizim göğsümüze ulaştırır. Bir insan Allah'a mülaki olmayı dilemedikçe, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemedikçe, ömrü boyunca zikir yapsa, ona hiçbir fayda sağlamaz. Allah'ın katından ne rahmetle fazl, ne de rahmetle salavat, o kişinin kalbine ulaşamaz. Ulaşabilmesi için o kişinin Allah'a mülaki olmayı dilemesi lazım. Eğer dilerse o zaman mutlaka zikri ona hayır getirecektir. Öyleyse kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyor. O kişi birinci ve ikinci basamaklarda kalır. Gidecekleri yer cehennemdir. Bunlardan her kim Allah'a mülaki olmayı dilerse o üçüncü basamağa geçer. Allah Teala onun üzerinde Rahim esmasıyla tecelli eder. O dördüncü basamaktır. Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesi gereğince gerçekleşir. Bundan sonra kişi Allah-u Teala tarafından bir takım mükafatlar alır. Allah'a mülaki olmayı dilediği için. Allah kör, sağır ve dilsiz olan bu kişiyi gören, işiten ve idrak eden bir noktaya ulaştırır. Bunun için o kişinin görme hastasının, basar hastasının üzerindeki gışavetli atlı perdeyi alır. Veya o kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi alır. Ve kulaklarındaki vakrayı alır veya işitme hastasının mührünü açar. Veya kalbinin mührünü açar ve kalbin içine iman girer. Kalbin içine Allah Teala ihbat koyar. Allah Teala'nın buradaki muhtevasında o kişinin Allah Teala tarafından alınmış hediyeler söz konusudur. O kişi irşat makamını irşat makamı olarak görmez ve onu alelade bir insan zannederken artık irşat makamı olarak görmeye başlar. Onun söylediklerini işitmeye başlar ve o işittiklerini kalbine indirip idrak etmeye başlar. Bu görme, işitme ve idrak etme hastalarının müesseselerinin onda yerleşmesi 5., 6. ve 7. basamakları ifade eder. Sonra Allah Teala bu kişinin kalbine ulaşır. Kişinin kalbini Allah'a çevirir. O kişinin göğsünden kalbine nur yolu açar. Enam suresi
125. ayet-i kerimesi. وَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Allah kimi ona, kendisine ulaştırmayı dilerse, onun göğsünü şerh eder, yarar. Niçin? Allah'a o kişinin teslim olması için. İslam olması için böylece. Allah'a teslim olan İslam olur. İslam teslim olan demektir. Ben Allah'a teslim oldum demek, teslim olmak için yeterli değildir. Ben madem ki Allah'a inanıyorum, öyleyse ben Allah'a teslim oldum diyen kişi yanılıyor. Böyle bir olay mümkün değil. Allah'a teslim ruhun teslimidir. Allah'a teslim fizik vücudun teslimidir. Allah'a teslim nefsin teslimidir. Allah'a teslim iradenin teslimidir. Bunlardan hiçbirisi bir kişi ben Allah'a inanıyorum demekle elde edilemez. Kişinin Allah'a teslimindeki en büyük silah zikirdir, zikrullah'tır. Allah'ın ismini teker teker bir bir tekrar etmektir. Bu kişi Allah'a mülaki olmayı diledikten sonra Allah Teala onda bu değişiklikleri tahakkuk ettirdikten sonra kişi kör sahibi dilsizken irşat makamına karşı onu irşat makamı olarak gören, işiten ve idrak eden birisi olduktan sonra Allah Teala bu yolu açıyor. Göğsünden kalbine nur yolunu açıyor ve kişi zikir yapıyor. Zikir yaptığı zaman Allah Teala'nın katından rahmet ve fazl nuru geliyor. Sadece iki nur geliyor. Kişinin göğsüne geliyor. Göğsünden kalbini açtığı yolu takip ederek kişinin kalbine ulaşıyor. Ama kalbine sadece rahmet girebilir. Bu rahmet %2'yi bulduğu zaman o kişi huşu sahibi olur. Hadis suresinin 16. ayet-i kerimesi gereğince o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği şeyle yani rahmet ve fazlıyla o kişinin kalbinde bunlara ulaşmasıyla o kişi huşu sahibi olur. Huşu sahibi olması zamanı daha gelmedi mi diyor Allah Teala. %2'ye ulaştığı zaman zamanı gelmiştir. Kişi hacet namazını kılar. Mutlaka mürşidini görecektir. İşte Allah'a mülaki olmayı dileyen bir kişinin başlangıçta elde edebileceği Allah'tan gelecek olan rahmet ve fazlın zikirle kazanılan rahmet ve fazlın sadece %2'sidir. Rahmet olarak gelir kişinin kalbine. Daha ötesi o kişi mürşidine tabi olmadıkça hiçbir zaman ulaşmayacaktır. Ne kadar zikir yaparsa yapsın bu kişi hedefine ulaşamaz. Ne zaman ki o kişi Allah Teala'nın dizaynı içerisinde mürşidine Allah Teala'dan hacet namazı kılarak sorar ve Allah Teala'nın mürşidine ulaştırırsa ki Allah'a ulaşmayı dilemişse mutlaka Allah onu mürşidine ulaştıracaktır. Bu Allah'ın üzerine vazifedir. Mutlaka ulaştırır, gösterir ve mutlaka ulaştırır. Kişi mürşidine ulaştığı Allah'a ulaşmayı dileyen birisi, Allah'a mülaki olmaya ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyen birisi, mürşidine ulaştı, tabiyetini gerçekleştirdi, ruhu vücudundan ayrılır. Ve Allah'a doğru seyri sülük isimli bir yolculuğu yapar. Yani ana dergaha ulaşan ruh, oradan diğer ruhlarla beraber 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. gök katlarına çıkacak ve Allah'ın zatına neticede ulaşacaktır.
Böyle bir olayın tahakkuku için zikir konunun temelini teşkil eder. Olmazsa olmaz şartıdır manevi tekamülün. Ancak Allah'a mülaki olmayı dileyen bir kişi Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp da tabi olduğu anda ancak bu tabiyet ihsanla tabiyettir ve kişi mutlaka Allah-u Teala'dan o ana kadar aldığı 12 ihsanın ötesinde 7 tane de nimet alacaktır. Ve tabiyet anında 7 nimet birden verilir. O kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu gelir. O kişinin kalbine iman yazılır. O kişinin günahları sevaba çevrilir. O kişiye evvelce 1'e 10 verirken Allah-u Teala yaptığı her sevap bir derece sevap için o günden itibaren 1'e 100 vermeye başlar. Ve ondan sonra da her gök katında yükseldikçe birinci gök katında 1'e 100, ikinci gök katında 1'e 200, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci katlarda 1'e 300, 400, 500, 600 ve 1'e 700 olur kişinin her saniye kazandığı dereceler. Ne olur derecat kazanması böyle olursa? Kazanılan dereceler kaybedilen derecelerden fazla olduğu takdirde o kişi Allah'ın cennetine girebilir. Onun için Kur'an-ı Kerim'de derecat kazanmak son derece önemli bir konudur. Ve de zikir o kişiye en çok derecat kazandıran ibadettir. Allah'ın katından gelen fazıllar o kişinin nefsinin kalbinde her %7 birikimi sağladıkça ruh Allah'a doğru yolculuğunu devam ettirir. 7. gök katını aşar, 7 tane alemden geçerek Allah'ın zatına ulaşır. Neyle olmuştur bu? 7 tane gök katını aşması, Allah'ın zatına ulaşması, nefsinin kalbindeki fazıl çoğalmasına bağlı olarak gerçekleştirmiştir. Allah-u Teala mürşidine tabi olduğu zaman o kişinin kalbine imanı yazmıştır. Bu kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat kişinin göğsüne gelir, göğsünden kalbine ulaşır ve Allah'ın o kişinin kalbine koyduğu, yazdığı iman kelimesinin manyetik alanı rahmet, faz ve salavat nurlarından fazılları kendisine çeker, yapıştırır. Böylece nefsin kalbinde fazıl birikimi başlar. Fazıllar, nefsimizin kalbinde toplanan bu fazıllar, Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel bizde bulunan ruhumuzun hasletlerine paralel bir özellik taşır. Ruhumuzun hasletleriyle nefsimizin kalbine sonradan gelen afetleri kovarak nefsimizin kalbine yerleşen fazıllar aynı özelliği taşırlar. Allah'ın bütün emirlerini emredici, yasak ettiği fiilleri işlemekten men edici bir hüviyet taşırlar. Tıpkı nefsim ruhumuzun kalbindeki hasletler gibi. Ve böyle bir fazıl birikiminin %7 nefsimizin kalbinde oluşması sadece bir tek ibadetle mümkündür. İşte o ibadetin adı zikirdir, zikrullah'tır. Allah'ı zikretmekle gerçekleşir. Allah-u Teala diyor ki, Ela
bi zikrullahi tatmainnul kulubu. Kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Öyle değil mi diyor Allah Teala? Kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Öyle değil mi diyor Allah Teala? Öyleyse mutmain olma, dördüncü gök katına ruhun yükselmesi demektir. Sonra Allah'tan razı olacaktır, beşinci gök katı. Allah ondan razı olacaktır, biri radiye, öteki de mardiye. Ve nihayet kişinin nefsi tezkiye olacaktır. Nefsin kalbi %51 nurla bezenecektir. Allah Teala Fatır Suresi'nin 18. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Femen tezekka fe innema yetezekka li nefsihi ve ilallahil masir." Kim nefsini tezkiye ederse, kendi nefsi için bunu yapmıştır, kendisi için gerçekleştirmiştir ve Allah'a döner, Allah'a ulaşır. Yani ruhu Allah'a ulaşır. İşte ruhunun Allah'a ulaştığı yer burasıdır kişinin. Ve Allah'a ulaşmayı sağlayan işlem zikirdir. Zikrin Allah'ın katından gönderdiği rahmet, faz ve salavat nurlarından %2 rahmet, %98 faze kadar ulaşan fazıl birikimidir. Bu noktada kişi ruhunu Allah'a ulaştırdığı noktada nefsinin kalbinde %49 fazıl gerçekleştirmiştir. 7 defa %7 birikim, %2 de rahmet nuru başlangıçta kalbine girmiştir. Rahim esmasının tecellisinin bir remzi, bir işareti olarak. Bu muhtevaya baktığımız zaman Allah Teala'nın indinde vücuda gelen olayın nefs tezkiyesi olduğunu görürüz. İşte kimin nefsinin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleşmişse o kişi nefsini tezkiye etmiştir. Daha ötesi nefsin tasfiyesidir.

İşte bir kişi nefsinin kalbini tezkiye ettiği zaman 7 tane gök katını aşan ruh Allah'ın zatına ulaşmıştır ve Allah'ın zatında ruh yok olur, ifna olur. Vuslata ulaşır kişi, ruhu gerçek yerine, sahibine geri dönmüştür. Biliyorsunuz ki ruhumuz biz doğunca Allah Teala tarafından üfürülür. Diyor ki Secde Suresi'nin 9. ayet-i kerimesinde ve nefaha fihi ruhihi. Onun Adem Aleyhisselam'ın içine ruhumuzdan üfürdük diyor. Allah Teala'nın bütün insanlara ruhundan üfürmesi söz konusudur. Ve biz insanlar üfürülen bir ruhla Allah'ın topraktan yarattığı bir fizik vücutla ve seva edilen, dizayn edilen bir nefsle yaratıldık. Burada artık nefs tezkiyesi %51 nur birikimiyle gerçekleşmiştir. Bundan sonrası artık nefsin tasfiyesi olacaktır. Buraya kadarı Allah Teala tarafından garanti edilmiştir. O kişinin Allah'a mülaki olmayı dilemesi kaydıyla Allah Teala o kişiyi mutlaka kendisine ulaştırır. Ruhen o kişinin Allah'a ulaşması söz konusu olur. Bu vuslattır. Ve Allah'a ulaşmayı dilediği zaman 3. basamakta bu kişi 1. kat cennetin sahibi olur. Mürşidine tabi olduğu 14. basamakta 2. kat cennetin sahibi olur. Ruhunu Allah'a ulaştırıp teslim ettiği 21. ve 22. basamakta bu kişi 3. kat cennetin sahibi olur. Ve buraya kadarını Allah-u Teala kendisi oluşturur. Kişi sadece Allah'a mülaki olmayı diler. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Allah'ın yaptığı şey o kişinin ruhunu kendisine ulaştırmasıdır. Öyleyse buradaki muhtevaya baktığımız zaman kişinin ruhunu Allah'a ulaştırdığını, hidayete erdiğini görüyoruz. Nefsinin tezkiye olduğu noktada bu konu tamamlanır. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili diyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler. Allah Teala'nın hepinize sonsuz mutluluklar kazandırması temel duamızdır. Unutulmasın ki hepiniz mutlu olmak için yaratıldınız. El-Fatiha ve

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir sohbette birlikteyiz. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederek başlıyoruz size inşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevmek gibisi var mı? Eğer severseniz o zaman sevilirsiniz. Nefret eden bir kişinin sevilme hakkı da yoktur. Sevmedikçe sevilmezsiniz. Sevginizi belli etmedikçe de. İçinizde sakladığınız bir sevgi size bir şey kazandırmaz. Sevmelisiniz ve bunu açığa vurmalısınız. Her davranışınızla karşınızdakinden yana olarak. Mutlu olmanın temelinde başkalarından yana olmak var. Mutlu olmanın temelinde başkaları için yaşamak var. Ne zaman bir insan kendisini bütün boyutlarıyla başka insanların mutluluğuna adarsa, başkaları için yaşamaya başlarsa, gayesi etrafındaki herkese mutluluk ulaştırmak olursa, işte o zaman o kişi gerçek anlamda Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta mutluluğu yaşar. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim boyunca hep insanların mutluluğu açısından hedefler gösteriyor. Ve konunun davranış biçimleriyle alakalı kesimlerine geldiğimiz zaman bakıyoruz ki bir insan için bütün kapıları açan bir anahtar var. İşte bu anahtar başkaları için yaşamak anahtarıdır. Hayatınızı başka insanların mutluluğuna adarsanız, her an onlardan birini mutlu etmek için bir çalışmanın içinde olursanız, o zaman sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, başkalarına mutluluk ulaştırabildiğiniz ölçüde mutlu olduğunuzu göreceksiniz. Saadet başkalarının mutluluğunda gizlidir. Sizin başkalarına ulaştırdığınız mutluluk da gizlidir. Sizin saadetiniz, sizin başkalarına ulaştırdığınız mutluluk da gizlidir. Daha çok mutlu olmak isteyen herkes hemen harekete geçsin. Etrafındaki insanları mutlu etmek konusunda nefsiyle ciddi bir savaşa girsin. Eğer bir gün nefsinizi tasfiye edebilirseniz, tasfiye tezkiyenin iki katıdır. Tezkiyede nefsin kalbi %51 nurla kaplanır. Tasfiyede %100. Öyleyse nefsinizin kalbi %100 nurla kaplandığı zaman ne olur? Başkalarını incitecek hiçbir hareket sizden sadır olmaz.
Hep o insanları mutlu etmeye çalışırsınız. Huzur içinde bir dünya hayatı yaşarsınız. Ve de mutlu kıldığınız insanların sayısı her gün artar. Bunun arkasında en aktif faktör sevgidir. Ancak severseniz, ancak severseniz başkalarını mutlu etmek istikametinde gönülden bir çalışmanın içine girersiniz. Her saniyesini mutlulukla noktalayacağınız bir muhteşem dizayn sevgili kardeşlerim. İşte bu muhteva içerisinde hepiniz için söz konusu olan şey sizin mutluluğu yaşamınızdır. Ama bu başkalarına bağımlı bir olaydır. Başka insanları hayatınızda ne kadar büyük bir değerle bir yere sahip kılarsanız siz o kadar çok mutlu olursunuz. Başka insanlar sizin tarafınızdan mutlu edilmesi lazım gelen herkestir. Herkese mutluluk saçmaya çalışmalısınız. Onları mutlu edecek davranışlar icat etmelisiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her hareketiniz, her davranışınız birilerini mutlu etmek istikametinde bir hedefe yönelmeli. Öyleyse insanları sevmek konunun başlangıç noktası. Allah Teala insanların mutlu olması için onları yaratmış. Ama bunu bir şekle bağlıyor ve mahalektel insi vel cinni illa liyabudun diyor. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, biz de kul olsunlar diye yarattık diyor. Allah'a ulaşmayı dilemeden hiç kimse Allah'a kul olamaz. İlk kulluk Allah'a ulaşmayı dilemektir. Dilemeyen insanın Allah'a kul olması hiçbir şekilde mümkün değildir. Öyleyse kimdir Allah'ın kulları? Allah'a gerçek anlamda kul olan kişi başka insanlara mutluluk ulaştırabilen kişidir. İnsanlara huzur vermek için, mutluluk vermek için yaratıldınız. Herkesin yaratılma sebebi aynı hedefe yöneliktir. Başka insanları mutlu kılmak. Herkes farklı bir şeye kabiliyetli olarak yaratılır. Her konunun içerisinde birçok seviyeler vardır. Bu seviyelerin her birisi kişinin başka insanlara karşı duyduğu sevginin boyutlarını taşır. Hiç kimse birbirine standartlar itibariyle
benzemez. Herkes mutlaka başka insanlardan farklı bir yapıya sahiptir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, biz her şeyi zıttıyla kayın kılarak çift yarattık diyor insan oğlunu Allah-u Teala. Her şeyi zıttıyla kayın kılarak çift yarattık diyor. İnsana bakıyoruz. İnsanın yaratılan bir nefsi var. Sevva edilen ki gene bir yaratma meselesi. Bir de fizik vücudu var. İşte çift yaratılmıştır insanoğlu. Birisi fizik vücut, birisi nefs. Bir de ruhumuz var. Ruhumuz bir yaratık değil. O Allah'ın ruhu. Öyleyse insanları sevin. Sevgili kardeşlerim. Biliniz ki mutluluğun yolu başkalarına verdiğiniz mutluluğun seviyesi kadar. Bir mutluluk yaşatır size. Bu yol sevgi yoludur. Karşılıksız sevin. Alan el olmayın. Veren el olun. Siz başkalarına elinizdeki imkanları ulaştırdıkça Allah'ın size kat kat verdiğini göreceksiniz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepiniz için her zaman güzellikler var. Bu güzelliklere dikkatle bakın. Her an mutlu olacağınız bir şeyler hazırlar Allah-u Teala size.

en gübrem ihtiyaçlarını bile karşılayamayacak durumdaysa, o zaman ona maddi yardım yapmalısınız. Her an etrafınızda bu tarzdaki insanlar görürsünüz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.

Bir mutluluk ulaştırabildiğiniz kişinin gözlerindeki o pırıltıya dikkatle bakın. Orada sevgi vardır. Orada minnet vardır. Minnettarlık. Başkaları için yaptığınız her güzel şey, onları mutluluğu için harcadığınız her zaman parçası, sizin için dünya mutluluğunun bir parçasını teşkil eder. Sevmeyen insan bunu yapamaz. Sevmeyen insan mutlu olmak hakkının sahibi değildir. Mutluluk mutlaka sevmekten geçer. Sevgili kardeşlerim, hepiniz için ortada bariz bir vaka var. Herkes birbirine yardım etsin diye insanlar cemaat halinde yaşayan varlıklar olarak yaratıldı. Öyleyse cemaat halinde yaşıyoruz. Bizler insanız. Bu insanlık ideali muhtevası içerisinde hem cinslerimizin yani insanların daha mutlu olmaları için her şeyi yapmalıyız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her zaman etrafınızda insanlar olacaktır. O insanların sizlerle olan beraberliğinde süre ne olursa olsun sadece onları mutlu etmek için çalışmalısınız. Bir mutluluk verici davranış, bir yardım, bir güzel söz, bir sevgi unsuru olan ifade. Yani sevginizi belli ettiğiniz her adım hangi türde olursa olsun bu başka birini mutlu etmek için yeterli sebeptir. Bütün insanlar sevilme ihtiyacındadır. Ama kanunun Allah'ını hiç unutmayacaksınız. Sevenler sevilir. Nefret edilenlerden de insanlar nefret eder. Nefret edenlerden de nefret etmeyen, onları da sevenler var mıdır? Evet vardır. Eğer Allah-u Teala bir insanın nefsindeki bütün afetleri almışsa, onu bir yerlere ulaştırmışsa, kalp gözünü açmışsa, kalp kulağını açmışsa, o artık kendisini başka insanlara adayan bir insandır. Başkaları için yaşar. Etrafındaki herkes tarafından sevilir. Ve Allah-u Teala'nın indinde her şeyin en güzeline layık kılınır. Zaten davranış biçimlerinde madem ki başka insanlara hizmet etmeyi, onlar için yaşamayı amaç edinmiştir, o zaman mutluluğun gerçek anahtarını yakalamış demektir. Bütün insanlar için şu dünyada verilen

gezegende Allah Teala o insanları mutlu edecek olan bütün beşeri ilişkileri tahakkuk ettirmek üzere zemin hazırlar. İnsanları birbirine tanıştırır, onları birbirine yakınlaştırır ve de insanların birbirini sevmesine sebebiyet verir. Öbür taraftan da şeytan insanlarla uğraşır. O da bütün insanların birbirinden nefret etmeleri için zemin hazırlamaya çalışır. Biliyorsunuz ki insan vücudunda afetler var. Yani nefsi afetlere dolu. İşte şeytanlar demek belki daha doğru. Her birinizin etrafında birkaç tane şeytan mutlaka vardır. Onlar devamlı olarak size fısıldarlar. Siz onları kendi düşünceniz zanneder ve kabul edersiniz. Neyi fısıldarlar? Neyi telkin ederler? Başkalarına kötü davranmanızı. Onların size yaptığı en ufak bir yanlış davranışı, o yanlış davranışı yapan kişiye ödetmek. İşte şeytanın bütün insanlar üzerindeki hakimiyeti burada başlar. İnsan nefsindeki intikam afeti. Her zaman harekete geçmeye hazırdır. O intikam afetinin çalışması için zemini şeytan hazırlar, şeytanlar. Başka birisinin size bir kötü davranışta bulunmasını sağlarlar. Bir taraftan da devamlı olarak sizin başka insanlara kötü davranışlarda bulunmanız için sizi devamlı şeytan telkinleriyle, kendi düşüneceğiniz zannettiğiniz telkinleriyle aldatmaya çalışır. Siz başkasına kötülük yapmadığınız halde başka insanlardan kötülük görebilirsiniz. Böyle bir olay tahakkuk ettiği takdirde yapmanız lazım gelen şey o kişiden intikam almak olmamalıdır. Tam aksine o kişiye siz mutlaka bir iyilik yapmalısınız. İnsanlar ancak böyle utanırlar. Yaptıklarının yanlış olduğunun ancak o zaman farkına vardılar. Kendilerine kötülük ettikleri insanlardan bir kısmının o kötülüğü bile bile kendilerine iyilik etmeye çalıştığını görmek onları evvela hayrete düşürür. Kendileri olsaydı onlara kötülük yapan birine bir kötülük yapmak için hemen harekete geçerlerdi. Aynı şekilde intikam hakkında Allah-u Teala'nın verdiği yetkiye dayalı olarak intikam sevdasına düşüp harekete geçerlerdi. Allah-u Teala böyle bir yetki mi vermiş? Evet, herkese. Kim başkasından bir fenalık görürse o fenalığı aynı seviyede karşı tarafa tatbik etmek yetkisinin sahibi kılınmıştır Allah Teala tarafından. Bunun adı kısastır. Allah Teala nefs sahibi olan insanlar için böyle bir kapı açmış insanlara. Ama gene Allah Teala gene bu paralelliğin, eşitliğin sağlanması için iyi davrananlara da iyi davranışta bulunmasını emrediyor aynı kişinin. Bu nefsine sahip olamayan insanlar için geçerlidir. Kötülüğe kötülük, iyiliğe iyilik. İnsanlar vardır, iyiliğe de kötülük ederler. Kendilerine iyi davranılmasına rağmen o insanlara kötü davranırlar. Onlara
kendi menfaatleri için bir menfaat elde etmek istikametinde zarar verirler. İşte bir insan vardır, hırsız. Kendisine iyi davranan, yardım eden kişinin de evinden bir şeyler her zaman çalabilir hırsız. Sevgili kardeşlerim, marifet odur ki hırsıza onun çalmak istediği şeyi karşılıksız vermek. O zaman hırsız yaptığından utanç duyacaktır. Yapmak istediği şeyden utanç duyacaktır. O paranın sahibi olan kişinin parayı kendisine vermesi hırsızı düşündürecektir. Neden bunu bana yaptı bu adam diye. Hırsız birçok eve girmiştir, birçok şey çalmıştır. Ama sahiplerinin hayat-ı ruhiyesini bilir. Onlar paralarını çalan kişiye elbette iyi gözle bakmazlar. Haklı mıdırlar? Haklıdırlar. Ama sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz ki çeşitli seviyelerde insanlar vardır. Hani kendisine tokat atılan adamın karşısındakine tokat atması birinci kişi tokatı yedikten sonra ensesini ovuşturup Allah-u Teala'ya hamd eden, şükreden ikinci kişi tokat yedikten sonra tokat atan kişiye muhakkak ki benim ensem senin elini acıtmıştır. Bunun için beni affetmek büyüklüğünde bulunur musun diyebilen kişi üçüncü davranış biçimini sergiler. İşte Allah-u Teala hepinizin üçüncü gibi olmanızı istiyor. Hani kıssayı hatırlarsınız. Tasavvufa girmiş bir delikanlı. El öpmüş mürşidin, elini öpmüş. Mürşid de onu ilk imtihana giriyorsun demiş. Aşağıda üç tane oda var. Üç odaya ayrı ayrı gireceksin. Orada oturan insanların ensesine birer tane tokat atacaksın. Her işlemden sonra gelip bana haber vereceksin. Delikanlı gitmiş, merdivenden inmiş, soldaki odadan içeriye girmiş. Bakmış orada bir adam oturuyor, gitmiş ensesine ya Allah diye bir tane tokat atmış. Adam şiddetle yerinden fırlamış, o da onun ensesine bir tokat atmış. Ve delikanlı ensesini ovuştura ovuştura gitmiş müşrine, efendimiz demiş ben gittim bir tokat attım ama demiş, o da demiş benim enseme bakın bu kırmızı hale getiren enseme onun tokatı. O da bana şiddetli bir tokat attı demiş. Tamam demiş evladım, zaten böyle olması lazımdı. Şimdi ikinci odaya gir. Yani merdivenin karşısındaki odaya gireceksin. Tamam demiş delikanlı gitmiş. Hazırlanmış zaten ensesine tokat verecek diye bir tokat patlatmış adama. Orada oturan kişiye. Orada oturan kişi tokatı yemiş. Ondan sonra yukarıya doğru bakmış. Göz kırpmış. Sonra da okumaya devam etmiş. Delikanlı beklemiş beklemiş cevap gelmiyor. Adam kendisine tokat atmıyor. Dönmüş geriye anlatmış mürşidine. Tamam evladım demiş. Bu ikinci imtihanında tamam. Şimdi üçüncüye gireceksin demiş. Sağdaki kapıdan içeri gireceksin. O yaşlı olan adamın ensesine ona da bir tokat atacaksın. Delikanlı gitmiş. Ensesi budur diye bir tokat şaplatmış o yaşlı zatın ensesine. Ama bu sefer adam yerinden kalkmış. Buna doğru bir iki adım atınca delikanlı tokat geliyor diye bir iki adım geri çekilmiş. Ama adam hiç tokat atmak niyetinde değilmiş. Demiş ki yavrum
Bana tokat attın. Allah senden razı olsun. Delikanlının gözleri açılmış. Hem adama tokat atıyor, ensesini acıttığı kesin. Ama adam gelip teşekkür ediyor. Niçin teşekkür etmiş acaba? Adam diyor ki, o tokatı yiyen zat, yavrum diyor, senin elin benim enseme vurduğu zaman mutlaka benim ensem senin elini acıtmıştır. Acaba demiş beni affedebilecek misin? Ensem elini acıttığı için. Bu demiş madde bir. Madde iki demiş. Sen demiş bana bu tokatı atmakla bir dost kazandın. Ve madde üç demiş. Dost olmak bedava bir olay değildir. Ne zaman, hangi konuda ve neye ihtiyacın olursa olsun bana gel, ben mutlaka senin derdine bir deva bulmaya çalışırım. Şimdi burada ne gördük sevgili kardeşlerim? Üç grup insan gördük. Birisi kısasa kısas uyguluyor. İkincisi kendisine yapılan kötü muameleye karşılık, kötü bir karşılık vermiyor. Sabrediyor. Üçüncüsü ise kendisine tokat atılıyor ama karşısındakine kızmadığı gibi ona dost olmak istikametinde harekete geçiyor ve ona garanti de veriyor. Sen artık bir dost kazandın. Ne zaman bir problemin olursa bana gel beraberce problemi çözelim. Biz her zaman sana yardıma hazırız. İşte Allah'ın insanların olması lazım gelen mevkii anlatan davranış biçimleri dizisinin üçüncüsüdür. Kötülüğe iyilikle mukabele etmek. Seyyiate hasenatla mukabele etmek. Kişiden bir tokat dediği zaman ona tokat atmamak, aksine onu dost olarak kazanmak. Birincisinde iki hasım kişi oluştu. Bizim delikanlı henüz genç, neyin ne olduğunu bilmiyor. Ama o adam ona düşman oldu. O da ona tokat atmak suretiyle düşmanlığı üzerine çekti. Ama önemli olan üçüncü adamın davranışı. İşte o adam ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim eden birisi. Mutlaka diyor ensem senin elini acıtmıştır. Sevgili kardeşlerim, sevmek açısından üçüncüsünü dikkate aldığınız zaman onun sadece sevgiye dayalı bir dünyada yaşadığını görüyorsunuz. Onda nefret yok. Aynı kötü davranışı iade etmek de yok. O sadece insanları seviyor. Kendisine tokat atanları da, kötülük yapanları da seviyor. Sevgili kardeşlerim, birinci olaya baktığımız zaman yapılan bir fiil var, tokat atmak. Karşılığında da kendisine yapılan bir fiil var, tokat yemek. Öyleyse burada bir eşitlik görülüyor. İki tarafta birer tokat yemiş. Aynı zamanda iki tarafta birbirine birer tokat atmış. Tokat attıkları zaman ikisi de derecat kaybetmişler.
Tokat yedikleri zaman da kaybettikleri dereceleri tekrar kazanmışlar. Öyleyse bunların neticesi 0'a 0, elde var 0. Kazandıkları dereceler, kaybettikleri dereceler birbirine eşit. Fiiller eşit birer tokat atmak, sonuçlar eşit birer tokat yemek. İkinci işleme baktığımız zaman orada farklı bir olay görüyoruz. Kişi tokatı yiyor, taraflardan birisi ötekine bir tokat atıyor, derecat kaybediyor. Tokatı yiyen adam derecat kazanıyor ve kalkıp da ötekine tokat atmıyor. Birisi yaptığı fiil sebebiyle derecat kaybetmiştir. İkincisi yaptığı fiil sebebiyle derecat kazanmıştır. Karşılık vermeyerek soğukkanlılıkla olayı karşılayabildiği için. Öyleyse burada ne vardır? Taraflardan biri bir fiil işlemiştir, karşısındakine bir tokat atmıştır, derecat kaybetmiştir. Karşısındaki kişi, ikinci kişi tokat yemiştir, derecat kazanmıştır. Ama karşı tarafa tokat atıp da kazandığı derecatı kaybetmemiştir. O zaman burada Allah indinde kazançlı çıkan birisi var, tokatı yiyen. Allah indinde derecat kaybeden birisi var, tokatı atan. Fakat üçüncü olaydaki tokatı yedikten sonra kişiye dost elini uzatan kişi, işte o hem tokat yediği için derecat kazanmıştır, hem de kendisine tokat atan kişiye dostluk elini uzatıp onu kendine dost edinmeye çalışmakla da derecat kazanmıştır. Öyleyse kötülüğe iyilikle mukabele etmek, Allah'ın bütün insanlarda oluşturmak istediği neticedir. Onun için bir insanı Allah Teala ta salah makamına kadar yüceltir. Ki o noktadaki insan artık kötülüğe iyilikle mukabele etmek yetkisinin sahibi olmuştur. İrşad makamına irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle tayin edilen kişi Allah Teala'nın dininde bir değerdir. Çünkü o nefsinin afetlerinin hepsini yok etmiş, yerine ruhun hasretlerini elde etmiştir. Daha ulul elbab makamında. Ondan sonra tövbe-i nasuhla tövbe etmiştir Allah Teala'ya ihlas makamında. Sonra da son teslim olan iradesini de Allah'a teslim etmiştir. Böyle bir insan için kendisine kötülük eden herhangi birisi söz konusu olmaz. O kişi kendisine yaptığı o yanlış fiille sadece derecat kaybeder. O kötülüğü işleyen insan. Ama o öyle yaptı diye, kendisine kötü davrandı diye ona hiçbir zaman küsmeyecektir. Ona hiçbir zaman incitmeyecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım ve de her fırsatta ona yardımcı olacaktır. İşte odur Yunus'un dediği, gönüller yapmaya geldim.
O herkesin gönlünü yapacaktır. Bununla Allah arasındaki ilişkiler her zaman en üst boyutta en güzeli verecektir. Bazıları onun yaptığının arkasındaki Allah'ın halkettiği gerçek sebebi bilmeyerek onun davranışından üzülenler de olacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah dostlarından irşat makamına tayin edilenler, nefslerinde afetleri ondan çok daha evvel tamamlamış olanlardır. Mesela davranış biçimlerinde başkalarına zarar verecek olan bir husus oluşamaz. Ve insanlar Allah-u Teala'nın ona yaptırdığı olaylar sebebiyle farklı bir kanaata sahip olurlarsa o zaman Allah'a sormaları gerekir. Ancak o zaman Allah-u Teala hakikati onlara anlatacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki, eğer siz Allah'ın dostu olursanız, hele iradenizi Allah-u Teala ref ederse, o zaman mutluluğun şahikasında yaşarsınız. Allah-u Teala size her şeyi yaptırır. Siz sadece Allah'ın azatsız kölesi olursunuz. Siz yapmazsınız, Allah yaptırır. İnsanlarsa bunu anlayamazlar. Ve de sevgili kardeşlerim, Allah Teala müsaade vermedikçe siz de izah edemezsiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın dostları başkalarının bilmediği nice sırrı Allah'la kendi aralarında saklı tutarlar. Ama onlar herhangi bir şey yapmazlar. Yapmış göründükleri her şey Allah tarafından kendilerine yaptırılandır sadece. Öyleyse mutlu olmanın en üst boyutu tasarruf altına girmektir. Tasarruf altında olan Allah'ın tasarrufundadır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir insanın mutluluğunun en üst boyutu iradenin Allah'a tesliminden sonra oluşan Allah'ın tasarrufuna girmektir. Allah Teala hepinizi en üst boyutlara ulaştırsın. Dualarımızla sözlerimizi burada tamamlıyoruz inşallah. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El Fatiha me as-salavat Allahumma salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.

Allah insandan tek bir şey istiyor, insanların mutlu olmasını. Bu mutluluk iki kanatlı bir olaydır. Birinci kanadında aile saadeti cennet, ikinci kanadında dünya saadeti söz konusudur. Aile saadeti cennet bir dilektir. Dünya saadeti de başkaları için yaşamak, onları mutlu etmektir. Olay buysa o zaman refah seviyesi yüksek ülkelerde yaşayan insanlar neden intihar ediyorlar? Çünkü nefsin manevi kalbindeki 19 afet, kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne ve fesat olmak üzere 19 tane hastalık var. Ve şeytan da bu hastalıkları azdırıyor. Allah'ın yasakları var, Allah'ın emirleri var. İblis fuhşiyatı emrediyor, yasakları körüklüyor ve münkeri de emrediyor. Allah'ın emirlerini yapmasını da isyan ettiriyor, inkar ettiriyor. Öyle olunca refah seviyesi ne olursa olsun böyle bir kişinin mutluluğu yaşaması mümkün değil. Anlık hazları yaşar. Onun için Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz dünyevi zevkleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Allah'ın ülkesinde mutluluk söz konusudur. Şeytanın ülkesinde her zaman mutsuzluk vardır. İşte X-Y koordinat eksenini devreye alırsak ve kainatı bunun üzerinden açıklamaya kalkarsak ki bütün kainat bir insan vücudu şeklinde, sıfır kodun üst alemi Allah'ın ülkesi, sıfır kodun alt alemi ise şeytanın ülkesi söz konusu. Başlangıç noktasında herkes hayata şeytanın ülkesinde başlar, şeytanın kulu ve dostu olarak. Zümer suresi 17. ayet-i kerimesinde buyurulduğu gibi. Ama bu, şeytanın ülkesinden kurtuluş bir dilektir. Kişi kalben Allah'a ulaşmayı dilediği an, Allah'ın ülkesine geçer ve Allah'ın ülkesinde bir tarafta Allah, bir tarafta ruh, diğer tarafta kişinin kazandığı pozitif dereceler onu daima mutluluk üçgeni içerisinde tutar. Tersi söz konusu Allah'a ulaşmayı dilemeyen insan devamlı şeytanın ülkesinde bir hayatı yaşar. Bir kenarı şeytan, diğer kenarı nefsin afetleri, öbür kenarı kaybettiğimiz dereceler. Öyleyse insanlar serbest iradenin sahibi tercih yapmak durumdalar. Ya hayatı Allah'ın ülkesinde mutluluk üçgeninde geçirirler, bu bir dilektir. Veya şeytanın ülkesinde geçirirler, bu da Allah'a ulaşmayı dilememektir. O zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin refah seviyesi ne olursa olsun, bunların Allah'ın emrettiği bir mutluluğu şu alemde yaşaması mümkün değil. Tamamen insanların uydurmaları. Hiçbir zaman mutlu olan bir insan intihar etmez. İntiharın arkasında şeytan ve nefsin afetleri vardır. Allah-u Teala Nisa suresinin 29-30. ayet-i kerimelerinde bakın ne buyuruyor. Diyor ki, ey iman edenler, birbirinizin mallarını batıl yolla yemeyin. Haram yolla yemeyin. Ancak sizin aranızda yapacağınız ticaret hariç, birbirinizi öldürmeyin. İntihar da etmeyin. Yani kavga varsa öldürme var. Kişi kendisini sona ermek istiyorsa intihar var. Kim bunu yaparsa, düşmanlık ve zulümle yaparsa, bu takdirde biz onu ateşe atacağız. Başkasını öldüren kişi düşmanlıkla öldürüyor. İntihar eden kişi de kendi nefsine zulmediyor. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin eski toplumların derdi elemi size dokuzu haset ve kin. Kin kökten kazıyandır. Allah'a yemin ederim iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de mümin olamazsınız. Size birbirini seveceğiniz bir şey söyleyeyim mi? Selamı yayınız. Öyleyse mutluluk Allah'ın indirdiği kutsal kitaplarda aranması gerekir. Tevrat da, İncil de, Kur'an da bütün insanlar için bir mutluluk davetisi, reçetesi ve garantisidir. Mutlu olan insanlar her devirde bu kutsal kitaplardaki öğretiyi öğrenen ve hayatına tatbik eden, yaşayan insanlardır. Allah razı olsun.

Bismillahirrahmanirrahim. Ve onlara yaptıkları şeylerin kötülüğü aşikar oldu. Ve alay etmiş oldukları şey onları kuşattı. Ve onlara, bugün sizi unutacağız. Tıpkı sizin bugününüze kavuşmayı unuttuğunuz gibi. Ve sizin mevanız kalacağınız yer ateştir. Ve sizin için bir yardımcı yoktur denildi. İşte bu, Allah'ın ayetlerini alay konusu etmeniz sebebiyledir. Ve sizi dünya hayatı aldattı. Öyleyse o gün oradan çıkarılmazlar. Ve onlardan bir özür istenmez, kabul edilmez. Öyleyse hamd, göklerin ve yerin Rabbi ve alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Göklerde ve yerde büyüklük ve azamet O'na mahsustur. Ve O azizdir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ahkaf Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 35 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Kitabın indirilmesi aziz ve hakim olan Allah tarafındandır. Gökleri ve yeri ve ikisinin arasındakileri ancak hak ile yarattık. Ve bilinen, tespit edilen bir zamana kadar. Ve onlar ki uyarıldıkları şeylerden yüz çeviren kafirlerdir. De ki, Allah'tan başka taptıklarınızı gördünüz mü? Onların yeryüzünde ne yarattıklarını bana gösterin. Yoksa onların göklerde ortağı mı var? Eğer siz sadıklarsanız, doğru söyleyenlerseniz bana, bundan evvelki bir kitap ve ilimden ilmi bir eser getirin. Allah'tan başkasına dua edenden daha dalalette kim vardır? Kıyamet gününe kadar ona kimse icabet etmez. Ve onlar, putlar, onların dualarından gafildirler, habersizdirler. İnsanlar haşrolundukları, bir araya getirildikleri zaman putlar onlara düşman oldular. Ve onların ibadetlerini inkar ettiler, kabul etmediler. Ve onlara ayetlerimiz beyan edilerek, açıklanarak okunduğu zaman kafirler, ayetlerimiz onlara gelince hak ayetlerimiz için bu apaçık bir sihirdir dediler. Yoksa onu uydurdu mu diyorlar. De ki, eğer onu ben uyduruyorsam o takdirde Allah'tan bana gelecek bir şeye siz mani olamazsınız. O, onun Kur'an hakkında daldığınız şeyleri, yaptığınız iftiraları en iyi bilir. Benimle sizin aranızda ona, Kur'an-ı Kerim'e şahit olarak O, Allah yeter. Ve O gafurdur, rahimdir. Ben diğer Resullerden farklı bir bidat ortaya çıkarmış değilim de. Ve bana ve size ne yapılacağını ben bilemem. Ben sadece bana vahyedilene tabi olurum. Ve ben apaçık bir nezirden başka bir şey değilim. De ki, gördünüz mü? Ya o Kur'an Allah'ın katından ise ve siz onu inkar ettinizse ve İsrailoğullarından bir şahit onun misline şahit olduysa, böylece iman ettiyse ve siz de büyüklük tasladıysanız, muhakkak ya Allah zalimler kavmini hidayete erdirmez. İnkar edenler amenu olanlara, eğer o hayırlı olsaydı ona saygıda imanda bizi geçemezlerdi dediler. Onunla, Kur'an'la hidayete eremeyince o zaman, bu eski bir yalandır diyecekler. Ve ondan, Kur'an'dan önce imam ve rahmet olarak Hazreti Musa'nın kitabı Tevrat vardır. Bu, Arap lisanı ile Hazreti Musa'nın kitabını tasdik eden bir kitaptır. Zalimleri uyarmak ve muhsinleri müjdelemek içindir. Muhakkak ki onlar, Rabbimiz Allah'tır dediler. Sonra onlar Allah'a istikamet üzere oldular. Artık onlara korku yoktur ve onlar mahzun olmazlar.
İşte onlar cennet ehlidirler. Orada ebedi kalacak olanlardır, yapmış olduklarının karşılığı, mükafatı olarak. İnsana, anne ve babasına ihsanla davranmasını vasiyet ettik. Annesi onu güçlükle taşıdı ve onu güçlükle doğurdu. Ve onun taşınması ve sütten kesilmesi 30 aydır. Nihayet erginlik çağına ulaştığı zaman 40 yaşını tamamladı. Şöyle dedi: Rabbim, bana, anne ve babama verdiğin nimetlere şükretmekte, senin razı olduğun salih amel, nefs tezkiyesi yapmakta beni başarılı kıl ve zürriyetimi ıslah et. Muhakkak ki ben sana tövbe ettim ve muhakkak ki ben sana teslim olanlardanım. İşte onlar ki, onlardan yaptıklarını en güzel şekilde kabul ederiz. 1'e 700'e kadar derece veririz. Ve onların günahlarına cevaz vermeyiz, örteriz, sevaba çeviririz. Onlar cennet ehli arasındadırlar. Onların vaad olundukları şey gerçek bir vaattir. Ve o anne ve babasına, ikinize de of, ikinizden de bıktım. Daha önce nice nesiller gelip geçmişken benim topraktan diriltilerek çıkarılacağımı mı vaat ediyorsunuz, dedi. Ve onlar, anne ve babası Allah'tan yardım isteyerek, kendine yazık ediyorsun, iman et, muhakkak ki Allah'ın vaadi haktır, dediler. Bunun üzerine o şöyle dedi: bu evvelkilerin masallarından başka bir şey değildir. İşte onlar ki, onlardan evvel gelip geçmiş olan cin ve insan toplumlarında üzerlerine azap sözü hak olmuştur. Muhakkak ki onlar hüsranda olanlardır. Ve herkes için amellerinden dolayı dereceler vardır. Onlara amellerinin karşılığının ödenmesi için. Ve onlara zulmedilmez. Ve o gün kafirler ateşe arz edilirler. Siz dünya hayatınızda size göre güzel şeylerinizi tükettiniz ve onunla metalandınız, sefa sürdünüz. Artık bugün alçaltıcı bir azapla cezalandırılacaksınız. Yeryüzünde haksız yere kibirlendiğiniz ve fasıklık yapmış olduğunuz için. Ad kavminin kardeşini hatırla. Ahkaf'taki kavmini uyarmıştı. Ondan önce ve sonra Allah'tan başkasına kul olmayın diye uyaran birçok nezirler gelip geçmişti. Gerçekten ben büyük günün azabının üzerinize olmasından korkarım. Sen bizi ilahlarımızdan döndürmek için mi bize geldin? Eğer sen sadıklardan, doğru söyleyenlerden isen, o zaman bize vaat ettiğin şeyi, azabı getir, dediler. Dedi ki, o ilim, o azabın bilgisi ancak Allah'ın katındadır. Ve ben onunla gönderildiğim şeyi size tebliğ ediyorum. Fakat ben sizi cahillik eden bir kavim olarak görüyorum. Fakat onu, azabı, vadilerine doğru yönelen bulutu gördükleri zaman, bu bize yağmur yağdıracak bir buluttur, dediler. Hayır, o kendisini acele istediğiniz şey, içinde elim azap olan bir rüzgardır, fırtınadır. O Rabbinin emriyle her şeyi dumura uğratır, yok eder. Böylece sabahleyin onların meskenlerinden başka hiçbir şey görünmez oldu. Mücrim kavmi işte böyle cezalandırırız. Ve andolsun ki biz onlara size dahi vermediğimiz imkanları verdik. Ve onlara işitme, görme hastaları ve idrak verdik. Fakat işitme ve görme hastaları onlara fayda sağlamadı ve idrakleri de onlara bir şey sağlamadı. Allah'ın ayetlerini bilerek inkar ediyorlardı ve alay etmiş oldukları şey onları kuşattı. Ve andolsun sizin etrafınızdaki beldelerden pek çoğunu helak ettik ve ayetleri açıkladık ki belki böylece onlar dönerler diye. Allah'tan başka yakınlık sağlaması için ilahlar ittihaz ettikleri zaman onlara yardım etmeleri gerekmez miydi? Hayır, putlar onlardan saptılar, uzaklaştılar.
İşte bu onların yalanları ve iftira etmiş oldukları şeydir. Cinlerden bir grubu sana yöneltmiştik, Kur'an'ı dinlemeleri için. Onun huzuruna geldikleri zaman, "Susun, dinleyin," dediler. Sonra Kur'an-ı Kerim okuması bitirilince kendi kavimlerine uyarıcılar olarak döndüler. Onlar, "Ey kavmimiz, muhakkak ki biz Hazreti Musa'dan sonra indirilen, onların elindekini tasdik eden, hakka ulaştıran ve tarik-i müstakime hidayet eden bir kitap dinledik," dediler. "Ey kavmimiz, Allah'ın davetçisine icabet edin ve ona iman edin ki sizin günahlarınızı bağışlasın ve mağfiret etsin, sevaba çevirsin ve sizi elim azaptan korusun. Ve Allah'ın davetçisine icabet etmeyen kimse, yeryüzünde Allah'ı aciz bırakacak değildir. Ve onun Allah'tan başka dostları yoktur. İşte onlar apaçık dalalet içindedirler. Onlar gökleri ve yeri yaratanın Allah olduğunu görmediler mi? Ve o onları yaratmaktan yorulmaz. Ölüleri diriltmeye kadirdir. Evet, muhakkak ki o her şeye kadirdir. Ve o gün kafirler ateşe arz olunurlar. Bu hak değil mi?" denince, "Evet, Rabbimize andolsun ki gerçek," dediler. Allah, "Öyleyse inkarlarınız sebebiyle azabı tadın," dedi. "Öyleyse ulul azim olan Resuller gibi sabret ve onlar için acele etme. O gün vaat olundukları şeyi, azabı gördükleri zaman, gündüzün bir saatinden fazla kalmamış gibi olurlar. Bu bir tebliğdir. Artık fasıklar topluluğundan başkası helak edilir mi?" Muhammed Suresi Medine'de nazil olmuştur. 38 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. İnkar edenlerin ve insanları Allah'ın yolundan men edenlerin amellerini Allah boşa çıkardı. Âmenû olan ve salih amel, nefsi teskiye edici ameller yapanların ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme indirdiğimiz şeye, Kur'an-ı Kerim'e ve onun Rablerinden bir hak olduğuna inananların günahlarını Allah örttü ve onların hallerini ıslah etti. Bunlar, kâfirlerin batıla tabi olması ve âmenû olanların Rablerinden inen hakka tabi olmaları sebebiyledir. Allah insanlara işte böyle kendi durumlarını misal verir. Artık kâfirlerle karşılaştığınız zaman onları güçsüz, zayıf bırakıncaya kadar boyunlarını vurun. Bağlarını kuvvetlendirin, esirleri sıkıca bağlayın. Nihayet savaşı, onun ağırlıklarını, silahlarını ve savaş levazımatını bırakınca da onları ister lütuf olarak bedelsiz veya fidye alarak bedel karşılığı bırakın. İşte böyle. Ve eğer Allah dileseydi elbette onlardan intikam alırdı. Ve lakin bu sizin bir kısmınızı diğer bir kısımla imtihan etmek içindir. Ve onlar ki Allah yolunda öldürülenlerdir. O takdirde onların amelleri boşa çıkarılmaz. Allah onları hidayete erdirecek ve onların hallerini ıslah edecektir. Ve onları kendilerine tarif ettiği cennete dahil edecektir. Ey âmenû olanlar! Eğer siz Allah'a yardım ederseniz, O da size yardım eder ve ayaklarınızı sabit kılar. Ve onlar ki kâfirdirler. Artık onlar helaka maruzdurlar. Ve onların amellerini Allah boşa çıkardı. Bu, onların Allah'ın indirdiği şeyi kerih görmeleri sebebiyledir. Böylece Allah, onların amellerini boşa çıkardı. Onlar yeryüzünde dolaşmadılar mı? Onlardan öncekilerin akıbeti nasıl oldu baksınlar. Allah, onları dumura uğrattı, helak etti. Ve onun bir benzeri de kâfirler içindir. Bu,
Allah'ın ameni olanların dostu olması sebebiyledir. Ve kafirlerin ise gerçek dostu, Mevlası yoktur. Muhakkak ki Allah, ameni olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri ve salih amel, nefs tezkiye edici ameller yapanları, altından nehirler akan cennetlere koyar. Ve onlar ki kafirlerdir. Dünyada metalanırlar, faydalanırlar ve hayvanların yediği gibi yerler. Ve ateş onların mekanıdır. Nice beldeler seni çıkardıkları ülkeden daha kuvvetliydi, daha üstündü. Onları helak ettik. O zaman onlar için bir yardımcı yoktu. Öyleyse Rabbinden beyyine, delil üzerinde olan kişi, kötü ameli kendisine süslü gösterilen ve hevalarına tabi olan kişiler gibi midir? Takva sahiplerine vaat edilen cennetin durumu şudur ki, içinde kokusu değişmeyen sudan nehirler, tadı bozulmayan sütten nehirler, içenlere lezzet veren şaraptan nehirler ve saf, süzülmüş baldan nehirler bulunur. Onlar için orada her çeşit meyve bulunur ve onlar için Rablerinden mağfiret vardır. Bunların durumu ateşte devamlı kalacak olan ve hamim, sıcak kaynar su içirilen, bu sebeple bağırsakları parçalanan kimsenin durumu gibi midir? Ve seni dinleyenlerden bir kısmı senin yanından çıktıkları zaman kendilerine ilim verilenlere, "Biraz önce o ne dedi?" dediler. İşte onlar Allah'ın kalplerini mühürledikleri kişilerdir ve onlar hevalarına tabi olanlardır. Ve onlar ki hidayete ermişlerdir. Allah onların hidayetini artırdı ve onlara takvalarını verdi. Öyleyse o saatin gelmesinden başka bir şey mi bekliyorlar? Halbuki onun alametleri, işaretleri gelmiştir. Fakat o saat kendilerine geldiği zaman onlara hatırlatmanın ne faydası olur ki? Bu durumda Allah'tan başka ilah olmadığını bil ve kendi günahların için mümin erkekler ve mümin kadınlar için mağfiret dile. Ve Allah sizin dönüşünüzü ve sizin yurdunuzu bilir. Ve ameni olanlar, savaşı emreden bir sure indirilmeli değil miydi derler. Sonra da muhkem, hükmü açık ve kesin bir sure indirilince ve onun içinde savaş zikrolunuyorsa, bahsediliyorsa, kalplerinde hastalık olanların üzerlerine ölüm hali çökmüş gibi bir bakışla sana baktıklarını görürsün. Oysa onlar için en iyi, en uygun olan odur ki, itaat ve maruf sözdür. Fakat bir işe azmedildiğinde o zaman Allah'a sadık olsalardı, muhakkak ki onlar için daha hayırlı olurdu. Oysa sizden beklenen, yeryüzünde fesat çıkarmaya dönmeniz ve birbirinizi, akrabalarınızı öldürmeniz mi olmalıydı? İşte onlar Allah'ın kendilerine lanet ettikleridir. Bu sebeple onların nefslerinin işitme hastalarını sağar ve görme hastalarını kör yaptı. Hala Kur'an'ı tefekkür etmezler mi? Yoksa kalpler üzerinde kilitleri mi var? Muhakkak ki kendilerine hidayet tebeyyün ettikten, açıkça belli olduktan sonra arkalarına geri dönenleri şeytan küfre ulaştırdı ve onları kötü emellere yöneltti. İşte bu düşmanların Allah'ın indirdiği şeyi kerih görenlere, size bazı işlerde itaat edeceğiz demeleri sebebiyledir. Ve Allah onların sırlarını bilir. Artık melekler onları vefat ettirirken, onların yüzlerine ve arkalarına vuracakları zaman onların halleri nasıl olacak? İşte bu, onların Allah'ı öfkelendiren şeylere tabi olmaları ve onun Allah'ın rızasını kerih görmeleri sebebiyledir. Böylece onların amellerini boşa çıkardı. Yoksa kalplerinde hastalık olanlar, Allah'ın onların gizli kinlerini asla ortaya çıkarmayacağını mı zannettiler? Ve eğer biz dileseydik, onları sana mutlaka gösterirdik. O zaman sen onları simalarından muhakkak tanırdın.
Ve sen onları mutlaka sözlerinin imasından da tanırsın. Ve Allah sizin amellerinizi bilir. Ve sizin aranızdan mücahitler ve sabredenler bize belli oluncaya kadar sizi mutlaka imtihan ederiz. Ve haberlerinizi de imtihan edeceğiz. Muhakkak ki inkar edenler, Allah'ın yolundan men edenler ve onlara hidayet açıkça belli olduktan sonra Resul'e muhalefet edenler, onlar Allah'a hiçbir şeyle asla zarar veremezler. Ve Allah onların amellerini heba edecek. Ey amenu olanlar! Allah'a ulaşmayı dileyenler! Allah'a itaat edin ve Resul'e itaat edin. Ve amellerinizi batıl etmeyin. Muhakkak ki inkar edenleri ve Allah'ın yolundan men edenleri, sonra da kafir olarak ölenleri artık Allah asla mağfiret etmez, onların günahlarını sevaba çevirmez. Siz üstün olduğunuza göre gevşemeyin ve onları sulha davet etmeyin. Ve Allah sizinle beraber ve sizin amellerinizi asla eksiltmez. Muhakkak ki dünya hayatı bir oyun ve eğlencedir. Ve eğer amenu olursanız ve takva sahibi olursanız, Allah'a ulaşmayı dilerseniz size ecirleriniz verilir. Ve sizden mallarınızı istemez. Eğer sizden onu mallarınızı istese, böylece ısrar etse, siz cimrilik edersiniz. Ve bu sizin hasetinizi açığa çıkarır. İşte siz böylesiniz. Allah yolunda infak etmeye davet edilirsiniz. Buna rağmen sizden bir kısmınız cimrilik yapar. Ve kim cimrilik yaparsa o takdirde sadece kendi nefsi için cimrilik yapar. Ve Allah ganidir, zengindir. Ve sizler fakirsiniz. Ve eğer siz haktan dönerseniz sizi sizden başka bir kavimle değiştirir. Sonra onlar sizin gibi cimri olmazlar. Fetih Suresi Medine'de nazil olmuştur. 29 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Muhakkak ki biz sana apaçık bir fetih verdik. Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını mağfiret etsin ve sana nimetini tamamlasın ve seni sırat-ı müstakime ulaştırsın diye. Ve Allah sana aziz bir zaferle yardım etsin. Müminlerin kalplerini, imanlarını iman ile artırsınlar diye sekineti indiren O'dur. Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Ve Allah alimdir, hakimdir. Mümin kadın ve erkekleri orada ebedi kalmak üzere altından nehirler akan cennetlere koysun ve onların günahlarını örtsün diye. İşte bu Allah'ın indinde fezzül azimdir. Ve münafık erkek ve kadınlara, müşrik erkek ve kadınlara azap etsin. Onlar ki Allah'a kötü zan ile zanda bulundular. Kötü zanları onların üzerine dönsün. Ve Allah onlara gazaplandı ve onları lanetledi. Ve onlar için cehennemi hazırladı. Ne kötü varış yeri. Ve göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Ve Allah azizdir, hakim.

Ve kendi nefsi aleyhine bozar, Allah'a verdiği yeminleri, ahdleri yerine getirmediği için derecesini nakısa düşürür. Ve kim de Allah'a olan ahdlerine vefa ederse, yeminini, misakini ve ahdini yerine getirirse, o zaman ona en büyük mükafat, ecir verilecektir. Cennet saadetine ve dünya saadetine erdirilecektir. Araplardan muhallefunlar, geride kalanlar sana, mallarımız ve ailelerimiz bizi meşgul etti. Artık bizim için mağfiret dile diyecekler. Onlar kalplerinde olmayanı dilleriyle söylüyorlar. De ki, eğer Allah size bir zarar veya fayda dilerse, bu takdirde sizin için Allah'tan gelen bir şeye kim mani olabilir? Fayda veya zararı önleyebilir. Hayır, öyle değil. Allah yaptığınız şeylerden haberdardır. Hayır, siz Resul ve müminlerin ailelerine ebediyen asla dönmeyeceklerini zannettiniz. Ve bu zan kalplerinizde süslendi. Kötü bir zanla zanda bulundunuz. Ve siz helaka müstahak bir kavim oldunuz. Ve kim Allah ve onun Resulüne iman etmezse işte o zaman muhakkak ki biz kafirler için alevli ateş, cehennemi hazırladık. Ve göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Dilediğini mağfiret eder ve dilediğine azap eder. Ve Allah gafurdur, rahimdir. Savaştan geri kalanlar, ganimetlerin bulunduğu yere onları almak için gittiğiniz zaman, bizi bırakın, bize izin verin, size tabi olalım diyecekler. Onlar Allah'ın kelamını değiştirmek istiyorlar. Onlara de ki, siz asla bize tabi olamazsınız. Allahü Teala daha önce böyle buyurdu. O zaman onlar da, hayır, siz bize haset ediyorsunuz, bizi kıskanıyorsunuz diyecekler. Hayır, onlar pek azı hariç fıkıh idrak edemiyorlar, anlayamıyorlar. Bedevi Araplardan savaştan geride kalanlara de ki, şiddetli, kuvvetli çarpışan bir kavime karşı savaşmaya çağrılacaksınız. Ya onları öldürürsünüz, ya da onlar teslim olurlar. Bundan sonra eğer Allah'a itaat ederseniz, Allah size ahsen ecir verir. Ve eğer daha önce döndüğünüz gibi dönerseniz, size elim bir azapla azap eder. Amalara, topallara ve hastalara bir güçlük vebal yoktur. Kim Allah'a ve onun Resulüne itaat ederse, altından nehirler akan cennetlere koyar. Ve kim yüz çevirir dönerse, ona elim azapla azap eder. Andolsun ki, o ağacın altında sana tabi oldukları zaman Allah, müminlerden razı oldu. Ve onların kalplerinde olanı biliyordu. Böylece onların üzerine sakinet indirdi. Ve onlara yakın bir fetih nasip etti. Ve pek çok da ganimet vardır. Onları alırlar. Ve Allah azizdir, hakimdir. Allah size alacağınız pek çok ganimet vaat etti. Böylece bu konuda sizin için acele etti. Ve insanların ellerini sizden çekti. Ve müminlere ayet olsun ve sizi sırat-ı müstakime ulaştırsın diye. Ve henüz ulaşamadığınız Allah'ın kuşatmış olduğu diğer ganimetler var. Ve Allah her şeye kadirdir. Ve eğer kafirler sizinle savaşsaydılar, mutlaka arkalarını dönerlerdi, kaçarlardı. Sonra bir dost ve bir yardımcı da bulamazlardı. Daha önceden beri devam eden Allah'ın sünneti budur. Ve Allah'ın sünnetinde bir değişiklik bulamazsın. Ve sizi Mekke'nin ortasında onlara karşı muzaffer kıldıktan sonra onların ellerini sizden ve sizin ellerinizi onlardan çeken O'dur. Ve Allah yaptıklarınızı görendir. Onlar ki kafirdirler. Ve sizi Mescid-i Haram'dan ve bekletilen kurbanları kesim mahalline ulaşmaktan men ettiler. Eğer kendilerini henüz tanımadığınız
bilmeden helak edeceğiniz mü?

mümin erkekler ve mümin kadınlar bulunmasaydı, bu yüzden bilmeksizin, haberiniz olmadan onlardan size bir sıkıntı isabet edecek olmasaydı, Allah savaşmanıza müsaade ederdi. Allah'ın savaşa müsaade etmemesi, Allah'ın dilediğini rahmetine dahil etmesi içindir. Eğer müminler ayrılmış olsalardı, onlardan kafir olanları mutlaka elim azapla azaplandırırdık. Kafirler hamiyeti, cahiliye taassubunu kalplerine yerleştirince, Allah da Resulünün ve müminlerin üzerine sekinetini indirdi. Ve takva sözü onlara elzem oldu, hak ettiler. Ve onu takva sahibi olmayı en çok onlar hak ettiler. Ve ona ehil, layık oldular. Ve Allah her şeyi en iyi bilendir. Andolsun ki Allah, Resulünün rüyasının hak olduğunu tasdik etti. Ve Allah dilerse, siz mutlaka Mescid-i Haram'a emin olarak, başlarınız tıraş edilmiş ve saçlarınız kısaltılmış olarak korkusuzca gireceksiniz. Fakat Allah, sizin bilmediğiniz şeyleri bildiği için, bundan başka daha önce size yakın bir fetih nasip etti. Resulünü hidayet ile ve esasları unutulmuş olan dinlerin hepsinin üzerine ishar etmek, açıklayıp doğrusunu ispat etmek için hak din, Allah'ın ezeli ve ebedi olan dini ile gönderen O'dur. Ve şahit olarak Allah yeter. Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve onunla beraber olanlar, kafirlere karşı çok şiddetli, kendi aralarında çok merhametlidirler. Onları rükû ederken, secde ederken ve Allah'tan fazıl ve rıza isterken görürsün. Onların alametleri yüzlerindeki secde izleridir. İşte bunlar onların Tevrat'taki ve İncil'deki vasıflarıdır. Filizini çıkaran, sonra onu kuvvetlendiren, böylece kalınlaşan, sonunda gövdesi üzerinde yükselen, çiftçilerin hoşuna giden ekin gibidir. Onlarla kafirleri öfkelendirmek içindir. Ve Allah, onlardan ameni olanlara, Allah'a ulaşmayı dileyenlere ve salih amel, nefs tezkiyesi yapanlara mağfiret ve büyük ecir vaat etti. Hucurat Suresi Medine'de nazil olmuştur. 18 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ey amenu olanlar! Allah'a ulaşmayı dileyenler! Allah'ın ve O'nun Resulü'nün önüne geçmeyin. Ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Muhakkak ki Allah en iyi işiten, en iyi bilendir. Ey amenu olanlar! Allah'a ulaşmayı dileyenler! Seslerinizi peygamberin sesinden fazla yükseltmeyin. Ve ona sözü birbirinize bağırdığınız gibi bağırarak söylemeyin. Siz farkında olmadan amelleriniz heba olur. Allah'ın Resulü'nün yanında seslerini alçaltanlar, işte onlar Allah'ın takva için kalplerini imtihan ettiği kimselerdir. Onlar için mağfiret ve büyük ecir vardır. Muhakkak ki sana odaların dışından seslenenlerin çoğu akıl etmezler. Ve eğer onlar, sen onların yanına çıkıncaya kadar sabretselerdi, mutlaka onlar için daha hayırlı olurdu. Ve Allah gafurdur, rahimdir. Ey amenu olanlar! Eğer bir fasık size bir haber getirirse, o zaman araştırın. Yoksa cahillikle bir kavme kötülük edersiniz de, sonra yaptığınız şeye pişman olursunuz. Ve aranızda Allah'ın Resulü olduğunu biliniz. Eğer işlerin çoğunda size itaat etseydi, mutlaka sıkıntıya düşerdiniz. Fakat Allah size imanı sevdirdi ve onu kalplerinizde müzeyyen kıldı. Küfrü, fıskı ve isyanı size kerih gösterdi. İşte onlar irşad olanlardır. Bu Allah'tan bir fazıl ve nimettir. Ve Allah alimdir, hakimdir.
Ve eğer müminlerden iki grup savaşırlarsa, o zaman ikisinin arasını düzeltin. Fakat eğer ikisinden biri diğerine saldırırsa, o takdirde saldıran grupla Allah'ın emrine dönünceye kadar savaşın. Bundan sonra eğer dönerse, böylece ikisinin arasını adaletle düzeltin. Onlara adil davranın, diğerine zulmetmeyin. Muhakkak ki Allah adaletle davrananları sever. Müminler ancak kardeştir. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin. Ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Umulur ki böylece siz rahmet olunursunuz. Ey amenü olanlar! Bir kavim başka bir kavimle alay etmesin. Belki onlar alay edilenler diğerlerinden daha hayırlıdır. Ve kadınlar da diğer kadınlarla alay etmesin. Belki kendilerinden diğerleri daha hayırlıdırlar. Ve birbirinizi ayıplamayın. Kötü lakaplarla çağırmayın. İmandan sonra fasık isimler ne kötü. Ve kim tövbe etmezse, işte o zaman onlar zalimdirler. Ey amenü olanlar! Zandan çok sakının. Muhakkak ki bazı zanlar günahtır. Ve tecessüs etmeyin. Merak edip insanların hatalarını araştırmayın. Sizin bir kısmınız diğerlerinin dedikodusunu yapmasın. Hiç sizden biriniz ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? Elbette ondan tiksinirsiniz. Ve Allah'a karşı takva sahibi olunuz. Muhakkak ki Allah tövbeleri kabul eden ve rahim olandır. Ey insanlar! Muhakkak ki biz sizi bir erkek ve bir kadından yarattık. Ve sizi milletler ve kabileler kıldık ki birbirinizi, soyunuzu, babalarınızı tanıyasınız. Muhakkak ki Allah'ın indinde en çok kerim olanınız, ikram olunanınız, en şerefli olanınız, ırk ya da soy olarak değil, en çok takva sahibi olanınızdır. Muhakkak ki Allah en iyi bilen ve haberdar olandır. Araplar, biz amenü olduk dediler. Onlara de ki, siz amenü olmadınız, Allah'a ulaşmayı dilemediniz. Fakat teslim olduk deyin. Kalplerinize, içine iman girmedi. Ve eğer Allah'a ve O'nun Resulüne itaat ederseniz, Allah'a ulaşmayı dilerseniz, amellerinizden bir şey eksiltmez. Muhakkak ki Allah gafurdur, rahimdir. Müminler ancak onlardır ki Allah'a ve O'nun Resulüne iman ettiler. Sonra da şüpheye düşmediler. Ve malları ve canları ile Allah yolunda cihad edenler, işte onlar sadıklardır. De ki, dininizi Allah'a mı öğretiyorsunuz? Ve Allah göklerde ve yerde olanı bilir. Ve Allah her şeyi en iyi bilendir. Teslim olmaları ile seni minnette bırakmak istiyorlar. De ki, sizin İslamiyetinizle beni minnet altında bırakmayın. Hayır, bilakis sizi imana ulaştırarak Allah sizi minnettar kılar eğer siz sadıklarsanız. Muhakkak ki Allah göklerin ve yerin gaybını bilir ve Allah yaptıklarınızı görendir. Kâf Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 45 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Kâf Mecid, şerefli Kur'an'a and olsun. Hayır, kendilerinden bir nezirin onlara gelmesine şaşırdılar. Bunun üzerine kafirler, bu şaşılacak bir şey dediler. Biz öldüğümüz ve toprak olduğumuz zaman mı yeniden diriltileceğiz? İşte bu uzak, gerçekleşmesi mümkün olmayan bir dönüştür. Arzın, toprağın, onlardan neleri eksilteceğini biz biliyorduk. Ve katımızda illiyine ve siccine yerleştirilen bütün zamanlardaki bütün olayları muhafaza eden bir kitap vardır. Hayır, öyle değil. Onlar kendilerine hak gelince onu yalanladılar.
Bu durumda onlar karışık bir emr, problem içindeler. Öyleyse üzerlerindeki semayı nasıl bina ettiğimize ve onu nasıl süslediğimize bakmıyorlar mı? Ve onun hiçbir çatlağı yoktur. Ve arz, onu döşedik, yaydık ve oraya sağlam dağlar attık, yerleştirdik. Ve orada her çeşit bitkiden güzel çiftler yetiştirdik. Münib olan, Allah'a yönelen, Allah'a ulaşmayı dileyen bütün kullarına basiret olsun, onların kalp gözleri açılsın ve çok zikretsinler, daimi zikre ulaşsınlar diye. Ve gökten mübarek, bereketli su, yağmur indirdik. Böylece onunla bahçeler ve hasat edilen hububat yetiştirdik. Ve üst üste kümelenmiş tomurcukları olan uzun hurma ağaçları yetiştirdik. Kullar için rızık olsun diye. Ve onunla ölü beldeye hayat verdik. Ölümden sonra topraktan çıkış, diriliş işte bunun gibidir. Onlardan evvel Hazreti Nuh'un kavmi, Resin halkı ve Semud halkı da Resullerini yalanladı. Ve Ad kavmi, Firavun ve Lut aleyhisselamın kardeşleri de. Ve Eyke halkı ve Tub kavmi, hepsi Resullerini yalanladı. Böylece vaadim, cezam hak oldu, Allah'ın vaadi yerine geldi. Yoksa biz ilk yaratışta aciz miydik? Hayır, öyle değil. Onlar ölümden sonra yeniden yaratılıştan şüphe içindeler. Ve andolsun ki insanı biz yarattık. Ve nefsinin ona ne vesveseler vereceğini biliriz. Ve biz ona şah damarından daha yakınız. O zaman sağda ve solda oturan iki terakki edici, tespit edici melek amelleri tespit ederler. Bir söz söylenmez ki onun yanında hazır gözetleyiciler tarafından tespit edilmiş olmasın. Ve ölüm sarhoşluğu hak ile geldi. İşte senin ondan kaçtığın şey budur. Ve sura üflendi. İşte bu vaid ikaz günüdür. Ve bütün nefsler beraberinde bir sayık, hayat filmini çeken ve bir şahit ile geldi, gelir. Allahü Teala buyurur. Andolsun ki sen bundan gaflet içindeydin. İşte senden perdeni kaldırdık. Artık bugün senin görüşün keskindir. Ve onun yakınında olan melek, işte bu hayat filmi benim yanımda hazır olan şeydir, dedi, der. Bütün inatçı kafirleri cehenneme atın. Hayra mani olan, haddi aşan, şüphe eden. O, Allah ile beraber başka ilah edindi. Öyleyse ikiniz onu şiddetli azabın içine atın. Onun yakını, Rabbimiz, onu ben azdırmadım. Fakat o uzak bir dalalet içindeydi, dedi, der. Allahü Teala, huzurumda kavga etmeyin. Size daha önce vaadimi, cezamı bildirmiştim, dedi, der. Katımda söz değiştirilmez. Ve ben kullara zulmedici değilim. O gün cehenneme doldun mu deriz. Ve o daha fazlası var mı der. Ve cennet takva sahipleri için uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte size vaad olunan şey budur, cennettir. Bütün evvab ruhu Allah'a ulaşarak sığınmış ve hafiz olanlar, başlarının üzerine devrin imamının ruhu ulaşmış olanlar için. Gaybda Rahman'a huşu duyanlar ve münip, Allah'a ulaşmayı dileyen bir kalple Allah'ın huzuruna gelenler için. Oraya selamla, selametle girin. İşte bu ebediyet, sonsuzluk günüdür. Onlar için orada diledikleri her şey vardır. Ve katımızda daha fazlası vardır. Ve onlardan önce yakıp yıkmak ve şiddet bakımından onlardan daha kuvvetli nice nesilleri helak ettik. Oysa ki beldelerde helak olmaktan kurtulmak için gezip dolaştılar, yer araştırdılar. Kaçıp kurtulacak bir yer var mı ki? Muhakkak ki bunda kalpleri olan veya ilka edilenleri işitebilen ve kalp gözleri ile Allah'a şahit olan kişiler için
mutlaka öğüt vardır. Ve andolsun ki gökleri ve yeri ve ikisinin arasındakileri 6 günde yarattı. Ve bize hiçbir yorgunluk dokunmadı. Öyleyse artık onların söyledikleri şeylere sabret. Ve Rabbini güneşin doğuşundan evvel ve batışından evvel hamd ile tesbih et, zikret. Ve artık gecenin bir kısmında ve secdelerin arkasından onu tesbih et. Ve münadinin yakın bir yerden seslendiği gün ona kulak ver. O gün hak olan sayhayı işitirler. İşte bu ölümden sonra topraktan çıkış günüdür. Muhakkak ki biz diriltiriz ve biz öldürürüz. Ve dönüş bizedir. O gün arz, toprak yarılıp onlardan hızla ayrılır, onlar topraktan çıkarak yükselirler. İşte bu haşır, topraktan çıkararak insanları mahşer meydanında toplamak bizim için kolaydır. Onların ne söylediklerini en iyi biz biliriz. Ve sen onların üzerine cabbar, zorlayıcı değilsin. Öyleyse benim vaadimden, vaat ettiğim cezadan, azaptan korkanları Kur'an ile ikaz et. Zariyat Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 60 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Savurarak esip dağıtanlara, rüzgarlara andolsun. Ve de yük taşıyanlara, yağmur yüklü bulutlara. Sonra kolayca akıp gidenlere, süzülenlere. Hem de emrederek işleri görevli meleklere taksim edenlere andolsun ki, muhakkak ki size vaat olunanlar kesinlikle doğrudur. Ve muhakkak ki din, hesap görme, mükafat veya ceza kesinlikle vuku bulacaktır, gerçekleşecektir. Ve dairesel yollara sahip olan semaya andolsun. Muhakkak ki siz mutlaka ihtilaflı bir söz, düşünce içindesiniz. Döndürülmüş olan kişi ondan çevrilir. Yalancılar kahrolsun. Onlar ki cehalet içinde gaflette olanlardır. Din günü, hesap günü ne zaman diye sorarlar. O gün onlar ateşe atılarak fitnelerinin karşılığı olarak azaba maruz bırakılırlar. Fitnenizi yalanladığınızı tadın. Bu sizin acele istemiş olduğunuz şeydir. Muhakkak ki takva sahipleri cennetlerde ve pınarlardadır. Rablerinin onlara verdiği şeyi alanlar, muhakkak ki onlar bundan önce muhsin olanlardır. Onlar geceden uyudukları şey zaman parçası çok az olanlardı. Ve onlar seher vakitlerinde mağfiret dilerler. Ve onların mallarında isteyenlerin ve mahrum olanların, isteyemeyenlerin hakkı vardır. Yakin hasıl edenler için yeryüzünde Allah'ın ayetleri vardır. Ve kendi nefslerinizde de ayetler vardır. Hala görmüyor musunuz? Ve semada sizin rızkınız ve vaad olunduğunuz şeyler vardır. İşte Rabbe, semaya ve yere andolsun ki, şüphesiz O, mutlaka sizlerin konuştuğunuz şeyler kadar haktır. Hazreti İbrahim'in ikram edilen misafirlerinin haberi sana geldi mi? Onun yanına geldikleri zaman, selam dediler. Hazreti İbrahim de, selam yabancı kavim dedi. Bunun üzerine Hazreti İbrahim, gizlice ailesinin yanına gidip, hemen kızarmış semiz bir buzağı getirdi. Böylece onu, yemeği onlara yaklaştırdı, ikram etti. Yemez misiniz dedi. Fakat onlardan korktuğunu hissetti, korkma dediler. Ve onu alim bir erkek çocukla müjdelediler. Bunun üzerine hanımı bu haberi çığlık atarak karşıladı. Ve yüzüne vurarak, ben kısır, ihtiyar bir kadınım dedi. Senin Rabbinin buyurduğu şey işte budur dediler. Muhakkak ki o hakimdir,
hüküm ve hikmet sahibidir, alimdir.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugünkü kısa videomuz astral seyahat konusunda olacak. Astral seyahat terimi okültizmde kullanılan bir terim olup kişinin uyku gibi hallerde parapsikolojiye inanan kişilerce esir beden ya da astral beden ya da süptil maddelerden oluştuğu söylenen bedeniyle fiziksel bedeni dışında yine bu kişiler tarafından iddia edildiği göre birinci yerinde olarak başka mekanlarda dolaşmak üzere yaptığı yolculuğu ifade ediyor. Bu bedeniyle geçirdikleri, söyledikleri deneyimler bu muhtevayı oluşturuyor. Astral seyahat uyanık olarak LSD gibi psikodelik maddelerin etkisi altında yapılabildiği söylenmektedir. Parapsikolojide bu beden dışı deneyim anlamındaki İngilizce out of body experience olarak metapsikolojide ise şuur projeksiyonu olarak adlandırılır. Bazı insanlar ruhun bedenden kısa süreliğine ayrılıp farklı bir boyuta ulaşması durumunun astral seyahat olduğunu zannediyorlar. Ama muhterem efendimizin öğretisiyle olaya baktığımız zaman gerçekten acınacak durumdalar. Astral seyahat yapıyorum diye şeytanın kucağında onun esiri olan bu zavallı insanlara acımamak mümkün değil. Onların kitapları var, alıp bakıyorum. Şeytan insanları nasıl aldatıyor? Korkunç bir sonuç sevgili kardeşlerim. Allah Teala en üstünde varlığına o kadar güzellikler bahşetmiş ki bunu yaşamak yerine insanlar gidip kendilerini şeytana satıyorlar. Budizm felsefeleriyle, zulmani ilimlerle astral seyahat yapmak o kendinizi şeytana satmaktır. Bu bir zulmani yolculuktur. Allah'ın yolunda onun çok üstünü var. Tayin mekan Allah'ın güzelliklerini yaşamak. Bu onların söyledikleri astral seyahat ile Allah'ın dostlarının yaptığı tayin mekan aynı şey değildir. Birbirlerinden çok farklı iki olay. Tayin mekan muhafaza altında yapılır. Tayin mekan yapan kişinin mürşidi daima oradadır. Beraber yaptıkları o seyahatte nefs gider. Ama eğer astral seyahat yapıyorsanız bunun sizden ayrılan nefsinizle falan alakası yok. Sadece projekte edilen bir düşünce sistemi söz konusu. Bizim söylediğimiz tayin mekanla bunun uzaktan yakından bir ilişkisi yok. Allah'ın tayin mekanını yaşayan hiçbir evliyanın başını şeytan çekiştiremez çünkü koruma altında. Onun için yüzlerce kendilerini bu çekiştirmeden kurtaracak aletler yapmaya çalışıyorlar iblis ve tayfası. Sual, astral seyahatle elde edilen bilgilerin kaynağı nedir? Kaynağı şeytandır. Soru, astral seyahati gerçekleştiren kişinin onların ifadesiyle astral düzende rehberi kimdir? Rehberi şeytandır. Sual, hayatın ve ölümün gizemi astral seyahatle öğrenilebilir mi? Öğrenilemez. Şeytan insanları hep bu açıdan aldatır. Bu onların söyledikleri astral seyahatle Allah'ın dostlarının yaptığı tayin mekan aynı şey değildi. Söyledik, ifade ettik, birbirlerinin çok farklı şeyler. Tayin mekan muhafaza altında yapılır. Tayin mekan yapan kişinin mürşidi daima oradadır. Ve beraber yaptıkları seyahatte nefs gider ama astral seyahat yapıyorsanız sizden ayrılan nefsinizle alakası yok. Sadece olayı bu şekilde hissedersiniz. Bizim söylediğimiz tayin mekanla bunun uzaktan yakından alakası yok. Allah'ın tayin mekanını yaşayan hiçbir evliyanın başını iblis çekiştiremez. Allah'ın yolunda daima bir kontrol altındasınız. Mutlak olarak korunursunuz. Zünvani yolda bu işleri yapanlar astral travel diyedikleri buna astral seyahat diyorlar. Eğer birisi onların denediği yolu denerse ne demek istediğimizi çok iyi anlayacaktır. Şeytan derhal harekete geçer. O müdafaasız kişinin, dikkat edin, kafasının üzerinde bir daire şeklinde bir alanı mutlaka çekişler. Bunun manası o kişinin akli melekelerini lazım gelen boyutta bir süre kullanamamasıdır. Eksikli bir dizayn oluşur. Sıkıntı duyar, huzursuzluk duyar. Orada devamlı olarak ağırlığı hisseder. En az 6 aylık, 7 aylık bir süre bu sıkıntı devam eder. Bir gün Allah'ın yoluna girebilirse şeytanın sultası kişi üzerinden mutlak olarak kalkacaktır. Allah Teala 4 tane ayet-i kerimede ulaşmayı kalben dileyenlerin üzerinde şeytanın bir sultanlığı yok. Öyleyse eğer gerçekten kişi bu yolda Allah'ın güzelliklerini yaşamak istiyorsa bunun giriş kapısı bir dilektir. Şeytanın tesirinin sıfırlandığı bir dilek. Hicr 42'de benim kullarım üzerinde senin bir sultanlığın yok. Nahl 99'da tevekkül edenlere senin bir sultanlığın yok. İsra 65'te
Kullarım üzerinde senin bir yaptırım gücün yok. Zümer 17'de Allah'ın kullarının Allah'a yönelen ulaşmayı dileyenler olduğunu buyuruyor. Onların üzerinde iblisin bir sultanlığı yok. Allah razı olsun.

El-Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed. Elhamdülillahi Rabbil alemin ar-Rahmanirrahim. Ve iyyâke nestaîn ihdinâ sırâta l-müstakîm sırâta l-ezîne en'amte. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, bir Kur'an tefsiri dersinde inşallah bir aradayız. Bir defa daha belirtmekte yarar görüyoruz ki, Kur'an tefsiri, Kur'an'ın ruhunun anlatılması işidir. Biz Kur'an tefsirinden bunu anlıyoruz. Ve Kur'an'ın ruhu da Allah'ın bildiği, onun öğretisiyle gerçekleşen bir olaydır. Bu sebeple Kur'an'ın ruhunun anlatılması söz konusu olacağı için Kur'an tefsiri diyoruz biz bu öğretiye. Ancak Allah'ın öğrettiği kişi, ruhu Allah'tan öğrenen kişi bu tefsiri yapabilir. Öyleyse 207. ayet-i kerimesiyle Şuara suresinin 207. ayet-i kerimesiyle inşallah başlıyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma ağna anhum ma kânu yumette'ûn. Ma ana anhum, onlara fayda vermez. Ma şey kâni oldular, yumette'ûne, metalandırılırlar. Onların metalandırıldıkları şeyler onlara fayda vermez.

onlara fayda vermez. Onları müstahni kılmaz.

metalandırdıkları şeyler dünya malları. Dünyada Allah-u Teala onlara yiyecek vermiştir, giyecek vermiştir, eşler vermiştir, çocuklar vermiştir. Bu verdiği, Allah-u Teala'nın verdiği şeyler onları metalandırmasıdır. Ama onların geleceği için, dünya mutluluğu için ve cennet mutluluğu için Allah'ın bu verdikleri şeyler onlara bir gani olma müessesesi, her şeyden müstahni olma müessesesi sağlamaz. Onları kurtaramaz. Onları evvela huzursuzluktan müstahni kılamaz. Sıkıntıdan müstahni kılamaz. Nefs tezkiyesi yapmayan bir insan ömrü boyunca hep huzursuzluğu, sıkıntıyı yaşayacaktır. Öyleyse nefs tezkiyesi gerçekleştirmesi lazım gelen bir müessesidir. Sıkıntıdan, huzursuzluktan ve cehennemden insanları koruyacak olan ama hepsinin temelinde, kökeninde Allah'a ulaşmayı dileme müessesesi vardır. Allah'a yönelmek müessesesi, Allah'a münib olmak, Allah'a mülaki olmayı dilemek. Allah'a münib olmak, Allah'a mülaki olmayı dilemek demek. Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Öyleyse dünya malıyla metalandırılan insanlar hiçbir zaman dünya malıyla mutluluğa eremezler. Dünya saadetinin başlangıcı ve yarısı da cennet saadetinin ilk üç katı hepsi Allah'a ulaşma dileği üzerine kişiye adeta bedava verilir Allah-u Teala tarafından. Ve Şuara suresinin 208. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma ehlekna min karyetin illa leha munzirun. Ve ma ehlekna biz ve biz helak etmedik. Min karyetin kasabalardan veya bir kasabayı illa'den başka olmaksızın olmadıkça leha onun ona münzirun hiçbir kasabayı

Ona nesirler göndermedikçe helak etmedik buyuruyor Allah Teala. Aslında min kariyetin kasabalardan biz helak etmedik. Münzürün nezirler göndermedikçe nezirler olmadıkça yani aslında göndermedikçe.

Onu nezirler. Göndermedikçe, nezirler olmadıkça.

Bir kasabayı. Nezirler olmadıkça ona nezirler göndermedikçe yani. Helak etmedik. Burada Allah-u Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. Hiçbir kasabayı diyor. Yani bir kasabada bile mutlaka bir nezir bulunuyor. En küçük insan toplulukların bulunduğu her yerde mutlaka nezir var. Nezirler olmadıkça hiçbir kasabayı helak etmedik diyor Allah Teala. Öyleyse Resuller ülkeler için aynı dili konuşan büyük insan toplulukları için. Ama nezirler bir kasabaya dahi bir nezir gönderiyor Allah Teala. O kasabadan bir nezir söz konusu ve Allah'ın o kasabayı helak etmesi için bir sebep bu. Resuller için Allah Teala biz kariyelere Resul göndeririz demiyor. Ümmetlere kelimesini kullanıyor. Ümmetler dediğimiz zaman milleti kastediyor Allah Teala. Aynı dili konuşan insanlar topluluğu. Çünkü buyuruyor ki İbrahim Suresi'nin 4. ayet-i kerimesinde hiçbir ülke olmamıştır ki biz ona onların dilleriyle konuşan bir Resul göndermiş olmayalım. Öyleyse oradaki muhtevada bunu görüyoruz. Biz bütün kavimlere Resul gönderdik diyor Allah Teala. Nahl suresinin 36. ayet-i kerimesinde. Kavim veya ümmet kavramı veya millet kavramı Resuller için kullanılıyor ama nezirler için kariye dahi geçerli.

Ve 209. ayet-i Allah Teala buyuruyor: Bismillahirrahmanirrahim. Zikra. Ema künna zalimin. Zikra, hatırla, zikret. Ema künna ve biz olmadık zalimin. Zalimler, zulmedenler. Zalimine, zalimin. Zalimler, zulmedenler. Hatırla ki biz zalimler, zulmedenler olmadık diyor Allah Teala. Ayet 210. Ve ma tenezzelet bihiş şeyatin. Şeyatinu. Ve ma tenezzelet ve indirmedi bihi onu eşşeyatinu, şeyatinu, şeytanlar. Ve onu, Kur'an'ı, şeytanlar indirmedi. Yani Allah Teala onu, Kur'an'ı biz indirdik diyor. Cin ve şeytanlar gök katlarında kulak hırsızlığı yaparak bazı bilgiler edinip kahinlere bildiriyorlardı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelen vahiy de cin ve şeytanların indirdiğini söylüyorlardı. Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber cin ve şeytanların gök katlarından kulak hırsızlığı yapmaları engellendiği bildiriliyor. Bu surenin ve Kur'an'ı şeytanlar indirmedi ayeti kerimesinin, şeytanların indirmediği konusu Hicr suresinin 17. ayeti kerimesinde de Allah Teala tarafından açıklanıyor. Diyor ki Allah Teala ve hafizna ha min kulli şeytanin racim. Ve biz onu kovulmuş şeytanın veya şeytanların hepsinden muhafaza ettik. Kovulmuş şeytanların hepsinden, kulli hepsinden. Şeytanın bütün şeytan türünde olanlardan muhafaza ettik diyor. Kovulmuş şeytan, iblis, şeytanlar, onun takımından olan, onun tayfasından olan bütün şeytanlar, bütün taşlanmış, kovulmuş, rejim olan şeytanların hepsinden muhafaza ettik diyor Allah Teala. Hicr 18. İlla men istera kassem a fe etba'uhu şihabün mübin. Ancak kim duyma yani kulak hırsızlığı yaptıysa, gaybi bilgileri çalmak istediyse, o zaman onu açıkça yakıcı bir ateş parçası takip etti. Allah Teala burada Kur'an'ı cinlerin ve şeytanların indirmediğini, Allah'ın indirdiğini ve bunun Kur'an-ı Kerim'in indirildiği zaman şeytanlardan ve cinlerden kim kulak hırsızlığı yapmaya kalkarsa o zaman onu açıkça bir yakıcı ateş parçası, şihab, apaçık bir şihab takip etti, kovaladı diyor Allah-u Teala. Hani bu muhafaza altında hiçbir zaman şeytanlardan bir şey gelmesi söz konusu değil.
Kur'an'ın dizaynına, Allah'ı bırakıp şeytanlarla işbirliği edenler, o cinlerden ve şeytanlardan bilgiler alıyorlardı. Bu insanlar şeytanla işbirliği yapan, büyü yapan, hüddam yapan insanlardı. O bilgilerin alınmasıyla Kur'an arasında bir bağıntı kurmak tabiatıyla mümkün değil. Ve Şuara Suresi 211. ayet-i kerime وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَتِعُونَ وَمَا يَنْبَغِي ve yakışmaz lehum onlara ve ma yestetiune ve muktedir olamazlar, güçleri yetmez. Ve onlara yakışmaz ve bu, yani Kur'an-ı Kerim'i cinlerin, şeytanların indirmeleri onlara yaraşmaz, yakışmaz. Onların harcı değildir. Onlar bunu beceremezler, öyle bir şeye müsaade etmeyiz diyor Allah-u Teala. Ve onlar buna muktedir olamazlar. Güçleri buna yetmez diyor Allah-u Teala. Yani Kur'an'ın, Allah-u Teala'nın bütün peygamberlerine verdiği mukaddes kitapların ve Resullerine, velilerine yazdırdığı kitapların şeytan tarafından indirilmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Söz konusu değildir. Ve Allah-u Teala kitaplarını daima muhafaza altında gönderir. Onun için hep o ifade vardır. Allah'ın izniyle indirilmedikçe hiçbir Resul'e, hiç kimseye bir ayet inmez diyor Allah-u Teala. Onun için Allah-u Teala bir kitap indirirse, ayet indirirse, Allah'ın izniyle indirilmiştir diye mutlaka bir notu olur orada, bu Kur'an-ı Kerim'de olduğu gibi. Ayet 212. Bismillahirrahmanirrahim. İnnehum anis sem'i le ma'zulun. İnnehum, muhakkak ki onlar, anis sem'i, işitmekten, le, gerçekten, kesinlikle, kesin olarak, ma'zulun, azledilmiş olanlar, uzak tutulmuş, men edilmiş olanlar. Muhakkak ki onlar vahyi işitmekten, yani işitmekten, neyi işitmekten? Vahyi işitmekten kesin olarak azledilmiş, men edilmiş olanlardır. Azledilmiş olanlardır diyor Allah-u Teala. Yani men edilmiş. Onlara mani olunmuş olanlardır buyuruyor Allah-u Teala.

213. Bismillahirrahmanirrahim. Fela ted'u me'allahi ilahen ahara. Fe tekune minel muazzebin. Fe artık öyleyse la ted'u, dua etme ve Allah'ı, Allah ile beraber ilahen ilah ahara diğer. Fe öyleyse o takdirde tekune sen olursun minel muazzebin, azap edenlerler, azap edilenlerden. Öyleyse Allah ile beraber diğer bir ilaha dua etme. O takdirde azap edilenlerden olursun. Allah ile beraber diğer bir ilaha dua etme. O takdirde, yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah ile beraber diğer bir ilaha da dua etmiş olsaydı azap edilenlerden olurdu diyor Allah Teala. Elbette böyle bir şey olması mümkün değil. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şahsında bütün alemlere sesleniyor Allah Teala. Bizden başka ilah yoktur. Başka bir ilah olmayacaktır diye. Ve kim böyle yaparsa o azap edilenlerden olur diyor. Acaba Allah Teala burada ne demek istiyor? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in başka bir ilah tapması mümkün mü? Mümkün değil. Acaba ne demek istiyor Allah Teala o zaman? Allah Teala şunu demek istiyor. Hevalarını kendilerine ilah edinenler buyuruyor Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde. Hevalarını kendilerine ilah edinenler. Yani sakın hevana tabi olma. Nefsinin afetlerine tabi olma. Eğer öyle yaparsan azap edilenlerden olursun diyor Allah Teala. Burada Câsiye suresinin 13. ayet kelimesini hatırlayalım. Ne diyordu Allah Teala? Habibim, o hevalarını kendilerine ilah edinenleri, yani Allah'ı dinlemeyip hevalarına tabi olanları görüyor musun diyor. Biz onları ilim üzere dalalette bırakırız. Biliyorsunuz ki dalalette olanların gideceği yer cehennemdir. Onun için azap edilenlerden olsun diyor Allah Teala. Ve söylüyor onların görme, basar isimli görme hastalarının üzerinde kışavet isimli bir perde vardır. Onların işitme hastaları mühürlüdür. Onların kalpleri de mühürlüdür diyor Allah Teala. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki benim ümmetim açık şirkten beridir. Açık şirkin Peygamber Efendimiz Aleyhisselam tarafından tahakkuk ettirmesi mümkün değil. Gizli şirki de ancak bilmeden yapabilirdi. Ve bu ayetle o da Allah-u Teala tarafından önlenmiş oluyor. Ve
Enzir aşirete kel akrebin. Ve enzir ve uyar aşirete kesenin aşiretini, akrabalar topluluğunu, el akrebin, en yakın. Ve en yakının olan aşiretini uyar. Aşiretin, senin yakın olan, senin aşiretin, senin kısımların, akrabaların, senin içinde bulunduğun topluluk. Evet. 215. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Vah fed cenaha

Dünyanın dizaynı. Bu mimar üzere. Şimdi Adem Aleyhisselam'a secde gününü hatırlayalım. Ne diyordu Allah Teala? Şimdi ona can verdim ve ona ruhumdan şimdi üfürdüm. Şimdi hepiniz ona secde edin diyor Allah Teala Adem Aleyhisselam'ı gösterip ve bütün melekler derhal secde ediyorlar Adem Aleyhisselam'a ama iblis secde etmiyor. Allah Teala da neden secde etmiyorsun? Seni emrime rağmen Adem'e secde etmekten men eden şey nedir? Ya İblis'i diyor. İblis de diyor ki beni dumansız ateşten yani enerjiden yarattın. Onu ise çamurdan yarattın. Balçıktan yarattın diyor. Ben ondan üstünüm diyor. Onun önünde secde etmem diyor. Allah Teala da buyuruyor ki seni huzurumdan kovuyorum ve sonsuza kadar cehennemde cezalandıracağım. İblis de diyor ki ya Rabbi beni kıyamet gününe kadar yaşat. Eğer bana kıyamet gününe kadar hayat verirsen ben Adem oğullarının sırat-ı müstakimleri üzerine oturacağım. Hepsinin sırat-ı müstakimleri üzerine oturacağım. Önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından onların sırat-ı müstakim üzerine sana ulaşmalarına mani olacağım. Eğer bana kıyamet gününe kadar hayat hakkı verirsen, tek azı hariç hepsini kendime tabi kılacağım. Ne yapıyormuş? Sırat-ı müstakimin üzerine çıkıyormuş. Sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından onların sırat-ı müstakime girmelerine engel oluyormuş. Allah Teala da diyor ki kim sana gelip tabi olursa onların üzerinde sen bir muhafızsın. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ruhu her tabi olanın başının üzerinde mutlaka Allah'ın bir nimeti olarak yer alıyor. Onların üzerine diyor Allah Teala Allah'ın katından ruh gönderilir ve o zaman onların kalbinin içine iman yazılır diyor. Kalbinin içine iman yazılır. Ketebe fi kulubihimül Kur'an'ı. İmanı. Onların kalplerinin içine iman yazılır diyor. Şimdi böyle bir dizaynda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ruhu önden arkaya doğru uzanan bir hüviyette. Eğer kanatların da gelirse sağdan sola olan kesimi de kontrol altına almış oluyor. Bütün devirlerde devrin imamının ruhu bütün tabi olanlar için, Allah'a ulaşmayı dileyip de tabi olanlar için bir muhafızdır. Kişi başının üzerinde devrin imamının ruhu var olduğu andan itibaren Hafiz ismini alır. Yani muhafaza altında olan kişi. İşte Allah Teala Kaf suresinin 31 ve 32. ayetlerinde cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaad olunduğunuz şey yani cennet budur. Bütün evvap olanlar ve hafiz olanlar için. Evvap olan ruhunu Allah'a ulaştırıp bir sığınak olan, meyvap olan Allah'ın zatında ruhu yok olmuş olanlar, evvap adını alıyor onlar. Meyvaba sığınmış olanlar, sığınmış olanlar. Bir de diğer kesim var.

Hafiz diyor Allah Teala onlara. Başının üzerine devrin imamının ruhu gelmiş, muhafaza altına alınmış kişi. Bu önden arkaya doğru uzanan bir ruh. Bir de kanatlarının gelmesi halinde dört taraftan da o kişiyi kontrol altına almış oluyor. Ayet 216. Bismillahirrahmanirrahim. Fe in asavke fe kul inni beri'un mimma ta'melun. Fe fakat o takdirde in şayet eğer asavke sana asi oldular, isyan ettiler. Fe o takdirde o zaman kul de söyle. İnni muhakkak ki ben beri'un beri'yim, uzakım. Mimma yani mimma şeyden ta'melun yapıyorsunuz. Eğer onlar sana asi olurlarsa yani isyan ederlerse o zaman muhakkak ki ben sizin yaptıklarınızdan uzağım de. Eğer onlar sana asi olurlarsa yani isyan ederlerse o zaman muhakkak ki ben sizin yaptıklarınızdan uzağım de. Bu Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın kanatlarını gelmesinden sonra isyan edenler ne zaman isyan edebilirler? Ne zaman ruhları Allah'a ulaşırsa Allah'ın onların üzerindeki muhtevası kalkıyor. Yani kişi vuslata ulaştıktan sonra, ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştıktan sonra bu muhtevadan dönerse o zaman ne olur? Dönerse vuslata ulaştıktan sonra küfre tekrar döner. O zaman böyle insanlar olmuştur. Sahabenin arasında aslında sahabe gibi gerçekten el öpen ama ondan sonra vuslata ulaştıktan sonra düşen münafıklar söz konusu olmuştur. Onlar münafıklar. Ve işte onlara sana asi olurlarsa onlar isyan edenler, ben sizin yaptıklarınızdan uzağım de. Yaptıkları şeyine vuslata ulaştıktan sonra vuslattan düşmek, böyle bir müessesede kişi daha güzele ulaşabilecek olan bir hüviyetteyken muhteva düşük oluyor. Allah'a tevekkül edebilse hiç düşmeden ruhundan sonra veçini de fizik vücudunda nefsini de iradesini Allah'a teslim edecek. Ama kişi vuslattan sonra kalbini küfre açıyor. Ve o zaman düşüyor. Her şey eski haline geri çevriliyor. Öyle olunca o kişiyi fıska düşürecek olan sebep neyse onların yaptıklarından uzak olduğunu söylediyor ona, onlara. Bismillahirrahmanirrahim. Ve tevekkel alel azizir rahim. Et tevekkel ve tevekkül et, güven alel azizi, aziz olana, yüce olana, er rahimi, rahmet nuru gönderen, rahim esmasıyla tecelli eden. Ve aziz, yüce ve rahim olan, rahim esmasıyla tecelli eden, edene yani Allah'a tevekkül et. Onu vekil et ve güven.

Por isso é. Allah-u Teala Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a tevekkül etmesi gerektiğini söylüyor. Allah'a tevekkül et, güven. Yani Allah'ı seni hedeflere götürmesinde vekil tayin et. O kendini düşeni yapsın demiş oluyor Allah Teala. Allah'ı vekil tayin et.

Allah-u Teala burada Rahim esmasıyla sende tecelli edene, seni Rahim esmasıyla tecelli ederek bütün gök katlarını aşırtan, ruhunu bana ulaştıran demiş oluyor Allah-u Teala. Bana tevekkül et ve bu tevekkülünü devam ettir. Bütün teslimlerin tamamlansın. Ellezî yerâke hîne tekûm. Ellezî ki o yerâke seni görür. Hîne o zaman, olduğu zaman tekûmu sen kıyam ediyorsun. Sen o, yani Allah, sen kıyam ettiğin zaman seni görür. Allah Teala her an herkesi görür. Allah Teala Şuara Suresi'nin 219. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki ve tekal lübeke fis sacidin ve tekal lübeke ve senin dönmen fi içinde arasında es sacidin ve secde edenler arasında senin dönmeni de görür. Secde edenlerin arasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de var. Ama o imam. İmam olduğu için namazın sonunda son duaların yapılması üzere cemaate dönmüş olması lazım. İşte secde edenler arasında, secde edenlerin içinde senin dönmeni de görür diyor Allah-u Teala. Yani onlara yüzünü döndürmeni, ellerini kaldırıp dua ederken onlara dönük olması lazım. Senin dönmeni de görür diyor Allah-u Teala. Bu

Burada Allah Teala'nın dönmekten muradı namazdan sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabeye dönmesi hali. Namaz oluşmuş, tamamlanmış ve onlara dönüyor.

bütün namazlardan sonra bu asıldır. İmam mutlaka döner ve Allah-u Teala'nın bu ayette söylemiş olduğu hususu gerçekleştirir. Ama huzur namazında sadece imam dönmez, üç kişi döner. Arkasındaki iki kişi de döner onunla birlikte. Geriye dönen huzur namazında üç kişidir. Böylece Allah-u Teala eşitlik sağlamış olur huzur namazının arkasında kılanlar için. Neden? Çünkü namaz kılarken biri sağ taraftadır, biri sol taraftadır. Geriye döndüğü zaman, üçü birden döndürdükleri zaman eşitlik sağlanır. Artık soldaki imamın sağ tarafındadır. Sağdaki de sol tarafındadır. Bu dönüş bir Allah-u Teala'nın indinde bir eşitliğin sağlanmasıdır. Sağda olanla solda olan arasında farkın kalmamasını Allah-u Teala dizayn ettiği için. Huzur namazı Allah-u Teala'nın huzurunda kılınan namazın adıdır. İndi ilahide günde 7 vakit namaz kılınması söz konusudur. Buraya göre bir ölçü ile söylüyoruz. Günde 7 defa sünnetleriyle, farzlarıyla kılınır. Sünnetlerde farzlar da ses olarak bizim anladığımız şekilde kulaklarla duyulmaz. Kalpten söylenir her şey. Söylendiği anda çok uzaklara kadar uzanan sıranın, onarlık sıralar bütün alanı kaplar. Çok uzaklara kadar namaz kılanların sırası devam eder. O sıranın başındakiler de sonundakiler de sünnetlerde de farzlarda da imamla aynı anda secde ve rüküye varırlar. Hepsi aynı anda secdeye, aynı anda rüküye, aynı anda kıyama kalkarlar. Ne kadar uzakta olursa olsun arka saflarda olanlar kalpteki sesi, kalpleri duyduğu için ses olsaydı belki de yanlarına onlara kadar ulaşamazdı. Zaten sünnetlerde ses çıkarmak da söz konusu değildir. O zaman hiç duyulmaz. Ama hepsi aynı anda duymaktadırlar. Hepsi aynı anda aynı işlevi yapmaktadırlar. Senin dönmeni deyince sen kıyam ettiğin zaman seni görür ve secdeler arasında senin dönmeni de. Huzur namazının muhtevasını kastediyor Allah-u Teala burada. Arkadakilerin dizaynını eşi tutmak üzere Allah-u Teala bunu yapıyor. 220 numaralı ayette Şuara suresinin Allah-u Teala buyuruyor innehu hüves semiül alim. O işitir ve innehu muhakkak ki o hüve. O es semiü semidir. En iyi işitendir. El alimu alimdir. En iyi bilendir. Muhakkak ki o semidir, en iyi işitendir, alimdir, en iyi bilendir.
Allah-u Teala muhakkak ki en iyi işitendir, en iyi bilendir. Semidir, alimdir.

221 numaralı ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Hel ünebiyukum ala men tenezzelü şeyatin. Hel mi ünebiyukum, size haber vereyim mi? Ala men, kimseye, kimselere tenezzelü iner. Eşyatini, şeytanlar. Şeytanlar kimlere iner? Size haber vereyim mi diyor Allah Teala? Şeytanların kimlere indiğini size haber vereyim mi? Ayet 222. Bismillahirrahmanirrahim. Tenezzülü ala kulli effakin esim. Tenezzülü iner ala kulli, hepsine. Effakin, ağır, iftira edenler, yalan söyleyenler, esimin, günah işleyenler, günahkarlar. İftira eden, yalancı, günahkarların hepsine inerler. Effakin, ağır, iftira edenler. Yalancı günahkarlar, iftira eden yalancı günahkarların hepsine inerler. 223. Yülkûne sem'a ve ekseruhum kâzibûn. Yülkûne sem'a, kulak verirler, dinlerler. Ve ekseruhum, ve onların çoğu kâzibûn, yalancıdırlar. Onlar, yani bu yalancı ve günahkarlar, onlara, şeytanlara kulak verirler, dinlerler. Ve onların çoğu yalancıdırlar. Ve şeytanlara kulak veren bu insanlar yalancılar olarak vasıflandırılıyor Allah-u Teala tarafından. 224 Şuara suresinin şuara kelimesi geçen ayeti. 224 Veş şuara'u yette bi'u humul gavun. Ve eş şuara'u şairler yette bi'uhum, onlara tabi olurlar. El gavun, azgınlar. Ve Allah'a karşı olan şairler, onlara, o şairlere sadece azgınlar tabi olurlar.

Eskiden şairler Mekke'de önemli bir yerin sahipleriydi. Şiirler söylerlerdi, müsabakalar yapılırdı şiirlerde. Ve müsabakada birincilik kazananın şiiri Mekke'deki o büyük Kabe'nin duvarına asılırdı. Ve onlar toplum tarafından ciddi şekilde beğenilen, övülen kişilerdi şairler. Bunun için Allah-u Teala o şairlerden bahsediyor. Allah'tan bahseden değil de şiir yazan, şiirlerde başarı kazananlar. Allah'tan yana değiller. 225. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Elem tera ennehum fi kulli vadin yehimun. Elem tera görmüyor musun? Görmedin mi? Ennehum onların olduğunu. Fi külli vadin bütün vadilerde yehimun. Şaşkın şaşkın dolaşıyorlar. Hayal peşinde koşuyorlar. Bütün vadilerde onların hayal peşinde koştuklarını görmedin mi? Şaşkın şaşkın dolaşmak, hayal peşinde koşmak, yehimun. Ve 226. ayet-i kerime ve ennehum yekulune ma la yef'alun ve ennehum ve onların olduğunu muhakkak ki onlar yekulune diyorlar, söylüyorlar, söylerler ma şey la yef'alun yapmıyorlar. Muhakkak ki onlar yapmadıkları şeyleri söylerler. Bu insanlar aslında yapmadıkları şeyleri de söyleyebiliyorlar.

İllellezine 227. ayet-i kerime İllellezine amenü ve aminu salihati ve zekirullahi kesiran ve tesaru min ba'di mazulimu ve se yalemullezine zalemu eyye münkalemin yenkalibun. İllellezine onlar o kimseler hariç illa ellezine amenü amel olanlar Allah'a ulaşmayı dileyenler ve amelü salihatı ve salih amel işleyenler, nefs tezkiyesi yapanlar ve zekeru ve zikrettiler. Allah'ı kesiren çok. Ve tesaru ve yardım alanlar, yardım edilenler min badi ondan sonra zulümü, kendilerine zulüm yapıldılar. Ve se yalemu ve bilecekler ellezine o kimseler zalemu zulmettiler. Eyye hangi münkalebun döndürülen yer, dönüş yeri dönecekler. İnkalibun. İllellezine aminu ve aminu salihati onlar amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler ve aminu salihat yapanlar, nefsi ıslah edici ameller işleyenler ve zekerullahi kesira ve Allah'ı çok zikredenler ve tesaru min ba'di ma zulimu zulümlerinden sonra yardım alanlar, yardım edilenler, yani kendilerine zulüm yapıldıktan sonra yardım edilenler, Allah'tan yardım alanlar. Ve se ya'lemullezine onlar bilecekler. Zalemu zulmedenler. Eyye munkalibun yenkalibun. Hangi yere, dönüş yerine döndürüleceklerini bilecekler. Yani cehennemde hangi dönüş yerine ulaşacaklarını bilecekler. Burada cehenneme gidecek olan insanlardan bahsediyor Allah Teala ve gitmeyecek olanlar da açık bir şekilde amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler ve nefsi ıslah edici ameller ve Allah'ı çok zikredenler. Kendilerine zulüm edildikten sonra yardım edilenler. Bunlar kurtulanlar ve zalimlerin de durumu gidecekleri yerin cehennem olması hali. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir Kur'an tefsiri dersini beraberce tamamladık. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. El-Fatiha me'as-salavat. Allah'a salli ala Muhammed.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Teyzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Alemin ar-Rahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinâ s-sırâta'l müstakîm. Ezzîne en'amte aleyhim gâril maddûbi aleyhim ve lezzâlin. Amin. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bir araya getirdi. Ve bu konumuz İnşallah kader ve kaza. Bu kavramlar öyle bir çorba olmuş ki, birbirine öylesine karıştırılmış ki, kazayı kaderden, kaderi kazadan ayırmak mevcut tariflere göre imkansız olmuş. Oysa ki Allah-u Teala'nın ilmiyle, Allah'ın öğretisiyle meseleye girdiğiniz zaman hiçbir problem kalmıyor sevgili kardeşlerim. Acaba problem nerelerden kaynaklanıyor? Kaza kelimesi bir olayı vücuda getirmek anlamına kullanılıyor. Aynı zamanda yargı konusunun genel adı kazadır. Ayrıca otobüs kazası, tren kazası gibi insanın iradesinin dışında vücuda gelen olaylar da kaza adını almaktadır. Böylece kazanın çeşitli standartlarda dilimize girmesi sebebiyle manası herkes tarafından farklı bir yoruma tabi tutulmuş. Kader için hamdolsun ki büyük bir problem yok. Kader konusu aşağı yukarı açıklığa kavuşmuştur. Ama kazayla kaderi bir arada tezekkür ettiğiniz zaman arada birçok farklılıkların ortaya çıktığını görüyorsunuz. Yanlış anlaşılmalar, yanlış değerlendirmeler ve konuların doğruları. İşte sizlere bu kaza ve kader konusundaki açıklamalarımızla meseleye Kur'an ışığında yeterli ışığı tuttuğumuz, yeterli aydınlığı getireceğimiz kanısındayız. Her şeyin sahibi Allah'tır. İlmin sahibi oysa o zaman bir problem yok demektir sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler.

Kaza müessesesine baktığımız zaman bunun yerine getirmek, ifa etmek anlamını esas almak gerekir. Kaza ve kader konularının birbirinden ayrıldığı temel farklılık burasıdır. Kaza, bizim kendi irademizle vücuda getirdiğimiz bütün olayların adıdır. O olayları kaza etmiş oluruz, gerçekleştirmiş oluruz, yerine getirmiş oluruz. Kaderse bizim irademizin bir dahli olmadan, irademiz devreye girmeden başka bir irade sebebiyle, cüz'i başka bir cüz'i irade sebebiyle veya Allah'ın külli iradesi sebebi, Allah'ın ilahi iradesi sebebiyle veya sünnetullahını teşkil eden, kainatı kontrol altında bulunduran külli irade sebebiyle, Allah'ın ilahi kompütürünün vücuda getirdiği bir külli irade sebebiyle bir olay vücuda gelsin ve bize tesir etsin, ama bizim cüz'i irademizin onun üzerinde hiçbir tesiri olmasın. İşte o kaderdir. Allah'ın takdir yetkisini kullanmasıdır. Hükmetmesidir. Hükmünü gerçekleştirmesidir. Öyleyse bir tarafta kaza var, kendi irademizle vücuda getirdiğimiz bütün olaylar. Bir tarafta kader var, kendi irademizin dahili olmadan başka bir iradenin tesiri altında tesir aldığımız bütün olaylar kaderi oluşturur. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki kaderde mutlaka iki irade vardır. Tesir eden irade, tesir alan irade. Eğer bir zulüm işleniyorsa zalim ve mazlum. Zalim zulmeden, mazlum zulüm gören. Eğer kaza söz konusuysa bir irade var. Bir iradenin herhangi bir olayı vücuda getirmesi. Öyleyse bu bir irade başka birisine bir kötülük veya iyilik yaparsa, o zaman gene kazadır adı, iradenin kullanıldığı kişi için. Kim iradesini kullanıyorsa herhangi bir olayda, o iradenin kullanımıyla vücuda gelen olay o kişi için kazadır. Ama bu kaza başka birine bir tesir icra etmişse ve o kişinin iradesinin bunda bir dahli yoksa, kaza hükmünde olan işlev birinci kişiye göre kazadır, ama üzerinde tesir icra edilen kişi için kaderdir. Onun iradesinin bir dahli, bir girdisi olmaması halinde. Öyleyse bu sağlam çerçeveden hareket ederseniz, kaza ile kaderi birbirinden ayırmak hiçbir zaman zor değildir. Öyleyse kader ve kaza birbirinden kazanılan ve kaybedilen dereceler itibariyle kesin şekilde ayrılır. Kazada, yani kendi iradesiyle vücuda getirdiği, kaza ettiği bütün olaylar dizisinde bu kişi derecat kazanabilir, bu kişi derecat kaybedebilirdi. Kaza bir insana derecat kazandırır. Kişi namazını zamanında ika eder, ifa eder, yerine getirir, derecat kazanır. Namazlarda da kaza adını verdiğimiz, zamanında kılamadığımız bir namazı sonradan ifa ettiğimiz zaman, yerine getirdiğimiz zaman
namazı kıldığımız zaman adına kaza denir. Yani gerçekleştirmek demek. Vaktinde gerçekleşemeyen bir namazı gerçekleştirmek, vaktinde kılınamayan bir namazı sonradan kılmak, kişinin serbest iradesiyle vücuda getirdiği bir olaydır. Adı gene kazadır. Sakın bu kazayı otomobil kazasıyla, tren kazasıyla karıştırmayın. Orada iradenin dışındaki bir olaya bizim dilimizde kaza deniyor. Onu devre dışı bırakın. Sadece söylediklerimizi yerli yerine oturtmaya çalışın. Öyleyse olaylara baktığımız zaman kaza adı verilen sistemde kendi irademizle vücuda getirdiğimiz bütün olaylarda iki alternatif de geçerlidir. Ya derecat kazanırız ya da derecat kaybederiz. Allah'ın bir emrini yerine getirdik, derecat kazanırız. Birine bir iyilikte bulunduk, derecat kazanırız. Allah'ın bir emrini yerine getirmedik, derecat kaybederiz. Allah'ın yasak ettiği bir fiili işledik, derecat kaybederiz. Öyleyse kazanç da söz konusu kazada, kayıp da söz konusu. Ama kaderde öyle değil sevgili kardeşlerim. Kader sebebiyle hiç kimse derecat kaybedemez. Kader sebebiyle derecat kazanabilirsiniz ama kader sebebiyle derecat kaybedemezsiniz. Birisi size bir kötülükte bulundu. Diyelim ki bir hırsız birinin malını çaldı. Çalan kişi zalimdir. Karşı tarafa onun malını çalmak suretiyle zulmetmiştir. Zalim mutlaka derecat kaybeder. Ama kul hakkı doğan zulmün var olduğu bütün olaylarda zulüm varsa kul hakkı mutlaka oluşmuştur. Yani iki kişinin olduğu bir ortamda eğer kişi Allah'ın emrini yerine getirmiyorsa bir emrini, Allah ile arasındaki bir ilişki ise namaz kılmıyorsa, oruç tutmuyorsa, zekat vermiyorsa, zikir yapmıyorsa derecat kaybeder. Bu kaybettiği derecelerle kendisine zulmeder. Derecat kaybetmek zulmü ifade eder. Zulüm mutlaka derecat kaybettirici bir faktördür. Derecat kaybeden, kendisine zulmeden veya başka birine zulmeden kişi her halükarda her ikisinde de derecat kaybeder. Allah ile arasındaki bir işlemi gerçekleştirmeyen bir insan, namazını kılmayan, orucunu tutmayan, zekatını vermeyen bir insan sadece kendisine zulmeder ve derecat kaybetmekle bu zulmünün bedeli amel defterine geçirilmiş olur. Olayla, negatif olayla onun kaybettiği derecat eşitlenmiştir, sıfırlanmıştır. Negatif olay karşılığında kaybedilen derecat, o derecat olayı silmiştir. Öyleyse burada ne yapmıştır kişi? Allah'ın bir emrini yerine getirmeyerek Allah ile arasındaki ilişkilerde kendisine zulmetmiştir, derecat kaybetmiştir. Bu bir kazadır. Kişinin derecat kaybetmesi olayı bir kazadır. Başka birine kötülük etmişse o zaman ikili bir ilişkide derecat kaybı var. Gene zulüm var ama şimdi bir mazlum var, bir de zalim var. Bir insan başkasına zulmettiği zaman, başkasına bir kötülük yaptığı zaman derecat kaybeder. Derecat kaybettiği için de aynı zamanda bu kişi kendisine zulmetmiştir. Başkasına zulmetmiştir, başkasına zarar vermek suretiyle zalim olmuştur. Karşı tarafta mazlum adını alır. Zulüm görmüştür bu kişiden. Zulüm orada vardır. Ama kişi aynı zamanda derecat kaybettiği için kendisine de zulmetmiştir.
Derecat kaybettiğimiz bütün olaylarda kendimize zulmediyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, demek ki zulüm müessesesi sadece başkasına zulmetmekle kalmıyor. Kim başkasına zulmetmişse derecat kaybedeceği için aynı zamanda kendisine de zulmetmiş oluyor. Şimdi derecelere bakıyorduk. Kişi başka birisine bir kötülük etmiştir, derecat kaybetmiştir. Hem başkasına zulmetmiştir, hem kendisi derecat kaybetmiştir. Ama başkasına zulmettiği zaman kaybettiği dereceler o zulmettiği kişinin amel defterine kazandığı dereceler olarak yazılır ve o kişi bundan derecat kazanır. Yani o kişi için bir hayır oluşturur konu. Hayır, bize derecat kazandıran bütün olayların adıdır. Şer, bize derecat kaybettiren bütün olayların adıdır. Zalim, şer işlemiştir, derecat kaybetmiştir. Mazlum, şerre uğramıştır, kendisine zulmedilmiştir, ama bu sebeple hayra ulaşmıştır, derecat kazanmıştır. Öyleyse zalim derecat kaybeder, mazlum derecat kazanır. Öyleyse görüyorsunuz ki bu bir kader olayıdır. Birisi bir başkasına zulmetmiştir ve zulmettiği için onun derecat kazanmasına sebebiyet vermiştir. Öyleyse bunun aksi varit midir? Yani başka birisine biz iyilik yapalım, bu sefer de derecat kaybetsin, biz derecat kazanalım. Mümkün mü? Bizim derecat kazanmamız mümkün tabii. Ama onun derecat kaybetmesi mümkün değil. Öyleyse burada farklı bir olay var. Biz ne zaman başka birisine bir güzel davranışta bulunursak, onun mutluluğuna sebebiyet veren, onun memnun olmasına sebebiyet veren bir hayır işlersek, biz derecat kazanırız. Ama biz derecat kazanırız diye o kişi derecat kaybetmez. Dikkat ediyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bizim bir başkasına bir güzel davranışta bulunmamız, o kişi için ona bir hediye vermemiz, onun mutlu olacağı bir olayı gerçekleştirmemiz, o kişi için bir kaderdir. Kendisinin bir dahli yoktur. Biz ona sormaya bile gerek görmeden bir hediye almışızdır ve ona vermişizdir. Hediyeyi aldığımız zaman, ona teslim ettiğimiz anda biz derecat kazanırız. Çünkü onu mutlu edecek olan bir olayı vücuda getirdik. Evvela biz mutluluğu yaşarız. Başkasını mutlu ettiğimiz için mutluluğu yaşarız. Hatta bu konuda karar verdiğimiz andan itibaren bu mutluluk tarafımızdan yaşanır. Ama ona da hediyeyi verdiğimiz zaman o da mutlu olur. Onun üzerinde pozitif bir tesir, bir mutluluk vücuda getirdiğimiz için biz derecat kazanırız. Ama derecat, o kişi derecat kaybetmez. Halbuki biz o kişiye, aynı kişiye bir kötülükte bulunsaydık, biz derecat kaybedecektik, ama ne kadar derecat kaybetmişsek o kişi kazanacaktı. Öyleyse kadere dikkatle bakın. Kader sebebiyle hiç kimse başka birini şerre ulaştıramaz. Kader sebebiyle hiç kimse derecat kaybedemez. Yani bunun manası. Hangi olay derecat kaybetmemize sebebiyet veriyorsa o olay şerdir. Ve kader sebebiyle bir insanın derecat kaybetmesi ve şerre ulaşması mümkün değildir. Öyleyse kader bir insana derecat kazandırabilir.
başka bir iradenin kendisine yapacağı bir kötülük sebebiyle kişi derecat kazanabilir, kul hakkı doğduğu cihetle hayra ulaşır. Ama kader hiç kimseye derecat kaybettiremez, hiç kimse kader sebebiyle şerre ulaşmaz. Hiç kimse üzerinde kader sebebiyle şer oluşmaz, derecat kaybı oluşmaz. Şimdi burada dikkatle duralım. Son derece önemli bir konudan bahsediyoruz. Çünkü Amentü şerhinin bir tanesi yanlıştır. Hayır da şer de Allah'tandır sözü yanlıştır. Kur'an'a tamamen ters düşer. Hayır Allah'tandır. Derecat kazanıyorsak Allah Teala devredeyse Allah sebebiyle derecat kazanabiliriz. Ama Allah sebebiyle hiç kimse derecat kaybedemez. Hiç kimse böyle bir olayın varlığını iddia edemez. Allah'ın sebebiyle bir insanın derecat kaybetmesi mümkün değildir. Allah kullarına zulmetmez. Eğer Allah Teala kuluna zulmetmiş olsaydı, o zaman o kişinin derecat kazanması söz konusu olacaktı. O kişinin ise zulme muhatap olması, kendisinin zulüm sebebiyle derecat kaybetmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın sebebiyle başınıza ne gelirse gelsin, zarar gördüğünüz bir olay veya hayra ulaştığınız bir olay size ulaştığında, vasıl olduğunda derecat kazanırsınız. Derecat kazanmanız söz konusuysa derecat kazanırsınız ama derecat kaybetmezsiniz. Öyleyse buradaki muhtevaya dikkatle bakın. Başka insanların devreye girmediği Allah'la kul arasında özel bir olay vücuda gelsin. Bu olay kişiye derecat kazandırabilir. Ama olayın mahiyeti ne olursa olsun kul o olay sebebiyle derecat kaybetmez. Eğer Allah'ın o kişi üzerinde vücuda getirdiği bir olay söz konusuysa, olay ne olursa olsun kişi derecat kaybetmez. Öyleyse bizim derecat kaybettiğimiz olaylar bizim için şer olduğuna göre şerrin sahibi Allah olamaz. Şer Allah'tan değildir. Hayır Allah'tandır ama şer asla Allah'tan değildir. Allah'tan hiç kimseye şer ulaşması mümkün değildir. Allah'ın vücuda getirdiği kader unsurlarının hepsini gözden geçirin. A'dan Z'ye hiçbir olayda bir insanın Allah sebebiyle derecat kaybetmesinin mümkün olmadığını göreceksiniz. Öyleyse hayır Allah'tandır ama şer bizim nefsimizdendir. Derecat kaybettiğimiz olaylar yalnız kaza ettiğimiz olaylara aittir. Bunun dışında Allah'ın bizim üzerimizde vücuda getirdiği hiçbir tesirle, kader sebebiyle hiç kimse derecat kaybedemez. Başka insanlarla ilişkilerinizi düşünün. Birisi size bir kötülük ettiği zaman bundan derecat kazanırsınız. Ama birisi size bir iyilik ettiği zaman bundan derecat kaybetmezsiniz. İradeyi külliye,
yani sünnetullah, yani Allah'ın bütün kainata hakim olan, her zerresiyle hakim olan o ilahi konfitürü sizin tarlanızdaki mahsule bir zarar verdi. Bundan Allah Teala neyi nasip ettiyse o olur. Derecat kazanmanız söz konusu olur mu? Allah Teala dilerse sizin için ciddi bir imtihansa bu, Allah Teala sizi imtihan etmek için böyle bir olayı tahakkuk ettirmişse derecat kazanmanız mümkündür. İmtihandan başarıyla çıkmanız halinde. Ama başarıyla çıkmadınız, derecat kaybetmezsiniz. Allah Teala'nın sünnetullahı bahçenize bol mahsul verdi. Sevinirsiniz bundan ama derecat kaybetmezsiniz. İster ilahi iradenin, külli iradenin veya cüz'i iradenin sizin üzerinizdeki tesiri, ister pozitif olsun, sizi sevindiren bir olay olsun, ister negatif olsun, sizi üzen bir olay olsun, her ikisinde de derecat kaybetmeniz hiçbir şekilde mümkün değildir. Ne cüz'i iradeden, ne külli iradeden, ne ilahi iradeden. Öyleyse kader bir insana derecat kaybettirmez. Bu sebeple eğer bir insan cehenneme gidiyorsa kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazla olduğu için cehenneme gidiyor. Allah'ın kanunu budur. Kimin kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazlaysa o kişinin gideceği yer cehennemdir. Cehenneme giren kişi kaybettiği derecelerin fazlalığı sebebiyle girer. Kaybettiği dereceleri ise herkes sadece ve sadece kendisi oluşturabilir. Başkalarına zulmetmesi sebebiyle derecat kaybeder, kendisine zulmetmesi sebebiyle derecat kaybeder. Ama sadece kendi iradesiyle vücuda getirdiği efali, fiilleri sebebiyle, aksiyonları sebebiyle. Öyleyse sevgili öğrenciler, İzleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Hayır da şer de Allah'tandır ifadesi, Amentü şerhinin altıncısı yanlıştır. Ve mutlaka değiştirilmelidir. Amentü şerhi, 6 safhalı değil, 7 safhalıdır. 1- Allah'a inanmak. 2- Allah'ın kitaplarına inanmak. 3- Allah'ın resullerine inanmak. 4- Allah'ın meleklerine inanmak. 5- Ba'su ba'del mevte, ölümden sonra Allah'a kıyamet günü yeniden dirilmeye inanmak. Altıncısı, hayrın Allah'tan, şerrin insanın nefsinden olduğuna inanmak. Yedincisi, insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasının farziyetine inanmak. Ölmeden evvel insan ruhunun Allah'a ulaşacağına inanmak. Farziyeti de konunun içinde. 6 değil, 7. Amentü şerhinin, imanın esasları 6 değil, 7. Ve biri de, 6'nın da bir tanesi zaten yanlış. Sevgili kardeşlerim, biz bunları size Allah'ın bize öğrettiği bilgiden veriyoruz. Bunları söylerken de görüyorsunuz, alnımız açık,

Ama şer insanın nefsindendir. Ne ilahi iradenin, ne külli iradenin, yani sünnetullahın, Allah'ın kainatı idare eden o muhteşem ilahi kompütürünün sebebiyle olsun, ne Allah'ın yaptıklarından olsun, ne de herhangi bir başka birinin cüz'i iradesinden vücuda gelen bir olay olsun, hiç kimse derecat kaybetmez. Hiç kimsenin şerre ulaşması mümkün değildir. Öyleyse bunu, kanunu olduğu yere oturtalım. Kader hiç kimseye derecat kaybettirmez. Peki kaza? Kaza hem derecat kaybettirir, hem derecat kazandırır. Öyleyse kim cehenneme gidiyorsa, sadece kendi iradesiyle vücuda getirdiği olaylar sebebiyle kaybettiği dereceler, hem başkalarının iradesinden doğan, hem de kendi iradesinden doğan kazandıkları dereceler toplamından daha fazlaysa, kendi iradesiyle işlediği kötülükler, işlediği şerler, kendi iradesiyle, sadece kendi iradesiyle vücuda gelebilen kaybettiği dereceler, hem kendi iradesiyle hem de başka iradelerin kendisine zarar vermesinden kaynaklanan kazandığı derecelerden daha fazlaysa o kişi cehenneme girer. Cehenneme girmenin Kur'an'daki ölçüsü budur. Öyleyse hiç kimse başka birisi sebebiyle cehenneme giremez. Çünkü kaybettiği dereceler fazla olması lazımdır. Kaybettiği dereceleri ise başka birisi oluşturamaz. Sadece o kişi kendi iradesiyle, bilerek, isteyerek yaptığı şerler sebebiyle, derecat kaybettiği olaylar sebebiyle cehenneme girer. Hiç kimse başka birinin cehenneme girmesinden sorumlu değildir. Öyleyse ne demek istiyoruz? Cehennem sebebi teşkil edemez. Sizin başkalarına yaptığınız herhangi bir kötülük o kişinin derece kaybetmesine sebebiyet vermez. Ona yaptığınız herhangi bir iyilik gene o kişinin derece kaybetmesine sebebiyet vermez. Öyleyse cehenneme girenler başka birinin aksiyonları sebebiyle cehenneme girmezler. Sadece kendi aksiyonları sebebiyle, kendi efali sebebiyle, kendi fiili sebebiyle cehenneme girer. Kaybettiği derecelerin kazandığı derecelerden fazla olmasındaki muhteva kaybettiği derecelere dayalıdır. Çoğunluk kaybettiği derecelerdir. Dereceleri ise insan başka birisi sebebiyle asla kaybetmez. Sadece kendi amelleriyle kaybedebilir. İşte kader müessesesi bu çerçeve içinde oluşur. Ya kaza? Kazada kaybettiğimiz dereceler de vardır, kazandığımız dereceler de vardır. Bu açıdan meselemize baktığımız zaman kaderin oluşması için mutlaka iki iradenin varlığı göze çarpar. Bir, tesir icra eden irade, iki, tesir alan irade. Peki ama Allah-u Teala Kamer suresinde biz her şeyi bir kaderle yarattık diyor. O zaman başka bir kader daha var. İkinci bir kişinin yer almadığı sadece kişisel iradenin oluşturduğu bir sonuç. Ama Allah'ın takdiri. Öyleyse acaba ne demek istiyor Allah Teala biz her şeyi bir kaderle? Vücuda getirdik.

Her şeyi bir kaderle yarattık ifadesi neyi ifade ediyor acaba? Niyet ve nasibi ifade ediyor. Dikkat edin sevgili kardeşlerim, kaderde mutlaka iki unsur vardır. Bir, tesir eden irade, tesiri oluşturan irade. İki, tesiri alan irade. Tesiri alan iradenin olayın vücuda gelmesinde bir dahli yoktur. Diğer irade tesirin sahibidir. O zaman iki iradenin vücuda geldiği, taraflardan birinin dahili olmadığı halde ikinci iradenin kendisine sebebiyet, kendisine tesiri sebebiyle vücuda gelen bütün olaylar tesir alan için kaderdir. Kaderde daima iki irade vardır. Ama niyet ve nasip müessesesini araştırdığımız zaman Allah-u Teala'nın devreye girmesi gene söz konusu ama farklı bir dizayn içerisinde. Çocuklar derslerine hazırlanırlar. İmtihana girerler. Niyetleri imtihanı kazanmaktır. Ama bir kısmı kazanır, bir kısmı kazanamaz. Kişinin niyeti mi sınıfı geçmektir? O imtihanı kazanmaktır. Nasibi ne olmuştur? İmtihanı kazanmıştır. Niyetle nasip birbirine eşittir. Çünkü kişi ona ehildir. Çalışmıştır, imtihana girmiştir, niyeti imtihanı kazanmaktır ama kazanamamıştır. Eğer başka bir irade devreye girmediyse, orada kişinin niyeti nasibiyle eşitlenmemiştir. Öyleyse kişinin ulaştığı nasip muktesebatıyla eşittir daima. Neye ehilse, ne kadara ehilse, eğer bir başka irade devreye girmemişse, kişi nasip olarak ona ulaşır. Ne demek istiyoruz? Diyelim ki bir çocuk imtihanda o dersten imtihanı kazanacak not aldı. Ama hocası o çocuğa karşı öfkeli bir sebeple çocuğun notunu kırdı ve başarıya ulaşamadı. Niyetiyle nasibi birbirine eşit olmadığı diyebilir miyiz? Hayır, diyemeyiz. Burada nasip yoktur. Burada kader vardır. İkinci bir irade devreye girmiş ve nasibi olması lazım gelen mecradan çıkarmış, başka bir hedefe yöneltmiştir. Tersini düşünelim. Çocuk sınıfta kalacak olan not alıyor, öğretmeni notu yükseltiyor, çocuk imtihanı kazanıyor. Gene niyetle nasip söz konusu değildir. Niyetle kader söz konusudur. Çünkü başka bir irade devreye girmiştir. Olayı etkilemiştir. İkinci irade, birinci iradenin üzerinde rol oynamıştır. İster notun yükseltilmesi, ister notun alçaltılması söz konusu olsun. Niyetle nasibin birbirine eşit olmadığı bütün olaylarda muhteva değişik neticeler oluşturur. Sınıfı geçmek isteyen çocuk gerekli miktarda çalışmamıştır. Acaba herhangi bir sebeple bir tesadüf olur da herhangi bir sebeple sınıfı geçebilir miyim diye çalışmadan imtihana girmiştir.
veya imtihanda da cevapları yanlış olmuştur ve çocuk sınıfta kalmıştır. Niyetiyle nasibi birbirine eşit değildir. Niyeti sınıfı geçmekti, nasibi sınıfta kalmak. Neden? Muktesebatı, o imtihana olan ehliyeti bu kadar. Öyleyse nasibiyle kişinin muktesebatı paraleldir. Sahip olduğu şeylerle sonuç daima paraleldir. Eşittir. Neye layıksa o noktaya ulaşır. Bir başka irade devreye girmedikçe. Öyleyse bazen niyetle nasip birbirine eşittir. Niyet eder kişi, muktezebatı sahip olduğu vasıflar, niyet ettiği şeyi elde etmesine müsaittir. Müsait, ne kadar müsaitse o kadar başarı kazanır. Öyleyse niyetle nasip arasındaki ilişkilerde sonucu tayin eden faktör kişinin muktesebatıdır. İktisap ettiği bilgiler, iktisap ettiği her şey. Allah'ın terazisinde adaletsizlik olmaz. Kişinin muktesebatı neyse, o muktesebatın karşılığını mutlaka Allah Teala'dan alır. Bu hakkın gereğidir. Allah Teala'nın bir ismi El-Hak'tır, bir ismi El-Adl'dir. Ne hakkın zedelenmesine müsaade eder, ne de insanlar arasında haksızlığın oluşmasına. Öyleyse niyetle nasipte iki kişi yoktur. Niyetle nasipte bir kişi vardır. Kişi niyet eder, nasibine ulaşır. Muktesebatı ulaşmak istediği şeye eşitse onu başarır. Eşit değilse, hangi seviyede bir muktesebatın sahibi ise o kadarına ulaşabilir. İkinci bir kişi yoktur. Öyleyse niyetle nasip müessesesinde kişi niyetine göre pozitif işlevlerde de bulunabilir, niyetine göre negatif işlevlerde de bulunabilir. Ve aldığı neticeler bir kısmında ona derecat kazandıran derecelerdir, bir kısmında ona derecat kaybettiren derecelerdir. Namaz kılmaya niyet eden bir kişi kıldığı zaman derecat kazanır. Namaz kılmamaya niyet eden bir kişi derecat kaybeder. İkisi de kişinin niyetidir. Ama sonuç birinci de derecat kazandırmıştır, ikinci de derecat kaybettirmiştir. Kişinin niyeti ve nasibi eşitlenmiştir. Niyet ettiği şey derecat kaybettirici bir niyet, nasibi kaybettiği derecat. Niyeti derecat kazandırıcı bir niyet, nasibi kazandığı derecat. Öyleyse niyet ve nasipte her zaman Allah vardır. Nasibi oluşturan Allah'tır. Ama nasip oluşurken sahip olunan muktesebat Allah'a vasıt teşkil eder. Allah bu esasdan hareketle kişiye tam hakkını verir. Onun için olaylarda kast müessesesi, bir insanın bir işlevi hangi ölçüde kasıtla yaptığı olayı o kişinin derecat kazanmasında veya kaybetmesinde
son derece önemli bir faktördür. Buna taammüt diyoruz. Taammüt bir suçun bilerek, isteyerek işlenmesi halidir. Hangi ölçüde bir kastin var olduğu ise Mahkeme-i Kübra'da en net görüntülerle bellidir. Onun için Allah-u Teala'nın kimseye zulmetmesi mümkün değildir. Ne demek istiyoruz? Kıyamet günü tekrar dirileceksiniz. Hayat filmlerinizi seyredeceksiniz. Ve orada her hayat filminizi seyrettiğinizde iki film göreceksiniz. Birisi düşüncelerinizin filmi, ikincisi efalinizin, fiillerinizin filmi. Düşünceleriniz kastinizi gösterir. Hangi fiili hangi kasta makrun olarak vücuda getirdiniz? Önemli olan, Allah'a göre önemli olan kastiniz. Ceza veya mükafat kasıtla paralel bir sonuca ulaşır. Allah'ın kiramen katibin meleklerinin yanılması mümkün değildir. Çünkü kararı kiramen katibin melekleri vermezler. Allah'ın ilahi konfitürü olan mizan verir. Mizan her olayda milyonlarca alternatif arasındaki değerlendirmeyi kişinin düşünce platformundaki esaslara göre değerlendirir. 1 milyon üzerinden 1 milyonla verdiği karar mizanın kaybedilen derecat veya kazanılan derecat hesabında hata payı sıfırdır. 1 milyonda 1 milyon doğru bir olayı, doğru bir neticeyi verir mizan. Çünkü mizan öyle bir sistemdir ki her kişinin kendi aklından geçenlerle tasarladığı şeylerle onları hayata geçirmesi arasındaki ilişkiyi gösterir. Bir insan kaza eseri de zarar görebilir, taammüt eseri de zarar görebilir. Bir insan düşünün, bir başkasını öldürüyor. Öldüren kişi bilerek isteyerek bu işi yapıyorsa bu kasta makrun bir cinayettir. Öyleyse kişi cinayetten sorgulanacaktır. Ve kaybettiği derece orada kişinin düşünce platformunun da devreye girmesiyle mizan tarafından tahakkuk ettirilir. O mizan ki kıyamet günü sizin elinize teslim edilecektir. Kainat üzerinde mevcut bütün olayları muhtevasına alan, her birinin kasıt oranına paralel bir şekilde derece tayini yapan bir ilahi bilgisayar, bir ilahi kompütür. Yanılması, en ufak bir hata payı yapması mümkün değil. Çünkü sizin hayat filminizdeki düşüncelerinizi görerek hesaplamalarını yapıyor. Sonsuz alternatif üzerinden değerlendirme yapar. Birisi düşmanını kıstırmış, elindeki tabancanın bütün kurşunlarını boşaltıyor, kişiyi orada öldürüyor. Hayat filminde o kişinin bunu tasarladığı, orada pusu kurduğu, onu özellikle bilerek isteyerek öldürdüğü kesin olarak bellidir. Ama başka birisi elindeki tabancayı temizlerken tabanca düşüyor. Namluda bir kurşun var. Tetik bir yere takılıyor. Kurşun patlıyor tabanca. Kurşun çıkan kurşun oradan geçmekte olan birini öldürüyor. Burada kasıt yoktur. Burada o kişi yalnız kendisinden beklenen dikkat ve ihtimamı göstermemekten
tedbirsizlikten dolayı derecat kaybeder Allah-u Teala'nın huzurunda. Her iki tarafta da, her iki olayda da ölen kişi kader sebebiyle ölmüştür. Ölüm mutlak olarak bir kaderdir. Ama iki ayrı olayda birincisinde kasta makrum bir cinayet vardır. İkincisinde de tesadüf eseri birisinin ölmesi söz konusudur. Kasıt yoktur. Kaybedilen dereceler hiçbir zaman eşit olamaz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kaderle niyet ve nasip arasında neticede açık bir farklılık oluşuyor. Kaderde derecat kaybetmek söz konusu olmadığı halde niyet ve nasip kişiyi derecat kaybetmeye götürebilir. Niyet ve nasipte bir tek irade vardır. İkinci irade nerede devreye girerse artık o niyet ve nasip meselesi değildir. O sadece bir kaderdir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, doğumunuz bir kaderdir. Sizin elinizde değil, doğarsınız. Ölümünüz de bir kaderdir. Bir insan başka birisi tarafından öldürülmüş olsun, aslında öldüren karşı taraf değildir. Eğer Allah Teala o öldürmek istediği kişinin yaşamasını istiyorsa, öldürmek isteyen o kişiyi öldüremez. Hiç kimsenin kaderi onu öldürdüğünü zanneden kişinin elinde değildir. Allah'ın elindedir. Eğer kişinin vadesi gelmemişse, şartlar ne olursa olsun o kişi ölmez. Öyleyse nerede birden fazla irade devrede varsa orada kader vardır. Öyleyse hayatımızın sona ermesi Allah'ın elindedir. Baştan itibaren bir yön tayini var. O yön tayinine dikkat edin. O hayatınız boyunca bir muhtevaya dahilsiniz. Bir gün öleceksiniz. Nasibiniz orada, o dakikadadır. Birisinin o kişiyi orada öldürdüğünü düşünelim. Orada, o noktada ölüm. Onu o kişi öldürmemiştir. Eğer o kişi öldürmeseydi, başka bir sebeple kişi gene orada, aynı dakikada, aynı yerde. Koordinatları, zaman koordinatları da, mekan koordinatları da belli olan o noktada kişi ölecekti. Ölüm için 100 tane sebep olabilir ama ne vakti değiştirebilirsiniz ne de yeri değiştirebilirsiniz. Öyleyse ölümünüz hiç kimsenin elinde değildir, Allah'ın elindedir. O zaman ölümden korkmak için sebep de kalmıyor. Eğer ölüm saatiniz orada bir belli yerde, bir belli dakikadaysa, hangi sebepten olursa olsun orada, o dakikada öleceksiniz. Başka birinin elimiyle, sebebiyle, bir kazayla, eceliniz gelerek vesaire vesaire vesaire 100 tane alternatif sayabilirsiniz. Ama hepsinin sonu aynıdır. Orada, o dakika. Öyleyse ölümünüz sadece Allah'ın elindedir. Ölüm kaderdir. Evlilik, evlilik de bir kaderdir. Sizin tek başınıza iradeniz evlenmeye yetmez.
En az bir diğer idare evleneceğiniz kişinin iradesi evet diyecektir. Çoğu zaman o da yetmez. İki tarafında annesi, babası, kardeşleri, akrabaları, arkadaşları bu evliliğin olması veya olmaması istikametinde tesir sahasının sahibidirler. Öyleyse hangi olay sizin iradenizi aşıyor da bir başka iradenin mutlaka devreye girmesine icabet ediliyorsa o olayların hepsi kaderdir. Hiçbirisi kaza değildir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sizlerle beraber vaktin nasıl geçtiğini hiç anlayamıyorum. İşte kader ve kaza ismindeki konuşmamız da burada inşallah sona eriyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha me as salavat. Allah'a salavat.

0: MPL Kitap Evi'nden Allah'ın güzelliklerini demet demet sizlere sunan bir yenilik daha. Hidayet Çağı'nın önderi İmam İskender Alemihir'den Kur'an-ı Kerim'in ruhuna nüfuz edeceğiniz üç kıymetli eser. Birinci kitap, Suallerle İlim ve Tasavvuf. Kur'an-ı Kerim ayetlerinde gizli olan nükleer fizik ve uzay çağının tüm sırları bu kitapta insanlığın hizmetine sunuluyor. Bilim dünyasının keşfettiği ve henüz keşfedilemeyen pek çok konudaki soru ve cevap ile sizler de Allah'ın sonsuz ilminin kapısını aralayacaksınız. İkinci kitap, Kur'an-ı Kerim'in lafzı ve yedi ruhu. Hayat kitabımız olan Kur'an-ı Kerim'i ve Kur'an'daki kavramların ihtiva ettiği manaları derinlemesine öğrenmek için rehber niteliğinde bir eser sizleri bekliyor. Kur'an'ın lafzının ötesindeki yedi ruhun ayet ayet önünüze açılacağı bu kitapla 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabesinin yaşadığı gerçek İslam'ı bulacaksınız. Üçüncü kitap, Kur'an ayetleriyle 40 kavram, 7 safha, 4 teslim. Kur'an-ı Kerim'deki her kavram, 7 safha ve 4 teslimi içeren 28 basamaklı İslam merdiveninde yeni bir boyut kazanır. Bu nadide eserle sizler de İslam'dan kopmuş kavramların gerçek değerini anlayacak, kavramların 7 kademede nasıl şekillendiğini göreceksiniz.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

mutluluğa ilimle ulaşırsınız. Cehaletle hiç kimsenin mutlu olması mümkün değil. Mutluluğa ilimle ulaşırsınız. Ama görüyorum ki bu dünya hayatındaki insanlar 3 günlük dünya için gayret üstüne gayret, ama sonsuz ebedi hayat için gayret yok, hayret. Evet, hiç unutmayın. Dünya sizin için. Ama siz boşuna mı? Hayır. Siz de Allah içinsiniz. Elini yakan bir çocuk olmak mı istersiniz? Yoksa fırında bütün insanlara somuncu baba gibi ekmek pişirip vermek ister misiniz? Hangisi? Tercihiniz ne? İlim diyorsanız, ekmek pişireceğim, insanların dostluğunu kazanacağım, onları seveceğim, başıma taç yapacağım diyorsanız, bunun yolu bir dilekten geçer. Şu an dünya üzerinde 7,5 milyar insan var. 7,5 milyar insanın 7,5'unu da biz Allah'a davet ediyoruz. Sizi de. Duyduk duymadık demeyin, kalpten ulaşmayı dileyin.

0: size hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İnşallah sizler de iyisiniz.
1: Kalplerine iman girenler Allah'a ulaşmayı kalben dileyenlerdir. Mucize-i Baki Kur'an bütün delilleri muhtıva ediyor. Ve sorduğunuz her sual Kur'an ayetleriyle size cevap veriliyor. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Günümüzde de kim 7 sabah 4 teslimi yaşarsa mutlaka iki cihan saadetinin sahibi olur. Esselamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Fatiha ma salavat.

Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz ham ve şükrederiz ki bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk konferansının birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. Kur'an-ı Kerim'e göre Nebire Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve onun sahabesinin yaşadığı birlik ve beraberlik ruhu Asr-ı Saadet konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Bundan 14 asır evvel İslam yaşandı. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve onun güzide sahabesi gerçek anlamda bütün boyutlarıyla Kur'an'daki İslam'ı yaşadılar. Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz'in zamanında sadece Kur'an vardı. Kur'an'dan başka hiçbir şeye tabi olmadılar. 14 asır sonra yine Kur'an var ama İslam alemi Kur'an'dan başka her şeye tabi olmuş durumda. Gerçekten Kur'an'ın bütününe baktığımız zaman net olarak bunu görebiliyoruz. Allah Teala'nın dizaynı en güzel şekilde Kur'an'da yer almış durumda. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve ona yardım eden güzide sahabesi Resulullah'ın en çok sevdiği insanlar. Onlar 12 tane insanla ona tabi olanlardı. Hadis-i şerifinde buyuruyor ki ümmetimin en hayırlısı aralarında bulunduğum bu nesildir. Sonra onları takip edenler, sonra onların ardından gelenlerdir buyuruyor. Kimdir sahabe? Eğer Allah'a ulaşmayı dilemeyen, ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaşmayı inkar edenlere sorarsanız, onlar Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz'i hayattayken görenlerdir. Ama bu Kur'an-ı Kerim'e göre doğru değil. Kur'an-ı Kerim'e göre sahabe 12 tane insanla Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz'e tabi olanlardır. Onu putperestler de gördüler, puta tapanlar da, ateşe tapanlar da, şeytana tapanlar da gördüler. Hristiyanlar da gördü, Yahudiler de gördü. Ama onlar sahabe değil, sahabe Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz'e ihsanla tabi olanlardır. En'am suresinin 38. ayet-i kerimesine baktığımız zaman Allah Teala biz bu kitapta hiçbir şey eksik bırakmadık. Biz bu Kur'an'a her şeyi yerleştirdik. Kur'an'da her şey var. Ama birçok kişi öyle şey mi olur? Kur'an'da her şey yoktur. Evet, gerçekten Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala simgelerle
illiyet rabıtalarıyla her şeyi açıklamış durumda. Yaratılıştan kıyamete kadar geçecek zaman devresinde neler olacağını, sonsuza kadar nasıl bir cennet ve cehennem hayatının devam edeceğini Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de açıklamış. Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz ve sahabenin zamanında İslam'a baktığımız zaman açık ve kesin olarak Kur'an'daki İslam'ın 7 safhasının 7'sinin de sahabe tarafından ve Nebile Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem tarafından yaşandığını görüyoruz. Ama bugün Resulullah'ın birlik ve beraberlik ruhuyla yaşadığı asr-ı saadetten geride hiçbir şey kalmamış. Geriye kala kala İslam'ın 5 şartı ki İslam'ın 5 şartının kimsenin kurtuluşa ulaşması imkanı yok. Hayattayken 12 tane insanla Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'e tabi olma şerefine erenler, onlar Kur'an'ın bütününe tabi olanlar, onlar sahabe olarak Kur'an'da yer almış durumda. İşte Allah-u Teala Yusuf Suresi'nin 108. ayet-i kerimesinde "Kul hazi sebili ed'u ilallahi ala basiretin ene ve men ittebani." Benim ve bana tabi olanların basiret üzere kalp gözüyle Allah'ı görerek Allah'a davet ettiğimiz yol, işte bu bizim yolumuzdur. Bana tabi olanlar diyor Nebila Sultanı, benim ve bana tabi olanların hepimizin görerek, Allah'ın zatını görerek Allah'a davet ettiğimiz yol, sırat-ı müstakim yolu, işte o bizim yolumuzdur. Allah Teala Adem Aleyhisselam'dan kıyamet gününe kadar dünya hayatını yaşayabilecek tüm insanlar için hedef olarak mutluluğu göstermiştir. Evet, aynı zamanda herkes için hedef Allah'ın zatıdır. Evvel Allah'ın zatına ulaşmak, daha sonra Allah'ın zatını görmek. İşte sahabe tezkiye ile Allah'ın zatına ulaşmışlar, tasfiye ile de nefs tasfiyesiyle de Allah'ın zatını görmüşlerdir. Ve sadece hedef değil, hedefe giden yolu da bilmek gerekir ki her insandan başlayan, Allah'ın zatında biten bir yol var. Bu yol sırat-ı müstakim. İşte Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz ve sahabe, ben ve bana tabi olanların yolu, sırat-ı müstakim yolu, o Allah'a ulaştıran yol, o bizim yolumuzdur. Gerçekten muhteveye baktığımız zaman başlangıçta sahabe de çok kötü durumdaydılar. Yol keserlerdi, kervan soyarlardı, fal oklarına bakarlardı. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemekle en kötüsünü yaparlardı. Kız çocuklarını küçükken mezara gömerlerdi diri diri. İşte böyle insanlar Allah'ın güzelliklerine ulaştılar. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'e ihsanla tabi olarak en güzel hedefe, asr-ı saadete ulaştılar. Hazreti Ömer'in cahiliye döneminde beni üzen ve tebessüm eden iki olayını şöyle anlatıyor. Kız çocuğumu toprağa gömerken ki halini hüzünleniyorum. Ama taptığımız putları helvadan yapardık, acıktığımız zamanlar yerken de ona tebessüm ediyorum buyuruyor. Al-Miran suresinin 103. ayet-i kerimesine baktığımız zaman
Allah Teala hepimizi ve atasemu bihamdillahi cemiyan, hepiniz toptan Allah'ın ipine sarılın. Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime tabi olun. Ve la teferruku, fırkalara ayrılmayın. Allah'ın üzerinizdeki nimetini zikredin. Siz düşmandınız. Allah kalplerinizi birleştirdi. İşte Allah'ın ipine sımsıkı tutunun, fırkalara ayrılmayın olayı ancak kimler için geçerli? Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyenler için. Sahabe ne yapmış? Sahabe Kur'an-ı Kerim'in bütününe iman etmiş. Bidayette hepsi kalben Allah'a ulaşmayı dilemişler. Ve 7 Safa'nın 7'sini de yaşayarak düşmanlarını sever noktaya ulaşmışlar. İşte Âl-i'mrân suresinin 119. ayet-i kerimesi, siz müminler böylesiniz. Siz onları seversiniz, onlar sizi sevmezler. Siz Kur'an'ın tamamına iman edersiniz. Ey sahabe, onlar size karşı buğz ettikleri halde, size kötü davrandıkları halde, sizi işkenceye tabi tuttukları halde, sizi öldürdükleri halde siz onlara muhabbet beslersiniz. Bütün sahabe Kur'an'ın bütününe tabi olmuşlar. Bütününe iman etmek, öyle bir kalp yapısı içinde bulunmak ki onlar hepsi kötülüğe iyilikle mukabele etmek noktasına ulaşmışlar. Allah Teala'nın dünya hayatında seçilen tüm insanlar için seçtiği en zirve noktadaki hedef, bir, Kur'an'ın bütününe tabi olmak; iki, kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek; üç, Allah'a davet etmek. İşte sahabenin hepsi bu zirve noktaya ulaşmışlar. Yani Resul olmayan, Nebi olmayan, nübüvvette ve risalete seçilmemiş olan bütün insanların ulaşabilecekleri en üst mertebeye ulaştılar. İrşat makamının sahibi oldular. Ruhlarını da, beşinlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim ettiler. Nebiler Sultanı, Peygamber Efendimiz ve sahabenin, muhacir ve ensarın yaşadığı 7 Safa İslam'a baktığımız zaman ayetlerle net olarak bu neticeyi görüyoruz. İşte bidayette Nebiler Sultanı, Peygamber Efendimiz, Allah-u Teala'nın verdiği 5 görev tahtında ayetlerin tilavetiyle hepsi Zümer 17'ye göre Allah'a ulaşmayı dilemişler. Mümtehin 12'ye göre hepsi irşat makamına 12 tane insanla tabi olmuşlar. Nebilerin hasına. Ve hepsi nefs seskesiyle ruhlarını Allah'a teslim etmişler. Fizik vücut teslimini yapmışlar. Kitabın öğretilmesiyle ve daimi zikirle nefslerini de Allah'a teslim etmişler. İhlasa ulaşmışlar en sonda, tövbe yüze göre iradelerini de Allah'a teslim etmek suretiyle hepsi irşat makamına tayin edilmişler. Halbuki Yunus suresinin 45. ayet-i kerimesine baktığımız zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin, Allah'ın ayetlerini yalanlayanların hidayette olmadığını söylüyor. İnsanlardan Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin hepsi hüsranda olduğunu buyuruyor. قَدْ خَسِرَ الَّذ۪ينَ كَذِبُ بِلِيكَ اللّٰهِ وَمَكَانِ مُهْتَد۪ينَ. Öte yandan Yunus suresinin 7 ve 8. ayet-i kerimesine bakıyoruz. اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِيكَانَ وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَتْمَوْنَ بِهَا وَالَّذ۪ينَ مَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ. Onlar bize ulaşmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla tatmin olmuşlardır. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafildirler.
olan kazançları sebebiyle gidecekleri yer cehennem. Evet, bir tarafta dünya hayatı, öbür tarafta Allah'ın zatı. İki tane seçenek var insanlar için. Serbest irade sahibi insanlar için iki seçenekten bir tanesini kendi iradeleriyle seçmek durumundalar. Âl-i İmrân suresinin 14. ayet-i kerimesinde Allah Teala dünya hayatının detaylarını verirken وَزُيُّنَ لِلنَّاسِحُ بِالشَّهَوَةِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنُونَ وَالْقَنَاطِرَ الْمُقَنْتَرَةِ مِنْ ذَهَبِ وَالْفِدَّاتِ وَالْخَيْرِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْخَرْصِ وَالْاَنْعَامِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَاللّٰهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ. Terazinin bir kefesinde dünya hayatı, öbür kefesinde Allah'ın katında Allah'ın zatı. Allah Teala en güzel sanak Allah'ın zatı buyuruluyor. Yani ruhun dünya hayatında Allah'a teslimi. Kimin ruhu mürşidine tabi olduktan sonra ayrılmış, sırat-ı müstakim üzerinden seyri sürükle 7 tane gök katı yükselmiş, 7 alem geçtikten sonra Allah'ın zatına ulaşmış, Allah'ın zatına ifna olmuşsa, fena fillah makamına ulaşmışsa, işte en güzel sanaha ulaşmış durumda. Ama ayetlerden gafil olanlar, onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onların kazançları sebebiyle gidecekleri yer cehennem olanlardır. Sonsuz bir hayatı cehennemde geçireceklerdir. Sahabenin hepsi Allah'a ulaşmayı dilemek yapısına baktığımız zaman bunu gerçekleştirdiğini, hepsinin Allah'a ulaşmayı dilediğini görüyoruz. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi. Evet, Zümer suresi 17. ayet-i kerimesi. Ayetlere baktığımız zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin 12 tane negatif özelliğini görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler 12 tane negatif özelliğin sahibidirler. Onlar başlangıçta delalettedirler ve ayetlerden gafildirler, hüsrandadırlar amelleri boşa gittiği için, sağır dizsiz ve kördürler, şirktedirler, küfürdedirler, delalettedirler, şeytanın kulu dostudurlar, takva sahibi değil, mümin değil, hidayete değil ve dinde fırkalara ayrılmışlardır, birbirlerine düşmandırlar. Ama bu 12 tanelik ve zeyni sahibi olan kişi davete muhatap olup da daveti kabul eden, Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar sahabeydi ve onlar 12 tane pozitif özelliğin sahibi oldular. Hepsi gafletten kurtuldular. Hepsi hüsrandan kurtuldu. Hepsi sağır, dişsiz ve kör olmaktan kurtuldu. Şirkten kurtuldular, küfürden kurtuldular, delaletten kurtuldular. Şeytanın kulu dostu olmaktan kurtuldular, takva sahibi oldular. Mümin oldular, hidayette oldular. Dine fırkalara ayrılmaktan kurtuldular. Düşman olmaktan kurtuldular, birbirinin dostu oldular. Evet, başlangıç noktasında can düşmanı iken tek bir dilekle can dostu oldular. Zümer 17'ye göre hepsi Allah'a ulaşmayı dilediler. Neden? Kur'an'ın bütününe baktığımız zaman 19 fiille 73 ayet-i kerimede Allah Teala ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını açıklıyor. Yine ruhun Allah'a yaşarken ulaşmasını Allah Teala tam 12 ayette üzerimize farz kılıyor. Ve Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz bu ayetlere dayanarak 7 tane hadis-i şerifte
hayattayken ölmeden evvel Allah'a ulaşmayı dilemenin üzerimize kesin farz olduğunu ve sahabenin hepsi Allah'a ulaşmayı dilediğini görüyoruz. İşte hadis-i şerifler. Birileri eğer sizin dediğiniz gibi Allah'a ulaşmayı dilemek farz olsaydı Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz neden söylemezdi diye soranlara cevabımız, Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz Allah'a ulaşma dileğini 3. basamakta tam 7 tane hadiste açıklamış. İncelemek isteyenler fotoğrafını çekip ayetlerle karşılaştırıp inceleyebilirler. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişi takva sahibi olamaz, o kişi şirktedir. İşte bütün nebilere Allah'ın verdiği şeriatın muhtevasına baktığımız zaman Şura 13'te وَشَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَسَابِهِ نُوحًا وَالَّذِي اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ وَمَا وَسَابِهِ اِبْرَاهِيمَ مُوسَى وَعِيسَى وَاَقِيمُ الدِّينَ وَلَا تَفَرَّقُوا كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُونَ اِلَيْهِ. Dini ikame edin. Dinde fırkalara ayrılmayın. Müşriklere senin davetin ağır geldi. Öyleyse iki grup insan var. Dini yaşayanlar ve şirkte olup dinde fırkalara ayrılanlar. Allah Teala başlangıç noktasında herkes delalette olması hasebiyle Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir standartta ve Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin 12 tane negatif özelliğini saydık. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler gay yolunda, onlar için bir mürşit, hidayetçi yok. Hemen o 7 ayete bakalım inşallah. Evet. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler 7 ayet-i kerimede ve bu 7 ayet-i kerimede Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin hepsi gay yolunda, onlar için bir hidayetçi yok. Ama kim ki davete muhatap olup da Allah'a ulaşmayı dilerse, ki sahabe hepsi dilemişler, o zaman onlar için bir hidayetçi var. İşte 7 tane ayet-i kerimede Allah'a ulaşmayı dileği ayetler bu ve onlar için kesinlikle mürşit var. Birileri her zaman şu suali soruyor, mürşidin farziyetinin Kur'an'daki ayetlerle yeri neresi diye. Biz defaatle söyledik. İşte bu ayetlerin hepsi mürşide tabi olmanın farziyetini açıklıyor. Ali İmran 31, Ali İmran 164, Meryem 43, Yasin 21, Mumin 38. Cuma 2. Enbiya 73, Secde 24 ve daha bunun gibi birçok ayet. Öyleyse her halükarda Allah'a giden yol sevgiden geçer. Allah'a ulaşmayı dilemek sevginin alametidir. Seven sevdiğine koşar, koşan korkan korktuğundan kaçar. Eğer kişi ölmeden evvel hayattayken sahibi olan Allah'a ulaşmayı diliyorsa Allah'tan hoşlanıyor, Allah'ı seviyor demektir. İşte Davud Aleyhisselam'ın Allah'ım senden senin sevgini, seni sevenlerin sevgisini ve senin sevgine beni yönlendirecek olan ameli istiyorum. Onlar sahabe, kainatın en büyük mürşidi olan Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'e tabi olmuşlar. İster Fetih 10, ister Mümtehin 12'de Allah Teala böyle buyuruyor. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dileyen, Rahim Esma, dördüncü basamakta Rahim Esması ile tecelli olmuş. 5, 6, 7'de Enfal 29'a göre Allah Teala kendisine 7 tane furkan vermiş.
mürşidi artık alelade bir insan olarak değil, gören işten ve idrak eden bir yapıya ulaşmış olan kişi, Allah kalbine hidayetle ulaşıyor, kalbi Allah kendisine çeviriyor, Enam 125'e göre Allah Teala göğsünden kalbine nur yolunu açıyor ve dört kalp şartının sahibi olan insan zikretmeye başladığı zaman, Hadid 16'ya göre Allah'ın katından rahmet ve fazıl iniyor göğsüne. Fazıllar kalbe girmiyor, mühürün kenarından rahmet içeriye sızıyor ve o kişiyi huşu sahibi kılıyor. Huşu sahibi olan insan perşembeyi cumaya bağlayan gece hacet namazı kılarsa Allah-u Teala ona mürşit gösteriyor. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'e ilk tabi olanlardan Hazreti Ebubekir'in, Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz tebliğe başlamadan önceki zaman diliminde bir rüya görüyor. Sadık bir rüya. O günün Allah dostlarından birisine bunu tabir ederken kendisi buyuruyor ki Hazreti Ebubekir'e ayrı zaman peygamberi gelecek, sen ona iman edeceksin, ona yardım edeceksin buyuruyor. Çünkü rüyasında ayın parça Mekke evlerinin üzerine parça parça indiğini görüyor. Yıllar sonra Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz tebliğe başladığı an ilk ona koşanlardan bir tanesi Hazreti Ebubekir, Resul olduğunu buyuruyorsun, delilin ne? Allah Resulü buyuruyor ki delilim o gördüğün rüya. Ve bunun üzerine Hazreti Ebubekir Resulullah'a biat edip tabi oluyor. Aynı dönemde tebliğe muhatap olan Ebu Cehil de var, Hazreti Ebubekir de var.

yetimi olarak, alayede bir insan olarak gördü. Ama Allah'a ulaşmayı kalben dileyen Hazreti Ebubekir, gören, işiten ve idrak eden irşat makamını irşat makamı olarak gördü. Yani evvelden körken görür hale geldi, sağırken işitir hale geldi, idraksızken idrak eder hale geldi ve Allah'ın Resulü'nü Allah'ın Resulü olarak gördü. Ve sahabenin hepsi Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'e biat ederek onlar yeminlerini, misaklarını, ahitlerini yerine getirdiler ve en büyük mükafat sahibi oldular. Hem cennet saadetine hem dünya saadetine sahip oldular ki o döneme asr-ı saadet denmesinin arkasında 7 sabah 4 teslimi yaşayan sahabenin yaşantısını görüyoruz. Onlar sana biat ettikleri zaman Akabe biatından bahsediyor Allah Teala. Onların elinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Fetih suresinin 10. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. Ennellezine yubeyyun ve kennema yubeyyun Allah yadullahu fevka edihim. Muhakkak ki onlar sana tabi oldukları zaman Allah'a tabi olurlar. Onların ellerinin üzerinde Allah senin bütün vücudunda tecelli ettiği için ellerine de tecelli etmiş olduğundan Allah'ın eli vardır. Bundan sonra kim ahdini bozarsa o takdirde sadece kendi nefsini aleyhine bozar. Ama kim Allah'a verdiği yeminleri, ahdleri, misakları yerine getirirse o en büyük mükafatın sahibi olur. İşte Hazreti Ebubekir'in gördüğü rüya ki Ebu Hüreyre'den nakledilen bir hadiste zaman yaklaşınca müminin rüyası yalan çıkmaz. Müminin rüyası nübüvvetin 46 cüzünden bir tanesidir. Hazreti Ebubekir'in gördüğü rüyalardan da rüya bu rüyalardan bir tanesi. Bütün sahabe Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'e tabiyetlerini gerçekleştirmişler ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in mürşidi de Cebrail aleyhisselamdı. Hadis-i şerifinde levlel murabbi lema araftu Rabbi. Benim mürebbim olmasaydı, benim mürşidim Cebrail aleyhisselam olmasaydı ben de Rabbime arif olamazdım. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de mürşide tabi olmayan 10 ayet gereğince delalette. Evet, 10 ayet gereğince delalette ve delalette olanların 7 grup ayet-i kerime gelince gideceği yer cehennem. Ve Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz mürşide tabiyeti 7 tane hadis-i şerifte açıklıyor. Şimdi bir taraftan bu Cize-i Baki Kur'an Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki hadisinde benden önceki her peygambere insanların hidayetine vesile olacak bir mucizeyi Allah vermiştir. Bana verilen mucize kelam nevinden olan Kur'an-ı Kerim. Her şeyi ihtiva eden Kur'an-ı Kerim. Ve Kur'an ayetleriyle sahabenin hepsinin Allah'a ulaşmayı dilediğini, sahabenin hepsi mürşitlerin hasid Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'e biat edip tabi olduklarını söylüyor. Ama günümüze geliyoruz. Ne Allah'a ulaşma dileği var, ne mürşide tabiyet var. Kala kala sadece İslam'ın 5 şartı var, iskelet. Bunlar olsaydı Peygamber Efendimiz söylemez miydi? İşte diyoruz ki Peygamber Efendimiz açıklamış ama şeytan unutturmuş. 7 hadiste Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz Allah'a ulaşma dileğini açıklıyor. 7 hadiste Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz mürşide tabiyeti açıklar. Altına ilave edelim ki kimsenin itirazı olmasın. İşte 7 tane hadis Allah'a ulaşma dileği. İşte 7 tane hadis mürşide tabiyet. O eskiden mürşit vardı şimdi yok diyenlere Kur'an-ı Kerim bütün zamanların kitabıdır. Allah Resulü yakında koyu gece karanlıkları gibi fitneler olacak.
O fitnelerden kurtuluş neydi?

Nedir ey Allah'ın Resulü? Cevap, Allah'ın kitabı olan Kur'an-ı Kerim nedir? Kur'an'da sizden evvelkilerin haberi, Kur'an'da sizden sonra kıyamete gelecek olan insanların haberi, Kur'an'da sizin aranızdakinin hükmü vardır. Öyleyse Kur'an-ı Kerim bütün zamanların kitabıdır. Eğer Nebi'ler Sultanı Peygamber Efendimiz her devirde beni temsilen bir kişi, Hazreti İsa kardeşimizden 3 kişi, Hazreti Musa'yı temsilen 7 kişi, Hazreti İbrahim temsilen 40 kişi var diyorsa ve eğer Mümin Suresi'nin 44. ayet-i kerimesinde Kur'an-ı Kerim biz Resullerimizi ard arda göndeririz diyorsa o zaman şu an dünya üzerinde ne kadar ayrı lisanı konuşan kavim varsa onların içerisinden onların ana lisanıyla ayetleri açıklayan bir veli Resul var. İşte Kur'an-ı Kerim'de mürşit olarak Allah'ın adlandırdığı 19 tane ayrı isimle mürşidi görüyoruz. 19 tane ayrı isim. Geçtiği ayetlere bakalım. Kur'an bütün zamanların kitabı ise ve bu ayetler de bütün zamanlara aitse o zaman eskiden mürşit vardı şimdi yoktur diyenlere Allah Teala bu ayetlerle cevap veriyor. Her devirde mutlak surette devrin imamı var. Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz'e nübüvvet sona erdiğine göre Nebi imamların sonuncusu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Ama kıyamete kadar her devirde vekaleten devrin imamı olacak. Allah Teala Ali İmran 179'a göre kavim Resulleri arasında seçtiği bir kişi vekaleten devrin imamı olarak secde 24'e göre tayin ediyor. Öyleyse hiçbir zaman dilimi yoktur ki Resulullah'ı temsil eden vekaleten devrin imamı olmasın. Makam sahibi Allah Teala'nın veli mürşitleri var. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz vekaleten devrin imamı için hadis-i şerifinde ne buyuruyor? El evliyâ-i min ümmeti kembiyâ-i ben İsrail. Bu hadis veli Resulullah arasında seçilen her devirde vekaleten devrin imamından bahsediyor. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in dönemi kısa bir sürede cahiliye devrinden birlik beraberliğe asr-ı saadete ulaştılar 23 sene içerisinde. Bilim ve sanat gibi farklı birçok alanda İslam dünyası inanılmaz bir yükselişe geçti. Peki günümüze baktığımız zaman İslam aleminin Allah'a ulaşmayı dilemeyen, mürşidine tabi olmayan, İslam'ın 5 şartıyla İslam'ı yaşadığın İslam aleminin durumu ne? Nasıl acaba? İstatistiklere baktığımız zaman şunu görüyoruz. İslam ülkelerinde açlık, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün tahminlerine göre dünyada yetersiz beslenen insanların %27'si olan 200 milyon insan İslam ülkelerinde yaşamaktadır. İslam ülkelerinde ilim, dünya genelinde okur yazarlık oranı ortalama %82,5 iken İslam ülkelerinde bu oran %70,3 düzeyindedir. İslam ülkelerinde sağlık, gelişmiş ülkelerde kişi başına düşen sağlık harcaması fakir İslam ülkelerinde neredeyse 29 kat fazladır. İslam'ın 5 şartıyla İslam'ı yaşayan İslam ülkelerinde insanların çoğu stres ve depresyon içerisinde. Sağlık Bakanlığı verilerine göre son 11 yılda antidepresan kullanım miktarı yaklaşık %70 artmış durumda. Bir Allah dostunun ifade ettiği depresyonda olan kişinin imanından şüphe ederim demek ki
Her ne kadar İslam'ın 5 şartıyla İslam'ı yaşadığını zannediyorsa insanlar, aslında hepsi depresyon ve stres içinde yaşıyorlarsa, bu Kur'an'daki İslam'ı yaşamadıklarının kesin ispatı göstergesidir. İslam ülkelerinde savaş ve çatışmaların durumuna baktığımız zaman ne görüyoruz? Dünyadaki çatışmaların %60'ı İslam ülkelerinde oluyor. Afganistan, Irak, Suriye, Libya, Yemen gibi birçok Müslüman ülkede iç savaşlar alabildiğine devam ediyor. Evet, görüyoruz ki İslam artık İslam olmaktan çıkmış. Sadece insanların zanlarından, insanların sonra Kur'an'da yer almayan ama din tatbikatına soktuğu bidatler, Kur'an'da olmasına rağmen unutturdukları hakikatler sebebiyle, hakikatlerin yerine bidatler sebebiyle İslam artık İslam olmaktan çıkmış durumda. Eğer bugün dünyadaki İslam alemini teşkil eden insanlara sorarsanız, 1 milyardan fazla insana siz İslam'ı yaşamıyorsunuz diye herkesten aynı cevabı alacaksınız. Yaşıyoruz. Hayır, yaşamıyorsunuz, İslam'ı yaşadığınızı zannediyorsunuz. Gerçekten Bakara suresinin 78. ayet-i kerimesinde وَمُنْهُمُ الْاُمُّنَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابِ اِلَّا مَانِ. Onlar ümidirler, kitabı bilmezler, sadece insanların uydurdukları zanlara tabi olurlar. O sebeple Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz bir zamanlar gelecek, Kur'an'ın resmi İslam'ın ismi kalacaktır. İnsanlar İslami isimlerini anlayacaklar ama İslam'dan en uzak kişiler olacaklar. Mescitleri dışarıdan bakıldığı zaman mamur ama içindeki insanlara bakıldığı zaman kalplerinde hidayetten eser olmayacak. O gün yaşayan alimler gök kubbenin altında yaşayan insanların en şerirleridir. Fitne onlardan çıkmış, tekrar onlara dönecek. İşte İslam'ın ismi Kur'an'ın resminin kaldığı hidayet çağında, bu dönemde Allah Teala Resulü'nü Saf 9'da huvellezi ersele resuluhu bil huda ve dinil hakki li yuzhira ala'd-dini kulli velev kerihel müşrikun. O müşrikler istemese de Resulü'nün hidayet ve hak dinle dinin bütün safhalarını açıklamak üzere gönderen odur. Öyleyse Resulü'nü görüyorsunuz ki hidayetle. İşte günümüzde hidayet unutulmuş. Hidayetin unutulması Kur'an'da duhan fitnesine tekabül ediyor. Duhan suresinin 10, 11, 12, 13, 14. ayetlerine baktığımız zaman يَوْمَ تَعْتِي سَمَا بِدُخَانِ مُب۪ينَ. Dumanın, fitnenin her tarafı kaplandığı günleri gözette يَقْشَنَّا سَعَذَا عَذَابٍ اَل۪يمٍ. İnsanlar korkacak, bu elin bir azaptır. Ve yalvaracaklar. Rabbin ekşefine en azab enne muminun. Bizden bu azabı kaldır, biz müminleriz. Bizden bu azabı kaldır, biz müminleriz diyenler hoşlarına giden olaylara hayır, kendilerini üzen olaylara şer telaki edenler. Yunus'un deyimiyle içi kâfir dışı Müslüman olanlar. Ama Allah Teala buyuruyor ki işte hidayet çağında, hidayetin unutulduğu zaman diliminde ennellehu muzikra kad caakum resulun mubin. İşte nereden orada onlardan ibret almak? Her şeyi açıklayan bir resulümüzü onlara göndermiştik. İşte bu bahsi geçen resul, Mehdi Resul, Saf suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah Teala Mehdi Resulü hidayet ve hak dinle dinin bütün safhalarını açıklamak üzere göndermiştir. İnsanlar İslam'ı yaşıyoruz diyorlar. Yaşadıkları İslam Kur'an'da olmayan insanların uydurduğu hürafeler, Kur'an'da var olmasına rağmen unutturduğu hakikatlerle yaşanan zanlara dayalı bir İslam. Bir de
14 asır level Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz ve sahabenin birlikte yaşadığı 7 Safa 4 teslimden oluşan Kur'an'daki İslam var. İnsanlar Kur'an'daki İslam'ı unutmuş durumdalar. Bir kere daha görüyorsun. Nebile Sultanı Peygamber ve sahabenin Muhacir ve Ensar'ın yaşadığı 7 Safa İslam ayet-i kerimeler ve hadislerle. Ne yapmış Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e sahabe biat ettikten sonra? Nefs tezkiyesini gerçekleştirmişler. 12 tane insanla Fethi 10'a ve Mümtehin 12'ye göre biat eden tabi olanlar nefs tezkiyesini gerçekleştirmişler. Emmare, levame, mülhime, mutmaine, raziye, marziye ve tezkiye kademelerini bir bir geçmişler. Ve çok kısa süre içerisinde Allah'a ulaşmayı dileyen sahabenin 12 tane insanla Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz'e tabi olan sahabenin ruhu Allah'ın zatına ulaşmış. Nefs tezkiye olmadan ruh gök katlarında yükselemez. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yaratılış gayemiz olan kul olmayı şöyle tarif ediyor hadisinde. Kul olmak duanın kabul edilerek ruhun yükselerek Allah'a ulaşmasıdır. İşte tezkiye, yemin, misak ve ahdin yerine getirilmesi ki bu bir dilektir. Kim kalpten Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala mutlaka Rahim esması ile tecelli eder ve çok kısa süre içerisinde o kişinin ruhunu kendisine ulaştırmak suretiyle o kişi şeytana kul olmaktan kurtulur. Allah'ın kulu olur. Yaratılış gayesini muhtevasına ulaşır. Sahabe dediğimiz insanlar, Muhacir ve Ensar, Resulullah'a tabi olmuşlar. Hepsi ruhlarını Allah'a teslim etmiş, fizik vücut teslimine ulaşmışlar, nefs teslimine ulaşmışlar, irşada ulaşmışlar. Yani hepsi muhlis olmuş, muhlis olduktan sonra hepsi salah makamına ulaşmışlar. Allah Teala onların hepsini irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle irşat makamına tayin etmişler.

0: Yunus suresinin 62, 63, 64. ayetlerine baktığımız zaman اَلَا اَنَّ اَوْلِيَا اللّٰهُ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا مْ يَحْسَنُونَ اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا كَانُوا يَتَّكُونَ لَهُمْ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللّٰهِ ذَٰلِكَ فَوْزُ الْعَظِيمُ. İşte cahiliye dönemini yaşayan birbirinin can düşmanı sahabeler Resulullah'ın davetine uyarak hepsi Allah'a ulaşmayı dilemiş. Hepsi takva sahibi olmuş ve şirkten kurtulmuşlar. Ve hepsi için Allah-u Teala onlar için ahiret ve dünya müjdesi var. Demir müşrafı hayatı dünya ve ahiret. Dünya hayatında da ahirette de onlara müjdeler vardır ki bu müjdelerle asr-ı saadete ulaştılar. Bütün sahabe takva sahibi olmuş, amin olmuşlar. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi münibe ileyhi ve takû ve akimussalâ ve lâ tekunû minel müşrikîn. Allah'a yönelmiş, Allah'a ulaşmayı dilemişler ki Allah'a yönelenler Allah'a ulaşmayı dilemeyi ifade ediyor. Dileyen kişiyi Allah Teala bulunduğu halde bırakmıyor. Mutlak surette onu mürşidine ulaştırıyor. Mürşide 12 tane insanla tabi olanlar söylediğimiz gibi nefs eskesini gerçekleştirmek suretiyle ruhları Allah'ın zatına ulaştı, ermiş evliya oldular. Onların Allah'ın evliyasıdır. O evliya var ya, onlara korku yoktur, onlar mahzun olmazlar. Onlar Allah'a ulaşmayı dileyerek takva sahibi oldular. Onlar için hem dünyada da ahirette de müjdeler vardır. Sahabe bu hedeflerin hepsine ulaşmış. Evvela bir Allah'a amin olmuşlar, Allah'a ulaşmayı dilemişler. İki, Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'e 12 tane insanla tabi olmuşlar. Üç, ruhlarını Allah'a ulaştırıp hidayete ermişler. Dört, fizik vücutlarını Allah-u Teala'ya teslim etmişler. Beş, nefslerini Allah'a teslim etmişler. Ulelbab olmuşlar. Altı, muhlisler olmuşlar Bakara 139'a göre. Yedi, iradenin de Allah'a teslim ederek irşat makamına tayin olmuşlar. Öyleyse bu yedi safanın yedisi de Kur'an-ı Kerim'de farz kılınmış. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e onun bütün sahabesi yedi safanın yedisini de gerçekleştirmişler. Yani sonuçta ruhlarını da, beşlerini de, nefslerini de, iradenini de Allah'a teslim etmişler. Dört teslimin dördünü de yaşamışlar. Çünkü onlar Resulullah'ın öğretisiyle yedi safa hedef emrin olduğunu öğrendiler. Yedi safa hedef emir. Ve bu yedi hedef emrin hepsini yedi tane vasıta ile gerçekleştirdiler. Öyleyse sadece İslam, İslam'ın bir şartının ibaret değil, yedi tane hedef emrin varlığı ayetlerle Allah-u Teala Kur'an'a yerleştirmiş. Ama bu yedi hedefin yedisine ulaşmak Allah'ın üzerimize farz kıldığı yedi vasıtayla gerçekleşiyor. Yani birinci safa Allah'a ulaşmayı dilemişler. Hepsi kainatın en büyük müşrine tabi olmuşlar. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'e. Üçüncü safada hepsi ruhlarını ulaştırmış. Hepsi fizik vücut teslimini gerçekleştirmiş. Hepsi İhlasa ulaşmışlar ve iradenin Allah-u Teala'ya teslim etmişler. Dört teslimin dördünü de gerçekleştirmişler. Ruhlarını teslim etmişler, fizik vücutlarını teslim etmişler, nefsini teslim etmişler, iradeni teslim etmişler. Yani İslam Allah'a teslim olmak. Dört teslimin dördü de ayetlerle sahabe hepsi yaşamış durumda. Bu anlattıklarımızın hep bir hedef olarak Kur'an'da yer almış mıdır? Kur'an-ı Kerim'de farz olarak yer almıştır elbette. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizikünün teslimi, nefsin teslimi, muhlis kul olmak, Tövbe-i Nesul'a tövbeyi gerçekleştirmek, hepsi Kur'an'da ayetlerle yer almış durumda. Hepsi de üzerimize farz. Ve böylece 7 safayı gerçekleştirmek suretiyle o dönemde en örnek insanlar oldular. Başlangıcı bir dilek. Zümer 17'ye göre sahabenin hepsi tağuta, insan ve cin şeytanına kul olmaktan içtinab ettiler, kaçındılar. Neyle? Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlar için müjdeler var. Öyleyse görüyorsunuz ki tek bir dilek, 3 tane cennet, dünya saadetin yarısı. Bu Allah'ın garantisinde. Gizli şirkten kurtulmak, şeytana kul olmaktan kurtulmak bir dilektir. Tağuta külken, olmadık yanlışlar yaparken, adam öldürürken, hırsızlık yaparken, eşkıyalık yaparken, kervanları durdurup soyarken, aranda korkunç kan davası hüküm sürerken, her kabiledeki sahabe başka kabilelerden birilerini mutlaka öldürmüşlerken, onlar da onlardan birilerini öldürmüşler. Aralarında bitmeyen kin ve nefret kan davası olmasına rağmen tek bir dilekle birbirine düşman olanlar Kur'an'daki Al-İmran 103'e göre can dostu olmuşlar. وَاَحْتَسَمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَكُوا وَاسْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَدَاءً düşmandınız فَاَلَفَ بَيْنَ قُلُوبُكُمْ Allah kalplerinizi sevgide birleştirdi. فَاَسْبَحْتُمْ بِنِعْمَةِ اِخْوَانًا Onun nimetiyle dostlar oldunuz, kardeşler oldunuz. Allah Resulü buyuruyor ki birbirinizden nefret etmeyin. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları kardeş olun. İşte tek bir dilekle hepsi kardeş oldular. Siz birbirinizin can düşmanıyken Allah'a ulaşmayı dilediniz ve birbirinizin can dostu oldunuz. Öyleyse şu anda dünya üzerinde 7,5 milyar insan var ama çoğu birbirine düşman, %90'dan fazlası birbirine düşman. Bu düşman olanlar, birbirinin can düşmanı olanlar, can dostu olmak istiyorlarsa sadece tek bir dilek kâfi. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Eğer birbirinin can düşmanı %90'dan fazla insan anında kalpten Allah'a ulaşmayı dilerse anında hepsi sevgiyle Allah kalplerini birleştirir ve can dostu olurlar. İşte bize düşen bu dileğin sahibi olmak, can düşmanı iken can dostu olmak. Allah'a ulaşmayı dilemek farz mı? Farz. Bütün sahabe dilemiş. Mürşide tabiyet farz mı? Farz. Bütün sahabe tabi olmuş. Ruhu Allah'a ulaştırmak, teslim etmek farz mı? Farz. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a teslim etmiş. Fizik vücut teslimi farz mı? Farz. Bütün sahabe bunu gerçekleştirmiş. Nefs teslimi farz mı? Farz. Bütün sahabe bunu gerçekleştirmiş. Muhlis olmak farz mı? Farz. Bütün sahabe muhlis olmuş. İrade teslimi farz mı? Farz. Allah'a teslim edip irşat makamına tayin edilmek farz mı? Evet. Bütün sahabe bunu gerçekleştirmiş. Bir kere daha sahabenin ve muhacir ve ensarın Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'e yaşadığı 7 safa 4 teslime yakından bakalım. Ayetler burada. Bu ayetlerle örtüşen hadisleri de sizlere açıkladık ve görüyoruz ki sahabe eksiksiz, tam mükemmel olarak hepsi Kur'an'daki İslam'ı yaşadılar. Kur'an-ı Kerim'de ruhun, veşin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi 7 safhada sahabe bunların hepsini gerçekleştirdi. Ama bugün sahabenin yaşadığı Kur'an'daki İslam'dan yerinde yerler esiyor. Fakat Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ümmetimin en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen öğretendir. Hayrukum men taallamel Kur'an ve allamahu. Ümmetimin en hayırlısı Mehdi aleyhisselam. Mehdi aleyhisselam insanların unuttuğu hidayeti tekrar Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz ve sahabenin yaşadığı şekilde öğrenip yaşattırmak üzere Allah tarafından vazifeli kılınan Allah'ın veli Resulü, vekaleten devrin imamı. Bugün onunla 3. asr-ı saadet yaşanması isteniyorsa her şey aslıyla Kur'an'da yer alıyor. Onlar gibi ruhlarımızı, beşlerimizi, nefslerimizi, iradelerimizi hepimiz Allah'a teslim etmek için mutlaka nefsimize karşı cihada başlamak durumundayız. Nefsimize karşı olan cihada başlarsak en büyük yardımı Allah-u Teala bize verecektir. Hadis-i şerifte Allah'ım seni zikretmek, nimetlerine şükretmek ve sana en güzel biçimde kul olmak konusunda bana yardım et dediğiniz an Allah-u Teala'nın size yardımı ulaştırmaması mümkün değil. Nebiler Sultanı Peygamber sahabeyle onların Kur'an-ı bütününe sadece iman etmediklerini, iman etmenin ötesinde Kur'an-ı Kerim'i tatbikata geçirdiklerini, tamamını yaşadıklarını bir kez daha ayetlerle Kur'an'dan öğrendik. Hadis-i şerifte ya Rabbi senin ol dediğinle olduk, senin oku dediğinle okuduk. Şükürler olsun. Senin bize emrettiğin gibi yaşamak, emrettiğin biçimde sana ulaşmak ve emrettiğin biçimde sana kavuşmayı bizlere nasip et diye dua edersek biz de Efendimizin nimetiyle herkesin bu duanın sahibi olmasını diliyoruz. Hepinizin bugünün sahabeleri olabilmeniz için hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek Kur'an-ı Kerim'e göre Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz ve sahabenin yaşadığı birlik ve beraberlik ruhu ve asr-ı saadet konulu konferansımızın sunuş konuşması burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Sevgili kardeşlerim, siz de bu dönemin sahabeleri olmak istiyorsanız, kalben Allah'a ulaşmayı dilediyseniz, siz de Allah-u Teala'nın sizin için ezelde tayin ettiği veli mürşide tabi olmak istiyorsanız, hazırsanız ki Allah Resulü evliyaya tabi olan şakilerden olmaz. Herkes cehennemden uzak olmak, cennetin sahibi olmak istiyor ama gereğini yerine getirmiyor. Gereği nedir? Gereği Allah'a ulaşmayı kalben dileyerek evliyaya tabi olmak. Çünkü Allah Resulü evliyaya tabi olan şakilerden olmaz. Lokman suresinin 15. ayet-i kerimesinde وَتَّبِي سَب۪يلَ مَنْ اَنَابَ اِلَيَ Bana ulaşan yoluna tabi ol. İşte Allah'a ulaştıran yola tabi olmak bir dilektir. Kalben Allah'a ulaşmayı dilediyseniz, siz de sahabe gibi bu dönemde 3. asrı yaşamak istiyorsanız, hazırsanız, o zaman Akabe biatına hazırsanız, söyleyeceğim kelimeleri arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek Allah'tan kendisine kitap, sancakta nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun vekilinin emirlerine itaat edeceğimize yemin ederek ihsanla tabi olduk. La ilahe illallah Muhammedin Resulullah ve Nebiyullah. Evet, tövbeniz tamamlandı. Allah hayırlısı mübarek olsun. 7000 zikirle başlıyorsunuz. Tövbe alan kardeşlerimiz fiziki tövbelerini de bulundukları yerdeki vekil kardeşlerimizden alabilirler. Allah hepinizden razı olsun. Suallere geçiyoruz inşallah. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam. Günümüzde Peygamber Efendimiz yaşamıyor. Buna rağmen İslam alemi birlik ve beraberliği vasıf-ı saadeti yaşayabilir mi? Açıklar mısınız? Evet. Söylemiştik. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz her devirde beni temsilen bir kişi var. İşte bu beni temsilen bir kişi diye buyurduğu Allah'ın Resulü hadisinde şöyle izah ediyor. El evliyâ-i min ümmeti kenbiyâ-i ben İsrail. Öyleyse şu an dünya üzerinde ne kadar kavim varsa hepsinin arasından ardı arkası kesilmeksizin veli resuller var. Bu veli resullerden bir tanesini Allah-u Teala secde 24'e göre seçiyor. Vekaleten devrin imamı olarak tayin ediyor. Öyleyse nasıl 14 asır evvel asaleten devrin imamı Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz sahabeyi yetiştirdiyse, bugün de vekaleten devrin imamı Mehdi Aleyhisselam 3. asr-ı saadeti Kur'an'la öğreterek, yaşatarak ve en zirve noktaya onları taşıyarak bize müjdeliyor. Allah razı olsun. Asr-ı saadet bir kere daha yaşanabilir. Afyon'dan bir kardeşim, muhterem hocam, Peygamber Efendimiz ümmetimin en hayırlısı aralarında bulunduğum bu nesildir. Sonra onları kitap takip edenler, sonra onların ardından gelen diye buyuruyor. Hadis-i şerifi açıklar mısınız? Evet. Gerçekten de sahabe, tabi'in, tebe-i tabi'in hepsi yedi safayı yaşadılar. Öyleyse Kur'an'daki İslam'ı Allah'ın ezeli ve ebedi dinini yaşayanlar, onlar en hayırlı insanlardır. Zaten Ali İmran suresinin 104. ayet-i kerimesinde kuntum hayrin ümmetin uhrece bel tekum minkum ümmetin yed'une el hayri ya'murune bil ma'rif ve yenhevune el münker ulaike müflühun. İçinizden bir ümmet bulunsun, hayra çağırsın, marufla emretsin, münkerden nehyetsin. İşte onlar felaha erenlerdir. Marufla emreden, münkerden nehyedenler 7 ayet-i kerime gelince irşada memur ve mezun kılınanlardır. Hak sahibi onlardır. O 7 ayet-i kerimeyi görelim. Sahabe-i Allah-u Teala bunu emrini veriyor Ali İmran 104'te ve sahabe Ali İmran 110'a göre de hepsi bu standarda ulaşmışlar. Kuntum hayrin ummetin uhrecet linnas. Sahabe nasıl 7 safayı yaşayarak maruf emreden, münkerden nehyeden konuma geldiyse, irşada memur ve mezun kılındıysa, bugün de aynı şekilde 7 safayı yaşayarak aynı noktaya ulaşabiliriz. İzmir'den bir kardeş muhterem, zikir ile itaat arasındaki ilişkiyi açıklar mısınız? Zikir itaatin ta kendisidir. Allah Teala her saniye her an itaat etmemizi, yani Allah'a zikretmemizi emir buyuruyor. Et-tazimu li-emrillah eşfaqatu halqillah. Din İnsanla Allah arasında itaat, mahlukata şefkattir. Allah razı olsun. Aydın'dan bir kardeşim muhterem hocam. Zikrimi dilimle yapıyorum. Efendimizin zikir kastine müsait olduğumda dinliyorum ama kalp zikrine geçemedim. Kalp zikrine geçmek için nasıl çalışmalıyız? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de daimi zikrin kalp zikriyle olacağını buyuruyor. 3 çeşit zikir var. Cehri zikir sesli olarak yapılan zikirdir. Hafi zikir sessiz ama dilin hareketiyle gerçekleşen Allah ismini tekrarıdır. Kalp zikri dilin hareketi de yok, ses de yok. İç sesimizde Allah isminin tekrarıdır. Allah razı olsun. Antalya'dan bir kardeşim muhterem hocam, birinci suali. Babam vefat etti. Bir imam Peygamber Efendimiz vefat eden birinin arkasından birkaç fakir insanı yanına çağırarak belli bir miktar parayla önce okuyup sonra ölünün günahlarının bu şekilde döküleceğini söylediler. Bu konuyu açıklayabilir misiniz? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de günahların bağışlanmasının Allah'a ulaşma dileğine bağlı olduğunu buyuruyor. İşte Enfal 29 Ya eyyühellezine amenu in tattakullaha yec'al lekum furkana ve yukeffir ankum seyyiatikum. Kur'an-ı Kerim'deki bu ayet-i kerimede günahların örtülmesi, günahların bağışlanmasının yegane sebebi takva sahibi olup Allah'a ulaşmayı dilemek. Günahların sevaba çevrilmesi de 12 tane insanla mürşide tabi olmaktır. Onun dışında diğer bir takım fakir fukaraya sadaka para verirseniz derecat kazanırsınız. Ama günahların örtülmesi Allah'a ulaşma dileğine, günahların sevaba çevrilmesi 12 tane insanla mürşide tabi olmaya bağlıdır. İkinci suale, bir cami imamı vefat eden babam için belirleyeceği bir ücret karşılığı babamın namaz ve oruç borcunu ödeyeceğimizi söyledi. Bu konuda ne düşünürsünüz? Yine burada da namazın kılınmaması derecat kaybını ifade ediyor. Ama siz yine bir sadaka verirseniz derecat kazanırsınız. Ama o namaz, o sizin o namazları kılmamakla, oruçları tutmamakla kaybettiğiniz derecenin karşılığına denk gelir mi? Onu bilemem. Onu Allah bilir. Üçüncü sual, Eyüp Aleyhisselam vücudunda düşen kurdu yerine kendi iradesiyle alıp koyduğunda acı çektiğini söylüyor Rabbimize. Eyüp peygamber kurdu alıp koyduktan sonra mı sabırla imtihan oluyor? Tevkülünü hangi anlamda gerçekleşiyor, açıklar mısınız? Allah-u Teala, peygamberler Allah'ın tasarrufundadır. Yola aldıktan sonra Kasas 68'de Rabbuke yahluku men yasha ve yahtar ve ma kana lehum hayra. Onların iradeleri yok. Onlar ilahi iradeyle hareket ederler. Eyüp Aleyhisselam bu olayı insanlığa ibret olsun, nasihat olsun, ders alsınlar diye insan kendi iradesiyle yaptığı zaman mutlaka onun eziyetini, sıkıntısını çeker. Ama halk arasında bir söz var, şeriatın kestiği parmak acımaz. İşte bunun bir gereğidir. Allah Teala devreyi alırsa o acıyı ona hissettirmeyebilir. Allah razı olsun. Bize bir mesajdır. Allah razı olsun. Diyarbakır'dan bir kardeşimiz muhterem hocam. Sadık olmak ve itaat etmek arasında bir ilişki var mıdır? Evet. Sadık olmak ve itaat etmek. Sadık olanlar itaatin en üst noktasında olanlar. Yani bu dünyadayken seçilenler için konuşuyorum. Risalet makamında değil. Nübüvvet makamında değil, yani risalete seçilmemiş bu dünyadaki seçilenler arasında en üst noktadaki itaat o sadıklarındır. Onun için Allah-u Teala Ali İmran suresinin Tövbe suresinin 119. ayet-i kerimesinde Ya eyyühellezine aminu ittakullaha ve kunnu ma'a sadikin, sadıklarla beraber olun. Ama Nisa suresinin 69. ayet-i kerimesinde Men yutiullah ve yutur resule fe ulake ma'allezine aleyhim annamallahu minen nebiyine ve suddikine ve şuhedai ve salihin. Ulaike ve hasuna ulaike rafika. Kim Allah ve Resulüne itaat ederse o takdirde işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği nebilerle, sıddıklarla ve şehitlerle, salihlerle beraberdirler. Onlar ne güzel arkadaştır. Öyleyse sadık olmakla itaat etmek arasında bir ilişki var mıdır? %100 evet. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz bir kere daha. Her an Kur'an, her an mutluluk konferanslarının birisinin daha sonuna geldik. Bir başka konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı, selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'a salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İnşallah sizler de iyisiniz.
2: Kalplerine iman girenler Allah'a ulaşmayı kalben dileyenlerdir. Mucize-i Baki Kur'an bütün delilleri muhtiva ediyor. Ve sorduğunuz her sual Kur'an ayetleriyle size cevap veriliyor. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Günümüzde de kim 7 sabah 4 teslimi yaşarsa mutlaka iki cihan saadetinin sahibi olur. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 ayetel kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 ayetel kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece hacete dair bir rüya görülmezse hedefe ulaşana kadar Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler kılınmaya devam edilmelidir.

El-Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhtinas sıratel müstakîm. Sıratel lezzine en'amte aleyhim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz nefs tasfiyesi. Birinci bölümde nefs tezkiyesini takdim etmiştik. Şimdi bu ikinci bölüm nefsin tasfiyesi. Tasfiye ikinci ve son bölümü oluşturuyor. Ruhumuz Allah'a ulaşmıştı. Ve söz konusu olan bundan sonraki bölüm, nefsimizin kalbinde %49'u fazıl nuru, %2'si de rahmet nuru olmak üzere %51 nur birikimi gerçekleşmişti. Yani başlangıçta nefsimizin kalbi %100 kapkaranlık iken, tamamen afetlerden oluşuyor iken,

Şeytanın %100 kontrolü altındayken nefsin kalbindeki sıfır nur nefsin kalbinde %51 nur gerçekleştirme noktasına ulaşmıştı. %49'u fazıl nuru, %2'si rahmet nuru olmak üzere nefsin kalbi karanlıklardan çok aydınlıkları ifade etmişti. Başlangıçta %100 şeytanın emri altında olan nefsimiz, o noktada şeytanın ilgi alanının, emretme boyutlarının %100'den %49'a, yarıdan daha aşağıya düştüğü bir noktada artık. Şeytan nefsimizi tesir etmek suretiyle insanlara münkeri ve fuhşu anlatır, emreder. Allah Teala öyle diyordu Bakara Suresi'nin 216. ayet-i kerimesinde. Sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa, şeytan ona münkerle ve fuhuşla emreder diyor Allah Teala. Ve bundan kurtulmanın da sadece nefs tezkiyesiyle gerçekleştiğini sonradan ilave ediyor. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinizde olmazsa, yani nefsinizin kalbine ulaşıp yerleşemezse, içinizden hiçbiriniz nefsinizi tezkiye edemezsiniz, diyor. Öyleyse Allah'ın rahmeti ve fazlı kalbimize girmeli ve üzerimizde hüküm ferma olmalı. İşte nefs tezkiyesini tamamladığımız yer, ...28 basamağın 21.si. 21. basamakta nefs tezkiyesi tamamlanır. %49'u fazıl isimli nurlardan, %2'si de rahmet isimli nurdan oluşan, %51'lik bir Allah'ın bütün emirlerine itaat etmek isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen, işlemek istemeyen bir grup nur, nefsimizin o kapkaranlık dünyasını yarıdan daha fazla aydınlatmıştır. Bu noktada Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman birinci kurtuluş aşamasındayız. Cehennemden kurtulup birinci kat cennetin sahibi oluyoruz. 14. basamak burası, 3. basamak. 14. basamakta mürşidimize ulaşıp tabi olduğumuz zaman ikinci kat cennetin sahibi oluyoruz. Nefs tezkiyesine başlıyoruz. Ve 21. basamakta ruhumuz Allah'a ulaştığı zaman nefsimizin kalbinde %49+2, %51 nur birikimi gerçekleşiyor. 3. kat cennetin sahibiyiz. Nefsimizin kalbindeki nurlar karanlıklara ulaştığı, karanlıklardan daha öteye geçtiği için günlük hayatımızın da yarısından fazlası güzellikleri yaşamak şeklinde tecelli ediyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu noktada kişi dünya mutluluğunun yarısını Allah Teala'nın kendisine verdiği bu ikramla yaşar duruma gelmiştir. Hala nefsimizin kalbinin %49'u karanlıktır. Yani Allah'ın emirlerine karşı çıkan, yasak ettiklerini de işlemek isteyen bir yapıda. İşte konumuz bundan sonraki merhaleler.
Bu noktadan sonra ruhumuzu Allah'a teslim ettikten sonra fizik vücudumuzun teslimi söz konusudur. Zikrimizi giderek arttırmamız gerekiyor. Arttırdıktan sonra öyle bir noktaya ulaşırız ki o noktada artık nefsimizin kalbinde %80'den fazla nur birikir. Nasıl gerçekleşir bu? Bu ancak kişinin zahit olmasıyla gerçekleşir. Evvela ruhumuz Allah'a ulaştıktan sonra ne olur? Allah'ın zatında yok olur. 21. basamakta ruh Allah'a ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Burası 22. basamaktır. Bundan sonra o kişiye Allah Teala bir taht ikram eder. Bu altın bir tahttır. İnde ilahide o kişinin artık altın bir tahtı vardır. Enam suresinin 127. ayet-i kerimesi gereğince gerçekleşir. Allah Teala onlara tahtlar veririz diyor. Orada yaslanarak otururlar. İndi ilahide Allah'ın zatında yok olan ruh tekrar döndürülerek indi ilahide bir tahtın sahibi kılınır. Bu makama beka makamı deniyor. Yani indi ilahide sonsuza kadar kalma makamı. Sonra kişi zikrini arttırmaya devam eder. Öyle bir gün gelir ki kişinin zikri günün yarısını aşar. Kimin zikri günün yarısının ötesine taşarsa işte o kişi Allah'a karşı zahit olmuştur. Yani Allah'a kendisine ayırdığı zamandan daha fazla zaman harcamaktadır zikir konusunda. Allah'ı zikrettiği zaman parçası, zikretmediği zaman parçasından öteye geçmiştir. İşte Yunus suresinde Allah Teala negatif zühdü ifade ediyor. Onlar Yusuf'a karşı zahittiler. Bu sebeple onu az bir bedelle sattılar diyor. Esir tüccarlarına sattıklarını söylüyor. Bu noktada o kişinin nefsinin kalbinde bir olay var. Bu olay kişinin günlük 24 saatlik zaman parçasının 12 saatten daha fazlasını artık zikirle geçirdiği bir noktadır. Kişi pozitif zühdün sahibi olmuştur. Allah'ı zikrettiği zaman parçası zikretmediği zaman parçasını aşmıştır. Zühdün arkası %61 zikirle başlayan zühd %70'i aştığı zaman

kişinin nefsinin kalbi Allah'ın nurlarıyla %80'e doğru ilerlemeye devam eder zühd makamında. Ne zaman nefsin kalbindeki nurlar %80'i aşarsa, nurların %81'e ulaştığı noktada o kişi fizik vücudunu Allah'a teslim eder. İşte bir insanın fizik vücudunu, yani veçhini, Kur'an'daki tabirle veçhini Allah'a teslim etmesi şu anlama gelir. O kişi nefsinin kalbindeki %19 karanlığı artık dikkate almaz. Kale almaz. Onu sayıya saymaz. Nefsinin kalbinde hala %19 karanlık vardır. Allah'ın bütün emirlerine isyan eden, yasak ettiği fiilleri işlemek isteyen bir kesim vardır. Ama artık o devede kulaktır. Fizik vücut onu dikkate almaz. Allah'ın emirlerini yerine getirir. Yasakları da işlemez. İşte bu nokta fizik vücudun Allah'a teslim edildiği noktadır. Peki fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmek farz mı? Elbette farz. Allah Teala Yasin Suresi'nin 60 ve 61. ayetlerinde buyuruyor ki

Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e. En la tavdu şeytane innehu lekum adun mübin. Ve eni buduni hâzâ sıratı mustakim. Ey Adem oğulları, ben sizlerden ahd almadım mı?

Hepimiz fizik vücudumuzu Allah'a teslim edip Allah'a kul olacağımıza dair ezelde Allah-u Teala'ya ahd verdik. İşte bu bapta bu teslimin gerçekleştirilmesi Allah'ın fizik vücudun bütün emirlerini Allah'ın bütün emirlerini fizik vücudun gerçekleştirmesi, yasak ettiği hiçbir fiili artık işlememesi noktasına ulaşması, daimi zikre ulaşmadan evvel bunu gerçekleştirmesi, kişinin fizik vücudunu Allah'a teslim etmesini ifade eder. Öyleyse üzerimize farz. Peki bütün sahabe bunu gerçekleştirmiş mi? Evet, bütün sahabe bunu gerçekleştirmiş. Allah Teala açık bir şekilde bütün sahabenin gerçekleştirdiğini ifade ediyor. Bakıyoruz, gerçekleştirmiş mi? Gerçekten olay aynen öyle. Ali İmran suresi 20. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor ki Habibim o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz vechimizi Allah'a teslim ettik. Bütün sahabe vechlerini yani fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Ne gördük? Fizik vücudunun teslimi üzerimize farz. Bütün sahabe bunu gerçekleştirmiş. Sonra zikrimizi arttırmamız lazım. Zaten bu noktaya geldikten sonra zikrin daimi zikre ulaşması artık çok fazla uğraşıyı gerektirmez. Kişinin daimi zikre ulaşması için gayreti asıldır. Ve bir gün daimi zikre ulaştığı zaman o kişi yeni bir isim alır. İsmi Ulul Elbab'tır. Lüblerin sahipleri, sır hazinelerinin sahipleri, beş duyumuzun alamadığı, onun ötesindeki algılama kabiliyetinin sahibi. Ulul Elbab'ın tarifine bakıyoruz. Allah Teala Ali İmran 190 ve 191'de şöyle buyuruyor. Li ulul elbab yeskurunallaha kıyamen ku'uden ve ala cunubihim. O ulul elbab var ya, o ulul elbab ki hayattayken de otururken de yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler diyor Allah Teala. Hep Allah'ı zikrederler. İşte onlar ulul elbab. Daimi zikrin sahipleri. Üzerimize farz mı? Nisa 103'te Allah Teala diyor ki feskurunallaha kıyamen ku'uden ve ala cunubihim. Öyleyse ayaktayken de otururken de yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. Üzerimize farz. Ve bütün sahabe ulul elbab olmuşlar. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi

bütün sahabenin bu hedefe ulaştığını söylüyor. Diyor ki Allah Teala, onlar yani sahabe sözü dinlerler ve o sözün sözlerden ahsen olanına tabi olurlar. Onlar hidayete erdiler ve ulul elbab oldular diyor Allah Teala. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırıp hidayete ermiş oluyorlar. Sonra fizik vücutlarını Allah'a teslim edip onun da hidayetine sahip oluyorlar. Burada ise nefslerini Allah'a teslim edip nefs hidayetine de sahip oluyorlar. Bu daimi zikirle gelinen bir noktadır. Kişiyi ulul elbab kılar. Ve gördük ki ulul elbab olmak, daimi zikrin sahibi olmak üzerimize farz. Gene gördük ki bütün sahabe ulul elbab olmak şerefine ermişler. Sonra ulul elbab makamında nelerin olduğuna bakalım. Ulul elbab makamında kişinin çok özel bir durumu vardır artık. Bu kişi daimi zikrin sahibidir. Birinci özellik. Daimi zikrin sahibi olduğu için kalbinde hiç afet kalmamıştır. Çünkü daimi zikir kesintisiz bir şekilde o kişinin kalbine Allah'ın rahmet faz ve rahmetle salavat isimli iki grup nurunu gönderir. Bu nurlar devamlı olarak geldiği için nefsin kalbinde karanlıkların oluşması artık mümkün değildir. Çünkü bu nurlar Rabbani kapıyı örten mühre tesir eder, onu aşağı indirir, zulmani kapının üzerine götürür, onu kilitler ve zikir devam ettiği sürece karanlıkların kalbe girmesi mümkün değildir. Kalp %100 nurla dolar. Bu devam ettiği için rahmetle faz ve rahmetle salavat nurlarının baskısı devam ettiği için kalbin tekrar kararması artık hiçbir şekilde mümkün değildir. İşte böyle bir noktada kişi ulul elbab olur. Nefsinin kalbi %100 nurlarla dolar ve bunun manası nefsin kalbinde afet kalmamasıdır. Kişi daimi zikrin sahibidir. Bir, nefsinin kalbinde artık afet mevcut değildir. İki, bu sebeple Allah Teala onun kalp gözünü açar, ona dilediği her şeyi gösterir. Kalp kulağını açar, dilediği her şeyi söyler. O kişi Allah'ın kendisine gösterdiği şeyleri kalp gözüyle görür ve Allah'ın kendisine söylediği şeyleri kalp kulağıyla işitir. Dört özellik oldu. Bu işitmek onun Allah ile konuşmasının zeminini oluşturur. Artık o kişi Allah ile konuları tezekkür etmek imkanının sahibi olur. Müzakere etmek, karşılıklı konuşmak imkanının sahibi olur. Peki sonra ne olur? Sonra bu kişi için söz konusu olan şey ehli hayır olmak. Ehli tezekkür olduktan sonra ehli hayır olmak da onun bir başka vasfıdır.
yani hayrın sahibi olmak, kişi daimi zikre ulaşmıştır. Zikir ona derecat kazandırdığı için, derecat kazandıran her şey hayırdır. Derecat kaybettiren her şey şerdir. İşte kişi daimi zikrin sahibi olduğu için ehli hayır olmuştur. Ve aynı zamanda ehli hüküm, aynı zamanda ehli hikmet olmuştur kişi. İkisi de aynı kökten geldiği için aynı tek bir hüviyet söz konusudur. Kişi ehli hüküm olmuştur. Hakim veya hakem olduğu zaman Allah'tan sorarak karar vereceği için Allah'ın doğrularını tatbik sahasına koyar. Aynı zamanda hikmet sahibidir. Allah'ın ayetlerine baktığı zaman o ayetlerin 28 basamaktan hangisine ait olduğunu hemen anlar. İşte ulul elbab noktası bu hüviyette bir insanı ifade eder. Bunun ona bir getirisi var mıdır? Vardır. Açılan kalp gözüne Allah Teala 7 tane yer katını, 7 tane cehennem katını mutlaka o kişiye gösterir. Bu 7 tane cehennem katının ötesinde Allah'ın o kişiye gösterdiği şey zemin kattaki ana dergahın sırlarıdır. Orada onarlık sıraların Kur'an rahleleriyle birlikte nasıl insan ruhlarıyla kaplandığı, doldurulduğu, önde erkeklerin yer aldığı, sonra hanımların yer aldığı bir dizayn. Asma kattaki 7. kata çıkabilenler, dergahın bir bölümünde sol tarafta cinler, yaklaşık 1 metre yüksekliğinde bir altın paralardan oluşan küme. Bunlar ana dergahın sırlarıdır. Allah Teala bunları mutlaka ulul elbab kuluna gösterir. Ne zaman o kişi 1. gök katını görürse, Allah ona 1. gök katını gösterirse, o zaman o kişi ulul elbab vasfını tamamlamıştır. Artık o kişi muhlis olmuştur. İhlas makamının sahibidir. İhlas makamı muhlis olmak farz mıdır? Evet, farzdır. Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesinde Allah Teala ve ma umiru diyor. Onlar emrolunmadılar. Muhlisine, muhlis olmakla emrolundular. Lehut dine, onun Allah'ın dininde hünefaye, hanifler olarak onlar Allah'ın dininde nefslerinin kalbini halis kılmış kişiler olmakla emrolundular diyor. Muhlis olmak bütün insanların üzerine farzdır. Şimdi gelin beraber sahabeye bakalım. Acaba muhlis olmuşlar mı? Bütün sahabe ihlas makamının sahibi olmuş sevgili kardeşlerim. Hepsi ihlas makamının sahibi. İşte Bakara suresinin 139. ayet-i kerimesi. O ümmilere ve kitap sahiplerine deyin ki, Allah sizin de Rabbinizdir, bizim de Rabbimiz. Ama biz Allah'a muhlis olanlarız. Nahnu lehu
muhlasin. İşte bütün sahabe muhlisler olmuşlar. Bu ihlas makamında Allah Teala o kişiye birinci gök katını, oradaki açıktaki secdeyi, ikinci gök katını, suvarılma havuzlarını, üçüncü gök katını, iki katlı köşke daha çok benzeyen bir dergah. Sonra oradan sonraki üçüncü katı dördüncü kata bağlayan mihenk menfezini, insan ruhlarının nasıl o mihenk menfezinin içine girip de sonsuzla yukarıya doğru nasıl yükseldiklerini Allah Teala onları gösteriyor. Geldikleri yer dördüncü katta Beytül Makdis'in aslı. Sonra ve orada nasıl secde edildiği, sonra altıncı katta Beytül Haram'ın aslı ve yedinci katta yedi tane alem. Önce kader hücreleri, sonra Ümmül Kitap, sonra Kudretlinizi, sonra Makam-ı Mahmud, sonra Divan-ı Salihin, sonra zikir hücreleri ve en son indi ilahi. Allah Teala bunların hepsini bu noktaya ulaşan kişiye ihlas makamında gösterir. Ulul Elbab makamında yer katları, ihlas makamında gök katları gösterilir ve kişi böylece gök katlarını gören birisi olur. Öyleyse böyle bir dizaynda kişinin acaba muhlis olduktan sonraki başka bir makama ulaşması söz konusu mudur? Evet. Tasfiye yeni bir makamı daha gerektirir. Burası salah makamıdır. Kişi salihlerden olur. Nefsinin kalbinde hiç afet kalmayan bu kişinin evvela günahları örtülür. Tabiyetten sonra işlediği günahlar. Sonra bu günahlarının örtülmesinin arkasından Allah Teala onlara bir başka hususu gerçekleştirir. Onlara salah nuru verir. Salah nuru bir insanın başının üzerindeki daire şeklinde nurun adıdır. Salah nuru bazen nasıl olduğu bilinmiyor. Bir kısım fotoğraf makineleriyle tespit edilebiliyor. O kişinin resmi çekilirken başının üzerindeki salah nurunun da görünmesi söz konusu oluyor. Allah Teala dilerse bunu o filmde gösteriyor. İşte salah nuru o kişiye verilen ikinci ikramdır. Salah makamında üçüncüsü o kişinin günahlarının sevaba çevrilmesidir. Dördüncüsü de Allah'ın iradesini teslim almasıdır. Kişisel irade, cüz'i irade Allah Teala tarafından teslim alınır. Artık o kişinin iradesi Allah'a
bağlanmıştır. İradi yapısı olmadığı için daimi zikirdeki bu kişinin zikri artık zikri daim olmaktan çıkar ve sünnetullah tarafından Allah'ın isminin kesintisiz bir şekilde tekrar edildiği yeni bir safhaya ulaşır kişi. Bu safha tesbih adını alır. Artık o kişi zikri daimde değildir, tesbihtedir. Kendi iradesiyle zikir yapmamaktadır. İlahi irade onu sonsuz bir şekilde Allah kelimesini tekrar etmekle vazifeli kılar ve bunu kesintisiz olarak o kişinin ölümüne kadar devam ettirir. Artık o tesbihtedir, daimi zikirde değildir. Ne olur Allah-u Teala tarafından iradesi teslim alınınca? O zaman Allah-u Teala ona irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamının sahibi kılındığını bildirir, tebliğ eder. İhlas makamının sonundaki tövbe-i nasuh, salah makamına girişi ifade eder. Bu tebliğ ise salah makamının normal bir insanın ulaşabileceği son noktaya ulaştığını tebliğ eder ve bu bir simgedir, remzdir. Kişi tekamülün, insan tekamülünün normal standartlardaki Resul veya Nebi olmayan, Veli Resul olan veya Nebi Resul olan insanların dışında kalan, öyle olmayan normal insanların kesbi olarak elde ettikleri bir sonuçtur bu. Allah-u Teala irşada memur ve mezun kılındığı cümlesiyle o kişiyi irşat makamının sahibi kılar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda bütün sahabenin bu hedefe ulaştığını görüyoruz. Evvela burada kişi yeni bir takvanın sahibi oluyor. Bu takva hakkı tukatihi takvadır. Bir hakkın takvadır. Allah Teala diyor ki Ali İmran suresinin 102. ayet-i kerimesinde onlar nasıl hakkı tukatihi takvanın sahibi olmuşlarsa siz de olun diyor. İşte hakkı tukatihi takvanın sahibi olmak bütün insanların üzerine farz kılınmış ve sahabe bunun sahibi olmuşlar. Nereden biliyoruz? Çünkü sahabenin Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde gösterilen veçhesi, görüntüsü kesin olarak onların irşat makamına tayin edildiklerini ifade ediyor. Diyor ki Allah-u Teala o sabikun el ebelin var ya, evvelki sabikunlar, onların bir kısmı Ensardandı, bir kısmı da Muhacirindendi. Yani bir kısmı Medine'deki yardımcılardan da Ensar, bir kısmı da Mekke'den Medine'ye göç eden Muhacirindendi. Bir de Ensara ve Muhacirine ihsanla tabi olanlardandı diyor Allah-u Teala. İster Ensar olsun, ister Muhacirin, hepsine tabi olmuşlar. Hepsine tabi olunmuş. İşte bütün sahabe irşat makamının sahibi kılınmış Allah-u Teala tarafından. Burası nefs tasfiyesinin sonudur. Daha ötede normal insanlar için başka bir makam yok. Kesbi olarak Allah'tan bu hediyeleri alacak olan insanların daha ötesine geçmesi mümkün değil. Bunlardan ötede kim vardır? Bundan ötede veli resuller vardır. Onlardan daha ötede kim vardır?
Onlardan daha öte de Nebi Resuller, Peygamber Resuller vardır. İşte nefs tasfiyesi kişiyi en son olarak bu noktaya getirir. Kişi Allah-u Teala tarafından irşada memur ve mezun kılındığı cümlesiyle irşat makamının sahibi kılınır. E kim hacet namazını kılarsa Allah-u Teala ya bu mürşitlerden birisini gösterir eğer o kişinin ulaşabileceği bir yerdeyse, değilse vekil mürşitlerden birini gösterecektir. Kişi ona gidecektir, ilk tabiyetini yapacaktır. Ondan sonra o vekil mürşit onu asli mürşide, bu vasıfların sahibi olan mürşide götürüp teslim edecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikte olduk. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sizleri çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha belirterek, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve az salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed'deyiz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.

0: Müjde! İmam İskender Alemihir'in Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali çıktı. İslam unutulan özüne, teslimiyete yeniden kavuşuyor. İmam İskender Alemihir bu Kur'an mealiyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin döneminde yaşanmış 7 safa ve 4 teslimden oluşan gerçek İslam'ı en doğru şekilde sizlerle buluşturuyor. Cenneti, cehennemi, kıyameti, ahireti, fiziği ve ötesini ama en önemlisi hiçbir şeyin eksik bırakılmadığı bu Kur'an mealinde derdinizin devasını, ruhunuzun gıdasını, dünya ve ahiret saadetinizi, Allahu Teala'nın gerçek reçetesini bulacaksınız. Bu Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali küçük ve büyük boy olarak iki farklı seçenekle hazırlandı. Kur'an'da, Tevrat'ta ve İncil'de Hanif dinini anlatan kitapçık da hediye.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eûzübillahi mineşşeytanirracim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Errahmanirrahim. Mâliki yevmiddin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Eûzübillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde inşallah birlikteyiz. Konumuz Resuller, Nebiler. Kur'an'ın indirilişinden 14 asır sonra bir kavram kargaşası İslam'a hakim olmuş durumda. Ve akaid dört tane temel ayaktan oluşuyor. Birincisi, bütün nebiler Resul'dür. Erhak tam yerlerine oturuyor. Gerçekten bütün nebiler Resul'dür. Evvela nebi kimdir? Kur'an-ı Kerim'i A'dan Z'ye incelediğimizde Nebi'nin kim olduğu konusunda kesin bir hükme varıyoruz. Nebi, Kur'an-ı Kerim'de peygamber olarak vasıflandırılan insanları kaplıyor sadece. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Nebi'dir. Hazreti İbrahim Nebi'dir. Hazreti Nuh, Hazreti Musa, Hazreti İsa, Hazreti Yakup, Kur'an'da geçen birçok peygamber var. Allah Teala peygamber kelimesi biliyorsunuz Arapça değil, Farsça. Farsça Resul kelimesinin karşılığı değil, Nebi kelimesinin karşılığı. Türkçemizde peygamber dediğimiz zaman Allah'ın nebilerini kastederiz. Nebiler, peygamberler. Ve kavramlar öylesine birbirine karışmış ki bu dört ayaktan birincisi akaidde tam yerlerine oturuyor. Gerçekten tam Kur'an'a uygun bir sonuç. Bütün nebiler aynı zamanda mutlaka Resul'dür. Kur'an'a tam uygun bir sonuçla karşı karşıyayız. Hay Allah razı olsun. Değişmeyen bir bu kalmış zaten. Peki ikinci ayak. Bütün Resuller nebidir. Yanlış sevgili kardeşlerim. Bütün Resuller nebi değildir. Nebilerin binde birinden daha azı, affedersiniz, tam tersini söyledim. Resullerin binde birinden daha azı Resul'dür. Tekrar ediyorum, bir defa daha tekrar ediyorum. Resullerin binde birinden daha azı Nebidir. Geri kalanların hepsi Veli Resul'dür. Öyleyse iki türlü risalet müessesesi var. Kur'an'da yani risaletle emredilmiş olan insanlar, Allah'ın Resulü olarak gönderilmiş, vazifeli kılmış olan insanlar ikiye ayrılıyor. Veli Resuller ve Nebi Resuller. Nebi Resuller, Peygamber Resullerdir. Peygamber Resuller, Hazreti Adem'den başlıyor. Hazreti Adem ilk insan ve ilk Nebi Resul'dür. Hem vazifeli olarak gönderilmiştir, Allah'tan aldığı emirleri gerçekleştirmek üzere, hem Resul'dür, hem Nebi'dir. Yani ilk Nebi Resul Hazreti Adem'dir. Peki son Nebi Resul kimdir? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Son Nebi Resul'dür. Nübüvvet müessesesi
yani peygamberlik müessesesi Hazreti Adem'le başlıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de

Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için Hatemül Enbiya diyor. Nebilerin, peygamberlerin sonuncusudur diyor. Ahzab suresinin 40. ayet-i kerimesi diyor ki Allah Teala Muhammed aranızdan hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve nebilerin sonuncusudur. Hatemidir, mührüdür. Hitam, nebilerin hitam bulduğu noktayı temsil eder. Hitam, sona ermek manasına kullanılıyor. Hitama ermek, sona ermek. Öyleyse Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah'ın Nebi Resulüdür. Son Nebi Resulüdür. Nebi Resullerin sonuncusudur. Öyleyse bütün Resuller Nebidir yani Peygamberdir ifadesi Kur'an'a hiçbir zaman uymuyor. Zaten yanlışlık buradan başlıyor. Nübüvveti risaletin altında bir değer kabul ediyor zamanımızın alimleri. Bu sadece bir Kur'an açmazında kalmaktır. Bizim din adamlarımızın ne yazık ki özellikle televizyonları paylaşanların parselleyenlerin Kur'an-ı Kerim konusunda ne kadar büyük bir cehalet içinde olduklarını en güzel gösteren ölçüdür. Hepsi aynı şeyi söylüyorlar. Nebi olmadan Resul olunmaz. Sevsinler. Sevgili kardeşlerim, Nebiler Resullerin binde birinden daha az. Nereden çıkardık böyle olduğunu? Evvelki devirleri bırakıyorum. Hazreti İsa'dan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e gelinceye kadar 600 yıl geçiyor. 600 yılda iki tane nebi var. O 600 yıldan sonra da 1400 yıl geçiyor. Üçüncü nebi yok. Gelmesi de artık mümkün değil. Bugün kıyamet koptuğunu düşünelim. Ne oldu? 2000 yıl. 2000 yılda sadece iki tane nebi var. Şimdi Allah-u Teala'nın Resuller konusunda söylediklerine bakalım. Müminin suresi 44. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor, biz bütün kavimlere Resul göndeririz. Sözümüze dikkat edin lütfen. Bütün kavimlere. Yeryüzünde ne kadar kavim varsa bütün kavimlere ayrı ayrı Resul göndeririz diyor Allah Teala. Yetmez. Üstelik de diyor, ard arda göndeririz. Aralarında fetret devri olmaksızın göndeririz. Şimdi dünya üzerinde kavim dediğimiz zaman aynı dili konuşan insan topluluğunu ifade ediyoruz. Belki daha geniş kapsamlı ifadeler kullanılır. Ama dünya üzerinde diyelim ki 100 tane kavim var. Ortalama insan ömrünü en asgari rakam kabul edelim. Olmaz ama 50 yıl kabul edelim. Ya da söylediğimizin tersine konuşalım ki daha inandırıcı olsun sonuçlar. 100 yaş kabul edelim insanların ortalama ömrünü. 2000 yılında
Tam 20 tane nesil geliyor. 2000 yılında tam 20 tane nesil. 100'er yaşta 20 nesil. Aslında her nesil 25 yaşı 30 yaşı ifade eder. En çok 40 yaşı ifade eder ama biz 100 yaş diyelim. 20 nesil, eğer 100 kavim varsa dünya üzerinde, her birinde mutlaka her yüzyılda ayrı bir Resul yaşayacağına göre 2000 tane Resul eder. Yaşı aşağı düşürelim, yaşı yukarı yükseltelim. Kavim sayısını aşağı düşürelim. Netice değişmez. Sevgili kardeşlerim, insanların hepsi, Resullerin hepsi 100 sene yaşamazlar. Bunu 60 senelik bir ömre indirdiğiniz zaman 2000 sayısı 3000'e yaklaşır. En asgari rakamlarla 2000 yılda 2000 tane Resul yaşamıştır. Bunun hiç ölçüye gelmez ama 1000 tane olduğunu düşünsek de yazar. İki Resul'e, iki Nebi'ye karşılık, iki Nebi Resul'e karşılık 1000 tane Veli Resul. Evvela hakikatlerden bahsediyoruz ve ayetlerle konuşuyoruz. Öyleyse 2000 tane Resul'e karşılık, Veli Resul'e karşılık 2 tane Nebi Resul. Evvela sayısal değer olarak 2000 olmasın. İnsanların 200 sene yaşadığını kabul edelim. Kavimlerin sayısını düşürelim. Olmaz ama 1000'e indirelim sayısını. O zaman 1000 tane Veli Resul gelmiş geçmiş. Bütün kavimlerde şu anda hala bütün resul, bütün kavimlerde bir resul yaşıyor hayatta ve Nebi Resul sadece 2 tane. Şimdi sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda bütün resuller aynı zamanda nebidir diyebilir misiniz? Nübüvvet müessesesi peygamberlik müessesesidir. Allah-u Teala hatem-i nebiyin diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için. Nübüvvetin sonuncusudur. Nübüvvetin son temsilcisidir. Son nebidir diyor Allah-u Teala. Öyleyse nübüvvet onunla bitmiştir ama risalet bitmemiştir. Şimdi birinci nokta burası. Öyleyse akaidin ikinci ayağı, yani bütün Resuller Nebidir ifadesi daha ilk anda bire binle noktalandı. 1000 tane Veli Resul'e karşılık, aslında 2000 tane, hadi 1000 tane diyelim, 2 tane Nebi Resul gelmiş. Diyorlar ki bütün Resuller Nebidir. Hadi bakalım, buyurun şimdi. Sevgili kardeşlerim, bunun arkasında ne var? Bunun arkasında feci bir yanlışlık yatıyor. İnsanlar Kur'an-ı Kerim'i terk etmişler. İnsanların yazdığı, asırlarca yazdığı, yüzlerce el yazması kitaptan dinlerini öğrenmişler ve o kitapların doğruyu yazdığını zannediyorlar. Ve hükümlerini buna göre koymuşlar. Alimler bir araya gelmişler, kararlar almışlar. Kur'an-ı Kerim ne yazarsa yazsın, onlar karar alıyor efendiler. Ne karar almışlar? Bütün nebiler resüldür. Aynen, tamam. Hiçbir itirazımız yok. Bütün nebiler mutlaka aynı zamanda resüldür. Yani 4 tane temel ayağın bir tanesi sağlam. 14 asır sonra bugün din öğretimini Kur'an-ı Kerim'e vurduğumuz zaman şu gerçekle karşı karşıyayız.
bütün Resuller Nebidir ifadesi %100 yanlış bir ifadedir. Bu Resullerin yarısı, dörtte biri, onda biri falan değil. Binde biri Resul. Aslında 2000'de biri çıkıyor rakam ama binde biri Nebi, Peygamber, binde biri Peygamber Resul, Nebi Resul. Binde 999'u Veli Resul. İspat mı arıyorsunuz? İspat tonla sevgili kardeşlerim. Birincisi bu. Allah Teala diyor ki biz bütün kavimlere Resul göndeririz ve ard arda göndeririz, aralıksız göndeririz. Müminin Suresi 44. ayet-i kerime. Hangi kavme Resul gönderdiysek bütün kavimler Resullerini inkar ettiler diyor. Evvelki gün de böyleymiş, dün de böyleydi, bugün de böyle, yarın da böyle olacak. Bütün Resuller mutlaka inkar edilecek. Bakara Suresi 87. ayet-i kerime gene aynı şeyi söylüyor Allah Teala. Biz bütün kavimlere Resul göndeririz. Hangi kavme Resul gönderdiysek onlar Resullerini inkar ettiler diyor Allah Teala. Üstelik de bunda kimini öldürdünüz diyor, kimisini inkar ettiniz diyor. Öldürmeye kadar gelen bir inkar müessesesi var. Sevgili kardeşlerim, bunun arkasında ne var? Arkasında iblis var. Çünkü eğer Resul Allah'ın söylediklerini ifade ettiği zaman insanlar onu inkar edecek yerde doğru olduğuna akılları yatsa herkes cennete girecek. O kadar kolay bir şartla Allah Teala cennetini alacak ki insanları, sadece Allah'a ulaşmayı dilemek Allah'ın cennetine girmek için yeterli sebep. Bu kadar kolay bir şartla Allah Teala herkesi cennetine almaya hazır. Ama Resul bunu söylediği zaman eğer insanlar bunu öğrenirse iblis insanlardan intikam alamayacak. Ne yapması lazım? Bu hükmü yok etmesi lazım. Ne yapıyor? Asırlar boyunca insanlara kitapları yazdırıyor. Bu kitapları yazdıran bizatihi iblis değil. Yani iblis insanlara kitap yazdırmış değil. Ama onların düşünce yapısına tesir etmek suretiyle o insanların adım adım dinden ayrılmasını sağlıyor. Dinin temel hükümlerinden. Ve de ne oluyor? Olan açık. İnsanlar nübüvveti risaletin altında bir müessesi olarak düşünüyorlar. Bu kadar saçmalık olur mu sevgili kardeşlerim? Bizim şu televizyonu parsellemiş olanlar, onların hepsinin söylediği bu. Yaşar Nuri Öztürk olsun, Hüseyin Hatemi olsun, Hüseyin Atay olsun, Allah rahmet eylesin. Ayhan Songar olsun. Bu sevgili profesörlerimiz, hepsinin müşterek hükmü, Nebi olunmadan Resul olunmaz. Sevgili kardeşlerim, bu kadar saçma sapan şeyleri insanlar nasıl kabullenebiliyor? Kur'an'a rağmen bunları bu kadar pervasızca, bu kadar cesaretle nasıl söyleyebiliyorlar? Gerçekten bir tarafta Kur'an hakikatleri, bir tarafta bu insanlar Kur'an'ı darmadağın eden ve Kur'an neyi söylemişse onun tersini söylemek için birbiriyle yarış eden bir sürü üçkağıtçı. Sevgili kardeşlerim, Kur'an ne diyor? Biz sadece size onu söyleriz. Öyleyse bütün nebiler Resul'dir ifadesi başımızın üstünde yeri var. Aynen, tamam. Ama bütün Resuller Nebidir dediğiniz zaman yok diyoruz. Kur'an öyle söylemiyor. Öyleyse
insanların yazdığı kitaplarla onları Furkan zannederek Kur'an-ı Kerim'i hesaba çekenleri biz şimdi hesaba çekiyoruz. Hesaba çekilmesi lazım gelenleri hesaba çekiyoruz. Öyleyse muhteva nedir sevgili kardeşlerim? Evvela yıllara dayalı bir dizayn yaptığımız zaman bu gerçeği görüyoruz. Her kavimde her zaman Resul yaşar mı? Bu söylediğimiz iki tane ayet, Mümin'in 44 ile diğeri Bakara suresinin 87. ayet-i kerimesi, bütün kavimlere Resul göndeririz diyor ve ard arda göndeririz diyor. Hem mekan kavramını koymuş Allah-u Teala, hem de zaman kavramını koymuş. Ard arda diyor. Aralarında fetret devirleri olmadan göndeririz diyor. Ve bir sonuç çıkıyor ortaya. Bütün kavimlerde, bütün zaman parçalarında mutlaka Allah'ın bir Resulü yaşıyor. Yaşıyor mu? Gerçek mi? İsra suresinin 15. ayet-i kerimesi. Kaç tane misal verebiliriz sevgili kardeşlerim? Diyor ki Allah-u Teala, biz bir Resul göndermedikçe hiç kimseye azap edici olmayız diyor. Demek ki Allah-u Teala'nın herhangi bir kavmin müntesiplerine, o kavimde yaşayanlara, herhangi bir kavimde hayat bulan insanlara, hayatlarını herhangi bir kavimde geçiren insanlara, hangi devirde yaşarlarsa yaşasınlar, hangi kavimde yaşarlarsa yaşasınlar, mutlaka Resul gönderiyor. Nereden biliyoruz? İşte Nahl Suresi'nin 36. ayet-i kerimesi. Biz bütün kavimlerde Resul beyaz ederiz. O kavimde yaşayan insanları şeytana kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye. Yani onlara Allah'a ulaşmayı dileyin, böylece tağutun üzerinizdeki hükmünü bitirmiş olursunuz. Tağuta kul olmaktan kurtulursunuz, Allah'ın kulu olursunuz. Böyle bir dizaynda Allah Teala devam ediyor. Bir kısmı bu sebeple hidayete erdiler. Yani emre itaat ettiler, Allah'a ulaşmayı dilediler. Şeytana kul olmaktan, tağuta kul olmaktan kendilerini kurtardılar. Zümer suresinin 17. ayet kelimesi gereği. Ne diyor Allah Teala sahabe için? Onlar tağuta kul olmaktan kendilerini kurtardılar. Neden? Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediler, Allah'a yöneldiler. Onlara müjdeler vardır, kullarımı müjdele. Neymişler? Sahabe, tağutun kuluymuşlar. Ne olmuşlar? Allah'a ulaşmayı diledikleri zaman, Allah'ın kulu olmuşlar. İşte, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, olay son derece açık olarak ortada. Bir evvelki ayette Allah-u Teala diyor ki biz bir kavme Resul göndermedikçe o kavme azap etmeyiz. Bir Resul göndermedikçe azap edici olmadık diyor. Mutlaka Resul'ün ulaştırdığı bilgiler var herkese. Peki bütün Resuller bilgileri herkese ulaştırıyorlar mı? Ulaştırabiliyorlar mı? Resuller bizatihi ulaştırmıyor. Bu gerekli değil. Resullerden duyanlar birbirine ulaştırıyor. Neticede de herkes mutlaka duymuş oluyor. Bize diyeceksiniz ki emin misin herkesin duyduğundan? Evet eminim. Neden eminim? Eminim. Çünkü Allah Teala konuyu gene sağlam delillerle koymuş ortaya. Diyoruz ki herkes mutlaka Resul'ün söylediklerinden haberdardır. İddia, ispat. Allah Teala buyuruyor ki Zümer suresinin 71. ayet-i kerimesinde kafirler zümre zümre cehenneme sürülürler. Cehennem bekçileri onlara derler ki size Allah'ın Resulleri gelip de buraya cehenneme geleceğinizi söylemediler mi?
Yani Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Gideceğiniz yer cehennemdir. Demediler mi? Cevap, onlar derler ki diyor Allah Teala, geldiler, bize bunu söylediler. Ama azap üzerimize hak oldu. Bakınız, Nahl Suresinin 36. ayet-i kerimesiyle bu ayet-i kerime arasında yakın bir ilişki var. Ne diyordu Allah Teala orada? Bütün kavimlere Resul göndeririz. O kavimdekileri şeytana kul olmaktan, tağuta kul olmaktan kurtarsınlar da tağuta diyor. Zümer 17 ile alakalı. Tağuta kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye. Bir kısmı bu sebeple hidayet erdiler, yani Allah'a kul oldular. Bir kısmınınsa üzerine dalalet hak oldu diyor. Zümer 71'de de üzerimize azap hak oldu diyor o insanlar. Çünkü biz Resul'ün davetine icabet etmedik. Bizim zamanımızda yaşayan Resul'ün davetine icabet etmedik. İlk sual. Cehenneme kim giderse gitsin, insanların %90'ından fazlasının cehenneme gideceği Kur'an hükümleriyle sabit. Bu %90'dan fazla insanın hepsine sual soruluyor. Cehenneme gelen herkes bu sualin muhatabı. Size Allah'ın Resulü gelip de size buraya cehenneme geleceğinizi söylemedi mi? Cevap, evet söyledi. Bize Resuller geldi ve söyledi. Resul geldi ve söyledi. Cehenneme gidenler hangi kavimde yaşarlarsa yaşasınlar, hangi devirde yaşarlarsa yaşasınlar, toplam insanların %90'ından daha fazlasını içeriyor. Geri kalanlar zaten cennete gireceği için onlar Resul'ün söylediğini zaten itaat etmiş olanlar. Orada zaten problem yok. Onlar da Resul'ü mutlaka tanımışlar. Yetmez, onlar itaat de etmişler. Şimdi bu itaat etmeyenlere Resul geldi mi suali herkese soruluyor. Nesiller boyunca, asırlar boyunca yaşamış olan bütün insanlar cehenneme gittiklerinde, cennete gidenler zaten Resul'ü görmemiş olamazlar. Yani Resul'ün söylediklerini yapmamış olamazlar. Mümkün değil. Allah'a ulaşmayı mutlaka dilemiş olmaları lazım cennete girmeleri için. Cehenneme girenlere gelince insanların %90'ından fazlası, ama hepsine aynı sual mutlaka sorulacak. Hiç kimsenin Resul'den haberi olmadan cehenneme gitmesi ya da Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilemezsiniz, Allah'ın cennetine giremezsiniz. Gideceğiniz yer cehennemdir. Bakın Allah Teala sizi o kadar çok seviyor ki bir tek dileğinizle sizi cennetine almaya hazır. Bunu deneyin. Hepiniz için kurtuluş yolu hazır. Sadece bir dileğinizle. Resul bunu söylüyor. Ve bunu dinleyenlerin hepsi zaten cennete gidiyorlar. Onların Resul'den kam aldıkları kesin. Diğerleri Resul'ü dinlemeyenler, haberdar olmayanlar asla değil. Yok böyle bir şey Kur'an-ı Kerim'de. Herkes Resul'ün söylediğinden haberdar. Kim giderse gitsin cehenneme, hepsine soruluyor sual. Hepsinin verdiği cevap aynı. Evet, geldi. Mülk Suresinin 8, 9, 10. ayet-i kerimelerinde

neticeye ulaşıyoruz. İnsanlar hangi devirde yaşarlarsa yaşasınlar, bulundukları kavimde mutlaka Allah'ın bir Resulü mevcut. Bir Resul'e en az 1000 veli Resul'e en çok 1 Nebi Resul'e. Bu kadar büyük farklılık var. Üstün olan hangisidir? Üstün olan nübüvvettir. Nübüvvet peygamberlik yapısıdır. Zaten buna bizim saflar itiraz etmiyorlar. Diyorlar ki nübüvvet peygamberliktir. Tamam. Aynı kanındayız. Kur'an böyle söylüyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son nebi. Şimdi bu insanlar, bizim televizyonu parsellemiş bu saflar derler ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sadece son nebi değildi. Son peygamber değildi. Aynı zamanda son resuldü de. Şimdi tersliğe bakın. Aynı kişiler Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin peygamber olduğunu, peygamberliğin çıplak olarak peygamberliğin çıplak olarak resullükten üstün olduğunu kabul ediyorlar. Ama aynı kişiler diyorlar ki nebi olunmadan resul olunmaz. Böyle bir saçmalığı hayatınızda duydunuz mu sevgili kardeşlerim? Bu adamları işletecek olan çok şey var ortada. Ama o bizim işimiz değil. Şimdi muhtevaya yeniden daha ciddi bir şekilde dönüyoruz. Bütün resuller nebidir tezi akaidin ikinci ayağı bütünüyle yanlıştır. Bütün resuller nebi değildir. Söylediğimiz gibi nebilerin binde birinden daha azı. Nebiler resullerin, yani nebi resuller veli resullerin ya da nebiler peygamber olanlar, peygamber olmayan resullerin binde birinden daha azdır sayıları. Öyleyse bu gerçeklerden hareket ediyoruz. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala diyor ki biz her kavme, İbrahim Suresi'nin 4. ayet-i kerimesi, onların dilleriyle hitap etsinler diye kendilerinden o dili konuşan, onların kendilerinden olan resuller göndeririz diyor. İbrahim Suresi 4. ayet-i kerime. Şimdi neyi ispat ettik sevgili kardeşlerim? Resullerin, veli resullerin her kavimde, her devirde mutlaka var oldukları, hiçbir kavmin hiçbir devrede resulsüz kalmadığı, veli resulsüz kalmadığı tabii. Ama bunlardan bir kısmı nebi resul olabilir. Ama sayıları söylediğimiz gibi binde bir hüviyetinde. Binde biri aşamaz. Geri kalanlar, bütün kavimlerde aralıksız yaşayanlar Allah'ın veli resulleri. Bu bütün kavimlerde, bütün zaman parçaları içerisinde veli resullerin var olduğunu ispat eden bir müessese. Eğer olay böyleyse sevgili kardeşlerim, iki tane nebiye 2000'den fazla resul tekabül ediyorsa, bu 2000'den fazla nebi olmayan resul, veli resul, acaba nasıl önce nebi olmuşlar da sonradan resul olmuşlar? Öyle diyorlar sevgili kardeşlerim, hiç utanmaları falan yok bu insanların. Diyorlar ki nebi olunmadan veli olunmaz. Affedersin, nebi olunmadan resul olunmaz. Yani bütün nebilerin aynı zamanda resul olduklarını da iddia etmiş oluyorlar. Resul olduklarını da inkar etmiş oluyorlar. Sanki önce nübüvvet kazanılıyor, ondan sonra resullük kazanılıyor. Kur'an'ın ayetlerinden hiç haberleri yok.

ellerindeki kitapları okumuşlar. O kitapların ne kadar büyük ölçüde Kur'an'a ters düştüğünden de bizim safların haberi yok. İşte bir neticeye gidiyoruz sevgili kardeşlerim. Veli Resuller gördük ki bütün zaman parçalarında yaşıyorlar. Yaşamadıkları bir devre yok. Ama Nebi Resuller fetret devirleri, aralarında fetret devirleri olanlardır. Peygamberlerin olmadığı bir devir. Hazreti Musa'dan bilmem kaç yıl sonra Hazreti İsa geliyor. Hazreti İsa'dan 600 yıl sonra Peygamber Efendimiz Aleyhisselam geliyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan sonra 1400 yıl geçmiş, nebi yok. Sonsuza kadar da ne kadar insanlık yaşayacaksa yaşadığı süreç içerisinde de bir nebinin gelmesi, bir peygamberin gelmesi hiçbir zaman mümkün değil. Bu iki peygamber arasında geçen süre, bir de Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'den bu tarafa geçen süre 1400 yıl. Bu süreç içerisinde bütün kavimlerde Resuller var olduğuna göre, bu bütün Resuller, şu anda da bütün kavimlerde Resuller var. Bunlar Nebi mi, Peygamber mi? Eğer bütün Resuller Nebi ise, bunların da hepsinin Peygamber olması lazım. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Şu anda bütün kavimlerde yaşayan Veli Resullerin hiçbirisi Nebi Resul değildir. Nebi olması, Peygamber olması mümkün mü sevgili kardeşlerim? Evvela bu Nebi olunmadan Resul olunmaz iddiası bir büyük yalandır. Ve bu insanlar bundan utanç da duymuyorlar. Sadece söylüyorlar, ispat ettiğimiz zaman onu ispat etmememiz için her şeyi yapıyorlar. İspat ettiğimiz zaman da ortada görünmüyorlar hiç. Sevgili kardeşlerim, artık onları kovalayacağız. Ve mutlaka bir yerde karşılaşacağız. Ve bunları onların ağızlarına tıkacağız. Öyleyse bu noktada dikkat edin sözlerimize, Kur'an konuşur. Bundan sonra Kur'an konuşacaktır. Allah-u Teala öyle bir devir gelir ki diyor, arzdan bir dabbe çıkarırız da onlara Allah'ın ayetlerinin anlaşılmadığını söyler. O dabbe çıkmıştır. O dabbe arzdan çıkan, göklere ulaşan ve göklerden insanlara hitap eden uydulardır. Uydudur. O uydudan gelen habere dikkatle bakın. Akaidin dört ayağının üçünün sakat olduğunu söylüyor. Üçü de işe yaramaz. Sadece bir tanesi doğru. Bütün nebiler aynı zamanda Resul'dür. Aynen tamam. İkincisi, bütün Resuller nebidir. Görüyorsunuz hiçbir noktada tamam değil. Zaman parçaları itibariyle tamam değil. Kavimler itibariyle tamam değil. Nebi olunmadan Resul olunmaz istikametindeki bir iddia sebebiyle, iddia açısından tamam değil. Yanlış, yanlış, yanlış. Başka hangi açıdan yanlış? Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de geçiyor tabirler. Ve eğer bu iddia varsa, bütün Resuller, Kur'an-ı Kerim'de Resul olarak geçen herkes nebidir, peygamberdir iddiası söz konusuysa, bu korkunç bir yanlışlıktır. Çünkü Risaletle hiç alakası olmayan bir kişi, alelade bir ulak, bir haberci, Yusuf suresinin 50. ayet-i kerimesinde Resul olarak geçiyor adı.
Nel suresinin 83. ayet-i kerimesinde Belkıs'ın Hazreti Süleyman'a gönderdiği haberci, o da Resul olarak geçiyor. Allah-u Teala'nın ölüm melekleri Resul olarak geçiyor. Bunların risaletle, tebliğle, Resullüğünü, Allah'ın söylediklerini insanlara öğretme görevini tebliğle bir alakası yok. Bunlar öyle Resuller. Yani risaletle vazifeli değiller ama Kur'an-ı Kerim'de Resul adı geçiyor. Hani bütün Resuller Nebi'ydi, Peygamber'di? Yeter mi? Hayır, yetmez sevgili kardeşlerim. Yetmez. Ne kadar çok açıdan Allah bu bilinçsiz insanların, Allah'ın Kur'an'ını bilmeyen insanların bu yanlışlarının yüzlerine çarpıyor. İddia sahipleri şu anda hayır biz böyle bir şey söylemedik diyemezler. Hüseyin Hatemi'de, Hüseyin Atay'da, Yaşar Nuri Öztürk'te, hadi o psikiyatri uzmanı ama bu konuda hüküm de yürüttüğüne göre o da söyledi. O da rahmetli Ayhan Songar'da aynı yanlışın içine yuvarlananlardan bir tanesi. Sevgili kardeşlerim, bu insanların Kur'an'dan haberi yok. Öyleyse bakıyoruz Allah Teala daha başka hangi açılardan fark gözetmiş? Allah Teala'nın dizaynında Nebi Resullerle Veli Resuller birbirinden çok ayrı bir muhteva taşıyor. Diyor ki Allah Teala, Allah gaybı bilir, kimseye söylemez. Ama Resullerinden rızaya ulaşmış olan biri müstesna. Acaba hangi Resul rızaya ulaşmış Resul? İşte o Nebi. Hangi Resul rızaya ulaşmış Resul? Eğer Nebiler yoksa, fetret devri yaşanıyorsa ama huzur namazının imamlığına vekalet ediyorsa o Resul. Öyleyse demek ki Resuller ikiye ayrılıyor. Rızaya ulaşmamış olan Resuller, bütün kavimlerdeki Resuller son rızaya ulaşmamıştır. Bu rıza tasarruf rızasıdır. Tasarruf rızası sadece nebiler için geçerlidir, nebi resuller için geçerlidir. Bir, onların görevini onlar olmadığı zaman üstlenen veli resuller için geçerlidir. Hangi resuller bunlar? Huzur namazının imamlığını gerçekleştirenler. Secde suresinin 24. ayet-i kerimesinde bahsedilen imam. Sevgili kardeşlerim, ne diyor Allah Teala orada? Onlardan, insanlardan imamlar kıldık, emrimizle insanları hidayete erdirsinler diye. Ayetlerimize yakin hasrettikleri için ve sabrın sahibi oldukları için. Görülüyor ki Allah-u Teala imamlar kılmış ama insanlardan imamlar kılmış, hepsi değil. Halbuki peygamberlerden bahsediyor Allah-u Teala Enbiya suresinin 73. ayet-i kerimesinde, onları imamlar kıldık diyor. Nebilerin adlarını vermiş Hazreti İbrahim, Hazreti Yakup, Hazreti Nuh, birkaç isim, onları imamlar kıldık diyor. İkisi de huzur namazının imamı. Ama birinde peygamber imamlar, nebi imamlar, nebi resul olan imamlar, ikincisinde Secde suresinin 24. ayet-i kerimesinde veli resul olan imamlar. İşte iki müessese birbirinden tamamen ayrılmış durumda. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görüyorsunuz ki Allah'ın
rızasına ulaşamamış olan Resullerin Resul olması mümkün olabilir mi? Mümkün olmaz. Onlar evvelki altı rızaya ulaşmışlardır. Ama kavim Resullerin hiçbirisi, eğer Allah-u Teala onları huzur namazının imamlığına tayin etmemişse, hiçbirisi tasarruf rızasına ulaşmış olamaz. Sadece o Resullerden devrin imamlığına tayin edilen Resul, o bir Nebi Resul değildir, Veli Resul'dür. Nebilerin bulunmadığı devrede vekaleten o görevi üstlenecektir. Ve bu görevi yapan Resul, o Veli Resul'dür. Ama huzur namazının imamlığıyla görevlidir. Secde suresinin 24. ayet-i kerimesindeki Resul, o tasarruf rızasının sahibidir. Diğer kavim Resullerinin hiçbirisi tasarruf rızasının sahibi değildir. İşte gene Resuller ayrıldı birbirinden. Rızaya ulaşmamış olan Resullere hiç kimse Nebi Resul diyemez. Melek Resullere de hiç kimse peygamber diyemez. Cin Resullere de hiç kimse peygamber diyemez. İnsanlara insan Resuller, cinlere cin Resuller göndeririz diyor Allah-u Teala. Öyleyse her birisi ayrı bir açıdan konuya mutlakiyet kazandırıyor. İtiraz edilmesi mümkün olmayan bu kadar delil. Hangi bağlamda? Resullerin hepsinin nebi olmadığı konusunda, hem de öyle bir rakamla karşılarına çıkıyoruz ki onların, bu rakam binde birin mutlaka altındadır. Bin tane kavim Resulüne karşılık sadece bir tane peygamber, nebi Resul. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bakınız ne kadar çok açıdan bütün nebiler Resuldür ifadesi tamamen doğru. Ne kadar çok açıdan bütün Resuller nebidir ifadesi yanlış. Kur'an bunları söylüyorsa, o insanlar da hala saf saf iddia ediyorlarsa bütün nebiler Resuldür diye, affedersiniz yanlış söyledim, bütün Resuller nebidir diye ve akaid hala bunu öğretiyorsa, bunca zamandır ikazımıza rağmen, en az 2 seneden beri onlara devamlı söylüyoruz ki yanlış öğrettiğiniz, bu öğretiyi durdurun. Sevgili kardeşlerim, bizden bucak bucak kaçıyor bu insanlar. Hiçbir davetimize icabet etmediler. Bir neticeye ulaşıyoruz. Akaidin ikinci ayağı kesinlikle yanlış. Bütün Resuller nebi değildir. Resullerin binde birinden binde biri nebidir ancak. Yüzde biri değil, binde biri nebidir ancak. Geri kalanların hepsi velidir. Öyleyse bu muhtevada bir dizayndan bahsediyoruz. Ya akaidin üçüncü ayağı, burada sadece iki ayaktan bahsedelim. Bu iki ayakla bu konuşmayı tamamlayalım. Ki ötekinde de, diğerlerinde de zamanımız kalsın izah etmeye. Yoksa bütün ayetlerle cevap vermek söz konusu olmayabilir. Sevgili kardeşlerim, muhteva gayet açık olarak ortada. Bütün nebiler aynı zamanda Resul'dür. Aynen tamam akaid. Aynen Kur'an hakikatini aksettirmiş. Ama akaid diyor ki aynı zamanda bütün Resuller nebidir. Bu tamamen yanlış bir şey. Resullerin binde biri ancak
gibidir. Hesaplamalar çok açık ve kesin olarak geliyor sevgili kardeşlerim. Kim Kur'an'a kendisinden bir katkı yapmışsa, kim Allah-u Teala'nın dizaynını kitaplara dayalı olarak Kur'an dizaynını değiştirmişse, bu devir o hurafenin bitme devridir. Burada her şey her konuda hesaplaşmak suretiyle bitirilecektir. Bütün şehirlerde konferans vereceğiz sevgili kardeşlerim, Barkovizyon yoluyla. Bu Barkovizyonlarda herkese muhatap olacağız ve herkese ayrı ayrı ispat edeceğiz bunları. Artık hurafeler devri sona ermiştir. Yalan dolanlarla öğreticilerin öğrencilerini yanlış yönlendirmesine artık mani olacağız. Bu muhtevaya dikkatle bakın, herkes ayağını denk atsın. Şimdiye kadar gönderdiğimiz ihtarlara hiçbiriniz cevap vermek yetkisinin sahibi olmadınız. Birer köşeye sindiniz. O sözlerin sahibi biz değiliz. O sözlerin sahibi Allah'tır. Biz sadece naçiz bir vasıtayız. Ama onun söylediklerini söyleriz. Öyleyse yalan dolan sona ermiştir. Artık din eğitimi Kur'an'ın temel esaslarına ters olmayacaktır. O noktaya ulaştık hamdolsun. Sizlere Resuller ve Nebiler konusunda sadece akaidin iki ayağı konusunda bilgi verdik. Birinci ayağı zaten doğru. Orada bilgi vermeye falan gerek yok. Çünkü onlar da aynı şeyi söylüyorlar. Bütün nebiler Resul'dür diyorlar. Tamam. Öyleyse sadece bir konuda verdik. Bütün Resuller de Nebidir diyorlar. Bütün Resuller Nebidir iddiası var. Bu iddiayı şu anda yerle bir etmiş durumdayız. Aksi iddiada olan varsa onu karşımızda görmek isteriz. Artık palavralarla bizi susturamazsınız. Bu doğrular mutlaka ait olduğu yere yerleşecektir. Ve Kur'an hakikatleri Osmanlı'nın torunlarından, buradan, bu ülkeden dünyaya yayılacaktır. Bu konuda vazifeli olan kişi o biziz. Bu konuda ayrı fikrin sahipleri olanlar varsa, hele hele din adamıysa, onlara gönderdiğimiz o ihtarlara cevap vermelerini bekliyoruz. Bir tanesinin yanlış olduğunu iddia edin bakalım hadi. Şu anda bizim bu saflar Yaşar Nur Öztürk, Hüseyin Atay, Hüseyin Hatemi hepsi aslında küfürde bu insanların sevgili kardeşlerim. Bu adamlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Belki çoğunuz, size hitap ediyorum, çoğunuz Allah'a ulaşmayı dilemenin ne demek olduğunu da bilmezsiniz. Ama önemli olan o değil. Önemli olan sizin bilmeniz değil, onların bilmesi. Önemli olan Kur'an'ın söyledikleri. Ve Kur'an'ın söyledikleriyle bugünkü din öğretimi birbirinden tamamen ayrılmış vaziyette ve bu insanlar her söyledikleriyle Kur'an'ı çiğniyorlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, demek ki akaidin bir ayağında zaten hemfikiriz, problemimiz yok. İkinci ayağında size ispat ettik ki, kesin delillerle ispat ettik ki, bilgisayarın hafızasına girdi bu. www.mihir.com www.mihir.com Bu kadar. Oraya girdiğiniz zaman bu söylediklerimi orada aynen bulacaksınız. Hemen açın Kur'an-ı Kerim'i.
Sayfa sayfa arayın bakalım söylediklerimizde yanlış var mı? Ondan sonra da bu üçkağıtçıların yüzüne söyleyin hatalarını. Sevgili kardeşlerim, bir insan vardır. Öğretilen, kendisine öğretilen odur. Ve onu bilir, onu söyler. Aksini iddia etmez. Kendisine ayet gösterildiği zaman inceler, haklıymışsın der. Bunlar yüzsüz insanlar, bunlar utanmıyorlar. Öyleyse sakın dürüst din adamları sözlerimizden kendilerine asla pay çıkarmasınlar. Onlar bizim muhataplarımız değil. Onlar yanlışlarını yüzüne vurduğumuz insanlar değil. Onlar bizim kardeşlerimiz. Hiçbirini hatalı görmeyiz. Neyi öğrenmişlerse onu öğreteceklerdir. Ve onlar zaten karşımıza çıkıp da senin söylediğin yanlış demek cesaretini hiçbir zaman göstermeyeceklerdir. Doğruları, iç dünyaları zaten biliyor. Ama bu televizyonu parsellemiş olanlar, onlar elimizden kurtulamaz. Onlar mutlaka bu insanları aldatmanın hesabını bu topluma vermek mecburiyetindedirler. Sevgili kardeşlerim, bu konudaki sözlerimiz burada sona eriyor. Akaidin sadece ters olan bir bacağından bahsettik. Dört bacaktan birisi zaten doğru, ikincisi ters açıkladık. Diğer ikisini de açıklayacağız inşallah. Allah Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyoruz. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha me as-salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah hepinizden razı olsun. İşte Allah'ın bizi bir araya getirmesiyle gene bir defa daha bir mutluluk sohbeti gerçekleştirmek üzere birlikteyiz. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle gülüyor sevgili kardeşlerim? Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır. Bizleri Allah-u Teala en güzel standartlarda bir araya getirmiş. Biz dünyanın bir ucunda, biz dünyanın öbür ucunda. Ama işte aynısı olanın içinde biz de varız. Hepinizle ayrı ayrı birlikteyiz. Hem de hepinizle beraber birlikteyiz. Her şey ne kadar güzel değil mi sevgili kardeşlerim? İşte Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Nem suresinin 82. ayet-i kerimesinde Dabbetül Arz diye bundan bahsediyor. Nur TV'den bahsediyor. Göklerden seslenmek söz konusu. Ne diyoruz? Diyoruz ki siz o Kur'an'daki ayetlerin manasına varamadınız. Onların muhtevasını anlayamadınız. Kur'an-ı Kerim'i unuttunuz. İşte o vakit geldi sevgili kardeşlerim. Göklerden seslenilen o nokta. Siz o kitabın gerek Kur'an-ı Kerim'in gerek Risale-i Nur'un sırrına ulaşamadınız ifadesi var. Toplumun büyük kısmına bu söyleniyor. Ayetlere yakin hasıl edemediniz. Bu ifadeye dikkatle bakın. O zaman Allah-u Teala'nın Risalet nurlarını neden sure ve ayet olarak indirdiğini anlayacaksınız. Bu sureyle yakın ilişkisi söz konusu. Davet-ül Arz'ın birinci bölümü Risalet nurlarıdır. Risalet nurları bütün dünya için bir nurdur. Risalet nurları hiçbir şer'i hüküm ihtiva etmez. Hiç kimseye bir bağlanma emri ihtiva etmez. Hiç kimseyi bağlamaz. Bir sohbet kitabıdır. Allah-u Teala'nın sadece bizi ne kadar çok sevdiğini belirten bir güzellik bizim için hayatımızın en kıymetli hazinesi. En çok unutamadığımız noktası da senin gözyaşların katımızda en kıymetli hazinedir buyurması Yüce Rabbimizin. Biz onun için hep gözyaşı dökeriz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ve o suredeki söz konusu ayetlerin her biri o kitapta bir açıklamadır. Hiçbir bağlayıcı olmayan bir sohbet kitabıdır. Ama zamanımızda bilinmeyen birçok sırrı o kitap Risalet-i Nur'ları açmaktadır. Ancak Rablerini görenler ne demek istediğimizi anlayacaklardır. Öyleyse söz vaki olduğu zaman o kitabın sır olmaktan çıkarıldığı devrede. Ve nereye ulaşıyoruz sevgili kardeşlerim? International Mir Foundation'ın ve Mir Vakfı'nın
değerli mensupları, yerinizin bütün dünya üzerinde değil, kainat üzerinde Allah'ın katındaki en değerli sığınak olduğunu mutlaka gerekli manevi şuurla yerlerine oturtmalısınız. Size sunulan Allah Teala'nın bu müstesna imkanını ilk değerlendirenler sizlersiniz. Mehir Vakfı'nın müntesibi olmak, kainatın en kıymetli hazinelerine sahip olmak demektir. Dünya ve kainatta en değerli yerdesiniz. Bu içinde bulunduğunuz yerden daha değerli bir yer kainatta mevcut değildir. Unutmayın sevgili kardeşlerim. Sizin teker teker manevi kişiliğiniz ne olursa olsun ama bağlı olduğunuz yer kainatın Allah'ın katındaki en kıymetli yeridir. Devrin imamının dergahı. Öyleyse bununla müftehir olun. İftihar edin ki siz Mir Vakfı'nın mensubusunuz. Kainatta ulaşılabilecek, tabi olunabilecek en yüksek değere sahip olan deryatasınız. Öyleyse dikkat edin sevgili kardeşlerim. Yalanları söyleyenler adım adım sahneden silineceklerdir. Allah'ın dostlarını küçültmeye çalışanlar birer birer ancak utanç duyabileceği noktalara ulaşıyorlar. Fark etmediniz mi olanları sevgili kardeşlerim? 1986 yılında bir komplo hazırlandı. 4 tane profesör. Kamuoyunu inandırdılar ki biz bir deliyiz, yetmez. Üstelik de şeytandan vahiy alıyoruz. Şeytan tarafından öğretilmişiz. Tüm kamuoyu dinledi o gece bizi. Onları da dinlediler ama bizim sözlerimiz o kadar dinleyen milyonlarca insanın bir kulağından girdi, öbür kulağından çıktı. Tam 3 kere Allah'a ulaşmayı dileyin, dilemeyen kurtulamaz, cehennemden kendinizi kurtaramazsınız. Kurtuluşunuz sadece Allah'a ulaşmayı dilemekle mümkün tarzındaki açıklamalarımız aslında bu bir tebliğdi. Allah Teala bize bu tebliği yapmak için oraya gönderdi. Ama bizim için tuzak hazırlayanlar bu tuzağın içerisinde bizi gerçekten kamuoyuna deli ve şeytandan vahiy alıyor diye, şeytan tarafından öğretiliyor diye lanse ettiler ve bizim görebildiğimiz Allah-u Teala'nın da istediği oydu. Çok büyük bir kısım insan, bizim ülkemizde çok büyük bir kısım insan buna inandılar. Yani inandılar ki biz bir deliyiz ve de üstelik de şeytan tarafından öğretilmişiz. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki onlar diyor hile yaparlar. Ama diyor bilmezler ki Allah'ın hilesi, Allah'ın mekri onlarınkinden daha üstündür. Ne oldu sevgili kardeşlerim? Herkesi inandırdılar bir deli
hem de Resul olduğunu iddia eden birisi, hem de şeytan tarafından öğretilmiş. Ama onlar onu düşünemediler ki, Allah'ın bir hilesiyle karşı karşıyaydılar. Allah Teala bizi orada belli şeylerin ötesinde konuşturmadı. Ve o kalabalık arasında söylediklerimiz 3 kere tekrar etmemize rağmen boşa gitti. Ve insanlar Allah'a ulaşmayı dilemek şöyle dursun, kavramın ne olduğunu bile açıklamamıza rağmen öğrenemediler. Ama başka bir şey gerçekleşti. Asıl gerçekleşmesi, Allah'ın gerçekleşmesini istediği şey gerçekleşti. O gün o sözlerle bizim Duhan suresinin 10, 11, 12, 13 ve 14. ayetlerinde adı geçen Resul olduğumuz kesinleşti. Allah Teala orada diyor ki, Habibim, gelecekteki diyor o günlere bak ki gökleri bir duhan kaplamış olacak. Bir bulut, bir duman. İşte bu dumanın adı fitnedir sevgili kardeşlerim. Ve dünyayı sarmış durumda fitne. Böyle bir dizaynda bu fitneye dikkatle bakın. İnsanlar Kur'an'ı unutmuşlar. Ve Allah Teala diyor ki, diyecekler ki diyor onlar, Ya Rabbi bizden bu azabı kaldır. Yani fitnenin bir azap olduğu, her tarafı saran bir duman olduğu ifade buyuruluyor. Nedir bu fitne? İnsanların Kur'an'ı unutmuş olmaları. Ve Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanın dalalette olduğundan, hüsranda olduğundan, şirkte olduğundan, küfürde olduğundan, tağutun dostu olduğundan, tağutun kulu olduğundan, takva sahibi olamadığından, olmasının mümkün olmadığından, insanlar bütün ikazlarımıza rağmen haberdar olmadılar. Sevgili kardeşlerim, 1976'dan bu tarafa 28 yıl. 28 yıldır sizlere anlatmaya çalıştığımız şeyleri orada biz vermeye çalıştık bir defa daha. Hidayetin ne olduğunu anlatmaya çalıştık. Ve Ya Rabbi diyecekler diyor, bizden bu azabı kaldır. Çünkü biz müminleriz. Allah Teala diyor ki, onlara ap açık bir Resulümüz geldi de ona öğretilmiş ve deli dediler diyor. Buradaki o duhan nedir? Duhan, ortalığı saran bir duman demek. Ortalığı öyle bir duman sarmış ki insanlar dinin bir kurtuluş olduğunu, sadece bir dileğin, sadece Allah'a ulaşmayı dilemenin bütün insanları bu fitneden kurtarabileceğini onlar hiç hesaba katmadılar. Bizleri dinleyen hiç kimse, kaç yüz kişiye sorduk ne anladınız sözlerimizden diye, hiç kimse bir şey anlamamış. Nerede bizim o profesörler de bunu anlayabilecek olan yürek? Sonuç mu? Sonuçta onlar hilelerini başardılar kendi açılarından ve bizim şeytan tarafından öğretilmiş ve bir deli olduğumuzu insanlara anlattılar ve kamuoyu çok büyük ölçüde onlara inandı. Aslında bu bir ispat vasıtasıdır. Çünkü elimizde
A'dan Z'ye bütün söylediklerimizi ve onların söylediklerini alan bir kitap var. O kitabı da bizatihi bizim Ceviz oğlu Ceviz kardeşimiz yazmış. Yani oradakileri aynen aktarmış. Allah razı olsun. Bu delili bize verdi. O delil en sağlam şekilde kelime kelime oradaki Resul'ün biz olduğumuzu ispat ediyor. Öğretilmiş, şeytan tarafından öğretilmiş ve deli. Duan da çok açık ve kesin bir şekilde Allah'ın Kur'an-ı Kerim'inin bir dumanla kaplanması olayı, bir tek taleple Allah'a ulaşmayı denemekle bütün insanlar Allah'ın cennetine girebilecekken hiç kimsenin böyle bir şeyi anlayamamış olması ve harekete geçmemiş olması, yıllarca fitne, duman hüviyetini korudu. Şimdi sevgili kardeşlerim, Nehm suresinin o 81. ayet-i kerimesindeki göklerden seslenen, yerden göğe yükselerek seslenen o da bütün arz ortada. Bütün insanlığa sesleniyor. Neyi sesleniyor? Allah'a ulaşmayı dilemenin bütün insanlar için bir kurtuluş olduğunu, eğer dilemezlerse söylediğimiz açılardan o insanların cehenneme gideceğini söylüyor bütün insanlığa. Sevgili kardeşlerim, o günden bu tarafa köprülerin altından çok sular aktı. Ve 2000'den fazla din öğreticisine bugüne kadar birçok açıklamalarıyla beraber 3 ayrı ihtar gönderdik. Bu ihtar her seferinde birçok tavzihi, açıklamayı beraberinde getirdi. Ve bugüne kadar hiçbir açıklamamıza hiç kimse hayır diyemedi. Çünkü sözlerimiz bizim sözlerimiz değildi. Kur'an'ı açıklıyorduk. Allah-u Teala'nın bize olan öğretisiyle. Sevgili kardeşlerim, evet, yüzlerce defa bugüne kadar size söylediğimiz gibi bu kavim, Osmanlı'nın bugünkü torunları Kur'an'ı unutmuş durumdalar. Bizim kavmimiz Kur'an'ı unuttu. Allah-u Teala bu ifadeyi bize yüzlerce defa söyledikten sonra o olayı tahakkuk mevkiine koydu. Ve orada Furkan suresinin 27, 28, 29 ve 30. ayetlerindeki Resul'ün de biz olduğumuz ortaya çıktı. Allah Teala orada diyor ki, onlar derler ki diyor, ah keşke falana dost olmasaydık, falana dost edilmeseydik. Ah keşke Allah'ın Resulüne tabi olsaydık. Ve Allah-u Teala buyuruyor ki, Resul dedi ki, ya Rabbi, benim kavmim Kur'an'dan hicret etti, Kur'an'ı terk etti. Sevgili kardeşlerim, burada bir bütünden bahsediyoruz. Allah'ın bir güzelliği. Her olayla Allah-u Teala bir defa daha ispat ediyor ki, bir kurtuluş devresinde dünya, dünyaya hidayet yayılıyor. Ve hidayetin merkezi orası, burasıdır. Onun için Mihir Vakfı'nın mensupları olan sizler, kainatın en sağlam, en aydınlık
bir sığınağındasınız. Huzur bütün dünyaya buradan yayılacaktır. Mutluluk buradan yayılacaktır. Birlik ve beraberlik buradan yayılacaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, olaylar dizisi boyunca bugüne kadar söylediklerimiz 7000 saatten fazla bir anlatımla orada bilgisayarların hafızasındadır. Hangi konuyu isterseniz oradan bulabilirsiniz. Size Kur'an'daki ayetlerle o konuda cevaplar zamanında tefhim edilmiş ve oraya yerleştirilmiştir. Hamdolsun ki artık bilgisayarlar var. Her söylediğimizi onlarla şu tarihte şunu söylemişiz diye ispat edebilecek durumdayız.

Öyleyse sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel bir şekilde dizayn edilmiş ki Allah Teala tarafından. Her şey öylesine açık ki. Ne diyor Allah Teala Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesinde? Ey nebiler diyor, size kitap verdik ve hikmet verdik. Nebiler bildiğiniz gibi peygamberlerdir. Allah Teala peygamberlerine nebiler diyor. Arapça nebi kelimesi peygamber kelimesinin tam karşılığını teşkil ediyor. Ve sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, diyor ki Allah Teala, ey nebiler, size kitap verdik ve hikmet verdik. Sizlerden sonra bir Resulümüz gelecek. Dikkat edin. Nebilere hitap ediyor ve sizlerden sonra diyor bir Resulümüz gelecek. O Resul'e iman edeceğinize ve ona yardım edeceğinize dair bana söz vermenizi istiyorum. Misak vermenizi istiyorum. Ve bu ağır misaki üzerinize aldığınızı dilinize de ikrar etmenizi istiyorum. Bu ağır ahdimi üzerinize aldınız mı ve ikrar ediyor musunuz? Nebiler dediler ki, üzerimize bu misaki aldık ve ikrar ettik. Şimdi o günlere döndüğünüz zaman hemen bunun üzerine oradaki bir sayın profesörün hemen işte o oradaki Resul Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir dediğini hatırlarsınız. Ama Ahzab suresinin 7. ayet-i kerimesi o Resul'ün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmadığını kesinleştiriyor. Çünkü diyor ki Allah Teala orada, Habibim, o nebilerden misak aldığımız zaman Hazreti Nuh'tan, Hazreti İbrahim'den, Hazreti Musa'dan ve Hazreti İsa'dan o misaki aldığımız zaman, yani Ali İmran Suresi'nin 81. ayet-i kerimesindeki mizanı aldığımız zaman senden de aldık diyor. Sen de oradaydın diyor. Ve o nebilere hitap eden Allah-u Teala, o nebilerden sonra gelecek olan bir Resul'den bahsediyor. İşte sevgili kardeşlerim, Risaletle nübüvveti sakın birbirine karıştırmayın. Resuller, veli resul olabilirler ve nebi resul olabilirler. İkisi de resuldür ama kıymetli olan, Allah katında asıl kıymetli olan resuller, nebi resullerdir, yani peygamberlerdir. Onun için huzur namazının imamlığı hep peygamberlerin var olduğu devrede peygamberler tarafından asaleten deruhte edilmiştir. Ama peygamberlerin arasında hep fetret devirleri olmuştur. Hazreti Musa'dan 2000 yıl sonra Hazreti İsa vazifeyi devralmıştır. Hazreti İsa'nın Hazreti İbrahim'den ne kadar sonra olduğunu tarih olarak bilmiyoruz. Hazreti İbrahim'in Hazreti Nuh'tan ne kadar sonra olduğunu bilmiyoruz. Ama şurası kesin ki Hazreti İsa ile Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem arasında 600 yıllık bir devre var. Boşluk devresi, fetret devri. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra da 1400 yıldır dünyada peygamber yok. Bundan sonra da olması mümkün değil. Kıyamete kadar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den kıyamete kadar artık bir nebinin gelmesi mümkün değil. Öyleyse huzur namazının imamlığını hep veli resuller gerçekleştirecektir. Resullüğü peygamberlik olarak değerlendirenlere o gönderdiğimiz ihtar
zannediyoruz. Açıklamaların hepsini tamamladık hamdolsun. Risalet ve nübüvvet konusundaki Kur'an ayetleriyle herkes gördü ki peygamberlik Nebi Resulü'yü ifade eder. Onlar dünyadaki, kainattaki en üstün insanlardır. Bütün kainat için vardırlar. Ama peygamber olmayan veli Resuller zamanın her parçasında, bütün kavimlerde, bütün zamanlarda yaşamışlardır ve hala da yaşıyorlar. Bütün kavimlerdeki Resuller veli Resullerdir. Nebi Resuller sadece Allah'ın şeriat kitabı indirdiği nebilerdir, nebi resullerdir ve onunla emrolunmuşlardır. Onunla hükmetmek mecburiyetindedirler. Biz diyor Allah Teala nebilerimize kitap veririz, kitap indiririz, şeriat kitabı indiririz. O şeriat kitabınla hükmetmeleri için diyor. Ama veli resullerin hükmetme emri yoktur. Allah Teala bütün kavimlere veli resuller gönderir. Onların çoğuna da kitap verir. Ama bu kitaplar hiçbir zaman şeriat kitabı değildir. Onlarla Allah Teala arasındaki bir söyleşiyi ihata eder. Allah'ın hiçbir veli resul indirdiği hiçbir kitap kimseyi zorlamaz. Kimse için emredici bir hüküm doğurmaz. Allah-u Teala'nın bize lütfedip yazdırdığı Risalet Nurları da böyle bir kimseyi bir mecburiyet altına sokmayan, kimseye emretmeyen bir özellik taşır. Bir sohbet kitabıdır. Ama birçok sırrı muhtevasında taşıyan bir sohbet kitabı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bunları niye söylüyoruz? Siz Mir Vakfı'nın müntesiplerinin Allah'ın ne kadar sevgili dostları olduğunuzu, bulunduğunuz kapının kainatın en sağlam kapısı olduğunu ve bütün insanların gelecek günlerde ve yıllarda eninde sonunda bu kapıyı çalmak mecburiyetinde kalacaklarını bilmeniz için, ait olduğunuz üstün makamın kimliğini bilmeniz için, bununla huzur duymanız için, mutluluk duymanız için, gurur duymanız için. Allah-u Teala'nın en sağlam kalesindesiniz. Öyleyse bunun şuuru içinde sahip olduğunuz o müstesna Allah ihsanının ve nimetinin farkında olmanız için bunları söylüyoruz. Mutluluk duymanız için söylüyoruz. Huzur duymanız için söylüyoruz. Ait olduğunuz kapının kıymetini bilmeniz için söylüyoruz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Nebi Resuller huzur namazının imamlığını asaleten yaparlar. Esas onlar huzur namazının imamlarıdır. Ama onların arasında fetret devirleri var, boşluk devirleri var. Şimdiye kadar geçen bütün fetret devirlerinde Nebi Resullerin imamlık görevini vekaleten hep veli resuller yapmışlardır. Yani kavim resullerinden birisine Allah Teala bu görevi vekaleten mutlaka vermiştir. Çünkü huzur namazı, yani Allah'ın huzurunda kılınan namaz, insanlık tarihi boyunca hiçbir an imamsız kalmamıştır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın bir müstesna lütfunun sahiplerisiniz. Allah'ın üniversitesi

bizi karalayanlar oldu. Allah'a müsaade etmediği şeyleri başkalarına açıklayanlar oldu. Ve onlar öldüler sevgili kardeşlerim. Bizimle Kur'an'a el basıp da Allah'ın laneti yalan söyleyenin üzerine olsun demek cesaretini gösterenler öldüler. Başlangıçta Mehmet Erol isimli birisi, sonra bizim Yaşar Nuri Öztürk'ün efendisi, İttibas gazetesinin yazarı, bütün Allah'ın evliyasını ateş püsküren bir cehennem zebanisi.

ve başkaları. Gözleri fal taşı gibi açılmış bir şekilde ölen bir televizyon programcısı. Yaşayanlara gelince onlar için Allah-u Teala'nın hazırladığı azap daha büyük. Onlar da oraya ulaşmak üzere bir gayetin sahipleri. Ama Allah-u Teala onlara hayat vererek bir imkan da veriyor. Belki aralarında akılları başlarına gelenler olacaktır. Şimdi başlangıç noktasından bugüne kadar geçenleri bir düşünün. Aradan geçen zaman zarfında her şey netliğine kavuştu. İhtarlar birbirini takip etti. O ihtarlara hiç kimse bugüne kadar senin söylediğin yanlış, böyle değil demek cesaretini gösteremedi. Çünkü onları biz oraya koymadık. Allah koydurdu. O insanlar eğer bu öğretinin Allah'ın öğretisi olduğunu hala anlayamadılarsa, o zaman hayatları kapkara bir gölge olarak devam edecektir. Ve kurtuluşları mümkün değildir. Sadece bir tek dilekleri Allah'a ulaşmayı dilemek onlar için bir kurtuluştur. Bu büyük hakikatten biz bu açıklamayı yapana kadar din adına ahkam kesenlerin hepsine sesleniyorum. İtiraf ediyor musunuz? Haberiniz var mıydı? Allah'a ulaşmayı dilemezseniz küfürde olduğunuzun, Allah'a ulaşmayı dilemezseniz cehenneme gideceğinizin, ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemezsiniz, Allah'ın ayetlerinden gafil olduğunuzun, Allah'a ulaşmayı dilemezsiniz, Allah'ın kulu değil, tağutun kulu olarak kaldığınızın, Allah'a ulaşmayı dilemezsiniz, tağutun dostu olduğunuzun, Allah'ın dostu değil, tağutun dostu olduğunuzun, Allah'a ulaşmayı dilemezseniz gideceğiniz yerin cehennem olduğunun, Allah'a ulaşmayı dilemezseniz dalalette kaldığınızın, Allah'a ulaşmayı dilemezseniz hüsranda kaldığınızın, Allah'a ulaşmayı dilemezseniz şirkte kaldığınızın, Allah'a ulaşmayı dilemezseniz. Takva sahibi olamadığınızın farkına vardınız mı? Eğer bunları size biz söylemeseydik, hanginiz bunlardan haberdar olabilecekti? Bir isim bana verebilir misiniz? Öyleyse Allah-u Teala'nın böyle bir nasibi bu millete layık görmesi, Osmanlı'nın torunlarına layık görmesi, onlardan

bir soykütüğüne sahip olan birisine vermesi. Unutmayın, Evren Rıza Bey'den bu tarafa soykütüğünün sahibiyiz. Hiç kimse buna itiraz edebilecek olan yetkinin sahibi değildir. Çünkü aynı soykütüğü bütün soydaşlarımızda var. Hiç kimse aksini iddia edemez. Hiç kimse şerif olduğumuzun da aksini iddia edemez. Çünkü o soykütüğü sadece bizde değil, bütün soyda var. Öyleyse açıklamalara dikkatle bakın. Her şey bizi ispat ediyor. 1978 yılında ilk açıklama geliyor. Livai Hamd altında toplanalım. Sebil dergisinde. Said-i Nursi Hazretleri'nin açıklaması da aynı devreyi işaret ediyor. Sevgili kardeşlerim, olaylar dizisini dikkatle yer yerine yerleştirin ve oturduğunuz yere sağlam basın. Siz en büyük hakikatin ve hakkın sahibiyle birliktesiniz. Mir Vakfı'nın değerli mensupları, International Mir Vakfı'nın değerli mensupları, bugün Allah'ın Üniversitesi'nin yaptığı açıklamaları dünya üzerinde hiçbir üniversitede bulamazsınız. Zaten bunun bulunamayacağı kesinliği üzerinde bir hükme varıyoruz. Bu öğreti kulun öğretisi değildir. Bu öğreti Allah'ın öğretisidir. Biz sadece naçiz bir vasıtayız. Ama dünyadaki en sağlam zeminde oturmuş olan bir vasıtayız. O bizi seçti, bu vazifeyi o getirdi ve sonuna kadar bizi o destekliyor. Öyleyse kainatın en sağlam noktasındayız. Sevgili kardeşlerim, şimdiye kadar yaptığımız açıklamaları dikkatli yerlerine oturtun. Her birinin daha öncekinin bir tamamlanması olduğunu göreceksiniz. Zaman içerisinde gelişen bir açıklamalar dünyasıyla karşı karşıyasınız. Bütün açıklamalar, gene dikkat edin ki, Kur'an-ı Kerim ayetleriyle yaptırılıyor. Yani kainatın en sağlam ispat vasıtası Kur'an. Öyleyse geçen günlere dikkatle bakın. Şu dünya üzerinde acaba neden 1978 yılından bu tarafa kadar geçen süre içerisinde ikinci bir insan çıkamadı? O makamın sahibi benim diyebilecek ikinci bir kişi neden çıkamadı? Bizden başka kim var? Kim bunun aksini iddia edebilir? ...1978, 88, 98, 20 yıl ve 2004, 26 yıl. ...26 yıldır Allah-u Teala'nın açıklamalarını, Allah'ın vazifesi olarak biz yapıyoruz. Ve başlangıçta bulanık suda balık avlayanlar aleyhimize çok şeyler söylediler elbette. Meydan onların da söyleyeceklerdi. Neden acaba şimdi hiçbirisi konuşamıyor? Allah-u Teala'nın bütün hakikatleri adım adım ispat edilmiş değil mi? Kim aksini iddia edebilirse
kamuoyunun önünde onunla hesaplaşalım. Dikkat edin, biz bir emir aldık. Türkiye'deki her şehirde konferans vereceğiz. Gerekirse kazalarda da. Ve oradaki insanlara direkt olarak hepinizin huzurunda hesaplaşacağız. Hepsine Allah'ın hakikatlerini anlatacağız ve bizi muahize etmek isteyenler, yalan söylüyorsun diyenler ortaya çıksınlar. Onlarla hesabımızı paylaşalım. Bir defa daha altını çizerek söylüyoruz. Bugüne kadar gönderdiğimiz ihtarların hiçbirisine hiç kimse bu senin söylediğin doğru değildir demek cesaretini gösteremedi. Neden acaba? Neden başka birisi bu öğretinin sahibi değil de sadece biziz? Allah Teala'nın böyle bir lütufta bulunması bu millet için Allah Teala'nın bir hayrı değil mi yoksa? Neden Osmanlı'nın torunlarına geliyor böyle bir yetki? Neden Osmanlı bir cihan devletiydi? Neden nizam-ı alemdi? Bu size verdiğimiz öğretinin sahibi oldukları için nizam-ı alemdiler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, şu anda dünya üzerindeki en sağlam zemin üzerinde bulunan bizleriz. Gevşemeyin. Üzülmeyin. En sağlam zeminde bulunanlar bizleriz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, gördünüz ki tehditler, hapisler bizim için bir yılgınlık vesilesi olamaz. Allah'ın emrinde bu can bu tende kaldıkça hep bu mukaddes vazife bizim tarafımızdan yapılmaya devam edilecektir. Sevgili kardeşlerim, bir defa daha buradan haykırıyoruz. Kimin bir itirazı varsa onu duymak ve onun cevabını vermek isteriz. Lafla peynir gemisi yürümez. Eser meydandadır. 7000 saatten fazla açıklama. Bir üniversite. İki tane vakıf. Ve Allah'ın her gün daha yeniliklere açılan açıklamaları ve bu açıklamaların 2000 kişiden fazlaya gönderilmesine rağmen hiç kimse tarafından yalanlanamaması. Bunlar size bir şey söylemiyor mu sevgili kardeşlerim? Öyleyse üstün olan sizlerden başkaları değildir. Üstün olan sizlersiniz. Allah'ın en sağlam sığınağının değerli müntesifleri, Mir Vakfı'nın değerli üyeleri, Osmanlı'nın hayranları. Hangi Osmanlı'nın hayranları? Osmanlı'nın yükselme devresinin hayranları, tasavvufun hayranları, Kur'an'ın hayranları, Allah'ın hayranları, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hayranları, sahabenin hayranları, Osmanlı devrindeki bütün tasavvuf erbabının hayranları. Sizler onların torunlarısınız. O kanı taşıyorsunuz. Öyleyse Osmanlı'yı karalamaya çalışanlar varsın devam etsinler. Ama Osmanlı hayranları her gün biraz daha kendini topluyor.
Sevgili kardeşlerim, tarih inkar edilemez. Tarih bir hakikatler demetidir. Ve orada bizim ceddimiz, Osmanlılar kendilerini tarihe ufukların efendisi olarak lanse etmişlerdir. Onlar dünyanın hakimiydiler. Adalet için vardılar. Ve sahip oldukları her şey Allah içindi. İlahi kelimetullah için yaşıyorlardı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse bastığınız yer, zemin şu dünyadaki en sağlam, kainattaki en sağlam zemindir. Titremez, sarsılmaz. Allah'ın en büyük dizaynı. Bu devrede, ahir zamanda işaretler birer birer gerçekleşiyor. İşte bir işaret daha gerçekleşti biliyorsunuz. Yecüc Mecüc'ün seslerini hepiniz ürpererek duydunuz. Said Nursi Hazretleri'nin verdiği tarihlerle olaylar birbirini tam olarak tutuyor. Öyleyse bunca hakikate rağmen hala inananların birleşememesi, hala her biri kendi havasında bir boşlukta hayatlarına devam etmeleri, size ne ifade ediyor sevgili kardeşlerim? Sadece onların bu hakikati henüz idrak edememelerini. Daha göremiyorlar güneşi. Gözleri o karı bulutlarla sıvanmış. Aslında bütün inananlar için bir yeni güne girilmiştir. Birlik ve beraberliğin oluşacağı bir devreye girdik. Mutlaka oluşmalıdır. Yapılacak şey son derece açık ve kesindir. Allah'tan sormak. Hurafelere insanların başka insanları karalama konusundaki gayretlerine dur deyin. Bütün cemaatlere sesleniyorum. Allah'a sorun. Allah'ın yolunda iseniz Allah'a sormak mecburiyetindesiniz. Öyleyse sorduğunuz zaman hangi cevabı alacağınızı hamdolsun ki biz biliyoruz. Allah-u Teala'nın dizaynı, birliği ve beraberliği emreder. Bütün sahabe birbirlerinin karşısında değil, birbirlerinin yanında her biri diğerlerinin destekçisi olduğu için hayırlarda yarıştılar. Kim ikilik oluşturuyorsa, kim birliğe mani oluyorsa, o Allah-u Teala'nın yolunda kendine düşen vazifeyi yapamayan bir grubu temsil eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, dünyanın neresinde olursanız olun, Allah'tan hacet namazıyla sormak mecburiyetindesiniz. Güneş balçıkla sıvanmaz.
ihtarları yeniden dikkatle tekrar tekrar okuyun. Hiçbirine itiraz edilemez. Öyleyse ne olduğunuzu, ne olacağınızı, ne yapmanız lazım geldiğini iyice düşünün. Allah'tan sorun ve ona göre hareket edin.

Öyleyse Dabbetül Arz görevini bugüne kadar yapmıştır. Bugünden sonra da yapmaya devam edecektir. Açıklamalar birbirini takip edecektir. Unutmayın, hidayet çağının içindeyiz. Ve ön açıklamalardan sonra hidayet konusunun içine yeni girdik. Şimdi hidayetin açıklamaları parça parça verilecek ve birleşecektir. Ve her şey tamamlanacaktır. Zaman gelmiştir. Öyleyse hepinizin omuzlarınızda sorumluluk var. Allah'tan sormakla mükellefsiniz. Şeytanın insanları her zaman kandırabileceğini, onlara yanlış şeyler söyletebileceğini mutlaka bilmek mecburiyetindesiniz. İnanmanız lazım gelen makam Allah'tır. Doğruyu o söyler. Hacet namazını kılan herkes oradan gerekli cevabı inşallah Allah'tan alacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hidayet çağının ufuklarından sizlere sesleniyorum. Bu çağın en belirgin noktasındayız. Sayfa sayfa ufuk ufuk tüller açılacak. Allah'ın bütün hakikatleri birer birer ortaya çıkacaktır. Tamamlandığı zaman hiç kimsenin hiçbir noktada itirazı kalmayacaktır. Şu ana kadar nasıl itiraz edilemediyse bundan sonra da itiraz edilemeyecektir. Bir defa daha tekrar ederek sözlerimizi bitiriyoruz. Bu açıklamalar bize ait değil. Bu açıklamalar Allah'a ait. Onun için karşı konulamaz. Onun için itaat edilmesi gerekir. Öğreneceksiniz ve öğreteceksiniz. Hidayet doğru yoldur diyenler sizlere sesleniyorum. Hidayetin ne olduğunu öğrendiniz. Geri kalan hidayet konusundaki bahisleri de birer birer sizlere sunacağız önümüzdeki günlerde. Konu tamamlanacak. Ama hidayet konusundan sonra da öğreti devam edecektir. Ta ki bütün karanlıklar yok olsun, güneş bütün dünyayı aydınlatsın. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha sizlerle bir zikir sohbetinde birlikte olduk. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli aleyhi ve sellem.

Dünya mı Allah mı? İnsanlara göre Allah'a yönelmek gerekli mi? Pew Araştırma Merkezi'nin Bahar Küresel Tutum anketi sonuçlarına göre yüksek gelirli insanların yalnızca %33'ü Allah'a yönelmek, ahlaklı ve iyi bir insan olmak için gereklidir demiş. Gelir seviyesi arttıkça Allah'a yönelme eğiliminin oranının düştüğü gözleniyor. ABD yüksek gelir seviyesi insanların oranı %46, düşük gelir seviyesi olan insanların oranı %33. İsrail yüksek gelir seviyesi %56, düşük gelir seviyesi %32. Arjantin yüksek gelir seviyesi %68, düşük gelir seviyesi %48. Bulgaristan yüksek gelir seviyesi %58, düşük gelir seviyesi %39. Rusya yüksek gelir seviyesi %43, düşük gelir seviyesi %32. İtalya yüksek gelir seviyesi %35, düşük gelir seviyesi %24. Şimdi bu araştırmaya göre yüksek gelirli insanların yalnızca %33'ü Allah'a yönelmek, ahlaklı ve iyi insan olmak için gereklidir demiş. Bizi yaratan Allah'tır. Allah bizi insanları çok seviyor. Yarattığı mahlukatın içerisinde en üst noktada yarattığı varlık insandır. İnsan meleklerden üstün, insan cinlerden üstün, insan bütün mahlukattan üstün. İnsan yarattığı mahlukatın içerisinde Allah'ın en çok sevdiği varlık. En sevdiği varlık olan insan için Allah'ın tek dileği var. İki cihan saadeti. Hem bu dünyada huzur ve mutluluk içinde bir hayat, hem ölüm sonrası hayatta da 7 cennetin sahibi olması. Bunun anahtarı ne? Ancak Allah'a yönelmek. Ahlaklı iyi bir insan olmakla mümkündür. Allah'a yönelmek bir dilektir. Hayat kitabımız olan Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Allah'a yönelmenin münib enab fiilleriyle tarif edildiğini ve 7 ayet-i kerimede Allah-u Teala bu yönelmeyi açıkladığını görüyoruz. İşte öyleyse Allah'a yönelmeyen, Allah'a ulaşmayı dilemeyen, takva sahibi olmayan, Allah'ın yoluna tabi olmayan, şeytana kul olmaktan kendisini kurtarmayan, Allah'a yönelerek Allah'a teslim olmayan ve bütün bu ayetler bizi asla mürşide ulaştıramaz. Ancak kimler mürşide ulaşabilir? Kimler için mürşit var? Allah'a yönelen, Allah'a ulaşmayı dileyenler için mürşit var. Onlar mürşitlerine tabi olmaları halinde nefs seskesi ve tasfiyesiyle Kur'an ahlakıyla alaklanırlar. Kur'an ahlakı Allah'ın ahlakıdır. Allah'ın ahlakıyla alaklanmak iki cihan saadetinin de sahibi olmaktır. İşte 14 asır evvel birbirinin can düşmanı bedeviler kanlı bıçaklıyken, kız çocukları diri diri gömerken, alabildiğine fıçırlarla içki içerken, her türlü cahiliye hükmü aralarında yaşanırken, hidayet güneşi olan Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz'in Allah tarafından tayin edilmesiyle kendisine indirilen Kur'an-ı Kerim'deki hükümleri bir bir kanun şeklinde sahabeye öğretmesiyle çok kısa süre içerisinde hepsi asr-ı saadete ulaştılar. 7 safayı yaşayarak hepsi Allah'a ulaşmayı dilediler. Zümer'i 17. Hepsi mürşitten Hazreti Sultan Nebile Saltı ve Peygamberimize tabi oldular. Mümtehin 12. Hepsi ruhlarını Allah'a teslim ettiler. Rahat 21. Hepsi fizik vücut teslimine ulaştılar. Alimran 20. Hepsi nefs teslimine ulaştılar. Zümer 18. Hepsi ihlasa ulaştılar. Bakara 139. Hepsi iradelerini teslim ettiler. Tövbe 100. Ve böylece insanlar içerisinde parmakla gösterilen örnek insanlar oldular. Hatta bugün onların yerini tutacak kimse bile yok. Öyleyse Allah'a yönelmek önemli, çok çok önemli. İnsan olmanın yegane şartıdır Allah'a yönelmek. Allah'a yönelmek, güzel ahlaklı insan olmak istiyorsak, Kur'an'daki İslam'ı yaşamak, tasavvufu yaşamamız lazım. Kur'an'daki İslam'ı yaşamak, 7 sabah 4 teslimle Allah'a teslim olmak, tasavvufun bütününü oluşturuyor. Tasavvuf, Kur'an ahlakıyla ahlaklanarak, teslim hükmüyle Allah'a teslim olmak, ahiret ve dünya saadetinin tamamını yaşamaktır. Allah hepinizden razı olsun.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha bir Kur'an tefsiri dersinde birlikte kıldı. Ankebut suresiyle inşallah başlıyoruz. Bir numaralı ayet. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, lam, mim. Bu kat'at harfleri. Ve iki numaralı ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Hasi ben nasu en yutre ku en yekulu amenna ve hum la yuftenun. Emme hasibe sandı en nasu insanlar en yutre ku terk edilecek, metruk bırakılacaklar, terk edilecekler, bırakılacaklar en yekulu, onların demeleri, amenna, biz iman ettik,

Ve hüm ve onlar la yuftenûn. İmtihan edilmez. İnsanlar amennâ, iman ettik demekle imtihan edilmeden bırakacaklarını mı sandılar?

Amenna. Biz inandık. Biz iman ettik. Demek. Demek ki Allah Teala insanların amenna demesini yeterli görmüyor. Biz iman ettik, yani Allah'a inanıyoruz demeleri bir şey ifade etmez. İnsanlar ruhlarını Allah'a alıştırmaya, hayattakini alıştırmaya inansalar gene bir şey ifade etmez. Ne zaman ki o kişi Allah'a ulaşmayı diler. İşte o kişinin Allah'a ulaşmayı dilediği an o kişi imtihana çekilmekten kurtulur. Cennetin kapıları ona açılır. Sadece bir tek dilek. Bu bir tek dilek kişiyi amenu kılar. Amenna kelimesi biz iman ettik demek. Aminu kelimesi ise Allah'a ulaşmayı, dilemeyi içine alan bir inanç. Ellezine aminu dediği zaman Allah Teala, onlar ki Allah'a ulaşmayı dilerler. Onlar ki Allah'a yönelirler. Onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Ellezine aminu. Ve üçüncü ayet-i kerimeye geliyoruz. Ama iki numaralı ayet konusunda bir şey daha söylemek gerekir. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah-u Teala'nın mutlak bir hedefe ulaştırıcı faktörüdür. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o mutlaka kurtulur. Mutlaka Allah'ın cennetine girer. Allah Teala onu da imtihan eder mi? Allah Teala dilediğini yapar. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişi yolda giderken yanlışlıklar yapıp derece kaybetse bile kazandığı dereceler daima kaybettiklerinin 100 katı olacaktır. Bir dereceyi kazanan bu kişi 100 derece yazılacaktır amel defterine. Bir derece kaybettiği zaman 1 derece yazılacaktır. Bir insanın cennete girebilmesi içinse kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden fazla olması lazım. Allah Teala zaten kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an onun bütün günahlarını örtüyor. 14. basamakta 12 tane ihsanla mürşidine ulaşıp tabi olduğu an Allah onun günahlarını bu sefer de sevaba çeviriyor. Mağfiret ediyor o kişiye. Ondan sonra da o kişi o güne kadar biri 10 kazanırken biri 100 kazanmaya başlıyor. Her bir kazandığı derecat için 100 katını. Sonra ruhu gök katlarını yükseldikçe gök katlarında bu 100, 200, 300, 400, 500, 600 ve 700 kata kadar yükseliyor. Yani kısaca Allah Teala o kişinin cehenneme gitmesi için mümkün olan bütün faktörleri devreden çıkarmış. Onun cehenneme gitmesini mümkün kılacak olan her şey devre dışı. Allah Teala onların hepsini devreden çıkarmış. İşte sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı dilerse, onun gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Ve üçüncü ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim. Ve lekat feten nellezine min
kablihim fe le ya le mu mun ne ya fe le ya le mu mun nallahu ellezine sadaku ve le ya le men nel kazibin melekat andolsun fetenna biz imtihan ettik ellezine o kimseler onlar min kablihim onlardan önce ve böylece le elbette yaleme bilir enne olduğunu Allah ellezine o kimseler onlar sadaku sadık oldular doğru söylediler vele ve mutlaka ya'lemene ve muhakkak ki bilmektedir. El kâzibîn, yalancıları. Ve lekad fetennel Allah Teala burada ayeti tamamlıyor. Şimdi kelimelerin yapısından çıkan sonuca ulaşıyoruz. Ve andolsun ki onlardan öncekileri de imtihan ettik. Allah sadıkları da yani doğru söyleyenleri de tekzip edenleri de yalancıları da mutlaka bilir. Allah Teala diyor ki biz onlardan öncekileri de imtihan ettik. Allah sadıkları da tekzip edenleri de, doğru söyleyenleri de, yalan söyleyenleri de bilir.

Tarihte sadece iki türlü insan var. Doğruları söyleyenler, yalan söyleyenler. Tüm Resuller Allah'ın doğrularını söylemekle vazifelidirler. Ve hepsi için aynı şey söz konusu. Allah'ın doğrularını söylemek ve yaşamak. Öyleyse Allah-u Teala doğru söyleyenleri de, sındıkları de, yalan söyleyenleri de, kâzıpları da bilir. Sadaku ve kâzimîn. Kâzibîn, tekzip edenler, sadaku, sadıklar. Ve dördüncü ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim. Em hasibellezîne ya melûnes seyyiâti en yesbi kuna sa'e ma yahkumun. Em yoksa veya hasibe hesap etti, zannetti. Ellezine o kimseler onlar yamilune, yapıyorlar. Esseyyati kötülükler. En yesbikuna, bizi geçmeleri. Sa'e kötü. Ne kötü? Ma şey yahkumune, hüküm veriyorlar. Yoksa seyyiat işleyenler, kötülük yapanlar bizim imtihanımızı geçeceklerini mi sandılar? Hüküm verdikleri şey ne kötü? Kimdir kötülük işleyenler? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Ne olur dilemezlerse, dilemezlerse amelleri boşa gider. Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyenin amellerinin boşa gideceğini söylüyor. Öyleyse bir insanın amellerinin boşa gitmesi söz konusu. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemezse veya inkar ederse, insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması mümkün değildir. Çünkü ruh insana hayat verir ve ruhumuz vücudumuzdan ayrıldığı an ölürüz diyorsa kişi, bu onun cehlinin derecesini de gösteren bir ölçü olur. Ama o kişinin kurtuluşu mümkün değildir. İnsanlar hep öğrendikleri faydasız ilmin karanlığı altında hüküm veriyorlar. Ve neticede hep kaybedenlerden oluyorlar. Kur'an doğrularını öğrenerek oradan harekete geçseler, oradan hedefe yürüseler, o zaman zaten hiçbir problemleri kalmayacak sevgili kardeşlerim.

Allah Teala burada seyahat işleyenlerin işledikleri seyahatten bahsetmiyor. Kazandıkları derecelerden kaybettikleri dereceler çıkarıldıktan sonra kalan rakamın pozitif olması halidir. Hasenat. Seyyiatte kalan rakamın negatif olması halidir. Allah'a ulaşmayı dileyen herkesin dilediği anda mutlaka pozitife çevrilir rakamı. Dilemeyen ise ebediyen negatif olarak kalacaktır. O kişiye Allah'a ulaşmayı dilemedikçe. Öyleyse Allah Teala insanların amellerinden eksilttiğini söylüyor. İşte amellerinden eksiltmediği insanlar var mı? Eksiltmemek ne demek? Amelleri daha olmadan, amele başlamadan kişi Allah'a ulaşmayı diliyor diye Allah onun bütün günahlarını örtüyor. Yetmez. Bütün günahlarını örtmekle kalmıyor. Bir de sevaba çeviriyor. Günahların örtülmesi ve sevaba çevrilmesi. Ondan sonra da eşat makamına ulaştıktan sonra ona verdiği dereceler 1'e 700'e kadar yükseliyor. Elbette o kişinin gideceği yer Allah'ın cennetidir. Ankebut suresi 5. ayet-i kerime Men kâne yercu likâ Allâhe likâ Allâhi fe inne ecel Allâhi lâat ve huves-semîul alîm. Men kim kâne oldu yercu umar

diler. İka Allah'a, Allah'a milaki olmak, Allah'a ulaşmak. Fe o zaman, o takdirde inne muhakkak ki o ecrallahi, Allah'ın tayin ettiği zaman le mutlaka atin gelecek. Ve hüve ve o, yani Allah es-semiyü, en iyi işiten, el-alimu, en iyi bilen. Şöyle oluşuyor cümle. Kim Allah'a milaki olmayı, hayattayken Allah'a ulaşmayı dilerse, o takdirde muhakkak ki Allah'ın tayin ettiği zaman mutlaka gelecektir. Ruhu mutlaka hayattayken Allah'a ulaşacaktır ve o en iyi işiten ve en iyi bilendir. Öyleyse kim Allah'a milaki olmayı, yani hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı, hayattayken Allah'a ulaşmayı dilerse,

Burada Allah-u Teala önemli faktörlerinden birini söylüyor. Allah'a ulaşmayı dilemenin, çünkü Allah-u Teala'nın bir garantisi vardı. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka Allah onu kendisine ulaştıracaktı. Burada bunu garanti ediyor Allah-u Teala. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün, yani o kişinin Allah'a ulaşma günü mutlaka gelecektir. Mutlaka o kişi ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaktır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin durumunu biliyorsunuz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin gideceği yer cehennem. Kaybettiği dereceler mutlaka kazandığı derecelerden fazla. Ama kim Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştıracağını söylüyor. O gün mutlaka gelecektir diyor. Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Kişinin ruhu mutlaka Allah'ın zatına ulaşacaktır. Ve 6. ayet-i kerime, Ankebut suresinin 6. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Ve men cahede fe innema yette ve innema yücahidu li nefsih. İnnallâhe le ganiyyün anil âlemîn. Hemen ve kim cahide cihad etti ve o zaman o takdirde innema sadece yücahide cihad eder li nefsihi, kendi nefsi için. İnne Allahe, innallahe, muhakkak ki Allah le mutlaka, muhakkak ganiyün, ganidir, hiçbir şeye ihtiyacı yoktur anil alemin, alemlerden. Ve kim cihad ederse o takdirde sadece kendi nefsi için cihad eder. Muhakkak ki Allah alemlerden ganidir. Hiçbir şeye ihtiyacı yoktur.

Allah alemlerden müstanidir buyuruyor Allah Teala. Yani Allah'ın hiçbir şeye, hiçbir alemden hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Bütün alemleri bizatihi kendisi yaratmıştır. Öyleyse burada Allah Teala kim cihat ederse o takdirde sadece kendi nefsi için cihat ederden neyi murad ediyor? Kişinin nefs tezkiyesi yapmasını. Nefs tezkiyesi yapan kişi nefsini kurtaran kişidir. Nefsinin kalbi %51 nura ulaştığı zaman o kişinin şu dünyadaki dizaynında dünya hayatının yarısından fazlası mutlulukla geçecek demektir. O kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırdığı zaman ne diyoruz? Kişi ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman demiyoruz. Allah kişinin ruhunu kendisine ulaştırdığı zaman. Çünkü Allah'ın sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesi de zaten bunu ifade ediyor. Bir evvelki ayet-i kerime. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Yani Allah o kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Ve 7. ayet-i kerimeye ulaşıyoruz. 6. ayet-i kerimenin benzer ayetlerle desteklenmesi söz konusu. Şura 13'te Allah Teala diyor ki Allahu yeştevi ileyhi men yeşayu. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve yehti ilahi men yunib. Ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a yönelirse, Allah onları, onu kendisine ulaştırır veya onları kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah-u Teala burada men kullanmış. Tekil de düşünülebilir, çoğul da düşünülebilir. Allah'a ulaşmayı dileyen herkesi de diyebiliriz. Kendisine mutlaka Allah-u Teala ulaştırır. Ve Ankebut suresi 7. ayet-i kerime. Vellezine Bismillahirrahmanirrahim. Vellezine aminu ve amilus salihati le nükef firenne anhum seyyiatihim ve le neziyenne hum أَحْسَنَ الَّذ۪ي كَانُوا يَعْمَلُونَ ve اَلَّذ۪ينَ onlar aminu, amin oldular. Hayattayken Allah'a ulaşmayı dilediler. Ve aminu salatı ve salih hemen nefs eskisi yaptılar. Ve mutlaka elbette nükefiranne mutlaka örteceğiz. Anhum onlardan seyyiatihim onların seyyiatleri. Günahları ve le ve mutlaka elbette nezziyennühüm, onları mutlaka mükafatlandıracağız. Ahsene, daha ahsen, daha güzel. Ellezi onlar, kâne oldular, yâmelün yapıyorlar. Öyleyse sonuca bakalım. Ve amin olanlar, yani hayattayken Allah'a ulaşmayı dileyenler ve salih amel, yani nefs tezkiyesi yapanlar
onların seyahatlerini, günahlarını mutlaka örteceğiz. Ve onları mutlaka yaptıklarının daha ahseni, güzeli ile mükafatlandıracağız. Şimdi burada amin olanlardan bahsediyor Allah-u Teala, Allah'a ulaşmayı dileyenlerden. Onları yaptıklarının daha ahseniyle mükafatlandıracağız ne demek? Allah'ın bir genel kanunu var. Eğer bir kişi bir derecelik bir günah işlerse ona mutlaka bir derece at yazılır. Gene herhangi bir kişi bir derecelik sevap işlerse, birinciye seyyiat, ikinciye hasenat diyebiliriz. Birinciye günah, ikinciye sevap diyebiliriz.

Şimdi herhangi bir kişi bir günah işliyor, bir derecelik, Allah Teala bir derece yazıyor. Bir derecelik sevap işliyor, Allah Teala diyoruz ama aslında Allah Teala'nın kiramen katibin melekleri ellerindeki mizan vasıtasıyla o bir derecenin karşılığını 10 derece olarak yazıyor. Herkese verilmiş bir hak. Kimse bundan müstahni değil. Yani kim insanlardan her kim, kim olursa olsun bir derecelik bir sevap kazanırsa mutlaka Allah Teala ona 10 kat yazdırır. Bir derecelik bir günah işlerse ona sadece bir derece günah işler. Ama burada amin olanların durumu başka diyor. Onlara bire 10 verirken Allah Teala aminu olan ve ruhunu Allah'a ulaştırmak üzere 14. basamakta mürşidine ulaşan kişiye o güne kadar bire 10 verirken o günden itibaren bire 100 vermeye başlıyor Allah Teala tabiyetten sonra. Ve bu bire 100 o kişinin ruhu birinci gök katına kadar ulaştığı zaman geçerli. İkinci gök katına ulaşırsa bire 200 oluyor. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarında bire 300, 400, 500, 600, 700 oluyor. Bir derecelik sevabına 700 katını veriyor Allah Teala. İşte onların normal insanların daha ötesinde, daha ahseniyle mükafatlandırması Allah Teala'nın bu. Peki bu kadar mı? Hayır, bu kadar değil. O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun bütün günahlarını Allah Teala örtüyor. Günahı ne kadar büyük olursa olsun hiç fark etmez Allah'a göre. Mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin günahları örtülür. Normal insanlardan çok farklı bir olay. İnsanlar Allah'a devamlı yalvarıp yakarırlar. Ya Rabbi ben falanca günah işledim. Bağışla. Ama aslında Allah Teala'nın dizaynına bakın. O günahı Allah Teala bağışlamak yerine o günahı değil sadece o kişinin o güne kadar işlediği bütün günahları örtüyor. Örttükten sonra Allah Teala'nın günahları örttüğü nokta üçüncü basamak. Kişinin Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin bütün günahlarını örtüyor. Üçüncü basamak mı? Aslında yedinci basamak. Ama üçüncü basamakla yedinci basamak sadece birkaç dakika mesafededir. Allah'a ulaşmayı diler dilemez Allah Teala o kişinin günahlarını örter. Gözlerindeki icab-ı mestureyi alarak örter. Görme hastasının üzerindeki gıcaveti alarak örter. Kulaklarındaki vakrayı alarak örter. İşitme hastasındaki mührü alarak örter. Kalpteki mührü alarak örter. Kalbin içindeki ikneti alarak örter ve kalbe imanın girmesiyle örter ve o kişinin kalbine ikinetin yerine ihbat koyarak örter. Yedi tane faktörle oluşan bu olay da her birine 7'de bir vererek o kişinin bütün günahlarını Allah Teala örter. Sonra bu

kişi 14. basamakta mürşide ulaşır. Allah onun o örttüğü günahlarını bir de sevaba çevirir. Ondan sonra da ona büyük dereceler vermeye başlar. Böylece başkasına sadece 1'e 10 veren Allah-u Teala bu kişiye 1'e 700'e kadar vermeye devam eder ve onun bütün günahlarını örter, sonra da sevaba çevirir. Öyleyse başkalarına göre çok farklı bir mükafatlandırma biçimi uyguluyor Allah-u Teala. Kime? Allah'a ulaşmayı dileyenlere. 8. ayet-i kerime, Ankebut suresi, Bismillahirrahmanirrahim. Ve vassaynel insane bi valideyhi husna ve in cahedake li tüşrike bi ma leyse leke bihi ilmin. Fe la tutihuma ileyye mercuukum fe unebbiukum bima kuntum tamelun. Ve vassayna ve vasiyet ettik, emrettik el insane insan. Bi ile valideyhi, onun anne ve babası, hüsnen, güzellikle, güzel. Ve in ve eğer cahedake, ikisi seninle cihat etti, mücadele etti. İtüşrike, senin şirk koşman için. Bima şey ile leyse değil. Leke, sana, senin, bihi, onunla, onun hakkında ilmün, ilim, bilgi, fe, o zaman, o takdirde la tutihuma, o ikisine itaat etme, ileyye, bana, merciukum, sizin dönüşünüz, fe, o zaman, o takdirde unebbiukum, size haber vereceğim, bima şeyle şeyi, kuntum, siz oldunuz, ta'melun, siz yapıyorsunuz. Allah Teala diyor ki ve biz insana anne ve babasına, ebeveynine güzel davranmasını vasiyet ettik, emrettik. Ve eğer onlar hakkında bilgin olmayan bir şey ile bana şirk koşman için seninle mücadele ederlerse o takdirde o ikisine itaat etme. O takdirde o ikisine itaat etme. Dönüşünüz onadır. O zaman yapmış olduklarınızı size haber vereceğim. Sevgili kardeşlerim, hayat filmi insana iki defa gösterilir. Bir, öldüğü zaman bütün günahları kadar azap edilir. Bütün günahları kadar da kişi ferahlar. Dikkat edin, kabir azabında aradaki fark söz konusu değildir. Sevapları günahlarından daha çoksa ona kabir azabı yapılmaz olayı geçerli değildir. Kişinin bütün günahları için o kişiye azap edilir. Bütün sevapları için de o kişi huzur ve mutluluk yaşar. Allah Teala o zaman kişiye bütün hayatını gösteriyor, nerede, hangi hatalar yapmış, doğrusu ne. Allah Teala hepsini o kişiye gösteriyor ve yaptığı kötü olaylar sebebiyle ona azap ediyor.

Bu, o kişinin günahlarının örtülmemesi ve sevaba çevrilmemesi halinde geçerlidir. Günahları örtülmemesi, örtülmemişse kişinin, o kişi kabir azabına mutlaka muhatap olacaktır. Kabirde kişinin mutluluğu yaşaması da kazandığı derecelerle paralel bir olgudur. Yani ölüm bir nevi birinci cennete veya cehenneme gitme halidir. Ölümümüzde de bütün hayat filmimiz gösterilir, derecelerimiz bellidir. Ve yükseltmeler de orada bellidir. Günahların örtülmesi bellidir. Sevaba çevrilmesi bellidir. Ve böyle bir dizaynda kişilerin yapmış olduklarının hepsini Allah onlara haber verecektir. Neyle? Hayat filmlerini göstererek. Ve 9. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim vellezine aminu ve aminus salihati le nuthi lennehum fis salihin ve ellezine o kimseler onlar aminu amin oldular. Hayattayken Allah'a ulaşmayı dilediler. Ve amilüs salihati ve salih emel nefs tezkesi yaptılar. Ve elbette mutlaka nuttilennehüm onları mutlaka dahil edeceğiz. Fi arasına es salihin salihler. Öyleyse salih amel işleyenleri, ama hangi seviye salih amel işleyenleri? Daimi zikir seviyesinde salih amel işleyenleri ve Allah Teala tarafından tövbe-i nasuha davet edilen kişileri, onları mutlaka salihlerin arasına davet edeceğiz. Dahil edeceğiz diyor Allah Teala, katacağız. Öyleyse Allah-u Teala'nın dahil edeceği hususuna dikkatle bakın. Bu buradaki amin olanlar salihlerin arasındaki amin olanlar. Yani bir Allah'a ulaşmayı dilediği an kişi amin olur. Bu birinci amin oluştur. Bir de altıncı amin oluş var. O kişi bir defa daha günahları örtülüyor, bir defa daha günahları sevaba çevriliyor, mürşide ulaştıktan sonraki günahları. İşte o insanların günahlarını Allah-u Teala bir defa daha sevaba çeviriyor. İşte onlar salihler. İrşada ulaşmış olan salihler.

Şimdi kelimelere bakalım. Ve min dan, den dan. Ennazı insanlar, men kim, yekulu der diyor, amenna biz iman ettik. Bi Allahi Allah'a, biz Allah'a iman ettik. Ve artık o zaman, izâ uzye, eziyet edildiği zaman, billahi Allah hakkında, Allah yolunda, ceale yaptı kıldı, fitnete, fitne, ennâsı insan, ke gibi, azab billahi Allah'ın azabı. Vele ve elbette mutlaka incaya gelirse nasrın bir yardım minden. Rabbike senin Rabbin, min Rabbike senin Rabbinden. Le elbette mutlaka yekulunle mutlaka derler.

Yekulun ne derler? İnna muhakkak ki biz, künna biz olduk, me'akum sizinle birlikte, beraber, mi? Ve, leyse değil, Allahü Allah, bir aleme çok iyi bilen, bima şey ile şeyi, fi içinde suduri, göğüsler, sineler, el alemin, alimler. Ve insanlardan biz Allah'a iman ettik diyenlere, Allah yolunda eziyet edildiği zaman insanlara Allah'ın azabıymış gibi fitne çıkardılar. Eğer Rabbinden yardım gelirse muhakkak biz sizinle gerçekten beraberdik derler. Allah alemlerin sinesinde olanları en iyi bilen değil mi?

Allah Teala şöyle söylüyor, bir defa daha söyleyeyim ve insanlardan, biz Allah'a iman ettik diyenlere Allah yolunda eziyet edildiği zaman insanlar eziyet ediyor ama Allah'ın azabıymış gibi fitne çıkarıyorlar. İnsanlara Allah'ın azabıymış gibi fitne çıkardılar. Eğer Rabbinden yardım gelirse muhakkak biz sizinle gerçekten beraberdik derler. Allah alemlerin sinesinde olanları en iyi bilen değil mi? Diyor. Allah alemlerin sinelerinde olanı daha iyi bilen değil midir? Diyor. Teşekkür ederim.

insanlar kötü niyetli, insanlar şeytanla işbirliği halinde ve Allah'ın dostlarını azap ediyorlar. Ondan sonra herkes diyorlar ki bu azabı Allah yaptırıyor. Allah isteseydi bize mani olabilirdi. Biz onlara azap etmiyoruz. Allah onlara azap ettiriyor. Biz sadece bir vasıtayız diyorlar. Yani adamlar kendilerini Allah-u Teala'nın dizaynında bir yerlerde görüyorlar. Sanki tasarruftaymışlar gibi. 11. ayet-i kerime وَلَا يَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْمُنَافِق۪ينَ ve le elbette mutlaka يَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ يَعْلَمَنَّ muhakkak bilir. Allah'ı Allah. اَلَّذ۪ينَ o kimseler onlar. Aminu, amin oldular. Allah'a ulaşmayabilirler. Ve le elbette mutlaka yalemenne muhakkak bilir. El münafıkin, münafıklar. Ve muhakkak ki Allah amen olanları ve münafıkları mutlaka bilir. Muhakkak ki Allah amen olanları da münafıkları da mutlaka bilir. Hem amin olanları mutlaka bilir, hem münafıkları mutlaka bilir. Öyleyse sahabeyle beraber bulunan aminu olan sahabeyle beraber olan münafıklar Allah'a ulaşmayı dilemediler. Sahabe iki gruptan oluşuyordu. Sahabe diyoruz adına, aslında hepsi tövbe ettikleri için. Münafıklar da tövbe ettiler Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın önünde. Sahabe de tövbe ettiler. Ama sahabe 12 tane insanla gerçek tövbe yaptı. Münafıklarsa 0 insanla tövbeyi başaramadılar. Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için onların mürşidinde yapılan tövbesi onlara mağfiret sağlamadı. Günahlarının affedilmesi noktasına onları ulaştırmadı. Kalplerinin içine iman yazılmadı. Pozitif hiçbir olay yaşayamadılar. Tabi oldukları zaman. Sadece İslam dairesine girdiler. Yani öldükleri zaman namazları İslam usullerine göre kılınacak. Öyleyse bütün sahabe Allah'a amin olanlardır. Sahabe kimdir? Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a tabi olanlar, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam tarafından hidayete erdirilenler. Ve Ankebut Suresinin 12. ayet-i kerimesi اَكَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لِلَّذ۪ينَ آمِنُوا اتَّبِعُوا سَب۪يلَنَا وَلْنَحْمِلْ حَتَاءَكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ حَتَاءَهُمْ مِنْ شَيْءٍ اِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ve kâle lezzine kâle dedi ellezi ki o keferu inkar ederler li ellezine lillezine o kimselere aminu amin oldular Allah'a ulaşmayı dilediler ittebu tabi olun sebilena bizim yolumuz ve nahmil ve li nahmil biz taşıyalım, biz yüklenelim. Hata yakum sizin hatalarınız. Ve ahim ve onlar değil, bir hamiline yüklenenler min dan. Hata yakum onların hataları min şeyin bir şeyden innehum muhakkak ki onlar le elbette gerçekten kazibun yalancılardır. Ve inkar edenler amil olanlara bizim yolumuza tabi olun, sizin hatalarınızı, günahlarınızı yüklenelim dediler. Onlar diğerlerin hatalarından bir şey yüklenecek değiller. Muhakkak ki onlar yalancıdırlar. Çünkü onların o günahları yüklenebilmesi için
Allah Teala'nın onu uygun görmesi lazım. Ve onun da şartları var. Hiç kimse kimsenin günahını aslında yüklenmez. Allah Teala onlar muhakkak ki yalancılardır diyor. Ve Kur'an-ı Kerim'de birkaç ayette Allah Teala açık ve kesin bir şekilde söylüyor. Kimse kimsenin günahını yüklenmez. Ama şöyle bir olgu da Kur'an'da mevcut. Kim başka birinin dalaletine sebebiyet verirse onun günahlarından ona da verilir. Yazılır. Bu onun günahından bir parçasını yüklenmek anlamına gelebilir. Kim de kimin hidayetine sebebiyet verirse onun kazandıklarından bir parça, bir kısmı o hidayete vesile olana da verilir. Diyor Allah Teala. Ve Ankebut suresi 13. ayet-i kerime ve yahmilunne eskalehum ve eskalen mea eskalihim ve le yus'elunne yevmel kıyameti amma kânu yefterun ve le elbette mutlaka yahmilunne mutlaka taşıyacaklar, yüklenecekler eskalehum onların yükleri, günahları ve eskalen yükler, günahlar mea beraber eskalehim onların yükleri ve le elbette mutlaka yüselünne mutlaka sorulacaklar, sorgulanacaklar. Yemel kıyameti, kıyamet günü amma şeylerden kâni oldular, yüfterûn, uyduruyorlar. Yalancılar kendi yükleri yani günahları ile beraber onların yüklerini, günahlarını da mutlaka yüklenecekler. Yani dalaletine sebep oldukları insanların. Kıyamet günü onlar uydurdukları şeylerden mutlaka sorgulanacaklar. Yani burada Allah Teala'nın bahsettikleri kimler? Ahzab suresinin 67 ve 68. ayetlerindekiler. Ne diyor Allah Teala orada? O cehennemdekiler derler ki: "Ya Rabbi, biz devrimizin küberasına ve saadetlerine itaat ettik. Bu yüzden cehennemdeyiz. Ya Rabbi, onlara iki kat azap ver, onları en büyük lanetinle lanetle." Ne oluyor? Allah Teala onların günahlarından o kendilerini o tuzağa düşürenlere de pay veriyor. Burada açıkça söylüyor Allah Teala kendi yükleriyle beraber onların yüklerini de, günahlarını da mutlaka yüklenecekler. Kimse kimsenin günahını yüklenmez ama bu konunun istisnası.

Remember that Allah Teala'nın dizaynı açık. Kimin hidayetine sebebi verirse onların kazandıklarından ona da pay vardır. Kimin dalaletine sebebiyet verirse onların kaybettiklerinden ona da pay vardır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir Kur'an dersini daha birlikte inşallah tamamladık. Öyleyse bu minval üzere her geçen gün Kur'an-ı Kerim'in biraz daha ötesine yürüyoruz. İnşallah Allah Teala yakın bir zamanda Kur'an-ı Kerim'i tamamlamayı nasip kılar. Bu tamamlama son olmayacaktır sevgili kardeşlerim. Baştan itibaren Kur'an'ı bir defa daha beraberce gözden geçireceğiz. Birinci aşamadaki her yeniliği öğrenerek ilave ettiğimiz standartların neticesine sahip olarak ikinci bir gözden geçirme işlemini birlikte yapacağız. Ve ondan sonra bir daha inşallah değişmeyecek olan bir Kur'an tefsiri dizaynında kitapları yeniden bastıracağız ve ciltleteceğiz. Ve insanlığa hediye edeceğiz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha bir Kur'an tefsiri dersini tamamladık. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Allah-u Teala'dan dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a emanet olun.

0: Her şey çok mu güzel ey insanlar, yoksa bana mı öyle geliyor? Mevlana'nın dediği gibi, gel ister kafir, ister putperest, ister mecusi, ister 100 kere tövbeni bozmuş olsan yine gel.
1: Birinci sual İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam. Almanya'dan bir kardeşimiz, Bursa'dan bir kardeşimiz, Karaman'dan bir kardeşim, Trabzon'dan bir kardeşim.
0: Öyleyse gelin sevgili kardeşim, bir dilek. Bu dergah Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dergahı, nasılsan öyle gel.
2: Fatiha muhasselavat.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz. Her an Kur'an, her an Mutlu programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Konya'dan bir izleyicimiz, Muhterem Hocam. İnsan mürşide tabi olmadan da kendi emanetlerini Allah'a teslim edebilir mi? Hayır, teslim edemez. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Nisa suresinin 58. ayet-i kerimesinde "İnallaha ya'murukum an tu'addil emanati ila ahliha." Allah emanetleri sahibi olan Allah'a iade etmenizi emreder. Buradaki emanetler çoğu, sahibi tekil. Hangi emanetler var? Yaratılışımıza baktığımız zaman Allah-u Teala bizi bir fiziki bedenle yaratmış. Hicr suresinin 26. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala açıklıyor. Allah-u Teala bizi bir nefse dizayn etmiş. Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde açıklıyor. Allah-u Teala zatından bize ruh üfürmüş. Secde 9'da açıklıyor. Biz insanlar 3 vücudun sahibiyiz. Ve başlangıçta ruhumuz emanet. İşte ruh emanetinin mürşid olmadan hiç kimse Allah'a ulaştıramaz. Rahman suresinin 33. ayet-i kerimesinde Allah Teala bu konuyu şöyle dile getiriyor. Ya maşara cinni vel insi in istata'tu men tenfuzu min aqdari semawati vel ard fenfuzu la tenfuzu illa bi sultan. Yani bir sultan, bir mürşit olmaksızın nüfuz edemezsiniz. Ruhunuzu Allah'a ulaştıramazsınız. Başka bu konunun delillerine işte Allah Teala sırat-ı müstakimin Allah'a ulaştıran yol olduğunu buyuruyor. Ama mürşide tabi olmadan hiç kimse ruhunu sırat-ı müstakime ulaştıramaz. İşte sana kul oluruz ve istaneyi mürşidimizi senden isteriz. Niçin? Ehdine sırat-ı müstakim, sırat-ı müstakime bizi ulaştırması için. Sırat-ı müstakim ne? İnsan ruhunu Allah'a ulaştıran yol. Enam 87-88'de Allah-u Teala bunu dile getiriyor. وَمِنْ عَبَاهُمْ وَزُرِّيَتُمْ وَاَخْوَانُمْ وَاَشْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ اِلَى سِرَاتِ الْمُسْتَقِيمِ Babalarından, zürriyetlerinden, kardeşlerinden seçtik. Bunları sırat-ı müstakime ulaştırdık. ذَلِكَ هُدَى اللّٰهِ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ İşte bu Allah'ın hidayetidir. Kullarından dilediğini bu yolla hidayete erdirir. Öyleyse ruhumuzun sırat-ı müstakime ulaşabilmesi için mutlaka mürşide tabiyet lazım. Mürşide tabi olmadan hiç kimse ruhunu Allah'a ulaştıramaz. Allah Teala'nın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz İbn-i Mesud'dan rivayet eden bir hadiste yere düz bir çizgi çiziyor. Bu Allah'ın yoludur. Bu sırat-ı müstakimdir. Sağına soluna başka çizgiler çiziyor. Bunlar da diğer yollardır. Her birisinin üzerinde yanlışa davet eden şeytanlar var. Öyleyse teslim yolu sırat-ı müstakimdir. Ruhun teslim yolu sırat-ı müstakim. Fizik ucunun teslim yolu sırat-ı müstakim. Nefsin teslim yolu sırat-ı müstakim. İradenin teslim yolu sırat-ı müstakim. İşte Enam 152'de ve bi ahdillahi evfu Allah'la ona ahdinizi ifa edin. Ve 153'te اَنَّ هَذَا سِرَاتٍ مُسْتَقِيمٍ İşte bu sirat-ı müstakimdir. فَتَبِعُهُ وَنَا تَابِ عُلُنْ وَلَا تَتَّبِعُوا سُبُولَ فَتَفَرَقُوا بِكُمْ عَنْ سَب۪يلِ Öyleyse din baştan sonra sırat-ı müstakim üzerinde geçen bir hayatı ifade ediyor. Ruhumuzun sırat-ı müstakimi, ruhumuzun Allah'a teslimi, fizik ucunun sırat-ı müstakimi, fizik ucunun Allah'a teslim yolu, nefsin sırat-ı müstakimi, nefsin Allah'a teslim yolu, iradenin sırat-ı müstakimi, iradenin Allah'a teslim yolu ki mürşide tabi olmadan bunlar hiçbirisi olmaz. İkinci sual, Aydın'dan bir izleyicimiz, Muhterem Hocam, çalışmak da ibadettir diye yapmamız gereken ibadetleri yapmadığımız oluyor. Veya yaptırmayan işverenler oluyor. Bana bilgi verir misiniz? Çalışmak ancak zikirle yapıldığı takdirde ibadet hüviyetine dönüşür. Ama namaz vakti Allah Teala Nisa 103'te وَاَقِمُوا السَّلَاةَ اِنَّ السَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى مُؤْمِنَ كِتَابٍ مَوْقُوتًا. Namaz kılın çünkü namaz müminler üzerine vakitleri belirli bir farzdır. Eğer Allah Teala namazı farz kılmışsa ve vakte de bağlamışsa o zaman Allah'a aittir. Dolayısıyla hiçbir işverenin bunda sağa sola sapmasına gerek yok. Siz söylerseniz bu görevi, ibadeti yapmak üzere ama bu ibadetle geçirdiğiniz zamanı da daha sonra işverenlere ödemek kaydıyla söyleyebilirsiniz. Diyelim ki gün içinde bir saat namaza ayırdınız öyle. O zaman bir saat fazla çalışacaksınız ki işveren de mağdur olmasın. Ama her halükarda ibadetinizi yapmakla mükellefsiniz. Ne ekerseniz onu biçersiniz. Bu dünyada mutlu olmak istiyorsanız bunun yolu kesinlikle Allah-u Teala'nın bize farz kıldığı vasıta emirleri yerine getirmekten geçer. Namazdır, zikirdir, diğer ibadetlerdir. Ve işverenlerin de buna aslında destek vermesi lazım. İbadetini yapan bir kişinin çalışma verimiyle diğer bir kişinin verimi bir olmaz. İşverenlerin de aslında ibadet yapan ahlaklı insanları tercih etmesi bizce önemlidir. Dolayısıyla yaptırmayan işverenler oluyor. Yaptırmayanlar onlarla Allah arasında. Ama siz yapmaya çalışın ibadetlerinizi. Çünkü bu dünya hayatının mutluluğu, bu vasıta emirleri bir hakkın yerine getirmenize bağlıdır inşallah. Üçüncü sual, İstanbul'dan bir izleyicimiz, Muhterem Hocam, münafık kimdir? Münafıklardan olmamak için ne yapmalıyız? Münafık diliyle iman eden ama kalbiyle iman etmeyen kişi. İşte iki slaytımız var. Dinin söylediği kalbinde olmayanlar. Dinin söylediği kalbinde olmayanlar, bunlar münafıklardır. Ayet 41'de ey Resul, ağızlarıyla iman ettik deyip kalpleri iman etmeyenler. İşte münafıkların birinci özelliği bu. Hücurat 14. Biz amen olduk dediler ama siz mümin olmadınız. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemediniz. Sadece dilden ikrar ettiniz. Teyandan Fetih 11'de savaştan geri kalanlar, çoluk çocuğumuz bizi meşgul etti, bizim için mağfiret dile derler. Onlar kalplerinde olmayanı dilleriyle söylerler. Münafıkın bir şahadeti deriz ki muhakkak sen gerçekten Allah'ın Resulüsün. Allah münafıkı senin gerçekten Resul, kendi Resulü olduğunu biliyor. Ama Allah şahit et ki münafıklar gerçekten yalancıdırlar. Hadis-i şerifte bir kimsenin soyundan öyle bir kavim türeyecek ki onlar Kur'an'ı okuyacaklar fakat Kur'an tatlılığı onların gırtlaklarından öteye geçmeyecektir. İşte bunlar münafıkların alametleridir. Hadis-i şerifte onlar diyor yalan söylerler, ahd verdikleri zaman ahde riayet etmezler ve emanete ihanet ederler. Yani dünya hayatını yaşarken münafık üç alameti var. Bir, konuştuğunda yalan söyler. Kendisine bir şey emanet edildiğinde ihanet eder. Söz verdiği zaman da sözünde durmaz. İşte münafıklar olmamak için Allah'a ulaşmayı dilemek lazım. Münafıklardan olmamak için mürşide tabi olmak lazım. Allah'a ulaşmayı dilemek 7 Furkan'ı, mürşide tabiyet 12 tane ihsanı gerektiriyor. 12 tane ihsan da kim mürşidine tabi olursa o gerçek hak müminlerdendir. Münafıklardan değildir. Allah razı olsun. Edirne'den bir izleyici muhterem hocam hidayet erdikten sonra dünya hayatına aldanmamak, tek gayemizin daimi zikir olduğunu unutmamak için ne önerirsiniz? Sevgili kardeşlerim, bakalım fıska düşen insanların durumu ne? Nahl suresinin 106, 107 ve 108. ayetlerine bakacak olursak şunu görüyoruz. Kalbi imanla mutmainmiş olduğu halde zorlanan kimse hariç, fakat kim imanından sonra Allah'ı inkar ederse, küfre göğüs açarsa, irşat makamından şüphe edip fıska düşerse, kişinin küfrü talebi sebebiyle Allah Teala onun göğsünü küfre açar şer eder. Artık Allah'tan bir gazap onun üzerinedir. Onlar için azim bir azap vardır. Bu onların dünya hayatını ahiret hayatına daha göre daha çok sevmeleri. Demek ki zikrini azaltanlar, hidayet erdikten sonra fıska düşenler, dünya hayatını ahiret hayatının önüne geçirenlerdir. Allah Teala 7 ayet-i kerimede kim dünya hayatını isterse veririz ama onların ahirette nasibi yok. Öyleyse dünya hayatına aldanmamak için ne yapmak lazım? Dünya hayatı nedir? Dünya hayatı oyun eğlencedir, zenginliktir, makamdır, şandır, şöhrettir, mal ve çocuktur, gösteriştir, saltanattır vesaire. Ama özellikle mal ve evlat olarak zikrediliyor. İşte Enfal 28, Tekamül 15 bu konuda bize ışık tutuyor. Bilin ki mal ve çocuklar fitnedir, haimtihandır. Allah katında en büyük ecir Allah'ın katındadır. Bizim mal ve çocukların bizi aldatmaması için ne yapmak lazım? Zikirden düşmemek lazım. Allah Teala Kehf suresinin 46. ayet-i kerimesinde El malu vel bunune zinetil hayati dünya. Mal ve çocuklar dünya hayatının zinetidir. Bir taraftan Enfal 28, Tekabül 15, öbür taraftan da Kehf 46. Dünya hayatının zineti ise o zaman Münafıkun suresinin 9. ayet-i kerimesinin uyarısına dikkat etmek lazım. Ya eyyühellezine amenu la tulhikum amvalukum ve evladukum an zikrillah. Sakın mallarınız ve çocuklarınız sizi Allah'ın zikrinden alıkoymasın. Kim bunu yaparsa işte o hüsrandadır. Kim bunu yaparsa o hüsrandadır. Dolayısıyla hüsranda olanların da gideceği yer cehennem. Yani mal ve çocukların kendisini aldattığı insanlar, bunlar dünya hayatının debdebesine kapılıyorlar ve öyle olunca da Allah'ın zikri unutuyorlar. Allah-u Teala da uyarıda bulunuyor. Sakın mal ve çocukların sizi Allah'ın zikrinden alıkoymasın. Yani dünya hayatı sizi Allah'ın zikrinden alıkoymasın. Dünya hayatının panzehri zikirdir. Zikir yoksa dünya hayatı var, dünya hayatı varsa zikir yok. Görüntülü bir izleyici sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu Hocam. Hazret ve Hürmetle ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Isparta'dan Uğur Dinç ben. Bir sualim olacaktı hocam. Birçok insan İslam'ın 5 şartıyla Allah'ın cennetine gireceğine inanıyor. Kur'an'da buna dair bir işaret var mıdır? Arz ediyorum, sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah hocam. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.
0: Aleykümselam ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz. Sual bir kere daha tekrar edecek olursak. Birçok insan İslam'ın 5 şartıyla Allah'ın cennete gideceğine inanıyor. Kur'an'da buna dair bir işaret var mı? Hayır. Kur'an'da cennete gitmenin ölçüsü kazandığımız pozitif derecelerin negatif derecelerinden fazla olmasına bağlı. Mü'minin suresinin 102. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. وَاَمَا مَنْ سَقُلَتْ مَوَازِينَهُ فَاُولَٰئِكَ الْمُفْلِحُونَ. Yine aynı şekilde 103'te de cehennemliklerin durumunu ifade ediyor, ölçüsünü ifade ediyor. مَنْ خَافَتْ مَوَازِينَهُ فَاُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ خَاسُرَ اَنْفِسُونَ بِجَهَنَّمَ خَارِدِ. Öyleyse hasenat tartıları ağır gelenler cennetlikler, nefslerini hüsrana düşürenler de cehennemlikler. Nevliye Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, öyle insanlar var, cennetlik amel işlerler ama cehenneme gideceklerdir. Öyle insanlar var, cehennemlik amel işlerler ama cennete gideceklerdir. Kimdir bu cennetlik amel işleyip cehenneme gidenler? Amelleri boşa gidenler. Cennetlik amelleri var ama cehenneme gidiyor. İşte bunlar ameli boşa gidenler. Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesi. Ulâikellezîne keferû beâyâti rabbihim ve likâhi. Onlar Rablerinin ayetlerini ve likâ Allah'ı inkar ettiler. Onların ameli boşa gitti. İşte cennetlik ameli var. Cehenneme gitmesinin arkasında amellerin boşa gitmesi var. Amellerin boşa götüren şey likâ Allah'ı inkar ettikleri için. Öyle insanlar var, cehennemlik amel işlerler ama cennete gideceklerdir. Bunlar kimlerdir? Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اِنْ تَتَّقُوا اللّٰهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِرْ عَنْكُمْ سَيَّئَاتِكُمْ. Eğer siz takva sahibi olursanız Allah size furkanlar verir ve günahlarınızı örter. Öyleyse hiçbir cennet ameli olmamasına rağmen eğer Rum 31'e göre Allah'a yönelir, ulaşmayı dilerse, takva sahibi olsa Allah Teala o kişinin bütün günahlarını örter ve günahları sıfırlandığı için de gideceği yer cennet olan birisi. Öyleyse İslam'ın 5 şartıyla Allah'ın cennetine gideceğine inanan var mı? Var ama eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa bu İslam'ın 5 şartıyla yaptığı amellerin hepsi boşa gidiyor. Daha ötesine birisine gerek yok. Öyleyse lika Allah'ı yan anlamak kesinlikle kişinin cehennemlik olmasını sağlıyor. Tek başına yeterli oluyor. Ama siyadan bir izleyici muhterem hocam, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Rabbini zikredenlerle etmeyenlerin misali diriyle ölü gibidir. Bu hadisten anlamamız gereken mesaj nedir? Evet sevgili kardeşlerim, zikredenler Allah'ın davetine icabet edenlerdir ve zikretmeyenler davete de icabet etmeyenlerdir. İşte Enfal 24'te يَا اَيُوَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا اِسْتَيْجِبُوا لِلّٰهِ رَسُولِ اِذَا دَعَكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ. Ey amin olanlar, ulaşmayı dilinler. O ve Resulü size hayat verecek şeylere davet ettiği zaman davete icabet edin. Veyse kimdir zikreden? Davete icabet edenler. Öte yandan Enam suresinin 122. ayet-i kerimesinde اَوَمَنْ كَانَ مَيْتَتَنْ فَحْيَيْنَاهُ. Ölü, Allah'a ulaşmayı dilememiş iken ona on ihsan vererek dirilttiğimiz ve insanlar arasında onunla göreceği bir nur verdiğimiz kimse, karanlıklar içinde kalıp ondan çıkamayacak kimse gibi olur mu? Mesela bu ayetler kesinlikle zikredenlerin diri, zikretmeyenlerin ölü vaziyette olduğunu buyuruyor. O zaman bu hadisten almamız gereken mesaj, eğer dirilerden olmak istiyorsak ki sevgi tek başına diriltiyor. Neyin sevgisi? Allah sevgisi. İşte kim Allah'a ulaşmayı dilerse o ölüyken dirilmiş oluyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o ise hastalar üzerine engelli, sağır dilsiz ve ölülerden oluyor. Bir slaytımız var. Sağır dilsiz ölü olanlar ve gören işten idrak edenler. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyen, sağır dilsiz ve ölü olanlar, dilemeyen, kör, sağır dilsiz ölü olanlar, dünyanın peşinden koşanlar, öte yandan Allah'a ulaşmayı dileyen, gören, işiten, idrak edenler. Onlar da cennetlikler. Allah razı olsun. Ankara'dan bir izleyici muhtemelen hocam, şeytanın ifrat ve tefrit tuzağı nedir, açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, bir misal vermek gerekiyor. Allah Teala Furkan suresinin 67. ayet-i kerimesinde onlar infak ettikleri zaman israf etmezler ve cimrilik etmezler. Bu ikisi arasında bir orta bir yol tutarlar. Yani infakta ifrat ve tefrite gerek yok. Tefrit zekatı vermemektir, cimrilik etmektir. İfrat da israf etmektir. Şimdi Bakara suresinin 268. ayet-i kerimesine baktığımız zaman İblis devreye giriyor. Şeytan size fakirlik vaat eder, size fuhşiyat emreder. Allah ise kendinden mağfiret fazla vaat ediyor. İblis ne diyor? Diyor ki sen kazandın, sen verirsen fakirleşirsin diyor. Böylece ne yapmış oluyor? Onu kesinlikle vermemeye sürüklüyor. Halbuki verirse artacaktır. Fakirlik değil de bizzat zenginleşecektir. Yani Allah'ın söyledikleri, İblis'in söyledikleri taman tamana zıt. Eğer İblis'in iyi bir kılavuz olmasını istiyorsak söylediklerinin tam tersini yapmamız lazım. Şimdi burada İblis fakirlik vaat ediyor. Eğer verirseniz fakir olursunuz. O zaman bileceğiz ki biz verirsek zengin olacağız yani. Çünkü tamamen İblis aksini beyan ediyor. O zaman şeytanın ifrat ve tefrit tuzağına düşmeyeceğiz. Tefrit Allah'ın emrettiğinin ötesine geçerek kişiyi zorlamaktır. İfrat da ait olduğu ilişkinin altında bir emri yerine getirmektir. İslam'da ne ifrat ne tefrit var zikirde ise tefrit vardır ama ifrat yoktur. Allah razı olsun. Samsun'dan bir izleyici muhterem hocam, Rabbimizin yardımı kimler içindir? Teala herkese yardım eder mi? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de kime yardım edeceğini Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesinde beyan ediyor. وَاِنِّي بُلَا رَبِّكُمْ وَاَسْلِمُوا لَهُ اِنْقَمْ لِيَا يَتِيَكُمْ الْعَذَابِ سُمَا لَا تِمْسَرُمْ Rabbimizin yardımını alabilmek için mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek, mutlaka Allah'ın tayin ettiği müşride tabi olmak. Tabi olduktan sonra yani bizim gayretimiz mürşidin himmeti Allah'ın nusratı. Allah'ın yardımı kime gelir? Himmeti hak edenlere gelir. Himmet mürşidin duasıdır. Onunla birlikte işte min kabliyen teküm razaf sümme la tinsurum. Yani biz ulaşmayı dileyeceğiz. 12 tane insanla mürşidimize tabi olacağız. Ve mürşidin emrine itaat etmek suretiyle Allah'ın yardımı mürşidin himmetiyle birleştiği zaman ancak hedeflerimize ulaşabiliriz. Demek ki Allah kime yardım ediyor? Allah mürşide tabi olanlara yardım ediyor. Allah Teala'nın dizaynı bu inşallah. Allah razı olsun. Ayet-i kerimede Muhammed dedi de eğer siz Allah'a yardım ederseniz Allah da size yardım eder. O zaman Allah'a yardım etmek ne oluyor? Mürşide yardım etmek oluyor. Nitekim kim mürşide yardım ederse mesela Saf suresinin 14. ayet-i kerimesinde Ya eyyühellezine amenu künü ensarallahi kema kaydı enzin isemli meryem el havarine en ensari ilallah Ey aminullah Allah'ın yardımcıları olun. Meryem oğlu İsa havarilere kim Allah'a ulaşmak için benim yardımcılar olur dediği zaman, havarilerin biz Allah'ın yardımcılarıyız dediği gibi. Öyleyse devrin imamı olan Allah'ın Resulüne yardım etmek, Allah'a yardım etmek oluyor. Dolayısıyla eğer siz Allah'a yardım ederseniz, Allah da size yardım eder. Muhammed 7'de Tensurullah yensurakum ve yusabit aktamakum ve ayaklarınızı sabit kadem kılar Allah yolunda. Dolayısıyla Rabbimiz yardımı kimlere gelir? Rüşide itaat edenlere gelir. Allah razı olsun. Yozgat'tan bir izleyici muhterem hocam, hizmet ve sevgi noktasında birlik ve beraberliği sağlayabilmemiz tavsiyeleriniz nelerdir? Her şeyden evvel aramızdaki birlik ve beraberlik sevgiye dayalıdır. Sevgi, Allah dostlarının alameti farikasıdır. Allah yolundaki hizmet edenlerin arasındaki sevgi yoksa başarı da yoktur. Ne diyordu? Üç kişi eve geliyor. Bir tanesi sevgi, bir tanesi başarı, diğeri de zenginlik. İşte kadının evinin önünde üç yaşlı adam göründüğü zaman, bunlar sizi tanımıyor ama aç olmalısınız, lütfen evime girin, bir şeyler yiyin dedi yaşlı adamlar. Tekfiriniz için çok teşekkür ederiz ancak biz üçümüz bir anda içeri giremeyiz dediler. Benim adım Sevgi, bu arkadaşım zenginlik, diğeri ise başarı. Aramızdan birisini seçmeniz gerekiyor. Hangimizi çağırırsanız o girecek. Kadın durumu eşine ve kızına anlattı. Eşi zenginliği çağırmak istedi. Kadın eşine başarıyı çağırsak daha iyi olmaz mı dedi. Kızı ise sevgiyi çağıralım. Ne güzel evimiz sevgi dolar dedi. Sonra kızın talebi üzerine sevgiyi çağırmaya karar verdiler.

0: hizmet ve birlik ve beraberlik hissine sevgi yoksa hiçbir zaman o birlik ve beraberlik ruhunu sağlamak mümkün değil. Ama sevgi varsa her şey istenilen oranda gerçekleşir. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Selamünaleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Muhterem hocamız, hasretle ve hürmetle ellerinizden öpüyorum. İzninizle bir sualim olacak inşallah. Kibirle özgüven arasındaki fark nedir? Ve güvenin temelinde ne yatar? Sizi çok ama çok seviyorum. Esselamünaleyküm ve rahmetullah ve berekatü.
0: Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatü. Biz de sizi çok seviyoruz. Kibir nefsin 19 afetinden bir tanesidir. Bu üç türlü davranış biçimi var. Tevazu, kibir ve vakar. Kibirlenenler cahillerdir. Tevazu, Allah bizim tevazu sahibi olmamızı ister. Özgüven ise daimi zikre ulaşanların bulaştığı bir neticedir. Nefsini 19 faziletle süslemiş olan bir kişinin özgüveni Allah'a olan güven manasına geliyor. Çünkü nefsinde afetler yok. Tamamıyla faziletler var. İşte Allah Resulü hakkıyla Allah'a tevekkül ederseniz sabahleyin aç karınla yuvanızdan çıkarsınız. Akşamleyin de hem kendinizi hem de yavrularınızın karnını doymuş olarak gelirsiniz. İşte bu Allah'a olan güven o kişinin özgüvenine dairedir. Ama daimi zikrin sahipleri özgüven içerisindedirler. Asıl olan Allah'a tevekküldür. Özgüven de bunun tamamlanmış halidir inşallah. Güvenin temelinde Allah'a güvenmek var. Kişinin kendine güvenmesi değil. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir programın daha sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, tüm güzelliklerimiz olsun. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
2: Kalpten Allah'a ulaşmayı diliyor musun? Dilden mi kalpten mi? Biz sizi Allah'a dost olmaya çağırıyoruz. Kimler için her şey çok güzel? Allah'ın dostları için. Allah'a dost olmak nedir? Tek bir dilektir.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 ayetel kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 ayetel kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim. İşte bir defa daha Allah'ın huzurunda beraberiz, birlikteyiz en güzeli için. Konumuz mutluluk. Allah Teala'nın bize hedef gösterdiği standartlara dikkatle baktığımız zaman bir araçlar statüsünü görürüz. Bir de amaçlar veya amaç. Ama araçlar diyorsak diğerine de amaçlar demeliyiz. Bir asıl tabiriyle hedefler. İki, bu hedeflere ulaşmak için vasıtalar. Öyleyse amaçlarla araçları birbirine karıştırmamalıyız. Vasıtalarla hedefleri birbirine karıştırmamalıyız. Allah'ın hedef emirleri nelerdir? Buna bakıyoruz. Baktığımız zaman görüyoruz ki Allah Teala bizlere hedef tayin etmiş. Ruhumuzu ve içimizi, nefsimizi, irademizi Allah'a teslim etmek. Bunların, bu amaçların arkasında yatan asıl büyük gerçek ise her ulaştığımız amacın bizi daha büyük mutluluğa ulaştırması. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an cennet saadetinin sahibi oluruz. Cennet olayı tamamlanmıştır. Ama bu noktada dünya saadeti henüz sıfırdır. Ne zaman ki mürşidimize ulaşıp tabi oluruz, ikinci hedefe ulaşmış oluruz. Yedi safhanın ikincisine, dünya saadeti hala bir sıfırda, reel anlamda bir saadet yok. Ne zaman ki ruhumuzu Allah'a ulaştırırız, o zaman dünya saadetinin %50'sini elde ederiz. Çünkü nefsimizin afetlerinin yarısı yok olmuştur. Cennetimiz ise üçüncü kat cennet olur. Birinci safhada birinci kat cennet, Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman. İrşat makamına ulaşıp tabi olduğumuz zaman Allah'ın gösterdiğimiz de ikinci kat cennetin, daha üst cennetin sahibi oluruz. Dünya saadeti gene sıfırdır. Ama üçüncü kat cennete ulaştığımız zaman, ruhumuzu Allah'a ulaştırdığımız zaman gerçekleşir. Dünya saadetinin de %51'i, yarısı bizimdir artık. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettiğimiz zaman dünya saadetinin %90'ına ulaşırız. Cennetin dördüncü katının sahibi oluruz. Nefsimizi Allah'a teslim ettiğimiz zaman beşinci kat cennetin sahibi oluruz. Dünya saadetinin %100'ü artık bizimdir. Sonsuz bir saadet içinde yaşarız. İrşada ulaştığımız zaman altıncı kat cennetin sahibi oluruz. Dünya saadeti gene %100'dür. İrademizi Allah'a teslim ettiğimiz zaman yedinci kat cennetin sahibi oluruz. Dünya saadeti gene %100'dür. Öyleyse görüyorsunuz ki amaçların safha olarak bize ulaştırdığı, adım adım yücelebildiğimiz safhalarda her ulaştığımız safha bize daha büyük bir mutluluğu sağlıyor. İşte Allah'ın hedef tayin ettiği şeyler bu yedi tane safhadır. Bu yedi tane safha boyunca bizim daha üst cennetlerin sahibi olmamız, cennet saadeti, dünya saadetine sahip olmamız, Allah Teala'nın bizim için tayin ettiği hedeflerdir. Bu hedefler asıldır. Bu hedeflere ulaşabilmek için bir takım vasıtalar kullanmak mecburiyetindeyiz. Namaz kılacağız, oruç tutacağız, zekat vereceğiz, paramız varsa hacca gideceğiz, kelime-i şehadet getireceğiz. ve özellikle ve özellikle ve özellikle zikir yapacağız. Çok zikir yapacağız. Bir gün daimi zikrin sahibi olacağız. Bunlar amaçlar değildir. Bunlar hedefler değildir. Bunlar o 7 tane safhaya ard arda gelen, daha çok bizi yücelten 7 tane hedefe ulaşmak için kullanmamız lazım gelen vasıtalar. Kapınızın önünde bir araba var. Bu arabaya bineceksiniz ve 7 tane birbirinden daha uzak menziliniz olacak. Birinci menzile ulaşacaksınız o vasıtayla. Sonra ikinci menzile ulaşacaksınız. Sonra üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci menzile ulaşacaksınız. O menzillerin hepsi sizin için hedeftir. Ama oraya gitmek için kullandığınız araba hedef değildir, vasıtadır. Sizi hedefinize götüren araç. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, hedeflerle vasıtaları birbirine sakın karıştırmayın. Vasıtaları kendinize amaç olarak göstermeyin. Ne yazık ki 14 asırda iblis bunu başarmış. İnsanlara araçları, onları amaçlarına, hedeflerine ulaştıracak olan vasıtaları amaçmış gibi, hedefmiş gibi göstermiş, yetmez, kabul ettirmiş. 14 asır sonra İslam'ın hedefleri namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek olarak sıralanıyor. Sevgili kardeşlerim, bunlar hedef değildir, amaç değildir. Bunlar sizi amaçlarınıza, hedeflerinize ulaştıracak olan vasıtalardır. Öyleyse bu vasıtalara dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Bunlar vasıtalar. İblis insanları Allah'ın cennetinden ayırabilmek için, kendisiyle beraber cehenneme sokabilmek için hedef göstermiş Kur'an-ı Kerim'inde. İblisin Kur'an-ı Kerim'de bu hedefleri, bu vasıtaları amaç olarak bizlere yutturduğunu açıklıyor Allah-u Teala. Ne diyor İblis? Ben onların sırat-ı müstakimleri üzerine oturacağım. Yani sırat-ı müstakimi onlara amaç edindirmeyeceğim. Hedef olarak sırat-ı müstakime bakmayacaklar. Sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından onlara saldıracağım. Ve kıyamet günü onların çoğunu sana şükreder bulmayacaksın. Çünkü onları dalalette bırakacağım diyor İblis. Sırat-ı müstakime ulaştırmamayı başarırsa insanların hepsi dalalettedir. Ama bakıyorsunuz bu insanlardan bir kısmı namaz kılıyor, oruç tutuyor, zekat veriyor, hacca gidiyor. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyor. Kelime-i şehadet getiriyor. Ama gideceği yer cehennem. Sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin kurtulması mümkün değildir. Böyle bir insan talahettedir, gideceği yer cehennemdir. Ama beş unsur üzerine bina edilen İslam binasının vasıta emirlerini bu kişiler yapıyorlar. yapmaları bir şeyi değiştirmez. Kurtuluşları ne yazık ki mümkün değil sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse böyle bir dizayn içerisinde insanların muhtevasına dikkatle bakıyoruz. Amaçlar ve araçlar. İşte konumuz mutluluk. Dikkat edin ki mutluluğunuz sizin hedeflediğiniz safhalar itibariyle size tesir icra edecektir. Ruhunuzu Allah'a ulaştırabildiğiniz zaman dünya mutluluğunun sadece yarısını yaşayabilirsiniz. Çünkü nefsinizin sadece yarısı faziletlere dönüşmüştür. Afetlerin yarısı faziletlere dönüşmüştür. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman bu rakam %90'a çıkar. Mutluluğunuz da buna paralel olarak artar. İşte hedefiniz, amacınız bu mutluluktur, saadettir. Allah Teala bütün insanları Allah'a kul olsunlar diye, yani kulluğun 7 safhasında yaşasınlar da sonsuz mutluluğa sahip olsunlar diye, en yüksek cennet mutluluğuna, en yüksek dünya mutluluğuna, %100 dünya saadetine sahip olsunlar diye yaratmış. Hedefi bu. Allah'a kul etmek, Allah'a teslim etmek ve bu standart içinde insanların giderek artan cennet saadeti ve dünya saadeti. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Allah Teala sizi yaratmış. Neden yaratmış? Mutlu olasınız diye yaratmış. Ve bunun vasıtalarını da vermiş, hedeflerini de vermiş. Allah'ın istediği şey, devamlı artan bir mutluluğu hayatınızda kendinize hedef edinmeniz. Gittikçe artan bir saadet, bütün insanlar için geçerli, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Artan bir saadet herkes için. Öyleyse mutlu olmak istemez misiniz? Hepiniz mutlu olmak istersiniz diye düşünüyorum sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Saadet sizin de hakkınız. İnsanlar bir bilseler, mutsuz olmalarının arkasında sadece Allah'ı tanımamaları yatıyor. Sadece Allah'ın onlara ne söylediğini bilmemeleri yatıyor. Şu dünya gözlerini boyamış, dünyada kazanacakları paralarla mutlu olacaklarını zannediyorlar. Bir satın alma kolaylığı onlar için iblis tarafından mutluluk olarak gösteriliyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Herkes için en güzele ulaşmak söz konusu. Bu güzelliklere dikkatle bakın. Allah'ın temel emrine gelin beraber bakalım. Zariyat 56. Ve ma halektel insi vel cinni illa leyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. İnsan amirler kulluğunda Allah'a ulaşmayı dileyen biridir. Cenneti hak etmiştir. Daha kulluğun başında bir dilekle insan 7 tane hedefinden ilkini yakalayıveriyor. Cennetini garanti ediyor. Sonsuz bir cennet hayatı yaşamayı, kıyametten sonraki hayatını mutlaka Allah'ın cennetinde geçirmeyi garanti ediyor kişi. Sevgili kardeşlerim, hepiniz daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz gün bu büyük şerefe nail oldunuz. Hepiniz için Allah'ın cenneti söz konusu. Ama insanlar bunu halen bilmiyorlar. Söylediğiniz zaman da hadi canım sen de diyorlar, öyle şey mi olurmuş? Böyle diyenlere dikkatle bakın diyorlar ki sahabenin bile 10 tanesine cennet vaat olunmuş. Geri kalanların ne olacağı belli değil. Nerede bizim cennete girmemiz? Nerede? Siz de onlara deyin ki sen yanlış biliyorsun aziz kardeşim. Konunun aslı şu. Eğer sen Allah'a ulaşmayı dilersen mutlaka birinci kat cennetin sahibi olursun. İşte ayet-i kerime Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri. Eğer dilemezsen gideceğin yer cehennem. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُوا بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاَطْمَئِنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمْ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onların gidecekleri yer cehennemdir diyor Allah Teala kazandıkları dereceler itibariyle. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse onlar hüsranda olanlar değillerdir diyor Allah Teala Vel Asr suresinde. Vel Asr asra yemin olsun innel insane lefî hüsr, insanlar hüsrandadırlar. İllellezîne âminû, ama âmin olanlar Allah'a ulaşmayı dileyenler hüsranda değildir. Hüsranda olanlar kimdir? Müminin 103. Allah Teala diyor kıyamet günü mizanlar harekete geçer. Kimin sevapları hafifse, sevapları günahlarından azsa onların gideceği yer cehennemdir. Onlar nefslerini hüsrana düşürmüş olanlardır. Ebediyen orada kalacaklardır. Öyleyse kazandıkları dereceler kaybettikleri derecelerden az olanlar veya kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla olanlar, ikisi de aynıdır. İkisinin de gidecekleri yer cehennem. Öyleyse bu insanlar kim? Vasıf veriyor Allah-u Teala. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Ama Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren kişi kulluğa adım atmıştır. Daha kulluğu sadece planlıyor. Ama Allah'a ulaşmayı dilemiş, ruhunu Allah'a ulaştıracağından emin kişi, huşu sahibi. Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesine göre اَلَّذِينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاكِي رَبَّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ Huşu sahipleri için kolay diyor Allah Teala. Bu kimdir huşu sahipleri? Yakin hasıl ederek kesin şekilde inanırlar ki ruhlarını Allah'a milaki kılacaklardır. Ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır. İşte bu insanlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Kurtuluşa imzalarını atmışlardır. Ayrıca sahabenin yüzde belli bir miktarı değil, 10 tanesi değil, hepsinin Allah'ın cennetine gireceği kesinleştirilmiş Kur'an-ı Kerim'de. Hem Ahzab suresinin 153. ayet-i kerimesi hem de Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi kesin olarak sonucu vermiş. Diyor ki Allah Teala Araf 153'te 157'de kim o ümmi nebi resule tabi olmuşsa onların hepsinin gideceği yer Allah'ın cennetidir diyor. Hepsi, onların hepsi felaha erenlerdir diyor Allah Teala. Hepsi felaha ermişler. Üstelik felah deyince 7 tane felah kademesinin hepsi kastediliyor. Öyleyse Ümmi Nebi Resul'e tabi olanlar kim? Onların adı ne? Onların adı sahabe. Kim tabi olmuşsa hepsi kurtuluşa ulaşmış. İşte böyle bir dizayn. Öyleyse kul olmanın birinci safhasında daha kişi. Ama Allah'a ulaşmayı dilemiş. Tamam. Sahabe mi? Hem Allah'a ulaşmayı dilemişler, hem tabi olmuşlar, hem de ruhlarını, veçlerini, nefslerini, iradelerini Allah'a teslim etmişler. Hem de nefslerini teslim ettikten sonra irşada ulaşmışlar. Ondan sonra da iradelerini Allah'a teslim etmişler. Yedi safhanın hepsini yaşamışlar. Hepsinde gideceği yer cennet. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde de bütün sahabenin Allah'ın rızasını kazandığı, onların da Allah'tan razı olduğu ve gidecekleri yerin altlarına ırmak bırakan cennetler olduğu, adın cennetleri olduğu ifade buyuruluyor. Hazzül Azim'in, Fevzül Azim'in, Ecül Azim'in sahibi oldukları ifade buyuruluyor. Öyleyse mutluluğun bütün safhalarını yaşamışlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Bu durumda bir muhteva ile karşı karşıyayız. İnsanlar için bir dizayn söz konusu. Allah'ın güzelliklerini yaşamak ve siz buna layıksınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Eğer insanlar dinlerini bilmiyorlarsa bu sizin probleminiz değil. Bu onların problemi. Ama sizler, Mihir Vakfı'nın mensupları, dinlerini öğrenenler, Mihir Vakfı'nın mensubu olmayıp gene bu meşaleden, bu güneşten ışık alanlar, Allah'ın söylediklerini öğrenenler, Kur'an'la tahkik edip hepsinin doğru olduğunu görenler, Allah'a bağlananlar, sizler de kurtuluşun içindesiniz. Daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an aminüler kulluğunun sahibisiniz. Amini olan Allah'ın kulluğu için ilk adımı atan Allah'ın cennetinin, birinci kat cennetinin sahibi olan birisiniz. Bu sizi hacet namazı kılmaya ulaştıracak. Ulaştırması bile etrafınızda mutlaka sizi Allah'a ulaştırma konusunda yardımcı olarak bir yerlere ulaştıran bir özelliğin sahibi kılacak insanlar olacak. Mürşit, vekil mürşitler, asil mürşitler. İşte sonra tabiiyet söz konusu. Allah Teala size o güzellikleri bir bir yaşatacak. Gözlerinizdeki icab-ı mesureyi alacak. Kulaklarınızdaki bakrayı, kalbinizdeki ikindeti yerine ihbat koyacak. Kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirecek. Göğsünüzden kalbinize nur yolu açacak. Huşuya ulaştıracak. Mürşidinizi gösterecek. Size tabi olmak kalacak. Tabi oldunuz. Saadetin ikinci noktasındasınız. İkinci kat cennet sizin. Ama dünya saadetiniz ne Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman ne de mürşidinize ulaştığınız zaman dünya saadetinizde Allah ile yakınlık kuramayanların yaşadığı bir standart içindesiniz. Ama cennet saadetinin ikinci katına da sahip oldunuz. Tabiiyetinizle birlikte bütün günahlarınız sevaba çevrildi. Sonra ruhunuz bu noktadan sonra burası mümin olduğunuz yerdir. Müminler kulluğunun sahibisiniz. Mümin olan bir Allah'ın kulusunuz. Çünkü kalbinize Allah imanı yazdı. Artık sadece diliyle ben müminim diyen bir insan değilsiniz. Kalbi de kalbindeki iman kelimesiyle mümin olan bir insansınız. Sonra ruhunuzu Allah'a ulaştırıyorsunuz. Burada artık dünya saadetinin de %50'den daha fazla bir kısmı sizin. Cennet saadetinin 3. safhası Allah'a ruhunuzu ulaştırdığınız zaman, evvap olduğunuz zaman ruhunuzu bir meap olan, bir sığınak olan Allah'ın zatına ulaştırıp sığınağa ruhunuz sığındığı zaman, Allah'a sarıldığı zaman işte sizin için bir üçüncü dünya saadeti, %50 dünya saadeti ve bir üçüncü kat cennet. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sadece bir tek tercihin sahibisiniz. Allah'a ulaşmayı dilemişsiniz. Dilemeyebilirdiniz, o zaman kurtuluşunuz yoktu. Gideceğiniz yer mutlaka cehennemdi. Peki bir Allah'a ulaşmayı dilemekle ne kazandınız? Allah'a ulaşmayı dilemekle birinci kat cenneti açtınız, ikinci kat cenneti açtınız, üçüncü kat cennete ulaştınız. Bir Allah'a ulaşmayı dilemekle ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız için nefsinizin yarısından fazlası tezkiye oldu. Afetlerden kurtuldu. %50'den daha fazla faziletlerle doldu. Ne ifade eder bu? Şunu ifade eder, dünya saadetinin yarısını yaşıyorsunuz. Yani hayatınızın, davranış biçimlerinizin %50'den fazlası sizi mutlu kılan davranış biçimleri, %49'u sizi rahatsız eden davranış biçimleri, çünkü nefsinizin afetleri hala %49 çevresinde duruyor ve tesir icra ediyor. Ama sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın bana kul olun emrinin gereğini yapıyorsunuz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmışsınız. Ve dünya saadetinin %50'sinden daha fazlasına da 51'ine sahip olmuşsunuz. Ne yapmışsınız? Aslında hiçbir şey yapmadınız. Sadece bir dilekte bulundunuz. Allah'a ulaşmayı dilemek. Buraya kendi kendinize mi geldiniz? Evet, kendi kendinize geldiniz. Çünkü Allah-u Teala'nın sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah o kişiyi mutlaka kendisine ulaştıracak. Allah o kişiyi mutlaka kendisine ulaştıracak. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, İşte üçüncü kat cennet, dünya saadetinin %51'inden fazlası size bedavadan verilir Allah-u Teala tarafından. Nasıl yaratılışınızda gözleri gören, kulakları işiten, kalbi çalışan, bütün uzuvları çalışan bir insan olarak yaratıldıysanız, hepsi Allah'ın üzerinizdeki birer ihsanıysa ve bu size bedavadan veriliyorsa, bu da size bedava veriliyor. Sadece diyor Allah-u Teala, bana ulaşmayı dileyeceksiniz, ben sizi mutlaka evliyalarımdan birisi kılacağım. Burada Allah'ın evliyası olacaksınız. Ne yaptınız? Aşağı yukarı hiçbir şey yapmadınız. Her şeyi Allah yaptı. Size namazı sevdirdi. Size orucu sevdirdi. Size zekatı sevdirdi. Size zikir yapmayı sevdirdi. ve bütün ibadetlerinizi yapıyorsunuz. Dikkat edin, yaparken zevk alarak yapıyorsunuz. Çünkü bunları siz yapmıyorsunuz. Allah yaptırıyor. Öyleyse mutluluğunuzun arkasında hep Allah vardır. Öyleyse mutsuzluğunuzun arkasında mutlaka şeytan vardır. Neyle sizi mutsuz kılabilir? Sadece bir tek vasıta var elinde. Nefsinizin afetleri. Nefsinizin afetleri yoksa şeytanın sizi mutsuz kılabilmesi mümkün değildir. Öyleyse Allah-u Teala onun için size zikir emrini vermiş. Zikredin ki diyor, mutluluğu yaşayabilirsiniz. Zikredin ki diyor Allah-u Teala, ben size mutluluk vereyim. Zikir boyunca şu dünyadaki en mutlu insanlardan birisiniz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, neden az zikrediyorsunuz? Hep bana dersiniz ki ben Allah'ı seviyorum. Biz de deriz ki ne kadar seviyorsun? Cevap hazır. Çok seviyorum. Hayır, çok sevmiyorsunuz. Aranızda 2,5 saat zikreden varsa o bilsin ki o Allah'ı sadece %10 seviyor. Günün yarısı kadar zikreden varsa o Allah'ı sadece %50 seviyor. Ne zaman ki daimi zikre ulaşacaksınız ki bu gerçekten çok çalışma isteyen bir vetiredir. Ciddi bir vetiredir, bir dik yokuştur. Ama bunu gerçekleştirdiğiniz zaman sonsuz bir saadetin sahibi olacaksınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah-u Teala sizleri sadece mutlu görmek ister. Bunun için bana kul olun diye farz kılmış Allah-u Teala. Muradı ne? Muradı sizi her safhada daha büyük bir mutluluğa ulaştırmak. Ne yaptınız şu ana kadar? Allah'a ulaşmayı dilediniz. Bu sizi Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşmaya ve tabi olmaya yönlendirdi. Ulaştınız, tabiyetinizi gerçekleştirdiniz. İkinci kat cennetin sahibi oldunuz. Sonra da Allah sizi kendi zatına ulaştırdı. Ve üçüncü kat cennetin sahibi oldunuz. Dünya saadetinin de %50'den fazlasına sahip oldunuz. Kim yaptı bunları? Kesinlikle bilin ki siz yapmadınız. Siz sadece Allah'a ulaşmayı dilediniz. Allah'a bir adım attınız. Bunun üzerine Allah-u Teala size 10 adım attı. 10 tane ihsan verdi. 10 tane ihsanla mürşide ulaşacak hale getirdi sizi. İstiyorsunuz artık ulaşmayı. Sizin iç dünyanız, kalbiniz mürşide ulaşmayı, tabi olmayı istiyor. Ulaştınız. Tabiyetinizi gerçekleştirdiniz. İkinci adımı attınız. Bu yeni bir adımdır. Bunun karşısında bu sefer de Allah Teala size 10 tane nimet verir. Bu 10 tane nimetle ruhunuz Allah'a doğru yola çıkar. Nefs tezkiyesine başlarsınız, fizik vücudunuz Allah'a kul olmaya başlar. Nefs tezkiyesi yüzde kaçsa fizik vücudunuz da aynı oranda şeytana kul olmaktan kurtulur, Allah'a kul olmaya başlar. İşte böyle bir ortam söz konusu. Böyle bir ortamda çok şeyler yapabilecek bir özelliğin sahibisiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bu dizayna dikkatle bakın. Buraya kadar ruhunuzu Allah'a ulaştırıncaya kadar geçen bu devrede sizi üçüncü basamaktan Allah'a ulaştığınız basamak olan 21. basamağa siz ulaştırmadınız. Allah ulaştırdı. Siz bir gayretin sahibi de olmadınız çünkü yaptığınız ibadetleri sıkıntı duyarak aman şu omuzumdan bu namazı da kılayım da şu yük kalksın yakamdan düşsün diye değil. Namazın zevkini yaşayarak namaz kıldınız. Oruç ilk perşembe günü tuttuğunuz zaman sizin için bir yük olmadı, acıkmadınız. Oysa ki eskiden de oruç tutardınız, hele sigara da içiyorsanız, akşamı nasıl ettiğinizi siz bilirsiniz. Çok insanlar şikayet etmiştir, babamız, annemiz oruç tutmasa da çocuklar bizi, annemiz, babamız dövmese, oruç tutmasalar olmaz mı? Ne oluyor? Allah'ın yoluna girmemiş insanlar, oruç tutmayı Allah-u Teala'nın kendilerini cezalandırması olarak kabul ediyorlar. Asabiler, sinirliler, herkese kötü davranıyorlar ve adeta aç kalmalarının intikamını başkalarından alıyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, siz onlardan değilsiniz. Siz Allah'ın güzelliklerini yaşayanlarsınız. Hepinize dua ediyoruz. Hepinizin bu güzellikleri yaşamanızı Yüce Rabbimizden talep ediyoruz. Bilin ki kim Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah o kişiyi kendisine ulaştırmayı garanti etmiştir. Ona hayat verip de yaşatırsa ki bunun süresi en çok normal standartlarda 6 aydır. O kişiye hayat verip de Allah-u Teala onu yaşatırsa bu 6 aylık süreç içerisinde Allah onu belki ikinci ayda, belki üçüncü ayda, belki sonraki birkaç ayda ama mutlaka kendi zatına ulaştırır. Bu ne ifade eder? O kişinin Allah'ın evliyasından biri olmasını ifade eder. Evliyalık payesine kişi ermiştir. Ermiş olmuştur Türkçe'ye göre. Ermiş olmanın standartlarına ulaşmıştır. O kişi dünya saadetinin yarısını yaşamaktadır. Peki bu kişi hiç günah işlemez mi? İşler. Nefsinin afetlerinin henüz yarısı gerçek anlamda sonuca ulaşmıştır. Öyleyse diğer yarısı ne yazık ki hatalar işlemeye devam edecektir. Allah o kişi Allah'ın yolundan çıkmadıkça onu korur. Bundan sonra da ona yardımcı olur ama 21. basamağa kadar yaptığı yardımı Allah-u Teala söz verdiği için istisnasız herkese uygular. Allah'a ulaşmayı dileyen herkesi mutlaka kendi zatına ulaştıracaktır. Sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım diyor. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka cennetime alırım diyor. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka evliya yaparım diyor Allah Teala, Allah'ın dostu yaparım diyor. Buraya kadar garantidesiniz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'a ulaşmaması mümkün değildir. Evliya olmaması mümkün değildir. Allah'ın ona üçüncü kat cenneti ve dünya saadetinin yarısını vermemesi mümkün değildir. Bundan sonra kişi Allah'ın yoluna devam ederse ki bu noktada tehlike olabilir. Şeytan o kişiyi tuzağa düşürmeye çalışabilir. Eğer kişi yoluna devam ederse onun ulaşacağı yer bütün güzellikleri ihata eder. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bundan sonra sizin gayretiniz ağır basacak artık. Allah'ın yardımı mutlaka var. Ama Allah'a ulaştırıncaya kadar olan Allah'ın yardımı garantili bir yardımdır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah-u Teala söz vermiş o kişiyi mutlaka hidayete erdirecektir. Mutlaka Allah'ın velisi yapacaktır. O kişinin de kendine düşenleri yapmaması mümkün değildir. Çünkü Allah-u Teala Allah ile ilişkili bütün ibadetleri ona sevdirmeyi de garanti ediyor. Öyleyse ruhunuzu Allah'a teslim ettikten sonra ne yapacaksınız? Daha çok çalışacaksınız. Ama burada Allah'ın artık garantisi yok. Sizin gayretinizle Allah yardım edeceğine dair söz vermiş. Ama siz gayret ederseniz, Allah'a ulaştırıncaya kadar Allah Teala sizin gayretinizi de istemiyor. Hiçbir şeyinizi istemiyor. Her şeyi O yapacak. Siz gayret etmeyeceksiniz namaz kılasınız diye. Allah size namazı sevdirecek. Siz gayret etmeyeceksiniz oruç tutasınız diye. Allah size orucu sevdirecek, açlığı hissettirmeyecek. Siz gayret etmeyeceksiniz zikir yapasınız diye. Allah size zikri sevdirecek. Bütün bunları garanti ediyor ne zamana kadar? Ruhunuzu Allah'laştırıp sizi evliya kılana kadar Allah'ın garantisi altındasınız. Allah'ın çadırı içindesiniz. Sizi mutlaka bu hedeflere ulaştırır. Sözü var. Sözüne sahip çıkmadığı da mümkün olmayan bir husustur. Allah mutlaka sözünü yerine getirir. Allah'ın sözünde hulf olmaz, hilaf olmaz diyor Allah Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Sonra fena makamını geçeceksiniz. Daha çok zikir yapacaksınız, beka makamını geçeceksiniz. Zikriniz günün yarısına ulaşacak, züht makamını geçeceksiniz. Sonra da fizik vücudunuz Allah'a teslim olacak. Bu sizin gayretinize Allah'ın verdiği yardımla gerçekleşir. Ama buraları Allah-u Teala garanti etmiyor. Siz daha üst hedeflere ulaşmak konusunda bir gayretin sahibiyseniz, Allah yardım edeceğine dair kesin söz vermiş. Yardım edip sizi o hedefe ulaştıracağına dair. Ama evliya olana kadar olan devre, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz takdirde Allah'ın garantisi altında. Yani siz istemeseniz de Allah Teala onu yapacak. Ama istememeniz mümkün olmuyor çünkü Allah Teala sizi istekli kılıyor. Yoksa istemeseniz de Allah Teala sizi mutlaka Allah'ın evliyası yapacaktır. Siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için. Ama isteksiz olmanızı mümkün kılmıyor. Sizi istekli yapıyor Allah Teala. Muhtevayı ona göre dizayn etmiş. Sevgili öğrenciler, isteyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde fizik vücudunuzu da Allah'a teslim ediyorsunuz. Siz o hedefe ulaşmayı dilerseniz eğer, Allah'ın size büyük ölçüde yardım ettiğini, sizin gayretinize Allah-u Teala'nın dayanma gücünü verdiğini ve hedeflere ulaşmak için daha çok, daha çok, daha çok çalıştığınızı göreceksiniz. Bir gün fizik vücudunuz Allah'ın emrettiği her şeyi yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir özelliğe kavuşacak. Burası fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz yerdir. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman her şey bitmiyor. Daha onun ötesine geçmeniz lazım. Nefsinizi de Allah'a teslim edeceksiniz. Ama bunun için daimi zikre ulaşmanız gerekecek. Daimi zikir çok çalışmanızı icap ettiren bir vesiledir. Ama ulaştığınız zaman dünya saadetinin de %100'ü, cennet saadetinin de 5. katı sizin olur. Ne olursunuz? Hikmet sahibi olursunuz. Daimi zikre ulaşırsınız. Daimi zikirde olduğunuz için nefsinizin kalbinde hiçbir afet kalmaz. Bütün afetler yok olmuşlardır.
1: bütün negatif faktörler nefsinizin kalbini terk etmiştir. Ruhunuzun hasletlerinin eşidi olan faziletler nefsinizin kalbini tamamen işgal etmişlerdir. Burası mutluluğunuzun cennet saadetinde, dünya saadetinin de %100 olduğu bir yerdir. Ama cennetlerin 5. katının sahibisiniz. Ne oldunuz? Daimi zikrin sahibi oldunuz. Ne oldunuz? Bu sebeple nefsinizin bütün afetleri yok olduğu için tertemiz bir nefs kalbinin, sadece faziletlerden oluşan bir nefs kalbinin sahibi oldunuz. Kalp gözünüz açıldı. 3. Kalp kulağınız açıldı. 4. Allah'ın fiziğin ötesinde gösterdiği şeyleri görebiliyorsunuz. Allah'ın söylediklerinin hepsini işitebiliyorsunuz. Sonra mı? Sonra bu 4 tane temel vasfa, 3 de vasıf şartı ilave edilir. Sonuç şartı ilave edilir. Siz ehli tezekkür oldunuz. Her an Allah ile herhangi bir konuyu tezekkür etmek, Allah'la konuşmak imkanının sahibisiniz. Sonra ehli hayır oldunuz. Hayır ehli oldunuz. Hayrın sahibi oldunuz. Ne diyor Allah Teala? Kime hikmet verilmişse ona büyük hayır vermiştir. Neden? Çünkü kişi daimi zikrin sahibi olmuştur. Daimi zikrin sahibi olduğu için de bir büyük mutluluğu yaşayacaktır. Çünkü daimi zikir sebebiyle devamlı derecat kazanmaktadır. Daimi zikir sebebiyle nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Sadece faziletler oluşmuştur. Bu kişi artık Allah'ın bütün emirlerine mutlak itaat edecek. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyecektir. Fizik vücudu da daha evvel %100 Allah'a kul olmuştur. Bu noktada fizik vücudun Allah'a kulluğunda da hesaba katmadığı şeylerin nefsin afetlerinin devreden çıkmasıyla yeni bir safha oluşmuştur. Kişinin nefsinin kalbine hiç afet kalmadığı için fizik vücudunun Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmesinde dinlemediği bir kesim artık yoktur. Hesaba katmadığı bir kesim yoktur. Çünkü nefsin afetlerinin tümü yok olmuştur. İşte bu noktadan sonra nefsiniz de Allah'a teslim olur ve bu teslim statüsünde ehli hayır oldunuz, ehli tezekkür oldunuz ama asıl ehli hükm oldunuz. Yani hikmet sahibi oldunuz. Hem hakimlik yaptığınız zaman sadece Allah'ın emirlerini tebliğ edebilecek olan birisiniz. Hem hakemlik yaptığınız zaman sadece Allah'ın verdiği emri yerine getirecek olan birisiniz. Hem de hüküm sahibi olduğunuz için Kur'an-ı Kerim'in hangi ayetine baksanız, o ayetin Kur'an-ı Kerim'in 28 basamağından hangisine ait olduğunun kesin hükümlerine vardınız demektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması, bu hedeflerin sonuncusunda en güzel şekline bürünecektir. Nerede? Fizik vücudunuzdan sonra nefsinizi de Allah'a teslim ettiniz. Ama daha bitmedi. Bundan sonra size göğün ulul albab olduğunuz zaman sadece zemin katın sırrı gösterilecektir. Yani devrin imamının dergahının hususiyetleri, özellikleri gösterilecektir. Sonra göğün birinci katı gösterildiği andan itibaren ulul albab makamını açtınız, irşat makamında. Ulul albab makamını açtınız, İhlas makamındasınız. Halis oldu nefsinizin kalbi. bütün afetlerden arındı. Gök katları 7 tane müzeyen olma vasfı sağlayacaktır size. Göğün 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. katlarını göreceksiniz. 7. katın 7 alemini göreceksiniz. En son Sitret-i Münteha'yı göreceksiniz. O zaman tövbe-i nasuha çağrılırsınız. İhlas makamı biter. Salah makamına ulaşırsınız. Salah makamının 1. mertebesi, 1. kademesi tövbe-i nasuha davet edilmektir. İkinci kademesinde Allah'ın günahlarınızı örtmesi söz konusudur. Üçüncü kademesinde ise Allah'ın size salah nurunu vermesi, talebiniz üzerine orada talep ediyorsunuz. Allah-u Teala sizin günahlarınızı örttüğü zaman tövbe-i nasuhta günahlarınızın örtülmesi Allah'ın tövbe-i nasuhta davet ettiği herkes için garantisidir. Ama orada yaptığınız bir talep var. Diyorsunuz ki Allah-u Teala, ya Rabbi bana yardım et. Bana benim nurumu tamamla. Yani başımın üzerinde devrin imamının ruhu var. O bir nur. Ama benim nurumu başka bir nurla daha tamamla. Yani bana salah nuru ver. Ve diyorsunuz ki ya Rabbi benim günahlarımı sevaba çevir. Ve Allah-u Teala günahlarınızı sevaba çeviriyor. Nerede? Salah makamının 3. kademesinde evvelce irşada ulaşıyorsunuz. Bundan sonra Allah-u Teala iradenizi bağlıyor. 4. kademe iradenizi ref ediyor. Artık sadece Allah'ın iradesi size hakim, kendi iradeniz yok. Allah'ın iradesi neyi emrederse onu yerine getirecek olan bir özellik kazanıyorsunuz. İradeniz ref edilmiş, Allah'ın iradesi size emrini gönderiyor. Siz ise onu mutlaka gerçekleştiriyorsunuz. Çünkü iradenizi de Allah'a teslim ettiniz. İşte burası bir hakkın takvanın sahibi olduğunuz yer. Ama salah makamının 3. mertebesinde irşada ulaştınız. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe irşada ulaşmış. İrşada ulaşmakla kalmamış, iradelerini de Allah'a teslim etmişler ve hepsi irşad makamının sahibi olmuş. Bir hakkın takvanın Hakkı tukatihi takva.

Allah'ın irşat makamına tayin edilen bir noktada kişinin hem cennet dünya saadetinin en üstününe iradesi bağlanan bir kişinin mutluluğuna ulaşması hem de cennet saadetinin en üstününe yedinci kat cennetin sahibi olmasına kişiyi ulaştırır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, siz bunları yaşayanlarsınız ve yaşayanlar olacaksınız. Neredeyseniz onun daha üstü mutlaka vardır ve daha üste doğru yürüyeceksiniz. Bir gün bütün ufukların Allah-u Teala sizi de sahibi kılacak. Sonsuzluğunuzun, mutluluğunuzun daim olmasını ve sonsuza kadar sürmesini Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Unutmayın, mutlu olmaya hepiniz ehilsiniz. Öyleyse mutlu olmalısınız sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. إياك نعبد وإياك نستعين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

El-Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed Bismillahirrahmanirrahim. Ben Rahim, elhamdülillahi Rabbil alemin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki ve Medeni, Yâkele Adem'in. Sırat-ı müstakim, sırat-ı lezzinem, tarihim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz.

Allah'ın sohbeti. Burada konunun esas amacını söylemeliyiz. Kur'an'dan kopan Kur'an kavramları. Kur'an'dan koparılmış olan kavramlardan bir tanesi de tezkiyedir. Nefs tezkiyesi, tezkiyetün nefs. Bugünkü konumuz, bu akşamki konumuz tezkiyetün nefs. Nefs tezkiyesi ya da tek başına kavram olarak tezkiye. Tezkiye, temizlenme, arınma muhtevasını taşır. Biliyorsunuz ki sevgili kardeşlerim, doğuşunuzdan itibaren hayata bir eşitlikle başlarsınız. Nefsinizin kalbi %100 afetlerle doludur. Ruhunuzun kalbi %100 hasletlerle doludur.

Nefsinizin kalbi zifiri karanlıktır. Sadece afetlerden oluştuğu için, afetlerde karanlıklarla temsil edildiği için kapkaranlıktır nefsinizin kalbi. Ama bir de ruhunuzun kalbi var. O da güneş gibi pırıl pırıldır. Çünkü sadece hasletlerden oluşur. Nefsiniz afetlerine bakıyoruz. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, düşmanlık, iptilalar, cimrilik, cehalet, bunların hepsi nefsinizin afetleri. Tam 19 grup afet var nefsinizin kalbinde. Hepsi de kapkaranlık. Bütün insanlar doğdukları halde geceyle gündüzü beraberinde taşırlar. Nefsiniz gecedir. Kalbi %100 kapkaranlıktır. Ruhunuz gündüzdür. Kalbi %100 nurla doludur. Cehalet mi var nefsinizde? Ruhunuzda ilim var. Alim olmak var. Nefsinizde isyan mı var? Ruhunuzda itaat var. Nefsinizde cimrilik mi var? Ruhunuzda cömertlik var. Nefsinizdeki düşmanlığın, nefretin yerine ruhunuzun kalbinde sevgi var. Sevgili kardeşlerim, eşit şartlarda herkes kulvara girer. Hayat bir yarıştır. Doğduğunuz andan itibaren bu düzen içerisinde doğdunuz. Nefsinizin kalbindeki karanlıklar %100, ruhunuzun kalbindeki nurlar o da %100. Allah Teala diyor ki biz nefsi bir ahsen-i takvim içinde yarattık. İnsana diyor ayet-i kerimede ama söylediği açık bir şekilde nefs. İnsan yerine nefs kelimesini çok yerde kullanıyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'in. Bir ahsen-i takvim içinde yarattık. Sonra onu esfel-i safiline gönderdik diyor. Yani bir takvim sürecinde ahsene ulaşabilecek olan bir özellikle yarattık diyor Allah Teala. Ama bu hedefe yönelmeyen insanınsa gideceği yer cehennem, eğer en kötü standartlardaysa gideceği yer esvedi safirin. İki uç noktayı almış, güzelliğin en üst noktası ahsene ulaşmak, yani nefsin kalbindeki bütün afetleri yok ettikten sonra 19 mertebe nefsin kalbini müzeyyen kılmak, iradeyi de Allah'a teslim etmek. En üst nokta. Normal insanların ulaşabileceği en üst nokta. Esveli safili de cehenneme gidecek olan insanların ulaşabilecekleri en alt cehennem. Allah Teala eni, arzı, sahası göklerle yerler kadar olan diyor. Bütün göklerde ve bütün yerlerde Allah'ın cennetlerinin olduğunu görüyoruz. Ve gene bütün yerlerde ve bütün göklerde Allah Teala'nın dizaynı tamam olduğuna göre yer katlarını da kaplayan nesne cehennem ve cehennemin esfel-i safilini en alt 7. katını ifade eder. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, cehennemi
Allah-u Teala'nın yoluna girerseniz mutlaka Allah-u Teala size gösterir. Tüyleriniz diken diken olur, içiniz ürperir. Ve oradaki insanlara gerçekten çok acırsınız. Ve Allah'a çok şükredersiniz, hamd edersiniz. Size doğruları öğretmiş diye. İşte bir insanın cehennemden kurtulmasının temelinde bir tek dilek var. Allah'a ulaşmayı dilemek. Tezkiyenin temelinde ne var? Tezkiyenin temelinde de bir tek dilek var. Allah'a ulaşmayı dilemek. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyen insanlar nefs tezkiyesi yapabilirler. Eğer dilemiyorlarsa nefs tezkiyesi oluşmaz. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar nefs tezkiyesi yapabilirler. Tezkiye, nefsin kalbinin yarıdan daha fazla fazılla, %49 fazıl ve rahmetle, %2 rahmet. Ne zaman nefsinizin kalbinde %49 rahmet birikimi sağlayabilirseniz, %2, %49 fazıl birikimi sağlayabilirseniz, 7 defa %7 birikim, 2'de mutlaka rahmet ona daha önce sahip olmuşsunuzdur. Böylece nefsinizin kalbindeki nurlar %51'i bulduğu an, siz nefsinizi tezkiye etmişsiniz demektir. Tasfiye, bunun ötesindeki işlemin adıdır. Nefsinizin kalbi %100 nurlarla dolar. Bu tasfiyedir. Tasfiyenin daha ötesi, nefsinizin kalbinin müzeyyen olmasıdır. Tasfiyenin muhtevası içinde bu müzeyyen olmada vardır. Ama tasfiyeden, nefsinizin kalbi %100 afetlerden kurtulduktan sonraki olgunlaşmayı ifade eder. Sonraki görgü şahitliğini ifade eder. Nefsinizin kalbinin müzeyyen oluşu. Öyleyse ne zaman gemi demir alıyor? İskeleden ne zaman gemi ayrılıyor? Yani Allah ile olan ilişkiniz ne zaman başlıyor? Bir dilek sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an felaha imzanızı attınız demektir. Siz artık felaha ermiş, iflah olmuş birisiniz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişinin gideceği yer mutlak olarak Allah'ın cennetidir. Nefs tezkiyesi size cennetin 3. katına kadar olan kesimi sağlar. Nefs tezkiyesi Allah'ın size bir sadece ikramıdır. Herkese mutlaka oraya ulaştırmak üzere Allah'ın sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dileğini mutlaka kendisine ulaştıracağına dair kesin teminat vermiş Allah-u Teala. Diyor ki Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde, Allahü yeştevi ileyhi men yeşayü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah kimi dilerse kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır diyor Allah-u Teala. Öyleyse her şey en açık bir şekilde yerli yerine oturmuş durumda. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,
Nefs tezkiyesi bir insanın nefsinin, kalbinin %51'inin Allah'ın nurlarıyla dolduğu noktada tamamlanır. Ve nefs tezkiyesine paralel olarak Allah Teala ruhunuzu 7 tane gök katının ötesinde Allah'ın zatına ulaştırır. Nefs tezkiyesinin muhtevasına gelin beraberce bakalım. Fatır suresi 18. ayet-i kerime. Femen tezekka fe innema yetezekka li nefsihi ve ilallahil masir diyor Allah Teala. Diyor ki kim nefsini tezkiye ederse o bunu kendi nefsi için gerçekleştirmiş olur. Ve ruhu Allah'a döner, Allah'a ulaşır. Neden öyle söylüyor Allah Teala? Çünkü ezelde nefsimiz Allah'a tezkiye olacağına dair ve tasfiye olacağına dair yemin vermiş. Bu yeminin gereği olarak kişi nefsini tezkiye edecektir. Bunu kendisi için yeminini gerçekleştirmek üzere oluşturacaktır. Hadi konuya en başından başlayalım. Elestü bi rabbiküm gününden başlayalım. Ezelde diyor ki Allah Teala Araf suresinin 172. ayet-i kerimesinde biz bütün Ademoğullarının sırtlarından onların zürriyetlerini çıkardık. Ve onların hepsine dedik ki Elestü bi rabbikum, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Kalu, dediler ki bela, evet. Negatif suallerin pozitif cevabı bela kelimesi. Dediler ki evet, yani sen bizim Rabbimizsin. Onları nefslerine şahit tuttuk. Kıyamet günü nefsler biz bundan haberdar değildik demesinler diye diyor Allah Teala. Araf 172. Neyden haberdar değildik? Bu sualin cevabı Araf 172'de yok. Nefslere insanlar şahit tutuluyor ama cevabı Araf 172'de yok. Peki nerede var? Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde var. Allah Teala diyor ki işittik ve itaat ettik dediniz.

üzerinizdeki o gün Allah'a verdiğiniz misaki hatırlayın diyor Allah Teala. Ne olmuş? Biz Allah Teala'ya evet sen bizim Rabbimizsin bela dediğimiz zaman Allah Teala diyor ki ben sizin Rabbiniz olduğuma göre ey nefsler bana yemin verin tezkiye ve tasfiye olacağınıza dair. Ey ruhlar bana misak verin. Ölmeden evvel, fizik vücudunuz ölmeden evvel bana geri dönerek ulaşacağınıza dair. Misak. Ve ey fizik vücutlar tağuta kul olmaktan kurtulup bana kul olacağınıza dair bana ahd verin. Ve böyle bir dizayn söz konusu. Böyle dedikten sonra Allah Teala soruyor, sözlerimi işittiniz mi? Semina diyoruz, işittik. Öyleyse itaat edin diyor Allah Teala. Ruhlarımız misak veriyor, fizik vücutlarımız ahd veriyor, nefslerimiz yemin veriyor. Yemin, misak ve ahdimizi Allah'a sunuyoruz. Ama Allah'ın ilahi iradesi devreye giriyor ve bizim cüz'i irademizden, kişisel irademizden Allah'ın ahdinin yerine getirilmesini istiyor. Yani irademizin de Allah'a teslimini istiyor. Ve irademizin Allah'a teslimi de gene irademizin Allah'a verdiği bir kesin söz, bir misaki oluşturuyor. İşte o sözlerden bir tanesi ruhumuzun Allah'a verdiği misaktır. Bu misak nefs tezkiyesiyle paralel bir seyir gösterir. Nefs tezkiyesi yoksa ruh Allah'a ulaşamaz. Misak hiçbir şekilde gerçekleşemez. Misakin gerçekleşebilmesi nefs tezkiyesine dayalıdır. Nefsimizin tezkiyesi asıldır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte söz konusu olan şey nefs tezkiyesi ise bunun sonu mutlaka vuslattır. Ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Ve bu Allah'ın garantisindedir. Allah Teala kim Allah'a ulaşmayı dilerse onların Allah'a ulaşmasını garanti etmiş durumda. Ayet-i kerimeyi söyledik. Kim diyor bize ulaşmayı dilerse biz diyor Allah Teala onları kendimize ulaştırırız. Öyleyse böyle bir dizaynda ruhun Allah'a ulaşması Allah'ın garantisi içinde. Garanti etmiş mi? Kesin. Demin Şura suresinin 13. ayet-i kerimesini söyledik. 13. ayet-i kerime. Allah kul kimi dilerse onu kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse Allah onları kendisine ulaştırır diyordu. Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Femen kânû yercû likâ Allâhe fe inne ecelallâhi lâhat. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse ya
يَرْجُونِكَ اللّٰهَ Allah'a ulaşmak, rücu etmek, geri dönüp Allah'ın zatına ulaşmayı kim dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. O kişi mutlaka ruhunu Allah'a ulaştıracaktır. Bu ise mutlaka nefs tezkiyesi denilen bir işlevle gerçekleşir. Nefs tezkiyesi yoksa ruhun Allah'a ulaşması söz konusu değildir. Ruhun Allah'a ulaşmasının ruhumuzun misaki olduğunu nereden anlıyoruz? Allah Teala diyor ki Rad suresinin 20. ayet-i kerimesinde اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ Onlar Allah'ın ahdini yerine getirirler. Yani ruhlarında, veşlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim ederler. وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيْسَقِ Ve misaklarını bozmazlar. Öyleyse nedir misak? Bir sonraki ayet-i kerime işaret ediyor. وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Kimmiş misaklarını bozmayanlar? Ruhlarını ölmeden evvel hayattayken Allah'a ulaştıran kişiler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın dizaynı içerisinde nefs tezkiyesi diye bir olay var. Allah Teala Müddessir Suresinin 1 kısım ayetlerinde ...38-39-40. Ayetlerinde ne diyor? Diyor ki külü nefsin bima kesebet rehinetün illa ashabel yemin fi cennat. Bütün nefsler rehinedirler. Ama yemin sahipleri, yeminlerini yerine getirenler, onlar cennette olacaklardır diyor. Müddessir 38-39-40. Onlar cennette olacaklardır. Kimler? Yeminlerine sahip çıkanlar. Nefsimiz Allah'a ne vermiş? Yemin vermiş. Bu yeminin birinci safhası nefs tezkiyesi, ikinci safhası nefs tasfiyesi. Her şey Allah'a ulaşmayı dilemekle başlıyor. Bakıyoruz, insanlar var, olayları yaşıyorlar, herkes yaşar. Ve insanlar olayları değerlendiriyorlar. Allah'ın imtihanlarında bir tavır koyuyorlar ortaya. Her sene birkaç kez bu insanlar, bütün insanlar musibetlerle imtihan olurlar. Bu musibetlere nasıl yankı verecekleri, nasıl cevap verecekleri, onlardan nasıl etkilenip hangi davranış biçimiyle reaksiyon vereceklerini Allah Teala devamlı takip eder. Allah'ın sünnetullahı. Ve bunlardan Allah'a ulaşmayı dilemeyenler her zaman %90'dan fazlasını oluştururlar insanların. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin büyük kısmı Allah Teala tarafından seçilir. Pozitif istikametli bir seçimdir. Bu seçilenlerden birileri Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdir. Kimler seçilmez? Kendileri Allah'a ulaşmayı dilemedikten başka, diğer insanların da Allah'a ulaşmayı dilemelerine mani olanlar,
onlar seçilmezler. İşte söz konusu olan seçilmek sevgili kardeşlerim. Seçilen insan en güzel standartlarda bir şeyleri husule getirir. Seçilen kişi eğer Allah'a ulaşmayı dilerse o üçüncü basama ulaşır. Dilemeyenlerin hepsi ikinci basamakta kalırlar ki insanların %90'dan fazlası bu basamakta ne yazık ki kalacak olanlardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dilemek kulunun başlangıcını teşkil ediyor. Nefs tezkiyesinin de olmazsa olmaz şartı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Dilemeyen kişi ne kadar zikir yaparsa yapsın, nefs tezkiyesi onda teşekkür etmez. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'ın rahim esması ile tecellisine muhatap olur. Yusuf suresi 3. ayet-i kerime ne diyor Hazreti Yusuf? وَمَا اُبَرِّهُ نَفْسِي اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارِتِنْ بِالسُّٰهِ اِلَى مَا رَحِمَ رَبِّي. Ben nefsimi beraat ettiremem, temize çıkartamam. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Onlar temize çıkan nefslerdir. İşte temize çıkan nefs, beraat eden nefs, tezkiye edilmiş nefstir. Tezkiyeye başlamak 14. basamakta nasip olur. Öyleyse 3. basamaktayız. Allah rahim esmasıyla tecelliye başladı. Ne yapar? Gözlerimizdeki hicab-ı mestureyi alır. Bütün insanların gözünde bir hicab-ı mestüre vardır. Kulaklarımızdaki vakrayı alır. Kalbimizdeki ekinneti alır. Görme hastamızın üzerindeki gışaveti alır. Kulaklarımızdaki işitme hastamızın mührünü açar. İdrak etme hastamızın mührünü açar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Dördüncü basamakta görme hastası temin edilir. Affedersiniz, beşinci basamakta. Altıncı basamakta işitme temin edilir. Yedinci basamakta idrak temin edilir. Ve altı furkanı yedincisi de ilave edilir. Kalbimize ekinnet konulur. Bu yedi furkanın her birinde Allah Teala biz sanki büyük şeyler yapmışız da derecat kazanmışız gibi bize derecat kazandırır ve günahlarımızı örter. Allah'ın kanunu budur. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka onun günahlarını örter. Günahları örtülen kişi ise mutlaka sevapları günahlarından fazla olan birisidir. O kişi Allah'ın cennetine ehil olmuştur. Çünkü cennete gitmenin şartı günahların sevaplardan fazla olmasıdır. Öyleyse sonra ne olur? Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah Teala bunları söylüyor. 7 tane furkan verileceğini,
ifade ediyor ve günahlarımızın örtüleceğini. Kimlerin? Allah'laşmayı dileyerek takva sahibi olanların. Sonra ne olur? Sonra Allah kalbimize ulaşır. Ne diyor Allah Teala? Maide 3 şöyle söylüyor. Allah o kişinin kalbine ulaşır. Kalbine hidayet eder. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala o kişinin kalbine hidayet eder, ulaşır. Ya da kalbine hidayet koyar. O kişinin kalbinde artık hidayet vardır anlamı da çıkıyor buradan. Ben aminu billahi yehti kalbehu. Sonra ne yapar Allah Teala? Sonra kalbine ulaştığı o kişinin kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. Diyor ki Kaf suresinin 32. ayet-i kerimesinde 33. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor kim gaybte Rahman'a huşu duyarsa çorak toprakların rahmete huşu duyduğu gibi kim Allah'a huşu, Allah'a karşı huşu sahibi olursa Allah onların kalbini Allah'a çevirir. Onların kalbi Allah'a çevrilir. Dokuzuncu basamakta Allah Teala kalbimizi Allah'a çeviriyor. Kalbimiz de aramıza giriyor Allah Teala. Ve 11. basamakta göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açıyor. Niçin açıyor? Tezkiye için. Nefs tezkiyesi için. Allah Teala bu noktaya kadar olan her safhada nefs tezkiyesi yapmamızı gerçekleştirmek için harekete geçmiştir. Ama nefs tezkiyesinin başlayabilmesi için en önemli olgu göğsümüzden kalbimize nur yolunu açmak için göğsümüzü yarma. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesi فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ. Allah kimi hidayete erdirmeyi, kendi zatına ulaştırmayı dilerse, onların göğsünü yarar, şerh eder ve İslam'a, yani Allah'a teslime açar. İslam, teslim olmak demektir. Öyleyse, bu insanların kalbinin Allah'a döndürülmesi, boşuna değil. Kalbin nur kapısının Allah'a dönük hale gelmesi. Şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma getirilmesi ki Allah-u Teala'nın katından gelen nurların o kişinin kalbine ulaşmasını temin etmek. O zaman ne olur? O zaman
Allah Teala göğsünüzden kalbinize açtığı o yoldan nurlarını gönderecektir. Nitekim bunun anahtarı zikirdir. Bir insan sadece zikirle Allah'a ulaşabilir. Müzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş diyor Allah Teala. Yani Allah'a ulaştıracak faktörün zikir olduğu kesinleşiyor Kur'an-ı Kerim'de. Bu zikir ne sağlar? Zikir kalbimize bu aşamada, yani göğsümüzden kalbimize yol açıldığı aşamada Allah'ın rahmetiyle fazlını gönderir sadece. Bu rahmetle fazl, zikirle göğsümüze gelir. Göğsümüzdeki Allah'ın yardığı o yarıktan geçerek kalbimize ulaşır. Rahmet nurları kalbimizden içeriye girer. Ama fazıllar giremez. Nefsimizin kalbinde henüz iman kelimesi yazılmadığı için. Ve bu fazıllar nefsimizin kalbinde %2'ye ulaştığı zaman nefsimizin kalbine zikirle Allah'ın nurlarının girmesi 11. basamağı ifade eder. Zümer suresinin 22. ayet-i kerimesi hiç göğsünü şerh ederek kalbini İslam'a açtığımız kişinin gönderdiğimiz nurlarla aydınlanmış olan kalbiyle kalbine kalbi kasiyet bağlamış kişinin durumu bir olur mu diyor Allah Teala. Ve kalbimize giren bu nurlar, rahmet nurları %2'yi bulduğu zaman huşu sahibi oluyoruz. Allah Teala Hadis Suresi'nin 16. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği şeyle, yani iki nurdan rahmet ve fazl beraber geliyor ama fazl giremiyor içeri, sadece bir tanesi giriyor indirdiği şeyle, yani rahmet nuruyla o kişinin huşuya ulaşması zamanı gelmedi mi diyor Allah Teala. 13. basamak, nefsimizin kalbinde %2 rahmet birikimiyle huşuya ulaştığımız nokta. Huşu ise bizi yeni bir imkana kavuşturuyor. Mürşidimizi Allah'tan sorma imkanı. Ve hacet namazını kılıp soruyoruz. Allah Teala bu konuda söz vermiş. Alallahi kastü sebili diyor. Sebillerin, mürşitlerin tayini Allah'a aittir. Bunun için de Allah'tan sormak mecburiyetindeyiz. Çünkü açık bir şekilde emir veriyor Allah Teala. Maide 35'te Ya eyyühellezine amenüttekullâhe vebtegu ileyhin vesilete. Ey amin olanlar, yani birinci takvanın sahipleri, yeniden takva sahibi olun diyor Allah Teala. Takva sahibi olun. Nasıl? Allah'a ulaşmaya vesile olacak kişiyi Allah'tan sorarak. Ve soruyoruz hacet namazıyla. Allah Teala mürşidimizi gösteriyor. Allah Teala Bakara suresinin 45 ve 46. ayetlerinde bunu söylüyor. Sabırla ve hacet namazıyla Allah'tan İstihaneyi isteyin diyor. İstihanenin yalnız Allah'tan isteneceği ise Fatiha suresinde ifade edilmiş. İyyâke nestaîn diyoruz Allah'a. Yalnız senden istihaneyi isteriz. Mürşidimizi yalnız senden öğreniriz. Orada da o mürşidin öğrenilmesi keyfiyeti açıklık kazanıyor. Kimler bu insanlar? Allah Teala diyor ki bu büyük bir iştir, kebiretün bir iştir ama huşu sahipleri için zor değildir. O huşu sahipleri ki onlar ruhlarını
Allah'a ölmeden evvel ulaştıracaklarına, Allah'a milaki kılacaklarına kesin şekilde inanırlar ve Allah'a rücu edeceklerine de, ölümden sonra ruhlarını Allah'a ulaştıracaklarına da kesin şekilde inanırlar diyor. İşte böyle olan bir insan hacet namazını kılarsa, huşu sahibi olan bir kişi, mutlaka Allah Teala ona mürşidini göstereceğine gördüğünüz gibi söz veriyor. Ve gösteriyor. Kişi ona ulaştığı zaman 14. basamakta. 14. basamakta tabiiyet gerçekleşiyor. Gerçekleşirse ne olur? Kişi Allah'tan 7 tane nimet alır. Birincisi devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelir, yerleşir. İkincisi kalbinin içine iman yazılır. Mücadele 22. Onların kalplerinin içine imanı yazarız. Onların başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir diyor. Ve kalplerinin içine iman yazılır diyor. Sonra o kişinin bütün günahlarını sevaba çevireceğini söylüyor Allah Teala. Kim Allah'ın yoluna girer de tabi olur da mümin olursa ve nefs tezkiyesine başlarsa Allah onların seyyiatini hasenata çevirir diyor. Günahlarını sevaba çeviriyor. Sonra o kişiye 1'e 10 verirken 1'e 100 vermeye başlıyor. 1'e 700'e kadar da çıkaracak. Sonra o kişi, konumuza geliyoruz, nefs tezkiyesine başlıyor. Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmeye başlıyor. Ve kendisini Müzemmil Suresinin 8. ayet-i kerimesine göre ruhunu Allah'laştıracak olan prosedür burada başlamış oluyor. Böyle bir zikir müessesesi Allah'ın katından rahmetin ve fazlın, rahmetin ve salavatın iki grup nur gelecek, gelmesini temin eden bir şifredir. Sadece bu şifre bunu sağlayabilir. Allah kelimesinin tekrarı, Allah'ın katından göğsümüze rahmetle faz ve rahmetle salavat ulaşır bu noktada. Yolu takip ederek kalbimize ulaşan rahmetle faz ve rahmetle salavat, kalbimizdeki mühre, kalbimizin üst kafasındaki mühre tesir ederek mührü kalbin alt boyutuna indirir ve zulmani kapıyı kilitler. Devamlı rahmet ve faz baskısı devam ettiği sürece kapı kilitli kalır. Ve kalbimize Allah'ın rahmeti, fazlı, rahmeti, salavatı dolar, kalbimizi tamamen doldurur ve bütün karanlıkları kapı dışarı eder. Hakimiyet onlardadır. İşte salavat nurları bu karanlıkların devre dışı kalmasında, kapı dışarı edilmesinde özel bir gayretin sahibidir. Özel bir başarının sahibidir. Fazıllar orasını işgal etmek için gelirler, işgal ederler ama kalabildikleri kesimi. Fazıllar Allah'ın kalbimize yazdığı iman kelimesinin tersi olan manyetik alanın sahibidir. Yani iman kelimesi artı kutup, fazıllar eksi kutbu oluşturur. Bu sebeple birbirlerini çekerler. İman kelimesinin etrafında fazıllar toplanmaya başlar. İşte bunun adı nefs tezkiyesidir. Çünkü yapışan bu fazılları zikir bittikten sonra kalbe geri dönecek olan, nasıl geri dönecek? Zikir bitince rahmetin, fazlın ve salavatın zulmani kapıyı kapatan mühür üzerindeki baskısı biter. Baskı bitince aşağıdan baskı başlar. Zulmetin, karanlıkların baskısıyla mühür tekrar yukarıdaki kapıya ulaşır. İki kapının da büyüklüğü aynıdır. Ve karanlıklar kalbimizi yeniden işgal eder. Ama iman kelimesinin etrafına yapışan fazılları bu gelen karanlıklar oradan itemezler. Bir tarafa ayıramazlar. Kalp tekrar kararır ama işgal edilen yer aydınlık olarak kalır.
İşte böylece nefsimizin kalbindeki rahmetin kapladığı alanda aydınlık kalacaktır. Fazılların kapladığı alanda aydınlık kalacaktır. %1, %2 aydınlık devam ederken nefsimizin kalbinde bir gün %7 nura ulaşırız. Burası ruhumuzun birinci gök katına ulaşmasını sağlar. Ne zaman nefsimizin kalbinde %7 fazla birikimi sağlanırsa, vücudumuzda bir rehine olan nefsimiz birinci gök katının kapısını açma yetkisinin sahibi olur. Ve birinci gök katı açılır. Ruhumuz diğer ruhlarla beraber bize de açıldığı için birinci gök katının kapısı yükselerek birinci gök katına ulaşır. Ama ikinci kata çıkamaz. Birinci katta bekleyecektir. Nefsi emmare. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime. Ne diyor Hazreti Yusuf? Ve ma garru nefsi innen nefsele emmaretin bissu'i illa ma rahime rabbi. Ya Rabbi, ben nefsimi beraat ettiremem, temize çıkartamam. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Allah'ın rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler, onlar böyle değildir diyor. Onlar şerri emretmezler. İşte şerri emretmeme derece derece gerçekleşen bir olgudur. Bu olguyu tavuk mevkine sokacak olan da bizim zikrimizdir. İlk %7 fazıl birikimiyle birinci gök katına ulaşırız. Nefse emmaredir adı. Sonra zikrimizi devam ettiririz. Nefs tezkiyesinin birinci bölümünü, 7 bölümünden birincisini bitirdik. İkincisi, ikinci bir %7 nur birikimiyle bizi ikinci kata ulaştırır. Şems suresinin 7, 8 ve 9. ayetleri şöyle söylüyor. Ve nefsin ve ma sevaha, o nefse ve onu sevah edene. Fe elhamaha fücuraha ve tekvaha, o nefse takvası ve fücuru ilham edilir. Ve kat eflaha men zekaha, kim nefsini tezkiye ederse o felaha erer. Burası üçüncü gök katı için söylenmesi lazım gelen ayet-i kerime. Ama ikinci kata evvela ulaşıyoruz. Birinci kattan sonra ikinci defa %7 nur birikimiyle ikinci kata ulaşıyoruz. Burası nefsi levvame. Kıyamet suresinin ikinci ayet-i kerimesi. Fela uksumu bin nefsi levvameti. Hayır, öyle değil. O levvame nefse kasem ederim diyor Allah-u Teala. Levm etmek, kınamak demek. Kişi Allah'ın yoluna girmiş, günahları işlememesi gerektiğine inanıyor. Bütün gücüyle günahları işlememeye çalışıyor. Ama nefsinin afetleri öyle alışmış ki onları işlemeye devam ediyor kişi ve nefsini kınıyor. İkinci defa %7 nur birikimi burada nefsi levvame. Sonra üçüncü defa nur birikimi, onu demin söyledik. Nefsi mülkime, Allah'tan ilham almaya başladığımız nokta ruhumuz üçüncü gök katında. Birinci gök katında açıkta secde edilir. İkinci gök katında suvarılma işlemleri yapılır. Ve üçüncü gök katında iki katlı bir mescitte secde edilir. Ve dışarı çıkılınca mihenk menfezinden dördüncü kata geçmek üzere kişi hazırlanacaktır. Çıkamayanlar orada kalacaktır. Dördüncü gök katına ulaşanlar için nefsi mutmainne söz konusu. Allah Teala Rahat 28'de diyor ki: Ela bi zikrillahi tatmainnul kulubu. Dikkat edin ki kalpler Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Mutmain olmak, Allah'ın verdikleriyle doymak ve Allah'ın verdiklerinin yeterli olması söz konusu. Sevgili kardeşlerim, ne zaman Allah'ın verdiklerini yeterli görüyorsanız, siz mutmainliğe ulaştınız demektir. Sonra bir
dördüncü nefs kademesi, dördüncü defa %7 nur birikimi, bu mutmainne. Sonra Allah'tan razı oluyorsunuz, beşinci gök katına ulaşıyor ruhunuz. Allah da sizden razı oluyor, altıncı gök katına ulaşıyor ruhunuz. Beşinci kata ulaşmanız radiye adını alıyor, Allah'tan razı olmanız. Altıncı kata ulaşmanız merdiye adını alıyor, Allah'ın da sizden razı olması. Fecr suresinin 28. ayet-i kerimesi radiyeten vardiye diyor Allah Teala. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü irciye ila rabbike radiyeten vardiye. Allah'tan razı olarak ve Allah'ın rızasını kazanmış olarak. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan diyor Allah Teala ve ruha hitap ediyor, Rabbine geri dön. Beşinci gök katına ulaştığımız zaman gene bir camide secde ediyoruz. Burası Beyt-ül Haram'ın aslıdır. Dördüncü katta da Beyt-ül Makdes'in aslında secde edilir gök katlarında. Altıncı katta yani Allah'tan razı olduğumuz yer beşinci gök katıdır. Allah'ın da bizden razı olduğu yer suvarılma, affedersiniz, nurlanma işleminin tamamlandığı yerdir. Orada bir nur bizim yüzümüzü kendi rengine, çok açık beyaz, yeşile çevirir. Çatlamalar, herkesin vücudu çatlar. Bu çatlamaların bittiği noktada bir kılıç verilir ve yedinci kata ulaşmak söz konusu olur. Zikir devamlı artıyor. Ve son yedinci defa %7 zikirle tezkiye noktasına ulaşılır. Fatır suresi 18. ayet-i kerime. Beyt-ül Haram'da secde, radiye, sıbkatullah olma mahallinde Allah'ın boyasıyla boyanmak mardiyeyi ifade ediyor. Allah'ın da bizden razı olmasını, ruhumuzun Allah'a ulaşabilmesi içinse tezkiyenin oluşması lazım. Ve nefsimizin kalbinde %49 fazıl biriktiği zaman yedinci gök katına ulaşıyoruz. Yedinci gök katında 7 tane alem geçen ruhumuz evvela altın kapıdan içeri giriyor, fetih kapısı. Ve ondan sonra zikir kader hücrelerine ulaşıyor evvela. Sonra Ümmül Kitab'a, sonra Kudret Denizi'ne, sonra Makam-ı Mahmud'a, sonra Divan-ı Salihine, sonra zikir hücrelerine. Ondan sonra İndi İlahi'ye ulaşıyor. İndi İlahi'de Sitret-ül Münteha, İndi İlahi'nin en yüksek noktası. Oraya ulaştığı zaman, Sitret-ül Münteha'ya ulaştığı zaman bir sonuç çıkıyor ortaya. Orada başlayan, yukarı doğru olan dikey yolculukla ruhumuz Allah'ın zatına ulaşıyor. Allah'ın zatında yok olduğu noktada nefsimizin kalbindeki nurlar %51'e ulaşıyor. Nefs tezkiyesi %2'si rahmet, 49'u fazl olmak üzere %51 nura sahip olduğumuz noktayı ifade eder. Ve Allah Teala diyor ki Fatır suresinin 18. ayet-i kerimesinde فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ. Kim nefsini tezkiye ederse kendisi için tezkiye eder. Niçin? Çünkü ezelde Allah'a yemin vermiştir tezkiye olacağına dair. Ve ruhu Allah'a döner, Allah'a ulaşır. İşte Allah'ın insanlara verdiği söz buraya kadar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah mutlaka o kişiyi bu safhaların hepsinden geçirip ruhunu kendisine ulaştırır. O kişinin nefsini de mutlaka Allah tezkiye eder.
O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci kat cennetin sahibidir. Mürşidine ulaşıp tabiyetinde ikinci kat cennetin sahibi olur. Ruhunu Allah'a ulaştırıp Allah'ın zatında ruh yok olduğu zaman üçüncü kat cennetin sahibi olur. Ve o zaman ruhu Allah'a ulaştığı zaman kişinin nefsinin kalbindeki nurlar %50'yi aştığı için o kişi dünya saadetinin de yarısını temin etmiş olur. Ve sevgili kardeşlerim, bunların hepsi artık İslam'dan tamamen silinmiş. Her biri Kur'an-ı Kerim'in bir ayet-i kerimesiyle sabit olan nefs tezkiyesi müessesesi artık üniversitelerimizde insanlara öğretilmiyor. Nefs tezkiyesi Kur'an-ı Kerim'de olabilir diyorlar ama siz onu yaparsanız, yapsanız da yapmasanız da bir şey ifade etmez. Bunun bir önemi yok diyorlar. Tabiatıyla nefsin tezkiyesi de ruhun Allah'a ulaşması da farzların arasında mevcut değil. İslam'dan hepsi birer birer kopmuşlar. Din öğreten birçok adama sorarsanız nefs tezkiyesi nedir diye size bunun cevabını veremeyecek birçok öğretim üyesi var.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

El-Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed teyze billahi ve şeytan. Rahmanirrahim. Elamti aleyhim gayel maktabi aleyhim ve Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Allah'a duyulan sevgi, aşk ve hayranlık. Sevgili kardeşlerim, bir insanın Allah'tan önce hoşlanması söz konusu olur. Kişi Allah sözü edildiği zaman bundan hoşlandığını hisseder. Daha sonraki devrede sevgi oluşur. Daha üst boyutta sevgi aşka dönüşür. Daha üst boyutta ise aşkın hayranlığa dönüşmesi söz konusu olur. Öyleyse bir insanın Allah'a ulaşma standartlarına bakıyoruz. Allah'a ne zaman sevgi, ne zaman aşk, ne zaman hayranlık duyulur? Sevgili kardeşlerim, bir insan Allah'a ulaşmayı, Allah'a karşı ilgi duyduğu zaman dileyebilir. Bir insana Allah'a ulaşmayı dile, dilemezsen gideceğin yer cehennemdir demek, o kişinin belki Allah'tan korkmasını ifade eder. Eski nesiller korku üzerinde çok durmuşlar. Allah'tan korkmayı temel hedef edinmişler. İnsanların Allah'tan korkması. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Allah'ı sevmenizi istiyor. Allah'a aşık olmanızı, ona hayran olmanızı istiyor. Evliya filmleri seyrettiğiniz zaman hep insanı evliya yapan şeyin Allah korkusu olduğu söylenir. Bu bütünüyle yanlış bir felsefedir. Hatta felsefedir demek daha doğru. Elbette yanlış.

dinin temel unsuru sevgidir. Sevgili kardeşlerim, insan sevdiğine koşar, korktuğundansa kaçar. Korku bir insanı evliya yapmaz. Bir insanı evliya yapan, Allah'ın dostu yapan, Allah'a karşı duyulan sevgidir. Allah'tan korkan kişi neden korkar? Allah Teala onu cehenneme atacak diye korkar. Cehennemden kurtulmak için yapılan ibadetlerse bellidir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Hadisi bir defa daha gözden geçirelim sevgili kardeşlerim. Diyor ki hadiste, bu bir mevzu hadis, hadistir bir defa her şeyden evvel. Eksik bir hadistir. Bir bedevi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in huzuruna geliyor ve diyor ki, ey Allah'ın Resulü, ben cennete girmek istiyorum. Ne yapayım? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ona demiş ki, namaz kıl, oruç tut, zekat ver, hacca git, kelime-i şehadet getir. O da demiş ki, ey Allah'ın Resulü, ben bunları yaparsam cennete girer miyim? El cevap, girersin. Hadisin bu olduğu söyleniyor. Ama bu hadis bir mevzu hadistir. Neden? Çünkü bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse onun amelleri boşa gider. Allah Teala Kehf suresinin 103, 104, 105. ayetlerinde diyor ki, onlar doğruyu yaptıklarını zannediyorlardı. İnsanlardan her kim Allah'a mülaki olmayı inkar ederse, onun bütün amelleri boşa gider diyor, heba olur diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes ne yazık ki bu muhteva içerisinde. Allah'a mülaki olmaya, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmaya inanmayan birisinin Allah'a ulaşmayı dilemesi mümkün müdür sevgili kardeşlerim? İnanmıyor ki ruhunun Allah'a ulaşması diye, hayattayken ulaşması diye bir şey vücuda gelsin. Çünkü ona demişler ki, insana hayat veren ruhtur. Ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür demişler. Bu muhteva içerisinde bu kadar yanlış bir fikrin sahibi olan bir insan elbette Allah'a ulaşmayı dilemesi mümkün olmayan bir insandır. Çünkü insan ruhunun Allah'a ölümle ulaşacağını öğretmişler ona. Bu insan da ölmeyi kolay kolay isteyemez. Bir başka ifadeyle, Allah'a ulaşmayı dilemeyen insandır. Allah'a mülaki olmaya inanmayan kişi. İnanmıyor ki dilesin. Öyleyse amelleri boşa gidecektir. Ne olur amelleri boşa giderse? Gideceği yer cehennem olur. Onun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hiç kimseyi amelleri kurtaramaz diyor. Amelleri kurtaramaz çünkü insanlar
Allah'a ulaşmayı dilemezlerse amelleri boşa gider. Peki ya dilerse, işte sözümüz, bu konuşmamız Allah'a ulaşmayı dileyenler üzerine bina edilen bir konuşmadır. Allah'a bir insanın huşu duyması, Allah'tan hoşlanması, Allah'ı sevmesi, Allah'a aşık olması, Allah'a hayran olması bu muhteva içerisinde gelişen bir müessesedir. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse onun amelleri boşa gider. Ve insanlar Kur'an-ı Kerim'in dilinden bu tarafa geçen 14 asır içinde Allah'a ulaşmayı dilemek diye, ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak diye bir kavramın mevcut olduğundan bile artık haberdar değiller. Nerede kaldı ki Allah'a ulaşmayı dileyecekler? Dilemeyen insanın amelleri boşa gidiyor. Oysaki bir insanın cennete girebilmesi, kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden fazla olmasına icap ettirir. Ne demek istiyoruz? Müminin suresinin 102 ve 103. ayetlerinde Allah Teala şöyle söylüyor. Kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin sevap tartıları ağır gelirse onlar felaha erenlerdir diyor Allah Teala. O mizanlarda sevapları günahlarından çok olanlar, onlar cennete girer diyor Allah Teala. Bu Müminin suresinin 102. ayet-i kerimesi. 103. ayet-i kerimesinde ise Allah Teala buyuruyor ki kimin de diyor sevapları günahlarından az olursa o zaman onlar hüsranda olanlardır. Gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen orada cehennemde kalacaklardır diyor Allah Teala. Gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen orada kalacaklardır. Öyleyse bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse amelleri boşa gidiyor. Boşa gidiyor. Amelleri sebebiyle kazandığı bütün dereceler yok oluyor. O zaman bu kişinin mutlaka günahları sevaplarından fazladır. Alternatif yok. Sevap tarafı yok. Sıfır. Öyleyse gideceği yer mutlaka cehennem. Günahları sevaplarından fazla olduğu için. Peki ya Allah'a ulaşmayı dilerse kişi, bakınız dilerse ne oluyor? Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki, ey aminu olanlar, takva sahibi olun. Takva sahibi olun ki Allah size furkanlar versin ve günahlarınızı örtsün. Ne diyor Allah Teala? Takva sahibi olun ki Allah size furkanlar versin ve günahlarınızı örtsün. Sonra da onları sevaba çevirsin. Günahlarınızı örtsün ne demek? Kişi demek ki
iman sahibi olmasına rağmen, mümin olmasına rağmen henüz hak mümin olmamış, Allah'a ulaşmayı dileyen bir mümin olmak şerefine ermemiş. Olması için Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Eğer dilerse Allah onun günahlarını örtüyor. Allah'a ulaşmayı dileyin ki, takva sahibi olun ki Allah sizin günahlarınızı örtsün diyor. Bir kişi takva sahibi olmayan bir kişi bu ki Allah Teala takva sahibi olun diyor. Peki Rum suresinin 31. ve 32. ayetlerinde söylüyor. Diyor ki Allah Teala münibine ileyhi ve tekuhu ve kumussalat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel, yani Allah'a ulaşmayı dile ve böylece takva sahibi ol. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Rum 32'de de diyor ki o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Hizipler oluşturmuşlardır. Her bir hizip kendi elindekiyle ferahlanır diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde bir hususu yer yerine mutlaka oturtmak mecburiyetindesiniz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes şirktedir. Şirkte olmasının sebebi 73 tane fırkanın 72'sinin içinde herhangi birinde bulunmasıdır. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler bu 72 fırkanın içindeki küçük gruplardır. Onların toplamı 73. fırkayı oluşturur. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe o kişi şirktedir. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe takva sahibi değildir. Şirkte olanların da takva sahibi olmayanların da gideceği yer cehennemdir. Allah'ın kişiyi cehennemden kurtarması, onun Allah'a ulaşmayı dilemesiyle mümkündür. Öyleyse dereceler açısından Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin durumuna baktık. Ne gördük? Allah onun günahlarını örtüyor. Bir kişi düşünün, Allah Teala tarafından günahları örtülmüş olsun. Günahları yoksa, öyleyse bu kişinin kazandığı dereceler, kaybettiği dereceler sıfır olduğuna göre, kazandığı dereceler mutlaka kaybettiğinden fazla, sıfırdan bir tek derece bile kazanmış olsa sıfırdan fazla. Öyleyse gideceği yer Allah'ın cenneti. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onun günahları örtülüyor. Gideceği yer mutlaka Allah'ın cenneti. Kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa ne kadar derece kazanırsa kazansın, amelleri sebebiyle kazandığı bütün dereceler heba oluyor, yok oluyor. İşte sevgili kardeşlerim, sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin ulaşabileceği bir dizaynda Allah'tan hoşlanmak, Allah'ı sevmek, Allah'a aşık olmak, Allah'a hayran olmak müesseseleri oluşur. İslam 7 safhadan vücuda geliyor. 1. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemeyen hiç kimse İslam olmak şerefine eremez. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Tabiatıyla cehenneme gidecek olan bir insanın Allah'ı sevmesi, ona aşık olması düşünülemez. Gerçekten sevseydi, o zaten Allah'a ulaşmayı dilemekle de kalmayacaktı. Mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırmak için harekete geçecekti.
Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah onun ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracaktı. Böylece bu kişi üçüncü kat cennetin sahibi olacaktı. Ama Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Dilemezse gideceği yer cehennem. Dilemezse yedi safanın hiçbirisini yaşayamaz. Birinci safa Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Kişi sadece belki Allah korkusuyla Allah'a ulaşmayı dileyecektir. Aman Allah beni cehennemine atmasın. Madem ki Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın cennetine giriyorlarmış, ben de deneyeyim, ne kaybederim ki diye düşünüyor kişi. Allah'a ulaşmayı diliyor. İşte bu insan kurtuluşu hak etmiştir. Allah onu mutlaka mürşidine ulaştıracaktır. Mürşidin önünde bu kişi tövbe edecektir. Mürşidine ulaşana kadar zaten 12 tane ihsan alacaktır Allah-u Teala'dan. Tabiyetiyle 7 tane de nimet alacaktır. Kalbinin içine iman yazılacaktır. Devinin imamının ruhu başının üzerine gelip yerleşecektir. Kişinin Allah ile olan ilişkilerinde yeni bir merhale açılacaktır. Bu kişi zikir yapacaktır. Ruhu Allah'a doğru yükselecektir. Bu yükselme sırasında Allah'tan hoşlanma müessesesi başlamıştır.

Kişi Allah'ı, Allah'tan hoşlanıyor ki Allah'a ulaşmayı dilemiş. Bu hoşlanma o kişinin ruhunu Allah-u Teala'nın kendisine ulaştırması boyunca artarak devam eder. Kişi mutluluğu yaşar. Henüz nefs tezkiyesini gerçekleştirmemiştir. Ama Allah'a doğru yaptığı bu yolculukta nefsini tezkiye edecektir adım adım. İlk %7 nur birikimiyle ruhu, nefsinin kalbinde Allah'ın zikriyle, Allah'ın fazıllarının nefsinin kalbinde toplanması temin edilir. Bu fazıllar ilk %7'ye ulaştığı zaman, bu kişi Allah'tan hoşlanmaya başlar. Çünkü Allah'a ulaşmayı dediği andan itibaren bir başka dünyada yaşamaktadır artık. Allah'ın üst üste nimetlerini evvela ihsanlarını alır. İrşat makamına karşı kör, sağır ve dilsiz olan bu kişi, irşat makamını gören, sözlerini işiten, yani sözlerinin manasına varan ve onları idrak eden kalbine indirip, o manaları gerçek hüviyetiyle idrak eden bir kişi olur. Allah onun gözlerini mürşidi görecek hüviyete getirir, kulaklarını onu dinleyecek hüviyete getirir, kalbini de onu anlayacak hüviyete getirir. Ve bununla kalmaz Allah-u Teala, o kişinin kalbine ulaşır, kalbinin Allah'a dönmesini temin eder ve bu noktadan sonra bu kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açar, Allah'ın nurları girmesi için. Kişi zikir yaptığında Allah'tan gelen rahmet kalbe sızar ve kalpte %2'yi bulduğu zaman kişi huşu sahibi olur. İşte Allah-u Teala'dan hoşlanma müessesinin, sadece hoşlanma kelimesinin muhtevası içerisine Allah'a ulaşmayı dilemekten itibaren her safa ayrı ayrı girer. Bu bir sevgi hüviyetine henüz girmemiştir. Kişi mürşidine ulaşacaktır. Nefsinin kalbindeki nurlar %2'yi bulduğu zaman %2 rahmet nuruyla bu kişi mürşidini Allah-u Teala'nın hacet namazıyla kılıp soracaktır. Tabiyeti gerçekleşecektir. O zaman Allah-u Teala onun kalbine imanı yazacaktır. Bu Allah'tan hoşlanması için onu çok daha güçlü bir noktaya getirecektir. Hoşlanma müessesesi layık olduğu yere oturacaktır. Kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu gelecektir. Kişinin ruhu vücudundan ayrılacaktır, Allah'a doğru yola çıkacaktır. Nefsinin kalbinde o kişi zikir yaptıkça fazıl nurları toplanmaya başlayacaktır. Çünkü Allah-u Teala'nın kalbine yazdığı, mürşide tabi olduğu zaman kalbine yazdığı iman kelimesi, o kişinin Allah katında değerli olmasını ifade edecektir. O kalbine yazdığı iman kelimesi Allah'ın katından gelen fazılları kendisine çekecek ve nefsin kalbi fazıllar, Allah'ın nurları oraya yerleştikçe karanlıklardan o kadarından kurtulmuş olacaktır. Ve devamlı
kişi zikrini arttıracaktır Allah-u Teala'nın ona verdiği yardımla. Ve neticede bu kişinin nefsinin kalbi her %7 nur birikimi vücuda getirdiği zaman, fazıl birikimi gerçekleştirdiği zaman ruh, Allah'a doğru yaptığı seyri sülük isimli yolculukta, ilk %7 nurda, fazıl birikiminde birinci gök katına, ikinci %7 fazıl birikiminde ikinci gök katına, sonra da üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci gök katlarına her %7 nur birikiminde yükselir. Başlangıçta Allah-u Teala'nın aldığı %2 rahmet birikimi kalbinde, sonra da 7 defa %7 nur birikimi, %49 fazıl birikimi nefsinin kalbini karanlıklardan daha çok aydınlık olan bir noktaya getirir. %51 kalbinde artık nur vardır, karanlıklarsa %49'da kalmıştır. %100'den %49'a düşmüştür. Şeytan artık o kişinin üzerinde galip değildir, azınlıktadır. İşte Allah'tan hoşlanma noktasının tamamlandığı, sevgiye dönüştüğü yer burasıdır. Ruhun Allah'a ulaşması. Sevgili kardeşlerim, eğer bu sevgi kişide yeterli boyutta güçlüyse, bu kişi sevgisine dayalı olarak zikrini mutlaka adım adım arttıracaktır. Ulaştığı noktada kalmayacaktır, zikrini arttıracaktır. İşte hoşlanmanın sevgiye dönüşüp dönüşmediği burada anlaşılır. Hoşlanma kişiyi Allah'a ulaştıran bir merhaleyi ifade eder. Sevgi burada kendisini hissettirecektir. Nasıl? Allah'ı seven bir insan zikrini bu ulaştığı yerden daha öteye mutlaka geçirecektir. İşte Allah'ı sevenler o insanlardır ki sevgilerini, zikirlerini arttırmak yoluyla ifade ederler. Allah'a olan sevgi boyutu kişinin zikriyle paralel bir dizayn gösterir. Kişi Allah'a olan sevgisi gittikçe artmasına rağmen hala kendisini Allah'tan daha fazla sevmektedir. Bir insanın Allah'ı mı daha fazla sevdiği, yoksa kendisini mi daha fazla sevdiği, onun bir günlük zaman parçasında Allah'a ayırdığı zikir saatlerinin zikirsizlik saatlerine oranıyla anlaşılır. Bu bapta kişinin sevgisiyle zikrinin eşit boyuta ulaştığı bir yer vardır. Kişinin zahit olması. Ne zaman kişi kendisine Allah'ın katında bir taht verildikten sonra zikrini günün yarısına ulaştırırsa, günün yarısına ulaştığı anda o kişi günün yarısını mutlaka aşmış olan birisidir zikri itibariyle. Günün yarısını aştığı anda zikrinin o kişi zahit olur. Yani zikri sebebiyle her gün Allah'a karşı Allah'ı kendisinden daha çok sevdiğini ispat ediyor kişi,
her gün günün yarısından daha fazla Allah'ı zikrediyor. Allah'a verdiği değer, dünyaya verdiği değerden ötede oluyor. Burası sevginin yeterli boyutta oluştuğu yerdir. Bu kişi bu noktadan sonra fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Nefsinin kalbinde %81 nur birikimi oluştuğu zaman kişi Allah'ı seven bir kişi olmanın ötesine geçiyor. Allah'a karşı öyle bir sevgi duyuyor ki bu sevgi aşk hüviyetinde, sevginin ötesi bir müessese. Kim fizik vücudunu Allah'a teslim etmişse nefsinin kalbinde %81 nur birikimi tahakkuk etmiştir. O kişi artık Allah'a aşık olan birisidir. Allah'a karşı sevgi duymasının ötesinde sevgili kardeşlerim, fizik vücudun teslimi ile nefsin teslimi arasında geçen bir merhale, o kişinin Allah'a aşık olmaya başlamasının gerçek aşka dönüşmesini ifade eder. Ne zaman bu kişi daimi zikre ulaşırsa, işte o zaman o kişi Allah'a gerçek anlamda aşık olmuştur. Allah'ı sevmek sadedindeki yaklaşım, kişinin kendisini sevmesinden daha fazla Allah'ı sevmesiyle gerçekleşir. Bu olayla, yani kişinin zahit olmasıyla günün yarısından daha fazla Allah-u Teala'yı zikrederek Allah'ı kendisinden daha fazla sevdiğini ispat etmesi Allah'ı gerçekten sevdiğini gösterir. Fizik vücudun teslimi de bunun hemen arkasından gelen bir müessesidir. Sevgi, aşka %80'i geçtiği zaman dönüşmeye başlamıştır. Ama henüz kişi Allah'a aşık olmamıştır. Ne zaman bu insan daimi zikre ulaşır da ulul elbab makamına ulaşırsa, Allah'a gerçek anlamda aşık olur. Allah Teala kendisine aşık olanlara büyük hediyeler verir. O kişinin kalp gözünü açar, o kişinin kalp kulağını açar. O kişi Allah'a aşık olduğu noktada daim zikrin sahibidir. Nefsinin kalbi tamamen Allah'ın nurlarıyla dolmuştur. Bu nurlar onun hiçbir boşluk kalmadığı için nurlarda kişiyi Allah'a aşık kılar. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir kişinin Allah'a aşık olduğu yer burasıdır. Onun nefsinin kalbinde afetlerin tamamen yok olduğu, nefsinin kalbinin %98 fazıl, %2 rahmet nuruyla, lebalep %100 Allah'ın nurlarıyla dolduğu noktadır. Daimi zikirde olduğu için kişi buradan aşağıda asla düşmeyecektir. Burası Allah'a karşı gerçek aşkın sağlandığı noktadır. Ulul elbab makamı yerlerin melekûdu gösterir.
kişi Allah'a aşık olmuştur. Aşık olmanın mutlak oluştuğu yer burasıdır. Kişinin sadece Allah'ı kendisinden fazla sevmesi değil, nefsinin kalbinin bütünüyle Allah'ın nurlarıyla dolu olması, kişinin aşık hüviyetini gerçekleştiren bir faktördür. Ulu'l-Elbab makamında bu kişiye yerlerin melekûtu gösterilir. Kişinin aşkı daha çok artar. İhlas makamında bu kişiye göklerin melekûtu gösterilir. Bu kişinin Allah'a aşkı daha çok yükselir. Ve Tövbe-i Nasuh bu kademede ihlas makamında gerçekleşir. Allah'a olan aşkın tescil edilmesidir. Allah Teala o kişiye Tövbe-i Nasuh'un arkasından bir yeni imkan verir. İşte burası salah makamıdır. Salah makamında olan kişinin aşkı Allah-u Teala'ya daha çok artacaktır. Bu makamda Allah-u Teala ona onun sonradan işlediği günahları da affetmek suretiyle, ona salah nuru vermek suretiyle, onun o affettiği günahlarını bir de sevaba çevirmek suretiyle ard arda nimetler verir. Bunların arkasından da kişinin iradesini teslim alır. İşte kişinin iradesini teslim alması Allah'ın o kişiyi irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamına tayinini icap ettirir. Kim irşat makamına tayin edilmişse o artık Allah'a aşık değildir. Daha ötede bir noktaya ulaşmıştır. Bu nokta hayranlık noktasıdır. Kişi Allah'a hayran olur. Allah onun hayatında kendisinden çok daha ötede hayran olduğu onun sahibidir. Allah o kişinin sahibi olur ve hayranlığın oluşmasındaki asli sebep ortaya çıkar. Bu sebep, asli sebep, hayranlığı oluşturan sebep Allah'ın zatının görülmesidir kalp gözüyle. Hangi makamda bir insan Allah'ın zatını görmüşse, işte bu noktada bu kişi Allah'a hayran olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hayranlığı oluşturan temel faktör Allah'ın zatının görülmesidir. O noktadan sonra kişi ömür boyunca hep Allah'a hayran olacaktır. Peki bütün sahabe Allah'tan hoşlanmış mı? Hepsi. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. Hepsi kainatın en büyük mürşidine ulaşıp tabi olmuşlar. Allah'a aşık olmuşlar mı? Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar.
fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Hoşlanma müessesesini Allah'a aşık olmakla noktalamışlar, fizik vücutlarını Allah'a teslim ederek. Ve Allah'a duyulan aşkın kalplerine yerleştiği en kesin nokta daim zikre ulaşmaları. Bütün sahabe bunu da gerçekleştirmişler. Hepsi daim zikrin sahibi olmuşlar. Ullelvap olmuşlar. İrşad makamına tayin edilmişler mi? Allah'a hayran olmuşlar mı? Allah'ın zatını görmüşler mi? Hepsi Allah'a hayran olmuş sevgili kardeşlerim. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi bütün sahabenin bu hedefe ulaştığını, hepsinin irşat makamına tayin edildiğini gösteriyor. Diyor ki Allah Teala orada o sabikunel evinin var ya, evvelki sabikunlar, müsabakalarda, hayırlarda yapılan müsabakalarda başta gelenler, sahabeden böyle bahsediyor Allah Teala. Onlar diyor Allah Teala o sabikun evvelki sabikunlar, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı diyor. İşte bu ihsanla tabi olanlar tabiindir. Sahabe de tabi'in de hayranlık makamına ulaşmışlar. Allah'a karşı hayranlık duyacakları bir yere vasıl olmuşlar. Ondan sonrası var mı? Evet, bir de tebe-i tabi'in var. Tabi'ine tabi olanlar tebe-i tabi'in adını alıyor. Bundan sonra tebe-i tabi'inden sonrakiler hakkında bir açıklama getirilmiyor. İşte sevgili kardeşlerim, insanların Kur'an'ı unuttukları bir devrenin gelmesi söz konusu oluyor. Kur'an'ı unuttukları deyince neyi kastediyoruz? Kur'an'daki sevginin, aşkın ve hayranlığın, Allah'a karşı duyulan sevginin, aşkın ve hayranlığın oluştuğu bir dizayn insanlığın tatbikatında yok olmuş, kaybolmuş. Kur'an'ın temel faktörleri Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşıp tabiyet, ruhu Allah'a ulaştırma, fizik vücudu teslim, nefsi teslim, İhlasa ulaşmak, muhlis olmak ve neticede iradeyi Allah'a teslim edip irşat makamına Allah-u Teala tarafından tayin edilmek müesseselerin hepsi adım adım insanların çoğu için yaşanmayan şeyler olmuş. Sadece tarikatlarda kalmış. Ve insanlık İslam alemi İslam'ın 5 şartına kilitlenmiş. Ve de İnsanlar artık Allah'ın güzelliklerini yaşamaz olmuşlar. Herkes İslam'ın 5 şartıyla kurtuluşa ulaşabilecekleri zehabındalar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde
Bu asli unsurları hiç unutmamalısınız. Onlar 14 asır evvel Allah'a karşı hoşlanmakla başlayan, sevgiyle devam eden, aşkla birinci asli unsura ulaşan ve neticede hayranlığa dönüşen bir dizaynın sahibi oldular. Bugün insanların İslam'ı yaşadığını zanneden, İslam'ın 5 şartıyla İslam'ını yaşadığını zanneden insanların artık yaşayamadığı şeylerden bahsediyoruz sizlere. İslam'ın 5 şartıyla hiç kimse Allah'ı sevemez, Allah'a aşık olamaz ve Allah'a hayran olamaz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz ayetlerin sırları. Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesi. Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila. Veskür ve zikret. İsmi Rabbiki, Rabbinin ismini zikret. Ve tebette ulaş. İleyhi tebettel ileyhi ona ulaş. Tebtila her şeyden kesilerek, her şeyi devre dışı bırakarak, sadece Allah'ı zikrederek, Allah'ı düşünerek, Allah için olarak ona ulaş. İnsanla Allah arasındaki ilişkiler yedi safhada tecelli eder. Bir, Allah'a ulaşmayı dilemek. İki, mürşide ulaşıp tabiiyet. Üç, ruhu Allah'a doğru yola çıkarıp ona ulaştırmak. 4. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek. Ruhu Allah'a ulaştırmak, ruhu Allah'a teslim etmek demek. 4. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek. 5. Nefsin kalbindeki bütün afetleri yok ederek nefsi Allah'a teslim etmek. 6. Muhlis olmak, tövbe-i nasuhla tövbe etmek. 7. İrşad makamına irşada memur ve mezun kılın cümlesiyle Allah-u Teala tarafından tayin edilmek. İşte bu 7 safa 4 tane teslim içerir. Ruhun teslimi, vechin yani fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi. Bu konulardan sadece birincisiyle, teslimlerden birincisiyle ilgili bir ayet-i kerime, Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesi. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a, ona ulaş. Acaba her şeyden kesilerek Allah'a biz mi ulaşacağız? Fizik vücudumuz mu ulaşacak? Hayır. Her şeyden kesilerek Allah'a ulaşacak olan nefsimizdir. Nefsimiz her şeyden kesilerek Allah'a ulaşacaktır. Öyle mi? Nefs tezkiyesi zikirle alakalı olduğu için nefsin mi Allah-u Teala'ya ulaşması lazım? Hayır. Nefsimiz ruhumuzun Allah'a ulaşması için afetlerinin yarısının terk edilmesi gerektiği için burada devreye giriyor. Yok edilmesi gerektiği için burada devreye giriyor. Nefsin kalbi doğuşumuzdan itibaren bizimle beraber olan nefsimizin kalbi %100 afetlerle doludur. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iftiralar, düşmanlık, her türlü negatif faktör nefsin afetleri arasındadır. 19 grup afet. Ruhumuzsa tamamen hasletlerden oluşmuştur. Nefsimizde ne var? Öfke. Ruhumuzda sükunet. Nefsimizde ne var? Kin.
Ruhumuzda affetme. Nefsimizde ne var? Öfke. Ruhumuzda sükunet, sakin olmak. Nefsimizde düşmanlık var, ruhumuzda dostluk. Nefsimizin kalbindeki bütün negatif faktörlerin pozitif karşılığı ruhumuzdadır. Ama Allah Teala nefsimizin bütün afetlerinin yok olmasını ve yerine ruhumuzun hasletlerinin gelip nefsimizin kalbini tamamen kaplamasını ister. Kim daimi zikre ulaşırsa nefsinin kalbinde hiç afet kalması mümkün değildir. O kişi daimi zikirle iradesini Allah teslim etme noktasına kadar ulaşır. Müzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesi Allah'a ulaşmayı dilemeyi ihtiva eder. 1. 14. basamakta mürşide ulaşıp taviyeti muhtevasını alır. 2. Vücudumuzdan ayrılan ve Allah'a doğru yola çıkan ruhumuzun Allah'a ulaşmasını muhtevasını alır. 3. Sonraki fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi, irşad olmak, muhlis olmak yani ve iradenin teslimi, bu ayet-i kerimenin, Müzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesinin muhtevasında değildir. Öyleyse neler yaşıyoruz? Olayları yaşıyoruz. Her şey Allah'a ulaşmayı dilememizle başlıyor. Biz Allah'a ulaşmayı dilemezsek hiçbir manevi tekamül bizim için gerçekleştirilemez. Bu tekamülü gerçekleştirebilmemiz şarta bağlıdır. Kim ne zaman Allah'a mülaki olmayı dilerse manevi tekamül bundan sonra başlar. Allah Teala o kişiyle bizatihi meşgul olur ve o kişinin ruhunu kişi Allah'a ulaştırmaz. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Ama bunu kulu yapmış gibi kulunu mükafatlandırır. Halbuki kul hiçbir güçlük çekmemiştir. Sadece bir dileğin sahibi olmuştur. Ya Rabbi demişti, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Dilediği zaman Allah Teala derhal harekete geçmiştir. O kişinin kalbine %2 rahmet nuru göndermiştir. Kişi huşu sahibi olmuştur. O zaman hacet namazını kılıp mürşidini Allah'tan sorma yetkisinin sahibi olmuştur. Mürşidini sormuştur. Mürşidini Allah Teala göstermiştir. Mürşidine ulaşmıştır, tabi olmuştur. Tabi olunca ruhu vücudunu terk ederek sırt üstü kime ulaşmıştır? Yani 7 kat gökleri aşacak olan kafilenin içine girmiştir. Erkekse erkekler safına, hanımsa hanımlar safına girmiştir. Buradan itibaren 7 katlık bir yolculukta bulunacaktır ruh, diğer ruhlarla birlikte. 7. katın 7 tane alemini aşacaktır.

Allah'ın sizlerle olması söz konusudur. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah derhal müdahale eder, derhal devreye girer. Çünkü kişiyi kurtuluşa ulaştıracak olan şey Allah'a ulaşmayı Allah Teala münibine ileyhi ve ettekuhu diyor. Ona yönel, yani Allah'a ulaşmayı dile ve ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve kumus salat ve namaz kıl ve la tekunu minel müşrikin ve müşriklerden olma. Rum suresi 31. ayet-i kerime. Rum 32'de de o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her bir fırka kendi elindekiyle ferahlanırlar. Bu 72 tane fırkanın hiçbirisinin cennete ulaşması söz konusu değildir. Sadece takva sahibi olan o tek fırkadır. Yani Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek fırka. İşte böyle bir husus için, yani ruhumuzun Allah'a hayattayken ulaşabilmesi için, bu ayetin, Müzzemmil 8'in muhtevası bu. Veskür ismi Rabbike ve tevettil ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek ona ulaş. İnsanın ruhunu Allah'a ulaştırması söz konusu. Ruh Allah'ın ruhudur. Allah'tan gelmiştir. Allah'a hangi şartlar içinde olursa olsun mutlaka dönecektir. Kişi görevini yerine getirmedi. Ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemedi ve yaşadı, öldü. Ölüm melekleri gelecek. Azrail Aleyhisselam ve onun takımı evvela mitokondrileri hareketsiz hale getirecektir. Ve de böylece ölen kişiyi Allah Teala ya onun ruhunun ulaştırılması istikametinde ölüm melekleri vazifeli kılınmıştır. Ve bu ölüm melekleri o kişinin ruhunu beraberlerine alarak yedi kat gökleri çıkarlar. Sitesi müntahaya ulaşırlar. Ve orada serbest bırakırlar ruhu. O da dikey bir yolculukla sahibi olan Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde sizde bir emanetin var olduğunu hiç unutmayacaksınız. Bir emanetiniz var. O emanet ruhtur ve ruh Allah'ın ruhudur. O ruh bize üfürülmüştür. Allah Teala diyor ki biz insana ruhumuzdan üfürdük. Ve de o üfürülen ruh benim ruhumdur diyor Allah Teala. Onu diyor geri istiyorum ve siz bana geri getirmeyeceksiniz. Siz sadece bunu dileyeceksiniz. Ben onu kendime geri alacağım. Ama buna karşılık siz bana ulaşmayı dilediğiniz için sizi mükafatlandıracağım diyor Allah Teala. Kim bana ruhunu ulaştırmayı diler de benim ruhumu bana ulaştırmayı diler de bunu diledikten sonra ölürse onu birinci kat cennetime alırım diyor Allah Teala. Yaşar, mürşidine tabiyetini gerçekleştirir ve ruhu vücudundan ayrıldıktan sonra ama bana varmadan evvel kişi ölürse ikinci kat cennetin sahibi kılarım onu diyor. Eğer diyor yaşarsa 7-8 aylık bir devre zarfında ben o kişinin ruhunu kendime ulaştırırım diyor. Ve

Kim diyor böylece bana ruhunu ulaştırmış olursa o zaman o diyor üçüncü kat cennetimin sahibi olur. Bundan sonra ölmesi ne zaman ölürse olsun bu muhteva tamamlanmışsa kişi o noktaya kadar edindiği zikir alışkanlığını devam ettirmişse ömrü boyunca o kişinin gideceği yer mutlaka üçüncü kat cennettir. Peki kişi ne yapmıştır da buraya ulaşmıştır? Hiçbir şey. Sadece bir tek dileğin sahibidir bu kişi. Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemiştir. Ve bu dilekle bu kişi Allah Teala'nın yolunda bir hedefe ulaşmıştır. Ruh Allah'ın emri üzerine, irci'i ila Rabbike emri üzerine, Rabbine geri dön emri üzerine, Rabbine geri dönmüştür. Fecr suresinin 27, 28, 29 ve 30. ayetlerinde Allah Teala diyor ki ya eyyetühen nefsin mutmainnetü irci'i ila Rabbike radiyeten vardiyyeh fethuli fi ibadi vethuli cenneti. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Ey ruh, Rabbine geri dön. İrci'i ila Rabbike. Ey fizik vücut, kullarımın arasına gir ve cennetime gir. Öyleyse Fecr 27, 28, 29, 30, 3 vücuda da hitap ediyor. Ruha hitap ediyor, nefse hitap ediyor, fizik vücuda da hitap ediyor Allah-u Teala. Tezkiyesi nefsin kalbinin %49 fazıllarla dolması, fazılatlı ruhla nurla dolması, %2 de rahmet nuruyla dolması manasına gelir. Nefsimizin kalbi doğuşumuzdan itibaren %100 afetlerle doludur. Ruhumuzun kalbi ise hasletlerle. Ama ne var ki Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman ruhumuz vücudumuzdan ayrılmak üzere hazır hale geliyor ama henüz ayrılmıyor. Allah bizi mutlaka mürşidimize ulaştıracaktır. Tabi olduğumuz anda ruhumuz da vücudumuzu terk ediyor. Ve ana dergaha ulaşıyor. Oradakilerle beraber seyri sülkesini bir yolculuğu gerçekleştirecektir. Bu yolculukta ruhumuz kendisiyle beraber yolculuk eden diğer ruhlarla beraber evvela birinci kata kadar çıkacaktır. Diğerleri üst katlara çıkacaktır. O orada bekleyecektir. Diğerleri geri dönerken onu da beraberlerine alıp ineceklerdir. Burası da otlar üzerinde secde edilir. Açıkta bir secdedir bu. Sonra kişi bu nefsinin kalbinde %7 nur birikimini gerçekleştirdiği noktaya kadar devam eder. Sonra nefsinin kalbi ikinci bir %7 nurla dolar. Birincisine nefsi emmare diyor Allah Teala. Nefsi emmare, nefsimizin kalbinin sıfır nurla başlayıp zikirle Allah'tan gelen nurların nefsimizin kalbinde yerleşmesiyle gerçekleşir. Kişi bunun için mürşidine tabi olmak mecburiyetindedir. Tabiyetini Allah'tan sorarak gerçekleştirmek mecburiyetindedir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mürşidini sorarak
sorar. Bu kişinin mürşidine ulaşabilmesi için kişinin mutlaka kalbine Allah-u Teala'nın %2 rahmet nurunu göndermiş olması lazımdır. Rahmet nurunun bu kişinin kalbine girmesi için ise o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesinden sonra huşu sahibi olması gerekir. Allah Teala o kişinin evvela göğsünü geriyor, göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor. Allah'ın kişinin göğsünü yarması ve göğsünden kalbine nur yolunu açmasından sonra Allah Teala o kişinin kalbine, o kişinin zikri üzerine %2 rahmet nuru gönderiyor. Salavat nurları %2 rahmeti taşıyor evvela. Bunun için Allah Teala'nın o kişinin göğsünü yarması, göğsünden kalbine bir nur yolu açması lazım. Bunu yaptığı zaman Allah Teala o kişinin kalbine %2 rahmet nurunu gönderiyor. Bir dilek bunun için geçerlidir. Kişinin kalbine rahmet nuru gelir, kalbin içinde %2'lik bir nur olarak kalır. Bunun %3'ü 4'e çıkması mümkün değildir. Onlar öncü kuvvetlerdir. Nefsin kalbine bir girişi ifade ederler. Bundan sonra nefsin kalbine girecek olan nurlar fazıl nurlarıdır. Fazılların nefsin kalbine girebilmesi için önce nefsimizin kalbine %2 rahmet nurunun girmesi şarttır. Hadis suresinin 16. ayet kelimesinde o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve haktan inen şeyle huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi diyor. İşte Veskür ismi Rabbike burada ifadesini bulunuyor. Allah'ın ismini zikret. Ne diyor ayet-i kerime? O kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikirle haktan inen nurla huşu oluşması zamanı gelmedi mi? Böyle bir huşu mürşidini Allah'tan isteme hakkı doğurur. Allah Teala diyor ki veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek ona dön. Bu ayet açıklamasını yaptığımız ayet. Bir insanın ruhunu Allah'a ulaştırabilmesi için nefsinin kalbine bu başlangıçtaki %2 rahmetten sonra %49, 7 defa %7 fazıl nuru girmesi lazım. Bunların girebilmesi ise kişinin ancak mürşidini Allah'tan sormasıyla ve ona ulaşmasıyla mümkündür. İşte kim Allah'tan mürşidini sormuşsa, ona ulaşmışsa, Allah Teala diyor ki onların kalplerinin içine imanı yazarız ve başlarının üzerine Allah'ın katından ruh göndeririz diyor Allah Teala. Başlarının üzerine Allah'ın katından ruh göndeririz ve kalplerinin içine imanı yazarız diyor. Kim bu insan? Bu insan Allah'a ulaşmayı dilemiş.
Allah Teala bu ruhu gönderiyor. Bu ruh kişinin başının üzerine geldiği zaman o kişinin ruhuna diyor ki senin Allah'a ulaşma günün geldi. Vücudu terk et ve bu vücuttan ayrıl. Senin Allah'a yeriden ve zamanın geldi. Artık bu kişinin başının üzerinde vücudunu kaplamak üzere gelmedik biz. Biz devrin imamının ruhuyuz. Senin başının üzerinde yarı paralel olarak uzanmak üzere geldik. Seni korumak üzere geldik. Ve devrin imamının ruhu önden arkaya doğru uzanmış bir şekilde o kişinin başının üzerinde yerini alır. Böyle bir dizaynda kişinin başının üzerinde devrin imamının ruhu yer almıştır. Ömrü boyunca o kişinin başının üzerinde kalacaktır. Peki yalnız mı kalacaktır? Hayır. Bu kişi ileride Allah Teala tarafından bir ruhla daha desteklenecektir. İki ruhla beraber salah makamına ulaşacaktır. Ve de kendi ruhu devrin imamının ruhunun yanında yer alacaktır. İrşada memur ve mezun kılındı cümlesiyle irşad makamına tayin edildiği zaman kişinin başının üzerinde üçüncü bir nur oluşacaktır. Başlangıçta o kişinin başının üzerinde hiç ruh yoktur. Sadece kendi vücudunda kendi ruhu vardır. Mürşidine tabi olduğu zaman kendi ruhu vücudundan ayrılıyor. Ana dergaha ulaşıyor. Devrin imamının ruhu ise kişinin başının üzerine gelip yerleşiyor. Allah Teala bu kişinin kalbinin içine iman kelimesini yazıyor. Onların kalplerinin içine imanı yazarız diyor Allah Teala. Niçin yazıyor? Çünkü iman kelimesi o kişinin kalbinde Allah'tan gelecek olan nurlardan fazılların karşıt kutbunu oluşturur. Ve karşı kutuplar birbirlerine çekecekleri için Allah'ın katından zikirle gelen rahmet fazl ve salavat nurlarından rahmet nurları başlangıçta %2 kalbe girebilir. Ondan sonra girmesi mümkün değildir. İşte bundan sonra girecek olan nurlar nefsin kalbinde %7 birikecek olan fazıl nurlarıdır, fazıllardır. Bu fazıllar o kişinin kalbini bütünüyle dolduracaktır. %2'den sonra %98'e kadar fazıl nuruyla nefsin kalbi %100 nurlarla dolacaktır. Ama Müzemil 8'in muhtevası nefsin kalbinin %2 rahmet nurundan sonra %49 fazıl nuruyla donanmasına kadarki olan devreyi ifade ediyor. Kişi zikre başlıyor. Zikir Allah'ın katından rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli iki grup nur getiriyor o kişinin göğsüne, göğsünden de kalbine. Kalbine Allah-u Teala tabi olduğu anda iman kelimesini yazmıştı. Gelen nurlardan fazıllar iman kelimesinin etrafında toplanırlar. %7'lik bir toplanma tamam olduğu zaman kişi nefsi emmareye ulaşır. Yani ruhu zemin kattan birinci gök katına çıkmak için gök kapılarının açılması bu noktada sağlanır. Kimin kalbinde %7, %2 rahmet nurundan sonra %7 ilk fazıl oluştuğu zaman o kişinin
gök kapılarından birincisini açma ehliyeti oluşur ve birinci gök katının kapısı uzaktan kumandayla açılır. Ruh zemin kattan birinci gök katına ulaşır diğer ruhlarla beraber ve orada secde eder. Oraya kadar çıkabilir. Sonra bu kişi zikrini artıracaktır. Artan zikirle beraber kişinin ruhu ikinci gök katına kadar yükselecektir. Burası nefsi levamedir. Nefsi emmare şerri emreden nefstir. وَمَا اُوَرُّهُ نَفْسِي اِنَّ النَّفْسِ لَيَمَارَةٍ بِسُّٰهِ اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي diyor Hazreti Yusuf. Ben nefsimi ibra edemem, temize çıkartamam. Çünkü nefs bana şer emreder. Ama Rabbimin rahim esması ile tecelli ettiği nefsler hariç diyor. Rahim esması o nefsin kalbine %2 rahmet nuru göndermesine sebebiyet verir. O muhtevada arkasından fazıl nurları kalbe gelmeye başlar. Ama bunun için kişinin mutlak emrine tabiyeti gerekir. Tabiyetle beraber ruh vücuttan ayrılarak ana dergaha ulaşır ve ana dergahtan birinci gök katına kadar çıkabilir. Sonra kişi daha çok zikretmeye başlayacaktır. Zikri gerekli seviyeye yükseldiği zaman kişinin ruhu ikinci gök katına yükselecektir. Bu nefsi levvamedir. O kişinin nefsini levvetmesidir. Kınamasıdır. Allah Teala fela uksumu bin nefsi levvameti diyor. O levvame nefse kasem ederim diyor. Burası ikinci gök katını gösteriyor. Lehm edilen, kınanan bir nefs var ortada. İkinci defa %7 fazla birikimi kişinin nefsinin kalbinde gerçekleşmiştir. Bundan sonra kişi zikrini daha arttıracaktır ya da daha doğru bir ifade ise Allah onun zikrini daha çok arttıracaktır. Ve kişi üçüncü defa %7 bir nur birikimine ulaşacaktır. Burası nefsi mülkimedir. Ve elhamaha, fücuraha ve takvaha. O nefse takvası da fücuru da ilham edilir. Kateflaha men zekaha. Burası Şem suresinin 7. ve 8. ayetleri. O nefse fücuru da takvası da ilham edilir. Burası o kişinin aldığı ilhamı gösterir. Kateflaha men zekaha. Kim nefsini tezkiye ederse o felaha erer. İşte burada ruhun Allah'a ulaşması o tezkinin tamamlandığı noktadır. Müzemmil 8'de aynı paralelde bir sonuç var orada. Kat eflaha men zekaha. Kim nefsini tezkiye ederse o felaha erer. Andolsun ki felaha erer diyor Allah Teala. Üçüncü kademede, üçüncü gök katında mülkime bir nefs vardır. Allah'tan ilham alıyor. Ve elhamaha, fücuraha ve takvaha.

kişi Allah'tan ilham almaya başlıyor. Elhamaha, hücuraha ve takvaha. Sonra ruh dördüncü kata kadar ulaşıyor. Birinci katta açıkta secde eden diğer ruhlarla beraber bu ruh. İkinci gök katında tuvarılma avlarında tuvarılıyor. Üçüncü gök katında iki katlı bir köşk mescidin içine ulaşıyor. Dördüncü katta Beytül Makdes'in içinde secde ediyor. Beşinci katta Beytül Haram'ın içinde secde ediyor. Altıncı katta Sıbkıtullah olmama halinde açık yeşil beyaz bir renge bürünüyor derileri. Ve Sıbkıtullah olduktan sonra bu kişinin ruhu yedinci gök katına çıkıyor. Kendisine bir cübbe giydiriliyor, bir hilat giydiriliyor. Eline kılıç verilip fete çıkıyor. O kılıçla yedinci gök katındaki yedi tane yaklaşık bir metre uzunluğundaki kalın altın zincirin o noktasına gelip elindeki o kılıçla bir defa vuruyor. Kılıç ikiye ayırıyor zinciri. Arkadaki altın kapı da açılıyor. O kişi kendisiyle beraber olanlarla birlikte yedinci gök katının üstüne çıkıyor. Üst katına çıkıyor tavandan geçerek. Bir de oradan önce kader yücelerini görüyor. Sonra Ümmül Kitab'ı görüyor. Sonra Kudret Denizi'ni görüyor. 3. Makam-ı Mahmud'u görüyor. 4. Divan-ı Salih'ini görüyor. 5. Zikir yücelerine girip zikrini tamamlıyor. 6. Ve ondan sonra da Sitre-i Münteha'ya ulaşıyor. Oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşıyor. Ne yapmıştır bu kişinin zikri? 33 bin zikre ulaşmıştır. Allah'ın ismiyle zikretmiştir. Veskül ismi Rabbike. Allah'ın ismiyle zikret. Ve tebettel ileyhi tebdila. Ve her şeyden kesilerek ona, Allah'a ulaş. Her şeyden kesilmiş zikrini günde 7 saatin ötesine çıkarmıştır bu kişi. 7 tane gök katını aşacak bir seviyeye ulaştırmıştır. Bir günde o kişinin belli bir süre zikretmesini sağlar. Bir 8 aylık bir devrede kişi zikrini öyle bir noktaya ulaştırmalı ki nefsinin kalbi %51 nura ulaşabilsin. 7 defa %7 nur birikimi. Nefsinin kalbi kişinin %49 artı 2, %51 nurla bezenir. Ruh Allah'ın zatına ulaşır, Allah'ın zatında yok olur. İşte bu vuslattır. Kişi
her şeyden kesilerek Allah'a ulaşmıştır. Ruh Allah'ın zatında yok olmuştur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde bizleri birleştirdi. Hepiniz bu sonuca sadece bir dilekle ulaştınız. Ve çok büyük bir kısmınız bu hedefe erdiniz. Hedefe ermemeniz için sebep de yok. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Allah da sizi kendisine ulaştırdı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın hepinizi fizik beden teslimine ve nefs teslimine ulaştırması dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde, bir mutluluk sohbetinde Allah bizleri bir araya getirdi. Sevgili kardeşlerim, mutlu musunuz? Unutmayın, Allah Teala'dan bir talebiniz varsa ona hangi istikamette yapacaksanız yapın, ama şunu bilin: Allah Teala sizden sadece bir tek şey ister, sizin mutlu olmanızı. Başka hiçbir şey istemez. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman mutluluğa ilk adımı atacaksınız. Mürşidinize ulaştığınız zaman mutluluğunuz biraz artacak. Ama Allah'a ulaştığınız zaman dünya saadetinin yarısını yaşamaya başlayacaksınız. Üstelik üçüncü kat cennetinde sahip olacaksınız. Mutluluksa, cennet mutluluğu diyorsanız, daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an cennet mutluluğu başlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir dileğiniz cenneti kurtarmanız için yeterli. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Sonra 14. basamakta mürşidinize ulaşacaksınız. Allah'a ulaşmayı 3. basamakta dileyeceksiniz. Dilediğiniz anda 3. basamaktasınız. 14. basamakta tabiyetiniz 2. kat cennet. Vücudunuzdan ayrılan ruhunuzun nefsinizin kalbini tezkiye ettiğiniz noktada, %51 nurla doldurduğunuz noktada Allah'a ulaşması 3. kat, dünya saadetinin yarısı, nefsinizin kalbi %51 nurla dolacak ve cennetlerden 3. kat. Garanti. Dünya saadetinin yarısıyla cennet saadetinin 3. katı garanti. Sevgili kardeşlerim, hepiniz Allah'ın garantisi altındasınız. Sizden istediği şey mi? Siz sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah'a siz ruhunuzu ulaştırmayacaksınız. Allah sizin ruhunuzu kendisine ulaştıracak. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepiniz için bütün kapılar açık. Allah Teala sizden sadece ve sadece mutlu olmanızı ister. Ve dünya saadetinin yarısını ve 3. kat cenneti de Allah'a ulaşmayı dilediğiniz takdirde garanti eder. Garanti altındasınız. Öyleyse Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesidir. Bir saadet reçetesidir. Kılavuzudur. Bir saadet rehberidir. Mutlaka kişiyi saadete ulaştırır. Aynı zamanda garantisidir. Allah Teala kim kendisine ulaşmayı dilerse 3. kat cenneti mutlak olarak garanti ediyor o kişiye. İşte Allah'a ulaşmayı dilemek münib olmak demek. Allah Teala diyor ki: Allahu yeştebi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve o seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, onları kendisine ulaştırır. Mutlaka ulaştırır. Garanti veriyor Allah Teala. İşte Zümer suresi 56. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor: Ve ma halaktel insi vel cinni illa liyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor. Allah'a ulaşmayı dilediniz, birinci kulluktasınız. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmak için 14. basamakta mürşidinize ulaştınız. 2. kulluktasınız, tabi olduğunuz anda. Nefs tezkiyesi o zaman başlar. 21. basamakta 7 gök katını aşan ruhunuz Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Ve Allah buraya kadarını garanti eder size. Üstelik de daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an şeytanlarınıza öyle bir sınır koyar ki şeytan size hiçbir şekilde tesir edemez. Şeytan şu anda bütün insanlığı işletiyor. Neden mi? Herkesle
ayrı ayrı konuşur milyarlarca şeytan ve insanlar o sesin kendi sesleri olduğunu zannederler. Halbuki şeytan tarafından devamlı işletilirler. Şeytanlar tarafından. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar Allah'a ulaşmayı dileyene kadar şeytanın kuludurlar. Evvela Nur suresinin 21. ayet-i kerimesine bakalım. Allah Teala diyor ki: "Sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa onlar münkerle ve fuhuşla emrolunurlar." diyor Allah Teala. Münker, Allah'ın söylediklerini inkar etmekle emrolunuyorlar. İnkar demek. Fuhuş da bir kişinin nefsinin afetlerine tabi olması hali. Her biri ayrı bir istikamette fuhuş. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, gelin sözümü dinleyin. Eğer şimdiye kadar Allah'a ulaşmayı dilemediyseniz hemen dileyin. Ne kaybedersiniz? Allah'a ulaşmayı henüz dilemediyseniz, dilediğiniz takdirde ne kaybedersiniz? Allah Teala garanti vermiş mi? Vermiş. Söylüyor açık ve kesin bir şekilde Şura 13'te. Allah'ı yeştebi ileyhi men yunib. Allah'ı yeştebi ileyhi men yeşayü. Ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Ya masanın böreği. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı hala dilemeyecek misiniz? Bizim dışımızda olanlar, sizlere sesleniyorum, kendinize yazık ediyorsunuz. Allah Teala sizi o kadar çok seviyor ki bir tek dileğiniz sizi kurtarmak için yeterli. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz takdirde mutlaka Allah'a ulaştırılacaksınız. Garanti altındasınız. Öyleyse gördünüz ki Kur'an-ı Kerim bir saadet garantisi. Dünya saadetinin yarısını %51 nur birikimiyle, davranış biçimlerinizin %50'den fazlasını garantili olarak Allah Teala düzelteceğine söz veriyor. Garanti ediyor bunu. Ve sizi üçüncü kat cennetine ulaştıracağını da, ruhunuzu Allah'a ulaştırdığı zaman nefs tezkiyesi yaptınız demektir. Fatır suresinin 18. ayet-i kerimesine göre orada da diyor ki Allah Teala: "Femen tezekka fe inneme yetezekka li nefsihi ve ilallahil masir." Kim nefsini tezkiye ederse kendisi için tezkiye etmiş olur. Neden? Çünkü Allah ezelde yemin vermiştir nefs tezkiye olacağına dair. Arkasından da tasfiye olacağına dair. Ve ilallahil masir diyor Allah Teala ve Allah'a döner. Dönerek Allah'a ulaşır. Allah'a geri dönerek Allah'a ulaşır diyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse şu dünya yaşanmaya değer bir yer. Bize mi öyle geliyor yoksa? Sevgili kardeşlerim, eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz, yaşadığınız mutluluk sebebiyle ne demek istediğimi hemen anlamış ve idrak etmiş olacaksınız. Yaşayarak. Şu dünya size çok mu sıkıntılı geliyor? Çekilmez bir dünya mı gibi mi geliyor? Gam dolu, keder dolu bir dünyada mı yaşıyorsunuz? Sevgili kardeşim, sen sadece kendine zulmediyorsun. Allah Teala reçeteyi vermiş, neden tatbik etmiyorsun? Diyorsun ki benden daha şu dünyada bahtsız insan var mı? Benden daha mutsuz, benden daha huzursuz kim olabilir ki? O senden daha mutsuz olmadığını düşünen sen, evet sen. Neden Allah'a ulaşmayı dilemiyorsun? Dile bakalım da aynı şeyleri söyleyebilecek misin? Pencereleri açıp mutluyum diye haykırmak gelecek içinden. Öyleyse
Sevgili kardeşlerim, sadece Allah'ın ne söylediğini bilmediğiniz için dalalet çukurlarında ömür tüketiyorsunuz. Mutsuzsunuz, huzursuzsunuz. Sıkıntıdasınız. Yetmez. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemediyseniz çok kötü durumdasınız. Neden? Madde bir, gideceğiniz yer cehennem. Madde iki, dalalettesiniz. Madde üç, takva sahibi değilsiniz. Madde dört, şirktesiniz. Madde beş, Allah'ın ayetlerinden gafilsiniz. Madde altı, tağutun yani insan ve cin şeytanların dostusunuz. Madde yedi, tağutun kulusunuz. Allah'ın kulu değilsiniz. Allah'a ulaşmayı dileyene kadar tağutun kulusunuz. Madde sekiz, hüsrandasınız. Madde dokuz, hidayette değilsiniz. Madde on, amelleriniz boşa gitti. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe amelleriniz boşa gider. Ve bütün bunlar ilaveten 11. faktör, Allah'ın ayetlerinden gafilsiniz. Sevgili kardeşlerim, neden bu kadar çok negatif faktörün sahibi oluyorsunuz? Neden Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz? Söylediklerimiz size hiçbir şey ifade etmiyor mu? Mutsuzum diye bütün dünyaya haykırmak geliyordu içinizden. Benden daha mutsuz insan var mıdır bu şu dünyada diye düşünüyordunuz. Huzursuzdunuz, sıkıntılıydınız. Herkesin size düşman olduğunu düşünüyordunuz. Siz de hiç kimseye dost değildiniz. Ve mutsuz ve huzursuz bir insanken mutlu bir insan olabilir misiniz? Kesin. Sevgili kardeşlerim, bu garantiyi biz vermiyoruz. Biz de sizin gibi bir insanız. Ama bu garantiyi veren bizim sahibimiz olan Allah. Biz onun azatsız kölesiyiz. Hazineler mi? Onlar burada bilgisayarın içinde. 7000 saatten fazla mutlaka faydalanmanız lazım gelen dersler var bu bilgisayarın içinde. 7000 saatten fazla. Hangi konuyu istiyorsanız sadece düğmeye tıklayacaksınız. Ve de dinleyeceksiniz o konunun bütün Kur'an-ı Kerim'deki sır dolu o muhteşem dizaynını. Her zaman mı şeytan galip gelecek? Hayır sevgili kardeşlerim. Siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an şeytan size artık dokunamaz, hiçbir şey yapamaz. Allah Teala şeytanla aranıza öyle bir zırh çeker ki şeytanın sizin ruhunuz Allah'a ulaşıncaya kadar size hiçbir kötülük yapması artık asla mümkün değildir. Size yaklaşamaz bile. Hep uzakta kalmaya mahkumdur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizi ne kadar çok sevdiğimizi hala anlamıyor musunuz? Ya hadi biz sizden biriyiz. Ya Allah? Allah'ın sizi ne kadar çok sevdiğini hala anlamadınız mı? Hiçbirinizin cehenneme gitmenizi istemiyor. İnsanları cehenneme atan Allah değil. İnsanların bizatihi kendileri. Bakın size iki tane seçenek var. Bir, Allah'a ulaşmayı dilemek, mutlaka cennete gidecek kişi. İki, Allah'a ulaşmayı dilememek, mutlaka cehenneme gidecek. Cennet ve aşağıda cehennem. Öyleyse sevgili kardeşlerim, seçim sizin. Allah Teala size seçtiğiniz istikamette yardımcı olmaz. Eğer cehennem yolunu seçerseniz, kendiniz o yolu seçtiniz, kendi bilginizle cehenneme gidersiniz. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyi seçerseniz Allah'tan mutlaka yardım alırsınız. Sizin bir tek dileğiniz, Allah'a ulaşma dileğiniz,
Allah'ın sizin ruhunuzu kendisine ulaştırması için yeterli garantidir. Allah Teala sizin Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktada mutlaka yardımınıza gelir. Artık Allah'ın himayesi altındasınız. Allah'ın koruyucu şemsiyesi altındasınız. Mutlaka Allah size ard arda öyle şeyler verir ki cehenneme gitmenizi imkansız kılar. Daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an artık sizin cehenneme gitmeniz mümkün değildir. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Çok değil, bir dakika sonra öldünüz. Hiç namaz kılmamışsınız, hiç oruç tutmamışsınız, hiç zekat vermemişsiniz. Allah'ın emirlerinin hepsi hak getire. Hiçbir pozitif dereceniz yok. Hep derecat kaybetmişsiniz o güne kadar olan ömrünüz boyunca. Öyle bir noktadayken günlerden bir gün Allah'a ulaşmayı dilediniz. Bütün dünyanız aydınlanır sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an bilin ki siz zaten seçilmişlerdensiniz. Çünkü insanların %90'ı Allah-u Teala tarafından seçilir. O seçilenlerin de ancak onda biri, belki de daha azı Allah'a ulaşmayı diler. İşte siz o bahtlı kullarından birisi olursunuz Allah Teala'nın. Allah derhal sizinle olur. Ve yardımı unutulmaz bir şekilde alırsınız. Hayatınızın en mutlu devresi başlar. Pencereleri açıp mutluyum diye haykırmak geçer içinizden. Nefs tezkiyesine başlarsınız. Nefsiniz tezkiye oldukça ferahlarsınız. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizi derhal cennetine hazırlamak için hazırdır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah derhal onunla bir beraberliğin içine girer. O kişinin üzerinde furkanlarını gerçekleştirir Allah Teala. O kişinin gözlerini, kulaklarını, kalbini açar. Ve kalbinin içine ihbat koyar. Allah'ın söylediklerini anlayabilecek olan bir mekanizma, bir ilahi kompütür. Allah o kişinin kalbine ulaşır. Kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. Kişinin göğsünü yarar, göğsünden kalbine nur yolu açar. Kişi zikir yapar, Allah'tan gelen rahmetle fazladan rahmet nurları kişinin kalbine ulaşır. Bu nurlar %2'yi bulunca kişi huşu sahibi olur. Ard arda gelen olaylar. Huşu sahibi olan kişinin de hacet namazını kılıp mürşidin sorma yetkisi var Allah Teala'dan. İnsanlar hala Kur'an'ı ikiye ayırmışlar. Tasavvuf veya tarikat diyorlar bir bölümüne. İkinci bölümüne de şeriat diyorlar. Baştan aşağı yanlış bir tecelli. Üstelik onların tarikat dedikleri şey, tarikatın dışında kalanların da hepsinin üzerine farz. Sevgili kardeşlerim, bir bilinçsizlik bütün dünya insanının İslam aleminin üzerine çökmüş. Ama merak etmeyin. Ondan evvel Hristiyanların üzerine çökmüş. Ondan da daha evvel Yahudilerin üzerine çökmüş. Bir süre sonra insanlar dinlerini unutmuşlar. İşte bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le sahabe İslam'ın 7 safhasında yaşadılar. Yani adına tasavvuf denilen şeyi bütün boyutlarıyla yaşadılar. Tasavvuf sadece Kur'an'ı yaşamaktır. Başka bir şey mi zannediyordunuz yoksa? Sevgili kardeşlerim, saklamayın benden. Yalnız siz değil, herkes öyle olduğunu zannediyordu. Biz bu açıklamaları yapana kadar. Kur'an'ı ikiye ayırmışlar. Bu demişler, burası tasavvuf, burası şeriat. Benim zavallı kardeşlerim, her şey ne kadar kötü olmuş, ne kadar unutulmuş Kur'an,
değer verdiğimiz her şey nasıl yok olmuş iblis tarafından. Sevgili kardeşlerim, düşünün. Ve silkinerek kendinize gelin. Ve bana söyleyin. Mutlu olmak istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Eğer istemiyorsanız size diyecek sözümüz yok. Ne yapalım? Kendi elinize kendiniz cehennemi seçtiniz. O zaman buyurun. Ama eğer içinizde mesela siz mutlu olmayı istiyor musunuz? Hı? Eğer istiyorsanız o zaman sevgili kardeşlerim, o zaman bize gelin. Biz o yolları sizlere öğretmek için buradayız. Allah hepinizin mutlak olarak saadete ulaşmanızı ister. İstemeyen şeytandır, iblistir ve onun avanesidir. Ve hepsi onlar, şeytanlar ve cinler münkerle ve fuhuşla emrederler. Ama siz siz olun, aklınızı başınıza toplayın ve düşünün. Ben deyin, mutlu olmak istiyor muyum, istemiyor muyum? Sonra da bize sorun. Ama sahiden mi? Ama gerçekten mi? Yani ben Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilersem, gerçekten Allah-u Teala beni kendisine ulaştırır mı? Üçüncü kat cenneti bana gerçekten verir mi? Hiç beni sıkmadan verir mi? Evet. Sizi hiç sıkmadan verir. Her şeyi o temin edecek. Size namaz kılma zevkini Allah verecek. Allah size namazı sevdirecek. Bir. Allah size orucu sevdirecek. Namaz kılarken zevk alacaksınız namaz kılmaktan. Allah ile beraber olmak size zevk verecek. Oruç tutarken açlık hissinizi alacak Allah Teala. İftar sofrasına oturduğunuz zaman iştahınızı yeniden açacak. Sevgili kardeşlerim, Allah size zikri sevdirecek. Zikir sizin için bir zevk olacak. Size nefs tezkiyesi yaptıracak. Yani nefsinizin kalbine %51 oranında nur yerleştirecek. %49 fazıl, %2 rahmet. Ve mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuz an vücudunuzu terk eden devrin imamın ruhu başınızın üzerine geleceği için yerini ona terk eden ruhunuz, sizi terk eden ruhunuz ana dergâha ulaşacak. Oradan gök katlarına çıkanlarla beraber birinci kata kadar çıkmaya başlayacak. Sonra ikinci kata kadar çıkmaya başlayacak. Sonra üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci kat ve yedinci katın soldan sağa 7 tane alemi ve indi ilahi 7. alem, indi ilahinin en yüksek noktası Sitretül Münteha. En son, kainatın en son, en üst noktasındaki ağaç. Sevgili kardeşlerim, eğer resimden birazcık anlıyorsanız, eğer bir gün o ağacı görürseniz, o kadar güzel renklerin dünyada hiçbir ağaçta bulunmadığını göreceksiniz, hayran olacaksınız. O sitreye, müntehadaki ağaca, sitretin müntehaya. Öyle bir yeşiller topluluğunu dünya üzerinde hiçbir zaman ne bir tabloda yakalayabilirsiniz, ne de genel görüntüde. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Zor mu? Hayır, hiç zor değil. Eğer hedefiniz Allah'a ulaşmaksa, ermiş evliya olmaksa, herkes günahlarının hüviyeti ne olursa olsun, herkes ermiş evliya olabilir. Çünkü siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an, Allah Teala derhal üzerinizde Rahim Esması'nda tecelli eder. Yusuf Suresi 53. ayet-i kerime.
Ben nefsimi beraat ettiremem diyor. Ve ma uberru nefsi. Ben nefsimi beraat ettiremem. İnnen nefse le emmâretin bisûi. Muhakkak ki nefs kötü olanla, kötülükle emreder. Emmare nefstir o. Kötülük öyle nefistir. İlla ma rahime rabbi. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç diyor Hazreti Yusuf. Ne demek bu Allah'ın rahim esmasıyla tecelli etmesi? Allah'ın iki tane esması var. Aslında 99 tane ama şu anda konumuz iki tane. Rahim esması, Rahman esması. Rahman esması bütün insanlık için geçerlidir. Allah'ın rahim esması ise sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler için geçerlidir. Unutmayın, Allah Teala hep şuraya kalbinize bakar. Acaba bir gün siz de Allah'a ulaşmayı dileyecek misiniz diye. Dilerseniz neden kalbinize bakıyor? Derhal kalbinize rahim esmasıyla tecelli edeceği için. Allah Teala rahim esmasıyla tecelli ederse ne olur? Görmeyen gözleriniz görmeye başlar. İşitmeyen kulaklarınız işitmeye başlar. İdrak etmeyen kalpleriniz idrak etmeye başlar. Niye? Allah'ın bu aleme ait olan güzelliklerini, Allah ile olan lüzumlu ilişki kurulduktan sonra nasıl bir mutluluğun yaşanacağını. Mutlu olmanız için aslında her şey hazır. Sizin bundan

sevdiren, namazı sevdiren, orucu sevdiren, ibadetlerin hepsini sevdiren, sizi mutsuz bir insanken, dünyanın en mutsuz insanı sanıyorken kendinizi, mutlu bir insan yapacak olan O'dur, Allah'tır. Yapar mı? Evet yapar. Biz yaşadık, etrafımızdakiler yaşadı, hepimiz biliyoruz, %100 eminiz. Allah Teala diyor ki Allah'ın sözünde hulf olmaz. Allah sözünü mutlaka yerine getirir diyor Allah Teala. Onun sözünü yerine getireceğinden emin olanlarız biz. Bizim üzerimizde yerini getirdi. Sevgili kardeşlerim, mutluluktan ölmek, mutluluktan uçmak, mutluluktan çıldırmak, bunlar deyimler. Ama bunları yaşayabilirsiniz. Gerçekten unutmayın sevgili kardeşlerim, Allah sizinle beraber. Allah sizi mutlu kılmak üzere var. Hepiniz onun dostusunuz. Veya daha başka bir ifade kullanmak daha doğru olur. Dostu namzedisiniz. Çünkü Allah'a ulaşmayı dinemeden Allah'ın dostu olamazsınız. Ama potansiyel olarak siz Allah'ın dostu sayılırsınız. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe şeytan sizin üzerinizde hüküm fermadır. Üzerinizde hep sizi kandırarak sizi mutsuz etmek için her türlü yolu dener. İnsanların üzerine cinleri saldırtır büyücüler. Aslında hepsi şeytanın emrindedirler. İnsanların üzerine huzursuzlukları büyüyle gerçekleştirirler. İnsanlara zulüm yapmaktan zevk duyarlar. İblis ne yaparsa yapsın cehenneme gideceğini biliyor. Bir de bunun için daha alt kat cehennem yok zaten. En alt cehenneme gidecek. Yani ne yaparsa yapsın, hangi kötülüğü yaparsa yapsın zaten gideceği yer orası. En kötüsü cehennemin. Onun için çok rahat bir şekilde bütün insanlara zulüm yapmak için hayatını kullanıyor. Kıyamete kadar devam edecek olan o sonsuz uzunluktaki hayatını. Sevgili kardeşlerim, kıyamete kadar devam edecek olan diyorum ama kıyametten sonra da yaşayacak iblis. Cehennemde sonsuza kadar yaşayacak. Kıyamet gününde öldükten sonra tekrar dirilecek. Cehennemde sonsuza kadar yanmak üzere. Sevgili kardeşlerim, sorabilir miyim? Neden mutsuzsunuz? Neden reçeteyi alıp tatbik etmiyorsunuz? Daha kolay bir şey var mı? Sadece bir tek dileğiniz. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Şuradan kalbinizden bir dilek. Dilinizde de ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum. Ya Rabbi beni kendine ulaştır. Ruhumu sana ulaştırmamı temin et. Sana ulaştırmakta bana yardımcı ol. Ben ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmak istiyorum. Şimdi bir kısmınız bana soracak. Biliyorum. İyi ama ruhum vücudumu terk ettiği zaman ben ölmez miyim? Hayır, ölmezsiniz. Siz öldüğünüz için ruhunuz vücudunuzu terk eder. Allah'a ulaşmayı dilememişseniz ruhunuz vücudunuzdadır. Öldüğünüz zaman manyetik alanlar sona ereceği için bir kutup nefsinizi çekemez, ikinci kutup da ruhunuzu çekemez. Ve bu sebeple nefsinizde, ruhunuzda, vücudunuzu öldüğünüz zaman terk eder. Ama ya daha evvel ruhunuz Allah'a ulaşmışsa, o zaman öldüğünüz zaman ruhunuz geri gelir. Tekrar Allah'a geri dönmek üzere. Azrail

Aleyhisselam ve onun melekleri tarafından geri gönderilmek üzere. Sevgili kardeşlerim, her şey Allah Teala tarafından sizin mutluluğunuza göre tanzim edilmiş. Allah Teala sadece ve sadece sizin mutlu olmanızı diler. Dünyada dünya saadetini yaşamanızı, ahirette ahiret saadetini yaşamanızı. Nedir mutluluk? Mutluluk bir uyum halidir. Mutluluk kesintisiz bir uyum halidir. Sulh ve sükun halidir. Mutluluk üç dünyanızda, üç aleminizde birden olması lazım gelen bir uyum halidir. İç dünyanızda mutlu olacaksınız. Dış dünyanızda mutlu olacaksınız. Allah ile olan ilişkilerinizde mutlu olacaksınız. İç dünyanızda nefsinizle ruhunuz arasındaki kavgayı bitirerek, savaşı bitirerek mutlu olacaksınız. Dış dünyanızda başka insanlarla olan kavgayı bitirerek mutlu olacaksınız. Allah ile olan ilişkilerinde Allah'ın emirlerinin hepsini yerine getireceksiniz. Yasak ettiklerini işlemeyerek de Allah'ın emirlerini yerine getirerek de mutluluğu yaşayacaksınız. Sadece mutluluğu. Öyleyse her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor sevgili kardeşlerim? Buradan baktığımız zaman sadece mutluluk görünüyor. Gözlüklerimiz öyle. Sevgili kardeşlerim, biliniz ki tebliğ hepinize yapıldı. Hiç kimse tebliğin dışında değil. Size en az üç defa söylendi ki ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı mutlaka dilemelisiniz. Dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir. İşte tebliğ bu kadar. Bu tebliği dikkate almayan, yerine getirmeyen kişi bu dünyada mutsuz bir hayatı yaşamak üzere kendini hazırlasın. Zaten insanlar hep şikayet eder sadece. Ama bilmedikleri için, kendine düşenin ne olduğunu bilmediği için insanlar Allah'a ulaşmayı dilemezler. Oysa ki bilmemeleri de aslında sadece unutmalarından kaynaklanıyor. Yoksa herkese tebliğ yapılmıştır. Allah'a ulaşmayı dileyin ha. Yoksa gideceğiniz yer cehennemdir. Mutlaka denmiştir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İç dünyanızda kavga olduğu için iç dünyanızda, iç aleminizde mutsuzsunuz. Kimle kim arasında? Nefsinizle ruhunuz arasında. Nefsiniz mi? Nefsinizin kalbi %100 afetlerle doludur. Öfke, kin, haset, kıskançlık, isyan, iptilalar, düşmanlık, nefret vesaire vesaire. 19 grup afet. Ruhunuzsa onların zıttı olan bütün güzelliklerle kaplanmıştır. Nefret mi? Nefsinizde, ruhunuzda sevgi var. Nefsinizde isyan mı var? Ruhunuzda itaat. Nefsinizde cehalet, ruhunuzda ilim. Nefsinizde cimrilik, ruhunuzda cömertlik. Bütün güzellikler ruhunuzda, bütün çirkinlikler nefsinizde. Başlangıçta geceyle gündüz bir arada devreye giriyorsunuz. Nefsinizin kalbi %100 afetlerle dolu. Karanlıkla temsil ediliyor afetler. Kapkaranlık bir nefs kalbiniz var. Yıldızsız bir gece ne kadar karanlıksa o kadar karanlık. Ve ruhunuzda %100 nurlarla dolu, %100 aydınlık. %100 aydınlıkla %100 karanlık, karayla beyaz birlikte size tecelli ediyor. Eşit şartlar altındasınız. Denge kurulmuştur. Yüze yüz. Kötülük ve iyilik.
karanlık ve aydınlık, güneş ve gölge, sıcak ve soğuk. Sevgili kardeşlerim, nefsinizin kalbi kapkaranlıktır doğuşunuzdan itibaren. Baştan aşağı kötülüğe dönüktür. Peki ruhunuz, o da baştan aşağı iyiliğe dönüktür. Öyleyse özellikleri ne? Nefsiniz Allah'ın yasak ettiği bütün fiilleri mutlaka işlemek ister. Allah'ın emrettiklerini ise asla işlemek istemez. Afetler bunlar. %100 afetler dolu bir nefsle hayata gelirsiniz. Ya ruhunuz? Oysa onun tamamen aksi, nefsinizin tamamen aksi. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye programlıdır. Yasak ettiği fiilleri ise asla işlememeye. Öyleyse birinin talebi ötekinin mutlaka reddedeceği bir husustur. İkisi için de geçerli. İşte böylece aklınız fizik vücuda neyi yapmasını emrederse o emrettiği şey birine mutlaka ters gelecektir. Nefsiniz ve ruhunuz arasında devamlı bir diyalektik kavga iç dünyanızda devamlı sizi huzursuz edecektir. Birinin talebi diğer tarafından mutlaka reddedilecektir. İçinizde hep kavga olacaktır. Neden mutsuzsunuz o zaman? Şundan mutsuzsunuz. Çünkü nefsinizin kalbi baştan aşağı afetlerle dolu olduğu için nefsiniz Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek isteyecek. Ruhunuz da mani olmaya çalışacaktır buna. Ruhunuz Allah'ın emrettiği her şeyi yapmak isteyecek. Nefsiniz de ona mani olmaya çalışacaktır. Böylece iç dünyanızda kesintisiz bir çatışma hali vardır. Sülfe sökün yoktur, devamlı kavga vardır. Her an kavgada olduğunuz için mutsuzsunuz, huzursuzsunuz sevgili kardeşlerim. Nerede kavga varsa, nerede kaos varsa insanlar orada mutsuzluğu yaşarlar. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. Sizleri Allah Teala en güzele davet ediyor. Eğer Allah'ın emrine itaat eder de Allah'a ulaşmayı dilerseniz bir tek dilek. Tekrar soruyorum. Neden dilemiyorsunuz? Ne kaybedersiniz ki? Ama bakınız Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman neler oluyor? Daha dilediğiniz anda küfürden kurtuluyorsunuz. Dalaletten kurtuluyorsunuz. Takva sahibi oluyorsunuz. Mümin oluyorsunuz. Allah'ın cennetine girmek için ehil oluyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilediniz. Dilediğiniz anda 7 saniye sonra sizin için cehennem kapıları kapanmıştır. Allah'a ulaşmayı gerçekten şuradan kalbinizden dilediyseniz. Sakın kendinizi ben Allah'a ulaşmayı diledim diye aldatmayın. Dilemişseniz derhal belli olur. Siz namazı ansızın sevmeye başlarsınız. Zikri sevmeye başlarsınız. Allah'a ulaşmayı dilediyseniz sizin için bütün ibadetler angarya olmaktan çıkar, zevk haline gelir. Kim namazı zevkle kılıyorsa o mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemiş birisidir. Ona dikkatle bakın, o mutludur. Ama diğerleri mutlu değillerdir. Sakın geçici zevkleri mutluluk zannetmeyin. O zevk yaşanır, yaşandıktan sonra biter. Kişi gene eski mutsuz hayatına geri döner. Öyleyse sevgili kardeşlerim,
Allah'a ulaşmayı dilerseniz bütün negatif faktörler sizi terk eder. Dilemeyen adamın durumuna bakalım. O kişi takva sahibi değil. Bir, o kişi şirkte. İki, o kişi küfürde. Üç, o Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi tağutun kulu. Dört, tağutun dostu. Beş, gideceği yer cehennem. Altı, hüsranda. Yedi, amellerin hepsi boşa gitmiş. Sekiz, hidayette değil. Dokuz, gideceği yer cehennem. On, bu kişinin amelleri boşa gitmiş durumda. Öyleyse hem tağutun dostu hem tağutun kulu. İki ayrı ayet-i kerime birinde tağutun dostu olduğunu söylüyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin ötekinde tağutun dostu olduğunu söylüyor. Tağutun dostu ve tağutun kulu. Tağut insan ve cin şeytanlar demek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya hamd edin, şükredin ki Allah Teala sizleri seviyor. Her an kurtulmanızı bekliyor. Sadece bir tek dilekle Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz, o kadar. Dilediğiniz anda Allah Teala üzerinize derhal rahim esmasına tecelliye başlar. Bu tecelli görmeyen gözlerinizi görür hale getirir. İşitmeyen kulaklarınızı işitir hale getirir. Ve kalbinizi idrak eden bir hale getirir. Ve şu inançların sahibi olursunuz. Bir, Allah'a inanıyorsunuz. Bir, iki, Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel ulaşmasına inanıyorsunuz. Üç, bunun üzerinize farz kılındığına inanıyorsunuz. Dört, eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de verdiği söz üzere sizi mutlaka kendisine ruhen ulaştıracağına kesin şekilde inanıyorsunuz. İşte bunlara inanan kişi mutlak olarak kurtuluşa ermiştir. Allah-u Teala mutlaka onun üzerinde rahim esmasını tecelli edecektir. Ona furkanlar verecektir. Ne olur furkanlar verirse? O kişinin kapalı gözleri açılır. O kişinin görme hastasının üzerindeki gıçavet açılır. O kişinin gözlerindeki hicab-ı mestüre açılır. Kulaklarındaki vakra açılır. İşitme hastasındaki mühür açılır. Kalbindeki mühür açılır. Kalbindeki ekinet alınır. Kalbine ihbat konulur bu kişinin. Bu yedi tane işlem yapılırken her biri için o kişinin amel defterinde kazançhanesine rakamlar konur sevgili kardeşlerim. Ve böylece kişinin sevapları günahlarını mutlak olarak aşar. Çünkü günahların hepsi örtülür. Mutlaka sevabı vardır. Hiç sevabı olmayan bir insan hiç yaşamamıştır. Öyleyse kişinin günahları mutlaka o noktada örtüleceği için o kişi mutlak olarak sevapları günahlarından fazla olan birisi olacaktır. Bu kişi mutlaka cennete girer. Girer mi? İşte bakınız müminin 102 ve 103 cennete ve cehenneme girecek olan insanları ifade ediyor. Müminin 102, o kişi kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin sevap tartıları ağır gelirse onlar takva sahipleridir. Allah takva sahiplerini sever diyor Allah Teala. Takva sahiplerinin gideceği yerin cehennem olduğunu görüyoruz. Ali İmran 15'te.
Yine Ali İmran Suresinin 195. ayet-i kerimesinde takva sahiplerinin bir defa daha cennete gideceğini söylüyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi neden sevapları günahlarından fazla olan kişidir? Çünkü Allah Teala onun günahlarını örtmüştür. Öyleyse o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Peki Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi, dilemiyorsa mutlaka onun günahları sevaplarından fazladır. Neden? Çünkü o kişi Allah'a ulaşmayı dilemediği cihetle bütün amelleri boşa gider. Allah'a ulaşmayı dilemediği için bütün amelleri boşa gider. O kişi hüsranda kalır. Hüsranda olanların bütün amelleri boşa gitmiştir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, neden Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz? Şuranızdan, kalbinizden sımsıkı bir dilek, sıcacık bir dilek Allah'a ulaşacak. Allah Teala hep kalbinize bakar. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda işitir, bilir ve görür. Derhal Rahim Esfazı tecelliye başlar. Başladığı anda siz gören, işiten, bilen bir insan olursunuz ve verdiği furkanlarda da bütün günahlarınız örtülür. Dilediğiniz andan 7 saniye sonra sizin sevaplarınız mutlaka günahlarınızı aşmıştır. Bu noktadan sonra gideceğiniz yer mutlak olarak cennettir sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'nın sizleri ne kadar çok sevdiğini hala anlamadınız mı sevgili kardeşlerim? Hiçbirinizden vazgeçmiyor. Hep bekliyor Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz diye. Dilediğiniz an olay bitmiştir. Mutlak olarak Allah'ın cennetine gireceksiniz. Dünya mutluluğunun da yarısını mutlaka garanti ediyor. Çünkü sizi mürşidinize ulaştıracak, nefs eskesine başlatacak, zikir yapmayı sevdirecek. Bu sebeple severek zikir yapacaksınız. Nefsinizin kalbindeki nurlar da %50'yi aşacak. Aştığı zaman nefsiniz teskiye olmuştur. Her %7 fazıl birikiminde Allah'a doğru yaptığı yolculukta gök katlarını birer birer aşan ruhunuz 7. defa %7 nur birikimiyle, fazıl birikimiyle 7. gök katına çıkacak. 7 tane alemi geçip Sitetül Münteha'ya ulaşacak. Oradan da Allah'ın zatına ulaşacak. Allah'ın zatında ruhunuz yok olacak. İşte burası ruhunuzun Allah'ın zatında yok olduğu yer. İşte burası dünya saadetinin %51'ine sahip olduğunuz yer. İşte burası 3. kat cennetin sahibi olduğunuz yer. Ne karşılığı? Bir hiç karşılığı. Sadece bir tek şey yaptınız. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Geri kalan her şeyi Allah yaptı. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah sizi bu kadar çok seviyor. Öyleyse hadi ne duruyorsunuz? Arzları yerler ve gökler kadar olan cennetlere koşuşun diyor Allah Teala. Hadi koşuşun. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat.

tasavvuf adaptan ibarettir. Dergahlarda konuşma adabı mutlak olarak fısıltıyla konuşmaktır. Bunun manası konuşmamak değildir, hareketsiz kalmak değildir. Orada işler yapılacaktır, kahveler getirilecektir, çaylar getirilecektir, konuşulacaktır. Herkes yarenlik edecektir. Sözümüz onlara ki dergâhtadırlar ama sadece ikisi varmış gibi yüksek sesle konuşurlar. Yani onların ikisi arasındaki konuşmayı herkes duyar. Hayır, bu yanlış bir şey sevgili kardeşlerim. Diyelim ki 20 kişilik, 30 kişilik bir toplum sohbet yapılmıyor. Yani bir kardeşimiz size din konusunda bir konuşma yapmıyor hepinizin dinlemesini temin etmek üzere. Böyle bir ortamda bekleme devresindesiniz mesela. O devrede siz yanınızdakiyle konuşabilirsiniz ama fısıltıyla konuşacaksınız. Hatta onun kulağına fısıldayacaksınız. Dışarıdan gelen bir kardeşimiz bizim dergahımıza geldiği zaman sizleri tek bir vücut olarak görmeli. Aralarında fısıltıyla konuşan Osmanlılar. Burada yeni bir konuya gidiyoruz. Adı dedikodu. Eğer siz bir başkasıyla olan bir konuşmanızda size batan bir davranış biçimiyle karşılaşmışsanız, bundan üzüntü duymuşsanız, göreviniz nedir? Göreviniz bu konuya anında müdahale etmektir. Bu müdahaleyi sakın yanlış algılamayın. Onu dövmeye kalkmayın. Müdahaleniz size çatan o insana karşı af dileme hüviyetinde olmalıdır. Ama diyeceksiniz ki iyi de benim bu konuda hiç suçum yok ki, hiç suçum olmadan bana gelmiş kafa tutuyor. Tamam, ben de özellikle onu söylüyorum. Sizin hiç suçunuz yok, birisi gelmiş size kafa tutuyor. Yapmanız lazım gelen şey ondan af dilemektir. Ona sorabilirsiniz. Bana böyle davrandığın için aziz kardeşim, ben mutlaka sana karşı kötü bir şey yapmış olmalıyım. Bu yanlış davranışımı bana lütfen söyler misin ki ben Allah-u Teala'dan mağfiret dileyeyim kendim için ve Allah'ın huzurunda senden de af diledim, gerekirse bir daha dileyeyim. Sevgili kardeşlerim, olay burada bitti. Onun size söyleyebileceği bir şey kalmaz. Sülh ve sükun dergahlarda böyle sağlanırdı. Tasavvuf hayatı bir yardımlaşmadır. İnsanların işten kaçtıkları değil, işe koştukları, her tarafı pırıl pırıl temizledikleri, her şeyi hazır ettikleri, işler aralarında paylaştıkları ve Allah için hizmetten büyük zevkler duydukları bir yeni nizam oluşturacaktır onlar için. Yunus'un dediği hamdım, piştim diyor ama sonra yandım diyor. Pişmesi etrafındaki herkese yardım elini uzatmak, onların emrinde olmak şeklinde başlangıçta tecelli etmiş. Herkese mutluluk vermeye çalışmış. Hiç kimsenin hiçbir işi yapmadığı bir ortam düşünün. Öyle olsaydı eğer, Yunus dergahın bütün işlerini tek başına götürebilecek bir yapının sahibiydi. Ve 15-20 kişinin yapacağı işi rahat bir şekilde devamlı sürdürebiliyordu. Ve bu onu çok büyük ölçüde mutluluğa ulaştırıyordu. Mutlaka konuşurken fısıltıyla konuşun. Etrafınızdaki insanları daima kendinizden önde tutun. O zaman sahabenin yaptığını yaparsınız. Her sahabe